Saadetinin 10. yılında Fatih Şehzadebaşı Camii'nin avlusundaki kabri başında dualarla anıldı. Muğla, Denizli, Aydın ve Balıkesir'deki zirai, makilik ve ormanlık alanlarda yangınlar çıktı. Yangınlar orman ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alındı. LGS tercih süreci bugün başlıyor. Öğrenciler hayallerindeki lise için bugün e-okul üzerinden tercih mesaisine başlayacak. Tercih süreci 27 Temmuz'a kadar sürecek. Lise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Memur adayları için takvim işliyor. 1 Temmuz'da başlayan sınav başvuruları bugün sona erecek. ÖSYM takvimine göre genel yetenek, genel kültür ile alan bilgisi oturumları için başvuru işlemleri bugün saat 23.59'da bitecek. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM aday işlemleri sistemi AİS ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden tamamlayabiliyor. 2026 KPSS lisans kapsamında genel yetenek, genel kültür oturumu 6 Eylül, alan bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Din hizmetleri alan bilgisi testi ise 1 Kasım 2026 tarihinde olacak. Haberleri dinlediniz.

Bir Destandır 15 Temmuz 8. Bölüm. Yazan Yusuf Dursun, yöneten İskender Bağcılar, yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk, efektör Ersin Temelli. Bu bölümde rol alan sanatçılar: anlatıcı Aziz Güngör, Murat Şükrü Türen, Nebahat Esin Umulu, Aybala Özge Çeçen, Nurettin İskender Bağcılar, danışma memuru Mehmet Can Özkenar, Hasan Tolga Yeter, Gülşen Sema Kahriman, Hülya Esra Şaşmaz, asistan Bahar Karadeniz, Ali Tugay Erverdi, Cengiz Kaan Kıran, Baki Berk Avcı, Enes Emrah Uslu, Çağdaş Ömer Şerif Erzurumlu, Beren Su Melek Lena Buruşuk, Nermin Nur Saçbüker Otan, Bilal Arda Tümer, birinci polis Mehmet Can Özkenar, ikinci polis Ali Erdinç.

Kaan Çağdaş ve Hülya İstanbul'da bir Anadolu Lisesi'nde aynı sınıfta okuyan üç arkadaştır. Hülya ve Çağdaş'ın aileleriyle birlikte Kaan'lara misafir oldukları bir akşam darbe yapıldığı anlaşılır. Misafirler derhal evden ayrılır. Zira Doktor Hasan görev yaptığı hastaneye, Komiser Ali ise görev yaptığı karakola gidecektir. Misafirler evden ayrıldıktan sonra Murat da eline aldığı Türk bayrağıyla sokaktaki kalabalığa karışır. Ancak oğlu Kaan'ın da kendinden az sonra sokağa çıktığından haberi yoktur. Kaan'ın ailesi defalarca aramalarına rağmen Murat ve Kaan'a ulaşamaz. Aynı şekilde Murat ve Kaan da evdekilerle haberleşmeyi başaramaz. Diğer yandan İstanbul'da bir kışlada darbe yanlısı subaylarla darbe karşıtı subaylar arasında kıyasıya bir mücadele olmaktadır. Çağdaş'ın ailesi rastladıkları polis memurlarıyla bir karakola giderler. Karakolun önünde

bir tankın etrafı sivil halk tarafından sarılmıştır. Vatandaşı uyarmak için tankın dışına çıkan bir asker darbeyi öğrenince silahını bırakır. Sivil halkın yanına geçer. Bunun üzerine hareket ettirilen tank bir kadını ezer. Galeyana gelen siviller tankın daha fazla ilerlemesine engel olur. Hatta tankın içine girerek darbeci astsubayı etkisiz hale getirir ve polislere teslim eder. Hülya ve ailesini kalabalıkta fark ederek yanlarına gelmeye çalışan Kaan bir keskin nişancı tarafından vurulur. Şaşkına dönen Hülya ve ailesi Kaan'ı ambulansla hastaneye götürür. Doktor Hasan ve ekibinin bütün çabalarına rağmen Kaan kurtulamayarak şehit olur. Kaan'ın ailesi hala Murat ve Kaan'a ulaşamamıştır. Telefonunun şarjı biten Murat, nihayet bir vatandaşın telefonuyla Kaan'ı arar. Çalan telefona Doktor Hasan cevap verir. Zira Kaan'ın telefonu ondadır. Murat'a Kaan'ın yaralandığı ve ameliyat edildiğini, şimdi ise dinlenmekte olduğunu söyler. Murat hızla hastaneye doğru yola çıkar.

0: Acaba nasıl gitsem hastaneye? Arabayı alsam nasıl olur? Ya, araba uzakta kaldı. Yerinde hatırlamıyorum ki arabanın. Of, yürüyerek mi gitsem yoksa? Ama çabuk olmam lazım. Yürüyerek uzun sürer. Sen askersin Murat. Nedir bu kararsızlığın oğlum? En kötü kararın kararsızlıktan iyi olduğunu bilmiyor musun? Çabuk topla kendini, kararını ver. Evet. Caddede az da olsa araçlar gidip geliyor. Öyleyse ben de gidebilirim. Aracım ne taraftaydı? Nerede? Hatırladım. Fatih Camii'ne yakındı. Evet. Evet, oraya bırakmıştım aracı. Kendine gel Murat. Araca gidene kadar hastane yolunu yarılarsın zaten. Şu yokuştan Aksaray'a doğru indin mi hastaneyi görürsün. Tamam. Tamam, hemen koşuyorum Aksaray'a doğru. Yol açın. Yol açın. Acelem var. Yol açın bana. Oğlumu vurmuşlar. Yol açın bana.
1: Açın. Ha, zavallı.
2: Oğlum açın.
1: Zavallı.
3: Allah izler. Çok zor, çok zor. Şu saat oldu, bizimkilerden haber yok. Korkuyorum anne. Baksana televizyona, ortalığı yakıp yıkıyorlar. Başlarına bir şey gelmiş olmasın?
4: Ağzını hayır aç kızım.
5: Korkmaktı haklısın Aybala. Ama şimdi korku zamanı değil kızım.
3: Ya ne zamanı Nurettin dede? Korkuyorum işte.
5: Sabır zamanı kızım, sabır zamanı.
4: Yok, yine ulaşılamıyor. Allah'ım sen bize yardım et.
5: Nebahat kızım, şu civardaki hastaneleri bir daha bir arasan.
3: İyi olur anne. Hatta sen bir hastaneyi ararken ben diğerini arayayım. Defalarca aradık ama bir daha deneyeyim. Ya açmıyorlar. Telefona bakan yok galiba.
4: Hadi be kardeşim, aç şu telefonu. Yok, açılmıyor bir türlü. Durun durun, açtılar. Alo, alo, hastane mi? Eşimle oğlumdan haber alamıyoruz. Yani diyorum ki sizde olabilir mi? Yaralı falan? Ah, öyle ya, isimlerini söylemedim değil mi? Eşim Murat, oğlum Kaan. Soy isimleri mi? Ay, telaştan nasıl da unuttum. Vatansever. Evet, soy isimleri Vatansever. Bekliyorum. Bakıyor. Ay, ne kadar uzun sürdü bakmak. Nasıl? Yok mu? Demek size böyle birileri gelmedi. Ne yapalım? Öyle diyorsanız öyledir. Cevap verdiğiniz için sağ olun. Sağ olun.
5: Bakın, salağa veriliyor. Ey güzel Allah'ım, verilen salaların yüzü suyu hürmetine cümle ümmeti Muhammed'in yavrularıyla birlikte bizim yavrularımızı da koru. Ülkenin birlik beraberliğine saldıran bu hainleri yenilgiye uğrat. Vatansever evlatlarımıza zafer nasip et. Senin her şeye gücün yeter. Amin.
3: Amin Nurettin baba. Amin. Amin. İnşallah dedeciğim. Ağzına sağlık.
5: Hadi. Hadi yavrularım. Siz aramaya devam edin. Hadi.
0: Affedersiniz, Doktor Hasan Bey'i arıyor.
6: Hangi Hasan Bey'i? Bizde iki tane Hasan Bey var.
0: Hanımı da sizde hemşire. Gülşen Hanım. Evet, Gülşen hemşire.
6: Ha, anladım beyefendi. Koridorun sonundan sağa dönün, üçüncü oda. Orada bulamazsanız ameliyatta demektir.
0: Teşekkür ederim. Koridoru bitirdik. Ne demişti? Sağ, tamam. Döndük sonra bir, iki, üçüncü oda. Evet, burası olmalı. Evet, ismi yazıyor zaten.
2: Murat Bey'le konuşalı çok oldu. Neredeyse gelir.
3: Böyle bir haber nasıl verilir? Adam yıkılır.
4: Ben dayanamayacağım anne. Akşam beraberdik daha. Allah'ım çok zor.
3: Paravanın arkasında muayene masası var kızım. İstersen uzan biraz. Uyumaya çalış. Olur mu Hülya?
4: İyi fikir anne. Uzanayım biraz.
2: Sakinleştirici iğneyi hazırladın değil mi Gülşen? Murat Bey'e lazım olabilir.
3: Hazırladım Hasan. İnşallah kalbiyle ilgili bir sıkıntısı yoktur Murat Bey'in.
2: Bilmiyorum Gülşen. İnşallah yoktur.
3: Gelen var Hasan. Murat Bey olmasın.
2: Anlarız şimdi. Buyurun.
0: İşte geldim Hasan hocam. Geldim. Hadi. Hadi ne olur güzel bir haber verin bana. Ha? Hadi.
2: Hoş geldiniz Murat Bey. Nefes nefese kalmışsınız. Buyurun. Buyurun bir bardak su için.
0: Oğlum nasıl? Hasan hocam oğlum nasıl? Hadi söyleyin öleceğim meraktan.
2: Her şeyi anlatacağım Murat Bey. Ama önce gelin şöyle yanıma bir oturun.
0: Hasan hocam ne olur söyleyin kanımdan bir haber verin. Ha.
2: Murat Bey senin kanın bizim de kanımızdı.
0: Ne demek bu şimdi? Açık konuşun Hasan hocam. Bari siz söyleyin yenge. Oğluma ne oldu?
2: Oğlun?
0: Yoksa... Aman Allah'ım.
2: Oğlun... En güzel yerde şimdi Murat Bey.
0: Allah'ım. Allah'ım bana yardım et. Allah'ım.
2: Bayıldı. Can mı dayanır bu acıya?
3: Dayanmaz.
2: Koltuğa yatıralım. Şimdilik sakinleştiriciye ihtiyaç kalmadı.
3: Hasan hocam, Hasan hocam yeni yaralılar geldi. Acilde yetişemiyorlar. Gelebilir misiniz?
2: Hemen geliyorum kızım. Murat Bey sana emanet Gülşen. Ayıldığında gerek görürsen sakinleştirici yaparsın.
3: Tamam Hasan. Sen yaralılara koş.
6: Allah sizden razı olsun komiserim. Bize müsaade artık.
7: Estağfurullah komiserim. Müsaade sizin de böyle gönderemeyiz sizi. Bizim araçla gidin.
6: Vallahi iyi olur. Önce bizim eve uğrayıp eşimle çocukları bırakalım. Sonra bizim karakola geçeriz.
7: Nasıl isterseniz. Baki, yanına Bilal'i de al, komiserimle ailesini götürün.
8: Emredersiniz komiserim.

0: Selim. Hadi çabuk, vakit kaybetmeyin.
1: Nermin, Çağdaş, Berensu, hazırlanın, gidiyoruz.
2: Şu tankın önünde bir fotoğraf çektirseydik baba.
3: Aa, ne kadar meraklısın Berensu.
2: Öyleyim anne, bilmiyor musun?
1: Olmaz Berensu. Millet can derdiyle uğraşıyor, sen neyin peşindesin böyle?
2: Öyle olsun baba, küstüm senden.
3: Her şeyin bir zamanı var kızım. Artık öğren bunu.
0: Bu araçla gideceksiniz komiserim. Buyurun.
4: Baba, şu apartmanın çatısında bir adam var.
1: Hangi apartmanın Çağdaş?
4: Tam karşımızdaki apartmanın. Ama şimdi göremiyorum. Başı görünüyordu sadece. Yüzünde maske vardı.
1: Dikkat! Koruyun kendinizi. Keskin nişancı var.
4: Baki vuruldu.
1: Başka vurulan var mı?
4: Yok. Baki, kardeşim iyi misin?
5: Omzum.
4: Hemen içeri taşıyın. Ambulans çağırın. Ben içeri götürüyorum komiserim.
5: Nereden sıkıldı bu kurşun? Nereden?
1: Başka bir keskin nişancı yoksa şimdilik tehlike geçti sayılır. Annenle kardeşini al, hızlıca karakola girin. Anladın mı Çağdaş?
4: Anladım baba.
1: Nermin, Berensu hazır olun. Üç deyince Çağdaş'la karakola koşacaksınız. Dikkat. 2, 3, şimdi. Cengiz komiserim. Bizim oğlan tam karşı apartmanın çatısında maskeli bir adam gördüm diyordu. Muhtemelen keskin nişancı oydu.
0: Aferin sizin oğlana. Bu bilgi çok işimize yarayacak. Keskin nişancının yerini tespit ettik. Beni koruyun. Peşinden gideceğim.
4: Yetiştim komiserim. Ben de geliyorum.
6: Ben de geliyorum. Devrimin intikamını ben alacağım.
1: Ben de bu durumda ayrılamam buradan. Birlikte gidelim. Cengiz komiserim, siz yönlendirin bizi. Nasıl ilerleyelim?
0: Ben tam ortadan gideceğim. Siz iki yandan beni koruyun. Mecbur kalmadıkça öldürmek yok. Yakalayıp adalete teslim edeceğiz ki konuşturup ağlarını ortaya çıkartabilelim.
4: Anlaşıldı komiserim.
0: Hadi öyleyse. Gazamız mübarek olsun.
7: Çatışma çıktı.
8: Allah'ım sen yardım et bizimkilere.
4: İşte geliyorlar.
8: Bilal'i göremiyorum.
4: Yoksa...
8: Aman Allah'ım.

Bir de Sandır 15 Temmuz adlı oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyenler.

5 dakika. Saraylı Seyyari bugün size saraylı diyebileceğimiz bir yiyecekten bahsedecek. Seyyari yiyeceğin saraylısı mı olurmuş demeyin. Anlatacaklarımı dinleyin. Çünkü hemen hemen herkesin severek tükettiği bir yiyecek bu. Artık satın alırken ve yerken kendinizi saraylı olarak hayal edebilirsiniz. Osmanlı padişahları Ramazan ayında verdikleri iftar yemeğinden sonra yolda saf tutan askerlere bunları hediye etmişler. Bu yiyeceğin padişah hediyesi olduğunu da unutmayın. Merak ettiniz değil mi? Hazırlayın çayları. Yanında seyyarinin ikramı simit var. Simidin geçmişi epey eski. Simit bazı kaynaklara göre 14. yüzyılda İstanbul'da pişirilmeye başlanmış, daha sonra dünyanın birçok şehrine yayılmış. 1593 tarihli Üsküdar mahkeme kayıtlarında simidin ağırlığının ve fiyatının ilk kez her yerde aynı olduğunu görüyoruz. Yani simit belli bir ölçüye göre üretilmiş. O dönemde saraydaki un depolarına simithane, padişah fırınına ise simit fırını ismi verilmiş. 1593'te Üsküdar Şeriye Sicili'nde has undan yapılan halka şeklindeki ekmek türünün adı simidi halkaymış. 2. Süleyman döneminden kalan 1691 tarihli bir mutfak defterine çörek ve ekmeğin yanında saraya her gün 30 adet halka simidin gittiği kayıt düşünmüş. Yeniçerilerin sekban sınıfı olarak bilinen kolunda

Fırınlarda çalışan kişilere simitçi ismi verilmiş. Sarayda özel simitçi ustaları varmış. Evliya Çelebi seyahatnamesinde İstanbul'da 70 simit fırınının olduğunu, bu fırınlarda 300 neferin çalıştığını yazmış. Halka-i simit kelimesinin

1761 yılında börekçiler, ekmekçiler ve simitçiler arasındaki rekabet artınca İstanbul Kadısı simitçiler ekmek üretemez hükmünü vermiş. Bunun etkisi günümüze kadar sürmüş. Simit fırınları işletilmeye başlanmış ve devam edilmiş. 10 Haziran 1910 tarihinde simitçiler bir araya gelerek dernek kurmuşlar. Yaklaşık 600 yıllık bu gelenek için bize has bir yiyecek diyebiliriz. Simit üretimi yalnızca 2. Dünya Savaşı sırasında durmuş. Un az olduğu için simit yapımı yasaklanmış. Daha sonra bu yasak kalkmış tabii. Bugün simidin lezzeti yöreden yöreye farklılık gösterse de un, maya, pekmez ve susamdan yapılıyor. Buradaki farklılık pekmeze batırma yönteminden kaynaklanıyor. İstanbul'da soğuk, İzmir, Bursa, Ankara ve bazı illerde sıcak olarak pekmeze batırılıyor. Sıcak yapıldığında pekmez ve su aynı oranda karıştırılarak kaynatılıyor. Halka şeklindeki simitler bu kaynar pekmezli karışıma ardından da susama batırılarak fırında pişiriliyor. Mis gibi bir koku yükselince birbirinden nefis simitler fırından çıkarılıyor. Türleri ise şunlar: taban simidi, tava simidi ve kazan simidi. Hangisini yemek isterseniz afiyet olsun. Simit hepimiz için farklı anlamlar taşıyor. Çay, simit, peynir herkesi aynı sofranın etrafında toplayabiliyor. Mesela sabah işe erken gelen yayıncılar da bu üçlüyle kahvaltı yapıyor. Bir de şu yönü var: toplumun her kesimi tarafından tüketilen bir yiyecek. Dünyanın neresine giderseniz gidin bulamazsınız. Bugün ayaküstü ve hızlıca tükettiğimiz hazır besinleri bu kadar sevemiyoruz. Şairin yazdığı şiirde çocukluk anılarımızda, molalarımızda, zaman zaman da açlığımızı giderme gayretimizde simit vazgeçilmezimiz. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Sinan'dan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi. Gönlümün yıllar da geçse sönmez asla ateşi. Can yakan ruhsarının hiçbir güzelde yok eşi. Gönlümün yıllar da geçse sönmez asla ateşi. Güftesini Ahmet Refik Altınay'ın yazdığı Ali İçingir'in Eviç makamındaki bestesini İstanbul Radyosu Ses Sanatçılarından dinledik. Eserin başında da yine İstanbul Radyosu Saz Sanatçıları Neyzen Raşit Efendi'nin Eviç Peşrevi'nin bir bölümünü seslendirdiler. Böylece Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha başlamış olduk. Hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece yine bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız. Eviç ve Hicaz makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. Eviç makamındaki ikinci şarkı, güftesini hanende Zahide Hanım'ın yazdığı Lemi Atlı'nın bir bestesi. Radife Erten'den dinliyoruz. Lerzan ediyor ruhumu çeşmindeki efsun, çeksin beni nuru emelin haşre götürsün. Gönlüm gibi aşkında nigahında sürünsün. Çeksin beni nuru emelin haşre götürsün.

Cenap Şahabettin'in dizelerine Saadettin Kaynağ'ın Eviç makamındaki şarkısını Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Doğuyor ömrüme bir 28 yaş güneşi, bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken, koklarım ellerini gülleri koklar gibi ben, avucundan alırım kış günü bir yaz güneşi.

Güftesi Mustafa Nafiz Irmağ'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait Eviç eseri Çetin Körükçü'den dinliyoruz. Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi, aşkımda bahar öldü, hazan mevsimi geldi. Birlikte geçen bir gece bin ömre bedeldi, her şeyde bahar öldü, hazan mevsimi geldi.

Mahmut Nedim Günter'in sözlerini yazdığı İsmail Baha Sülelsan'ın Eviç şarkısını Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Ne olur sevgili Mehtap, bırakıp her sebebi, yine bir gün doğuver 40 sene evvelki gibi. Kış üşütmez, yaz ateşsiz, bütün akran yine sağ, yine bir gün doğuver 40 sene evvelki gibi.

Sırada Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Eviç eseri var. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Sevdim bir Gonca İrania, raks ediyor gül-i ziba, meclisi kendinden âlâ, bak benim halime cana.

Hacivat Karagöz oyunu müziklerinden Eviç makamında bir kerçe var sırada, Recep Birgit'ten dinleyeceğiz. Geldi cevherti ateş bağrına ayin eden, hat yazıldı cünbüş etvarına ayin eden.

Hacivat Karagöz oyunu müziklerinden yine Eviç makamında bir yürük semai var bu kez sırada. Yine Recep Birgit'in yorumundan sunuyoruz. 10 kere demedim mi sana sevme 9 yar, 8'de sefa, 7'de vefa olmaya zinhar. 6 ile 5, 4 ile hiç başa çıkılmaz. 3'ün 2'sin terki de gör, ta kala bir yar.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle devam ediyor. İstanbul Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Neyzen Veli Dede'nin Hicaz Peşrevi'nin bir bölümünün ardından İstanbul Radyosu ses sanatçılarını Şevki Bey'in Hicaz şarkısında dinleyeceğiz. Hali nezimde acırsın sevdiğim, dinle beni. A benim ruhi revanım, seven ölsün mü seni?

Alaaddin Yavaşça'nın yorumundan Zeki Arif Ataergin'in Hicaz şarkısını dinliyoruz. Bırakıp gittiğin akşam beni ey şu hişenim, sen değildin o giden, ruh-i revanım da benim.

Celadet Barbarosoğlu'nun sözlerini yazdığı Yesari Asım Arsoy'un Hicaz makamındaki bestesini Serap Kuzey'den dinliyoruz. Yıllarca yazık boş yere hülyalara kandım. Git, istemem, artık yeter. Aşkından usandım. Yaktın beni, yandım sana, yandıkça inandım. Git, istemem, artık yeter. Aşkından usandım.

Cahit Peksayar'ın Hicaz Kanun Taksimi'nin ardından Cevdet Çağla'nın Hicaz şarkısını Muzaffer Birtan'ın yorumundan dinleyeceğiz. Eserin güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait. Elhan ile bir aşkı terennüm ediyorken ruhumdaki ses sanki semavata yüceldi. Şad oldu bütün yadı hayalimdeki gülşen, divane olan gönlüme bülbül sesi geldi.

Güftesi Saffet Bey'e, bestesi Şevki Bey'e ait Hicaz eseri Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Kış geldi, firak açmadadır sineme yare, vuslat yine mi kaldı güzel başka bahare? Bari bulayım söyle desen derdime çare, vuslat yine mi kaldı güzel başka bahare?

Bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece yine aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umut ediyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece dinleyeceğimiz son Hicaz şarkı, güftesi ve bestesi Saadettin Kaynağı'a ait eser. Muazzez Abacan'ın sesinden, yorumundan dinliyoruz son şarkımızı. Ben ağlarım, eller güler, bu da başa gelecekmiş. Ayrılık bağrımı deler, bu da başa gelecekmiş. Mevla'dan isterim sağlık, yatağım olsa da dağlık. Yârimin verdiği yağlık, gözyaşımı silecekmiş. Hoşçakalınız.

0: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Müzikler hayatı anlatır.
1: Macera devam ediyor sevgili dostlar. Macera heyecanı ve duygusu, müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ve yapım görevlimiz Canan Polat'ı İstanbul Radyosu'nun TRT Radyo 3 stüdyosuna macera perest müziklerimizi TRT Radyo 3 frekanslarına getiriyor. Geçen hafta Fire Down Below filminin şarkısıyla Karayip kumsallarında sona eren maceramız bu hafta Rio Bravo filminin şarkısıyla American Country's başlıyor. Filmin başrol oyuncusu Dean Martin'in sesiyle, Dmitri Tiomkin'in notaları ve Paul Francis Webster'ın sözleriyle.

Howard Hawks'un yönettiği 1959 yapımı Rio Bravo, Kahramanlar Şehri adıyla gösterime girmişti İstanbul sinemalarında. Bir western macerasıydı Rio Bravo. John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, Walter Brennan ve Angie Dickinson'dı bu maceranın kahramanları. John Wayne dinginleyici, Rio Bravo'nun kıyısındaki kasabanın yalnız şerifi, Dean Martin, Ricky Nelson ve Walter Brennan da kötü adamları yakalamak için yardımlarını istediği biri ayyaş, biri sakat, diğeri genç, üç silahşör, üç vahşi batı kovboyu. Az önce söylediğim gibi bambaşka bir isimle Kahramanlar Şehri adıyla gösterime girmişti Rio Bravo. Billy Wilder'ın bir sinema klasiğine dönüşen 1959 yapımı Some Like It Hot filmi ise özgün adının birebir Türkçe çevirisiyle. Bazıları sıcak severin o unutulmaz üçlüsü. Marilyn Monroe, Tony Curtis ve Jack Lemmon yüzleri, görüntüleri, oyunculukları ve sesleriyle her zaman anılarımızda ve belleklerimizde. Gülümseten ve güldüren bu ironik ve eğlenceli serüvende Marilyn Monroe'nun o ılık sevecen sesiyle söylediği ezgilerden Lionel Newman'ın Ken Darby'nin sözleriyle bestelediği I Wanna Be Loved By You tüm canlılığıyla hayatı anlatan macera perest müziklerimize

ressamlar Get Out, Marilyn Monroe, Jack Lemmon ve Tony Curtis'i 67 yıl önce büyük ekranda buluşturan, içki yasağı yıllarında Chicago'da başlayıp Miami'de devam eden ironik bir serüven. Kadın kahramanı soluk kesen güzellikteki jazz band şarkıcısı Sugar Cane. Erkek kahramanları sevgililer gününde rastlantı sonucu gangsterler arasındaki çatışma ve kıyıma tanık olan Joe ve Jerry adında biri saksofonist, öteki violonselist iki müzisyen. George Ruff suretindeki çete reisi Spets Colombo onları fark edince çareyi kaçmakta bulurlar. Kadın kılığına girerek Sweet Sue'nun kızlar orkestrasına katılırlar. Trenle milyonerlerin dinlence ve eğlence yerine Miami'ye doğru yola koyulurlar. Beklenmedik terslikler, gülünç durumlar, kaçıp kovalamacalar birbirini izler. Multimilyoner Oscar Fielding, Daphne kılığındaki Jerry'nin, Jack Lemmon'ın peşine düşerken, Joseph'in kemiğindeki Joe, Tony Curtis, iki arada bir derede, kılık içinde kılık değiştirip, çapkın bir milyoner havasında güzel Sugar Cane'in, Marilyn Monroe'nun kalbini fetheder. Sonunda düğümler çözülecek, işler tatlıya bağlanacaktır. Ama Marilyn Monroe, kızlar orkestrası eşliğinde bir Fat Livingstone, Matty Malnick, Gus Kahn şarkısını söyledikten sonra ve o şarkı şu anda İstanbul Radyosu'ndan sunduğum hayatı anlatan macera perest müziklerdi. I'm True With Love.

Beyaz Perde'deki serüvenlerimiz bu haftalık bu kadar. Ancak macera perest müziklerimiz henüz bitmedi ve İstanbul Radyosu'ndaki saatimiz 11.30'a doğru ilerlerken plaklardaki serüvenler beni 1959 yılının kriminal tavernasına götürdü sevgili dostlar. İçerisi loş ve gizemli, koltuklar karanlık, duvarlar kan kırmızı. Jackie Brown ve Baby Miller tam dansa kalkmışlarken bir silah patlar aniden. Herkes şaşkın, dedektif tetikte. Sahnede İsviçreli Hatzi Osterwald altılısı. Çalınan müzikte Pietro Trombetta'nın Kurt Vels'in Almanca sözleriyle yankılanan kriminal tangosu. Kriminal Tango in der Taverne, dunkle Gestalten und rotes Licht.

1922'de Rolf Erich Osterwalder adıyla İsviçre'nin başkenti Bern'de dünyaya gelen ve 90 yaşında Luzern'de yaşama veda eden Hatzi Osterwalder'in altılısı gidiyor ama Kriminal Taverna'nın sahnesi boş kalmıyor sevgili dostlar. Hiç vakit geçirmeden bir İtalyan dörtlüsü alıyor onların yerini. 1924'te Toskana'daki Seggiano'da dünyaya gelen ve 32 yıl önce Napoli'de yaşamdan ayrılan Marino Marini ve müzisyenleri Kriminal Tango'ya kaldığı yerden devam ediyorlar. Pietro Trombetta'nın bestesini yine onun yazdığı özgün İtalyanca liriklerle seslendiriyorlar. Allah.

Kriminal Tango sahnesinden İtalyan kökenli Enrico Nicola Mancini'nin bestesiyle 1963 yılının beyaz perdesindeki bir serüvene, bir saklambacın dolambacına götürüyor beni macera perest müziklerimiz. Stanley Donen'ın İstanbul sinemalarında Öldüren Şüphe adıyla gösterime giren Charade filmine.

dört köşesinden her birini Cary Grant, Audrey Hepburn, Walter Matthau ve James Coburn'un tuttuğu bir aşk, gizem, cinayet ve humor dörtgeninde oynanan bir saklambaç bu. Regina'nın, Audrey Hepburn'un ayrılmak üzere olduğu kocası öldürülmüş, son kuruşuna kadar nakde çevirdiği parası ortadan kaybolmuştur. Herkes bu paranın peşindedir, hepsi de Regina'nın paranın yerini bildiğini düşünür. Bu servetin peşine düşenlerin teker teker öldürülmesiyle kimin masum, kimin suçlu olduğu belli olmayan bu gizemli saklambaç tam anlamıyla bir Arap saçına döner. Gerilim ve güldürünün Hitchcock'vari bir yaklaşımla harmanlandığı olaylar hem yer yer gülümsetir izleyenleri hem de heyecandan heyecana sürükler. Audrey Hepburn'e BAFTA, Britanya Film Akademisi'nin en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandıran bu saklambaca Henry Mancini'nin orkestra ve korosu da eşlik eder. Onun bestesiyle ve Johnny Mercer'ın sözleriyle Charade.

1963 yılının beyaz perdesindeki Charade'de bir tür köşe kapmaca oynayan Audrey Hepburn, Cary Grant, Walter Matthau, James Coburn ve 1962 yapımı bir David Lean filminde bambaşka bir zamanda bambaşka bir oyun oynayan İngiliz oyuncu Peter O'Toole.

ortalığı karıştıran, tüm dengeleri bozan, kurnaz ve iki yüzlü bir casusluk oyunuydu onunki. Peter O'Toole bu David Lean filminde ekrana Lawrence of Arabia, Arabistan'da Lawrence kimliğiyle gelmişti. Şöhret ve serüven peşinde koşan İngiliz subayı Thomas Elliot Lawrence'ın anılarından yola çıkarak yansıtmıştı yapımcılar Arabistanlı Lawrence'ı beyaz perdeye. Serüvenci ve kaypak kişiliği anılarındaki taraf tutan tutarsızlığı da yansımıştı ekrana. Yaşamı 1946'da Dorset'te geçirdiği bir motosiklet kazasıyla sona ererken başlar Thomas Elliot Lawrence'ın Beyaz Perde'deki öyküsü. Geriye dönüşlerle sürüp gider. 1916 yılının Kahire'sinde Britanya askeri haber alma örgütünde görevli genç Lawrence, Osmanlı yönetimine karşı bir Arap başkaldırısını körüklemek ve örgütlemek üzere Arabistan çöllerinde iz sürer. Sıra dışı biridir Thomas Elliot Lawrence. Kimine göre bir kahramandır, kimine göre bir şarlatan ya da sadomasohist. Belki de hepsi birden. Yeryüzünün barut fıçısı Orta Doğu'da Büyük Britanya'nın yayılmacı emperyal çıkarlarını kendi kişiliğinin gelgitlerinde bütünleştiren entrikalarıysa alabildiğine tehlikeli ve sıra dışı bir serüven. Bu serüvende yalnız değildir filmin başrol oyuncusu Peter Sellers, Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins, Ömer Şerif, Jose Ferrer ve Arthur Kennedy gibi isimler de vardır yanında. 1962 yapımı filmin müzik akışındaysa Maurice Jarre imzalı müzikler ve Jarre'ın bestesini Hollywood Film Festival Orkestrası'yla TRT Radyo 1'deki hayatı anlatan macera perest müziklerimize getiriyorum sevgili dinleyiciler. Lawrence of Arabia.

Peter O'Toole, Lawrence of Arabia'da serüvenden serüvene koşarken ayrılıyorum sizlerden bu hafta. 7 gün sonra yeniden buluşmak üzere. Müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Kazım Yücetaş ve yapım görevlimiz Canan Polat'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan kendi serüveninizi yaşayacağınız müzik dolu günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın. Müzikler hayatı anlatıyordu.

0: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz, nostalji bizi neden mutlu eder? Geçmişte yaşadığımız olayları ya da izlediğimiz bir filmi, okuduğumuz bir kitabı hatırlarken neden mutlu oluruz? Ya da yıllar önce izlediğimiz bir diziyi tekrar tekrar izlemekten neden keyif alırız? Hiç düşündünüz mü? Aslında biz o zamanları özlüyoruz. O günlerde yaşadığımız güzel anları yeniden hatırlıyoruz. Ama bu sadece özlem değil. Bilim insanlarına göre nostalji, beynimizin geçmişteki anıları yeniden canlandırma biçimidir. Bir anıyı hatırladığımızda o an yaşadığımız duygular da tekrar ortaya çıkar. Yani sadece hatırlamayız, adeta yeniden hissederiz. Üstelik beynimiz geçmişi olduğu gibi değil, biraz daha güzel, biraz daha yumuşatılmış haliyle hatırlamaya eğilimlidir. Bu yüzden yıllar önce izlediğimiz bir dizi bugün bize daha sıcak ve daha anlamlı gelir. Nostalji aynı zamanda bize güven duygusu verir. Çünkü geçmişte yaşadığımız güzel anılar bize yalnız olmadığımızı ve hayatımızda değerli şeyler olduğunu hatırlatır. Bir şarkı, bir koku, bir ses. Bazen tek bir şey bile bizi yıllar öncesine götürebilir. Çünkü anılarımız sadece görüntülerden değil, duygulardan ve hislerden oluşur. Belki de bu yüzden eski bir diziyi izlerken ya da geçmişi hatırlarken içimiz ısınır. Yüzümüzde küçük bir tebessüm oluşur. Çünkü nostalji sadece geçmişe dönmek değildir. Geçmişteki güzel duyguları bugüne taşımaktır. Demek ki nostalji sadece hatırlamak değil, aynı zamanda hissetmeye devam etmektir. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

Radyo 1. Saat 5. Haberler. Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Duran da taziye mesajında El Sani'nin Türkiye-Katar dostluğunda oynadığı rolü vurguladı. Washington-Tahran hattında tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni saldırılar başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Trump'ın İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla saldırı emri verdiği kaydedildi. İran basını Bender Abbas, Sirik, Buşehir ve Cask kenti ile Keşim adasında patlamalar duyulduğunu bildirdi. Tahran'dan saldırılara karşı kendimizi savunacağız mesajı geldi. Soykırımcı İsrail, Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de siviller ateşkese rağmen bombardıman, barınma sorunları ve çöken sağlık sistemiyle karşı karşıya. Binlerce çocuk tedavi edilmeyi bekliyor. Batı Şeria'da da işgalci İsrail'in düzenlediği baskınlarda 22 Filistinli daha alıkonuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında dernek bağışlarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Bu sürede 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler unutulmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca şehit yakınlarına, gaziler ve gazi yakınlarından 2571 kişi kamuda istihdam edildi. Eğitimden sağlığa kadar birçok alanda önemli haklar da tanındı. Muğla, Denizli, Aydın ve Balıkesir'deki zirai, makilik ve ormanlık alanlarda yangınlar çıktı. Yangınlar orman ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alındı. LGS tercih süreci bugün başlıyor. Öğrenciler hayallerindeki lise için bugün e-okul üzerinden tercih mesaisine başlayacak. Tercih süresi 27 Temmuz'a kadar sürecek. Lise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lisans mezunlarının katılacağı 2026 kamu personel seçme sınavı için başvurular 1 Temmuz'da başlamıştı. Başvurular bugün sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sistemi, mobil uygulama veya başvuru merkezleri üzerinden tamamlayabilecek. 2026 KPSS lisans kapsamında genel yetenek, genel kültür oturumu 6 Eylül, alan bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Üniversitelere akademik personel alımı devam ediyor. Resmi gazetede yayımlanan ilana göre 205'i üniversitelere olmak üzere toplam 237 personel alınacak. Personel alımı ile ilgili diğer başvuru şartları resmi gazetede detaylı olarak yayımlandı. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde gıda üreten işletmeler denetlendi. Pek çok işletmenin hijyen kuralları uymadığı belirlendi. Bir fırın kapatıldı, 6 işletmeye para

aynı. Bana sorun kim haklı?

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Batı'nın Türkiye karşısında şapka çıkardığı tarihi zirvenin yankıları sürüyor. Türkiye tarihi başarılara imza atılan zirvenin gururunu yaşıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO'da yaşanmayan sükunet ortamı sağlandı ve son derece başarılı oldu. Ankara, transatlantik geriliminde bir merkez oldu. Gelecek bizim, gelecek Türkiye'nin diye konuştu. ABD Başkanı Trump, NATO zirvesinde Türkiye'nin F-35 alımına yönelik olumlu mesajlar verdi. Trump'ın bu açıklamalarını değerlendiren ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye ile F-35 savaş uçağı anlaşmasının gerçekleşeceğini düşündüğünü söyledi. Türk ordusunun çok kabiliyetli ve Batı ile entegre olduğunu belirterek Türkiye ile ilişkimizi daha da güçlendirmeliyiz dedi. Washington Tahran hattında tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni saldırılar başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Trump'ın İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla saldırı emri verdiği kaydedildi. İran basını Bender Abbas, Sirik, Buşehir ve Caz kentiyle Keşm adasında patlamalar duyulduğunu bildirdi. Tahran'dan saldırılara karşı kendimizi savunacağız mesajı geldi. İsrail, Lübnan'da yine ateşkesi ihlal etti. Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar düzenledi. Cedide beldesinin kırsalını bombaladı. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Doğu Zaltar beldesi de topçu ateşiyle hedef alındı. İşgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Paris'te olacak. Bakan Fidan, Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları yer alacak. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Bir kişi yaşamını yitirdi, bir çocuk, üç kişi yaralandı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Duran da taziye mesajında El Sani'nin Türkiye-Katar dostluğunda oynadığı rolü vurguladı. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak hayatını kaybeden kişinin eşi de hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Son denetim ve incelemelerde köftede baş eti, sucukta deri dokusuna rastlandı. Ayrıca kekikte yabancı madde, zeytinyağında tohum yağı tespit edildi. Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklık salı gününe kadar özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Güneydoğu Anadolu'da ise hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkacak. Salı gününden itibaren yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklığı kuzey kesimlerde düşecek. Haberleri dinlediniz.

denizlerimizde hava durumu. Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava durumu parçalı ve az bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş iyi olacak. Marmara hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, görüş iyi olacak. Ege hava durumu az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinde sonra güney yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinde itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Güney yer yer 3 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü hava durumu az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 75 santimetre, görüş iyi olacak.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Durmuş Günay. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Durmuş Hocam, sizinle bu sabah toplumun hücresi mahiyetindeki aileyi konuşmak istiyorum. Aileyi açabilir miyiz biraz? Neden toplumun hücresi?
2: Tamam hocam. Aile, geleneksel toplumlarda olduğu gibi İslam toplumunda da temel birimdir. Adeta toplumun ana rahmidir. Oradan doğduğu, büyüdüğü, geliştiği o bakımdan temel birimdir. Devlette ne, hangi kurum varsa, ekonomi, yönetim, dil varsa hepsi ailede de vardır. Bugün Batı toplumlarının bütün etkisine rağmen İslam toplumlarında hala aile ayaktadır. Batı toplumlarında parçalanmış,
1: evet,
2: atomize olmaya doğru devam etmektedir.
1: Bizde de gerçi sinyaller veriyor aile hocam. Maalesef.
2: Veriyor. Maalesef. Evet, bizde de bir problemler var ama onlar gibi olduğunu söyleyemeyiz hala. Modern aile anne baba çocuklardan oluşuyor. Önce ebeveynine doğru gitti parçalanma, çocuklar ortadan kalkıyor. Daha sonra da çocuk, anne baba birbiriyle ayrıldılar. Atomize oldular adeta. İslam toplumlarında aile, anne, baba, çocuklar, büyük anne, büyük baba, halalar, amcalar, teyzeler, dayılar ve onların çocuklarından oluşan geniş bir topluluktur. Ve burada çeşitli kavramlar var, işte hala, teyze, amca, neyse. Mesela İngilizce'de hala ve teyze için bir tek kelime var, aunt diye. Evet.

0: Amca ve dayı için de uncle kullanılıyor. Ayrı ayrı sözcükler bile yok. Bizde olduğu gibi. Ve genel olarak Türkiye'de de çeşitli sapkın akınların etkisi dolayısıyla ciddi bir aile problemi var. Toplam doğurganlık oranı süratle azalıyor. 2000 yılında 2.53 iken bugün 2023 veya 2024 yıllarında 1.51'e inmiş. Toplam doğurganlık oranı şu demek. Neslin yenilenmesi demek.
1: Evet.
0: Ve bunun sınır değeri 2.1. 2.1'in üstüne çıkarsa toplum yenilenebiliyor. Altına düşerse toplum yaşlanıyor. Dolayısıyla iş gücü zayıflıyor.
1: Bir de hocam, bizim toplumumuzda aileyi besleyen yan unsurlar, mesela işte dede, babaanne, anneanne vesaire gibi büyükler artık şeyden, bu modern aileden uzaklaştırıldılar ne yazık ki.
0: Evet.
1: Bunlar halbuki çocukların yetişmesinde, aile düzeninin sağlanmasında çok önemli roller üstleniyorlardı malumunuz. Evet. Bunlar da yok oluyor yavaş yavaş.
0: Bunlar da kalmadı, doğru, evet. Ve bu ülkede bunun, bugünkü geldiğimiz durumun sonucu, uzun yıllar boyunca doğum kontrol kampanyaları, uygulamaları yapıldı. Bakabileceğin kadar çocuk yap diye bir kampanya yürütüldü. Hatta birkaç çocuk doğuran kadınlara adeta kınandı. Toplumsal olarak bir mahalle, örtük bir mahalle baskısı uygulandı. Ayıp bir şey gibi karşılandı. Ve bugünkü ne yazık ki duruma geldik. Çin bile şu anda 3 çocuk sahibi olmak için yasa hazırlama durumundayım şu anda. Nüfus meselesi çok önemli bir mesele. Eğer nüfus düşerse, bugünkü eğilim devam ederse dünyadaki bazı ülkeler yok olacak.
1: Evet. Evet. Evet, evet.
0: Nüfus meselesi maddi ve sosyal desteklerle, yasal düzenlemelerle çözülebilecek bir mesele değildir. Konu çok boyutludur. Yani medeniyet boyutunda ele almak gerekiyor. Yakın geçmişten beri erkek kadın cinsiyeti de kaldırılarak sosyal cinsiyet diye bir kavram uyduruldu. Ve bu sosyal cinsiyet kavramı aileyi yok etme stratejisinin bir basamağı. Sonunda aile de kalmayacak, insan da kalmayacak. Daha ileri düşünceler var. Şimdi onları söylemeye fırsatımız yok. Ve bunlar strateji gereği, kadın hakları, eşitlik, kadına karşı şiddetin önlenmesi, feminizm gibi söylemlerle kadınların desteğini almak istiyorlar. Ama sonunda ne kadın kalacak, ne aile kalacak, ne insan kalacak. Ve dünyada söylenti doğruysa 500 milyon insana ancak bu dünya yeter diye dünyanın belli merkezlerinde işte belli sayıda erkek ve kadın tutularak, evet, evet, bu amaca doğru çeşitli teoriler, sapkın ideolojiler öne çıktı. Ve insanların arzularının dizginleri çözüldü. Arzuları tatmin etmek mümkün değildir. Arzuları tatmin etmek dipsiz bir kovayı doldurmak gibidir. Ve sonu hazın sonu da yok, acıyla sona erer. Ve arzuları, insan arzularını kışkırtılarak ideolojik çeviriler toplumları istedikleri yöne doğru yönlendirmektedir.
1: Hocam zaten dünya çapında az önce siz de temas ettiniz.
0: Evet.
1: Adeta bir planlama var, yani bir nüfus planlaması. Dünyanın nüfus kapasitesi şu kadar olmalıdır diye bir şeye doğru gidiyoruz adeta.
0: Adeta yani. Evet.
1: O bakımdan bu salgın hastalıkları, pandemiye vesaire insan kuşkuyla bakıyor ister istemez.
0: Tabii tabii, hepsinin arka planı var. Aynen dediğiniz gibi görünüş ve arka plan farklı. Aile arasındaki manevi bağlar çöktü. Anne kavramı, baba kavramı, akrabalarla ilgili saygı sevgi kavramları, manevi bağ ortadan kalktı. Ve bu modernizm adına yapılıyor ve modernizmin bir karakteri var. O karakter şu: geçmişe negatif, geleceğe pozitif bakan bir ön yargıya sahiptir pozitivizm. Yani birisi geçmişe negatif, geleceğe pozitif bakıyorsa ön yargı olarak, ona pozitivizm bulaşmış demektir. Yani bu çok önemli bir şeydir.
1: Fakat hocam bu her toplumda yok dünyada sanki. Mesela bizde çok şiddetli bir şekilde var bu. Geçmişe düşmanlık, mirası reddetmek vesaire gibi.
0: Öyle, evet, bize de hep öyle bir empoze yapıldı. Bugün çözülemeyen problemlerimiz varsa bir gün bilim gelecekte mutlaka çözecek diye pozitivizmin, evet, bir dokmasıdır, evet, bu.
1: Hocam bir müzik arası verelim. Müsaade ederseniz devam edelim.
0: Buyurun efendim.
1: Esat Kabaklı'dan dinliyoruz. Hasretle buşep gâh uyudum gâh uyandım. Buyurunuz.

0: Durmuş hocam, tekrar size bırakacağım ben. Aileyi konuşuyorduk. Daha doğrusu
1: Evet.
0: Türkiye'de ailenin nasıl yavaş yavaş parçalandığını konuşuyorduk. Buyurunuz.
1: Evet. Aileyi konuşurken tabii çocuğu konuşmadan olmaz. Çünkü
0: Elbette,
1: ailenin
0: elbette,
1: süreyi çocuk.
0: elbette.
1: Çocuk 2 yaşından sonra ana dilini konuşmaya başlar. Annesinden önce anne dilini, sonra toplumla birlikte o ana diline dönüşür. Ve hiç gramer okumadığı halde çocuk, gramer bilmediği halde gramatik olarak konuşur. Çocuklar basit cümle kurar ama gramer hatası yapmazlar. Buna örtük bilgi diyoruz.
0: Enteresan bir şey.
1: Bu örtük bilginin de üzeri örtülmüştür. Çok konuşulmaz. Bütün bilgilerimizin kökü örtük bilgidir. Ancak %10'u açığa çıkıyormuş bilgilerimizin. Anne ile çocuklar arasında, hocayla öğrenciler arasında, şeyhle müritler arasında, peygamberle sahabi arasında örtük bilgi vardır. Onun için şöyle bir şey denilir. Sahabinin en düşük derecesi en büyük alimden daha yüksektir diye bir şey var. Neden böyle acaba?
0: Çünkü
1: Çünkü peygamberin görüşüne
0: peygamberle
1: muhatap olmuş. Adeta hani böyle bir kanserde bir tedavi yöntemi var. Kanserli hücreleri öldürüyor, diğerlerine dokunmuyor diye bir teknik geliştirmeye çalışıyorlar. İnsanın içindeki bütün ruh kirlerini sanki kainatın yüzü suyu hürmetine yaratılmış olan peygamberin bakışı temizliyor sanki. Onlar öyle bir zihinsel berraklığa, kişiliğe ulaşıyorlar. Çocuk ancak ailede yetişebilir. Dışarıda

0: Birisi çantalarımız, kemerlerimiz deri. O da terbiye edilerek çok ne diyelim rahatsız edici bir kokusu olan terbiyeden çok yararlı olan bir deriye dönüşüyor. Aynen çocuk terbiyesi de ahlakla, kültürle değişerek beşer olan çocuk insan haline geliyor.
1: Hocam peygamberimizin hadis-i şerifi çok yerinde değil mi? Ya bir anne babanın çocuğuna verebileceği en güzel miras güzel ahlaktır
0: O
1: buyuruyor
0: kadar.
1: mesela.
0: Evet. Evet, aynı şekilde ben güzel ahlakı tamamlamak üzere
1: Evet, onu da
0: gönderdim
1: evet öyle
0: diye
1: biraz.
0: buyuruyor. Evet. Kainatı ve insanı yaratan ve kainatın sahibi olanın insanın evrenle ilişkisini hayat tarzında bildirmiştir. Kur'an ve peygamberi vasıtasıyla bunları insanlığa iletmiştir. Bu emir ve yasaklar külli ve cüz'i irade çerçevesinde hayat tarzını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bütün mülk ve insan da yaratıcının mülküdür. Yani bir insan diyemez ki vücut benim istediğim gibi istimal ederim, istediğim gibi yaşarım diyemez. Mesela İslam hukukunda intihar eden bir kişi kendinin katili olur ve hukuk olarak onun namazı da kılınmaz. Çünkü kendisini katletmiştir. Mülk başkasındır, Allah'a ait bir şeydir. Onun cenaze namazı kılınmaz. Kendine iyi bak diye bir sözcük var bugünlerde.
1: Evet, çok
0: Bu
1: yaygın.
0: aslında kültürümüze damlatılmış bir pis su gibi bir şey. Çünkü bu take care of yourself. Kendinize iyi bak. İngilizcenin bu çevirisi. Kendinize iyi bak demek bencilliğe çağrıdır.
1: Evet.
0: Küçükler büyüklere de hiç tavsiyede bulunamaz. Mesela küçükler büyüklere aferin diyemediği gibi.
1: Doğru.
0: Daha önemli bir şey Allah'a emanet ol sözcüğünün yerini alıyor. Ve insanlar bilinçsizce bunu kullanıyor.
1: Maalesef. Mesela Şeyh Galip'in de bir sözü var. Hoşça bak
0: Onu
1: zatına.
0: anlatacağım.
1: Kim zübde-i alemsin sen? Ama burada başka bir şey var gerçekten.
0: Başka bir şey
1: Yani
0: anlatacağım.
1: kendine iyi bak gibi değil bu.
0: Değil.
1: Yani.
0: O değil. Haklısınız. Şimdi bir sözcük daha var. Z kuşağı diye bir tabir var. Bundan sonra Z'den sonra alfa, beta, gama gelecek. Yani
1: Evet.
0: bizim çocuklar öyle mi olacak? Bu şu demek aslında. Bizim neslimizle yeni nesille batı nesillerinin aynı karakterde kimlikte olduğunu söylemek anlamına geliyor.
1: Evet.
0: Şimdi dolayısıyla aynı olun önerisini de içinde barındırıyor Z kuşağı tabiri. O bakımdan bu da sakat bir görüş. Şeyh Galip'in o şeyle gelirsek onu
1: Çok kısa.
0: varlık kendisine negatif bakanlara bilgisini açmaz diyor Heidegger. Yunus'ta bir beyti var.
1: Evet.
0: Yunus bir söz söylemiş, hiçbir söze benzemez. Münafıklar elinde örtmüş mana yüzünü. Şeyh Galip zaten hoş beklerken o şu demek. Kendine hoş iyi bak ki gerçeğini anlayabilesin. Alemin çekirdeği, zübde-i alem olduğunu
1: Evet,
0: görebilesin.
1: kesinlikle.
0: Merdüm-i dideyn ekvan olan Adem'sin sen. Yani yaratılmışların göz bebeği olan Adem olduğunu söylüyor.
1: Tabii.
0: Yunus da bunu söylüyor.
1: Bir de hocam zat diyor orada. O zat kelimesini bir açarsak zaten bize meseleyi daha iyi anlatıyor
0: Daha iyi
1: da
0: anlat.
1: kısıtlı programı sonlandırmak zorundayım. Çok teşekkür ediyorum. Çok
0: Teşekkür ederim.
1: istifade ettim
0: Sağ
1: gerçekten
0: olun
1: hocam.
0: efendim.
1: Allah razı olsun. Allah
0: Sizden de.
1: ilminizi bereketlendirsin. Efendim Profesör Doktor Durmuş Günay hocamıza yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Günaydın değerli dinleyiciler. Yeni bir güne umutla uyandık. Kimimiz tarlada, iş yerlerinde çalışmak üzere çıktığı yolu yarıladı bile. Kimimiz sabah mahmurluğunu üstünden atmaya çalışıyor. Kimimiz de evin huzurlu ortamında çaylarını yudumlamanın keyfini yaşıyor. Yeni haftanın değerli dinleyenlerimize sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. Her pazartesi olduğu gibi bugün de TRT Çukurova Radyosu'ndan sesleniyoruz. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Birlikteliğimize Bediye Akartürk'ün seslendirdiği Aksaray yöresinden derlenen bir türküyle başlıyoruz. Şerif Hanım ata biner estirir, parmakların üzengiye kestirir.

Sırada Giresun yöresinden derlenen bir türkü var. Orhan Akalmaz sizlerle. Kömürlük dağına yağıyor yağmur. Gelemem yanına, yollar pek çamur.

Günümüzde tarım sektöründe sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalar geleceğimiz için giderek daha fazla önem kazanıyor. Enerji kullanımından üretim yöntemlerine kadar birçok alanda yeşil dönüşüm çabaları hız kazanıyor. Bu kapsamda güneş enerjisi hem maliyetleri düşürmek hem de çevresel etkileri azaltmak açısından tarımda önemli bir fırsat sunuyor. Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi

0: Profesör Doktor Sayın Özhan Şimşek'le yaptığımız söyleşiyi sunuyoruz. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Bugün tarımda yeşil dönüşüm için güneş enerjisi projesini konuşacağız hocam sizlerle. Tabii tarımda yeşil dönüşüm deyince aslında biraz sohbete böyle başlayalım hocam. Ne anlamalıyız? Ardından özellikle güneş enerjisi kısmına geçeriz ama biz yeşil dönüşümden ne anlamalıyız ve bu kavram neden tarım sektörü için bu kadar önemli?
1: Teşekkür ediyorum. Davetiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Tarımda yeşil dönüşüm, tarımsal üretimin çevreyle uyumlu, kaynakları daha verimli kullanan ve iklim değişikliğine dirençli bir yapıya kavuşması anlamına geliyor genel itibariyle. Tabii bu dönüşüm çok farklı başlıkları kapsıyor. Özellikle enerji verimliliği, su yönetimi, dijitalleşme, karbon ayak izinin azaltılması gibi birçok unsuru bir araya getiriyor veya ayrı ayrı da değerlendirebiliyor. Tabii günümüzde tarım dediğimizde yalnızca gıda üretimi olarak görmemek lazım. Aynı zamanda ekosistemlere, yani doğayı koruma sorumluluğu da tarımın içerisinde. Yeşil dönüşüm bu yüzden artık bir seçenek değil, bir zorunluluk hem çiftçiler, hem üreticiler, hem tüketiciler, hem de bilim insanları için.
0: Kesinlikle öyle hocam. Peki hocam, güneş enerjisi tarımda yeşil dönüşümün neresinde duruyor?
1: Güneş enerjisi tarımın yeşil dönüşüm yolculuğunda aslında çok kritik bir bileşen. Çünkü tarım sektörü çok geniş alana sahip. Birkaç başlık söyleyecek olursak ya, sulama, seracılık, soğutma çok önemli ve bunlar inanılmaz derecede enerji ihtiyacı duyuyor ve çok yüksek miktarda enerji tüketiyor bu uygulamalar. Tabii Türkiye coğrafyasına baktığımızda yaklaşık 2700 saat güneşlenme süresine sahip bir coğrafyamız var. Değişebiliyor bu illere göre tabii ki. Güneş enerjisi doğrudan çiftçinin maliyetini düşürebiliyor. Tabii yalnızca her şey maliyet değil. Karbon salınımını azaltıyoruz ve küresel iklim değişikliğine direkt doğrudan kazanımlar sağlıyoruz. Ve su yönetimiyle direkt entegre çalışabiliyoruz. Şu anda su dünyanın en büyük problemleri arasında. O yüzden su yönetimine direkt katkı sağlayabiliyor. Bu nedenle tarım için en sürdürülebilir ve uygulanabilir enerji kaynağı nedir dediğimizde bu sorunun tek cevabı var. Aslında tek cevabı yok tabii ama en önemli cevabı güneş enerjisi.
0: Kesinlikle öyle hocam. Aslında dediğiniz gibi tek bir boyutta da değil, çok boyutta düşündüğümüzde de güneş enerjisinin nasıl faydaları olduğunu görüyoruz. Peki hocam, pratikte nerelerde kullanılıyor tarımda güneş enerjisi?
1: Birçok alanda faydalanılıyor. Az önce söylediğim gibi tarım çok geniş. Tarım deyince birçok şey sığdırabiliyoruz bunun içerisine. Güneş enerjili sulama sistemleri şu anda çok yaygın dünya genelinde. Seralar çok önemli. Seraların elektrik ihtiyacını karşılamak ve bu seraların iklimlendirme otomasyonunu sağlamak çok önemli. Tabii tarımın bir diğer önemli bölümü de soğuk hava depoları. Biz ürünlerimizi ürüne bağlı olarak aylar boyunca depolayabiliyoruz. Bu soğuk hava depolarının elektrik ihtiyaçlarının karşılanmasında çok kıymetli. Tarlanın aydınlatılması ve sensör sistemlerinde, özellikle son yıllarda sensör sistemleri tarımda dijitalleşmeyle beraber ön plana çıkmaya başladı. Bunların kullanımında çok önemli. Tabii yalnızca bitkisel üretim değil, hayvancılık işletmelerinde de yem karma, havalandırma sistemleri gibi ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçları gidermede güneş enerjisi inanılmaz derecede faydalı. Son yıllarda akıllı tarım dediğimiz teknolojiler gelişmeye başladı. Biz sensörlerle anlık veriler topluyoruz ve bu topladığımız verilerle çiftçilerin kararlarına destek sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bu veri toplama süreçlerinde ve akıllı tarım teknolojileriyle ilgili her türlü süreçte güneş enerjisinden ve getirdiği enerjiden faydalanabiliyoruz.
0: Hocam, tam bu hususta özellikle ne gibi faydalar sağlıyor yani üreticilere?
1: Tabii burada üretici sonuçta elektrik kullanmak zorunda. Hepimiz hangi işi yapıyorsak elektrik kullanmak zorundayız. Tarımında en önemli bölümü elektrik tabii. Elektrik faturalarını büyük oranda sıfırlayabiliyor. Burada dizel pompalarının oluşturduğu karbon salınımını ortadan kaldırıyoruz. Direkt olarak çevreye fayda sağlıyoruz. Bu çevreye sağladığımız fayda direkt olarak üreticiye tekrar, yalnızca üreticiye değil aslında tüm insanlığa tekrar fayda olarak dönüyor. Su yönetiminde bir otomasyona izin veriyor. Yani elde ettiğiniz enerjiyle o otomasyonu kurabiliyorsunuz ve yönetebiliyorsunuz. Manuel yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Örneğin kuraklık dönemlerinde daha kontrollü bir sulama yapma imkanı veriyor. Ve çiftçinin en önemli şey, çiftçi için bir maliyet baskısını azaltıyor. Şu

0: anda dünya genelinde, bu yalnızca ülkemizin problemi değil, girdiler. Çok pahalı, çok yüksek fiyatlar var. Çiftçinin maliyet baskısı çok yüksek ama güneş enerjisini kullandığında bu maliyet baskısını çok ciddi anlamda azaltıyor. Bugün birçok bölgede çiftçiler birkaç yıl içerisinde bu yatırımın kendini amorti ettiğini görüyor.
1: Kesinlikle öyle hocam. Özellikle seracılıkta güneş panelleri kullanımı da yaygınlaşıyor hocam ülkemizde. Verimi nasıl etkiliyor? Şimdi yararlarını konuştuk. Verim anlamında ciddi bir katkısı sunuyor, öyle değil mi hocam?
0: Evet, tabii ki seralar çok enerji tüketen yapılar. Bunları az önce de söyledik. Bu güneş panelleri sayesinde bir kere maliyetle ilgili inanılmaz kazanımlar sağlıyoruz. Ve akıllı sensörleri kullanmaya başladığımızda seralar daha etkin çalışıyor. Ve bu akıllı sensörlerden elde ettiğimiz verilere dayalı bir sulama, gübreleme, ilaçlama programı yaptığımızda elde ettiğimiz verim potansiyelin üstüne çıkıyor. Ve üretici yıl boyu kesintisiz enerjiyle buluştuğu için yıl boyunca bu faaliyetlerine devam edebiliyor ve çok ciddi anlamda kazanımlar, verim anlamında kazanımlar elde edebiliyor. Ve hatta bazen elde ettikleri enerji tükettikleri enerjiden daha fazla olabileceği için bunu şebekeye geri verebiliyorlar. Hatta tabii bir takım yasal mevzuatlara bağlı bunu geri satıp para da kazanabiliyor.
1: Evet hocam, aslına bakarsanız artıları hakikaten çok çok fazla. Tabii çevresel anlamda da siz hep değindiniz ama ciddi anlamda çevresel manada da büyük katkıları var. Peki hocam, kullanımı için belli teşvikler var mı üreticiler? Yani güneş enerjisini kullanma noktasında bakış açıları nasıl?
0: Evet, tabii ki burada özellikle bir geleneksel yetiştiricilik dediğimiz bir takım yerleşmiş metotlar var ve çiftçilerimizin bundan ayrılması çok kolay olmuyor. Ama burada devletimizin kurumları burada çiftçilerimizi cesaretlendirmek için birçok mekanizma, destek mekanizması sunuyor aslında. Burada Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sulama projelerinde önemli destekleri var. Burada kırsal kalkınma destekleri yine çok ön plana çıkıyor. KOSGEB ve TÜBİTAK'ın enerji verimliliği ve yenilikçi proje destekleri var. Artı TÜBİTAK'ın özellikle yeşil dönüşüm, yeşil mutabakatla uyumlu projelere bir pozitif ayrımcılığı var. Bu anlamda hem araştırma yapacak üreticilerimiz hem de araştırma yapmayan, yalnızca yetiştiricilik yapan, bu işten para kazanan çiftçilerimiz KOSGEB, TÜBİTAK, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklerinden çok rahat bir şekilde faydalanabiliyor. Ve çatı tipi GES projeleri var. Burada o destekler de çok kıymetli. Tabii yalnızca tarlayı düşünmek yetmiyor. Burada binaları, soğuk hava depolarını ya da bir tarlanın yanındaki bir odayı bile güneş enerjisi sistemlerinden faydalandırmak çok kıymetli. Tabii burada en önemli konu çiftçilerin bu desteklere erişebilmesi için bilgilendirme ve rehberlik yapılması ve bu geleneksel yetiştiriciliğin ötesine geçebilmelerini sağlanması. Biz de burada bilim insanları olarak elimizden geldiği kadar bu noktada devreye girmeye çalışıyoruz. Çiftçi, sanayi ve bilim insanlarını bir araya getirerek doğru yatırım modellerini geliştirmelerine destek olmaya çalışıyoruz.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Artık yavaş yavaş veda edeceğiz. Son cümleleriniz varsa alalım, ardından veda edelim.
0: Güneş enerjisi çok kıymetli. Tarımda da çok büyük potansiyeli var. Önümüzdeki yıllarda da bu enerji üretim entegrasyonunun artık bir standart hale geleceğini ve seraların tamamen otonom ve güneş enerjisiyle çalışan sistemlere dönüşeceğini görüyoruz. Ve akıllı sulama, sensör ve yapay zeka tabanlı karar destek sistemlerinin de bu güneş enerjisiyle beraber, bu enerjiyle beraber yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Çiftçilere tavsiyem şu olur: güneş enerjisini bir maliyet olarak görmesinler, geleceğe yatırım olarak görsünler. Yeni projelerde muhakkak teknik danışmanlık alsınlar ve bu konuda çalışan bilim insanlarıyla işbirliği yaparak doğru finansal modelleri değerlendirsinler diye önererek bitirmek isterim.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok
0: ben
1: keyifli
0: teşekkür
1: sohbet.
0: Ederim. Çok sağ olun. Saygılar. Hoşçakalın.
1: Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Özhan Şimşek'le sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Nesrin Sipahi'nin seslendirdiği Nihavent makamında bir şarkıyla devam ediyor. Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar, yarinden ayrılanın yüreği sızlar.

0: yapıyorlar. Yap ya.
1: Şimdi de güftesi Mehmet Erbulan'a ait bir şarkıya kulak veriyoruz. Zekai Tunca söylüyor. Bin dereden sular getirme. Seviyorsan eğer göster sevgini.

Değerli dinleyiciler, pek çoğumuzun elinde ya da masasında şu an sıcacık bir bardak çay olduğunu tahmin ediyoruz. Zaten biz çayı o kadar çok benimsedik ki adeta bu toprakların kadim bir parçası sanıyoruz. Oysa her sabah içtiğimiz o ilk yudumun arkasında Çin saraylarından Osmanlı arşivlerine, bilimsel laboratuvarlardan küresel ticaret raporlarına uzanan muazzam bir tarih gizli. Programın bu dakikalarında o çok sevdiğimiz çayın bilimsel ve tarihi yolculuğuna yakından bakalım istedim. Tarihsel kayıtlara ve botanik araştırmalara göre çayın hikayesi M.Ö. 2700'lü yıllara, Çin'e kadar uzanıyor. İlk başlarda bir içecekten ziyade tıp insanları tarafından tıbbi bir bitki ve şifa kaynağı olarak kullanılmış. Çay bitkisinin bir keyif içeceğine dönüşmesi ise yüzyıllar alıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün küresel raporlarına göre çay, bugün dünyada sudan sonra en çok tüketilen ikinci içecek konumunda. Peki bu küresel serüven bizim topraklarımızla ne zaman kesişti? Çoğumuz çayın bize Cumhuriyet dönemiyle geldiğini düşünür. Oysa Osmanlı arşivleri bize çok daha köklü bir geçmiş anlatıyor. Arşiv belgelerine göre İstanbul'da ilk çay dükkanları 1850'li yıllarda açılıyor. Hatta dönemin ticaret nezareti raporlarına göre ilk ciddi çay tarımı denemesi 1890'larda İpek Yolu'nun da etkisiyle Bursa'da yapılıyor. Ancak iklim şartları nedeniyle ne yazık ki başarıya ulaşamıyor. İşte tam bu noktada bilimsel öngörü ve coğrafyanın gücü devreye giriyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ziraat mühendisi Zihni Derin ve botanikçilerin hazırladığı raporlar Doğu Karadeniz'in mikroklima iklim yapısını işaret ediyor. Gürcistan'dan getirilen tohumlarla Rize'de başlayan o ilk denemeler 1924 yılında çıkarılan özel bir kanunla devlet güvencesine alınıyor. Yani bugün bardaklarımızdan süzülen o sıcaklık aslında 100 yıl önce yazılmış çok ciddi bir kalkınma ve ziraat raporunun meyvesidir. Bugün modern tıp ve beslenme

Beslenme raporları da çayı mercek altına almaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Gıda Enstitüleri'nin yaptığı analizlerde siyah ve yeşil çayın içinde bulunan polifenollerin, yani güçlü antioksidanların, kalp sağlığını korumada ve bağışıklık sistemini desteklemede ne kadar önemli olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Kısacası değerli dinleyiciler, sabah kahvaltısında yudumladığımız o bir bardak çay aslında insanlık tarihinin en büyük tarım, ticaret ve kültür başarılarından biri. Çin'de bir şifa bitkisi olarak başlayan ziraat raporlarıyla Karadeniz'in dik yamaçlarına tutunan ve bugün hayatımızın tam merkezinde yer alan bu eşsiz lezzetin gününüzü güzelleştirmesini ve sabahınıza keyif katmasını diliyoruz. Birlikteliğimiz Dilek Karadağ'ın seslendirdiği Rize yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. Çay elinden öteye.

0: Sevgili dinleyiciler, bazen gün bitiyor ama yapılacaklar listesi hala yarım kalıyor. Zamanı doğru planlamak ve öncelikleri belirlemekse hayatı oldukça kolaylaştırabiliyor. Peki bunu nasıl başaracağız? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in Mersin'de çalışmalarını sürdüren kişisel gelişim uzmanı Sayın Tuğba Ballı Doğru ile yaptığı söyleşiyi sunuyoruz.
1: Tuğba Hanım hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Zaman yönetimi dediğimiz şey tam olarak nedir?
2: Zaman yönetimi aslında zamanı kontrol etmek değil, enerjiyi, dikkati ve öncelikleri yönetebilmektir. Zamanın sözlükteki anlamına baktığımızda olayların geçmişten bugüne, geleceğe doğru birbirini takip ettiği kesintisiz bir süreç olarak tanımlanır sözlükte. Zaman diğer kaynaklardan farklı olarak alınıp satılamaz, biriktirilemez, başkasından aktarılamaz, kendimize alamayız yani. Depolayamayız, üretemeyiz, çoğaltamayız ya da değiştiremeyiz. Yani bize verilmiş sabit 24 saatlik ya da başka bir tabirle 86.400 saniyelik bir çek vardır. Ve bunu son saniyesine kadar harcamak bizim elimizde olan bir şeydir. Ancak bu zamanı daha sonra harcamak üzere saklamamız asla mümkün değildir. Yani onu nasıl değerlendireceğimiz tamamen bizim elimizdedir. Ve herkese verilen bu zaman da eşittir aslında. Aradaki fark ise bu zamanın ne kadarının kullanıldığı ve aslında nasıl kullanıldığıdır. Bunu da şöyle değerlendirebiliriz. Hani bize sunulan şeylerde hayatta biz nelere evet diyoruz, nelere hayır diyoruz. Yani buna bakarak zaman yönetimini nasıl yaptığımızı da az çok görebiliriz.
1: Gün içinde zaman yetmiyor hissini bu kadar sık yaşamamızın temel sebepleri nelerdir?
2: Zaman yetmiyor hissi hepimizde aslında bazen olabiliyor tabii. Bunun birkaç tane sebebi var. Üzerimizde çok aşırı derecede bir görev yükü olabilir. Yani gerçekçi olmayan yapılacaklar listesi olabilir zihnimizde. Şunu da yapayım, bunu da yapayım şeklinde birçok şeyi aynı anda düşünüyor olabiliriz. Dikkat dağınıklığı olabilir. Yani özellikle

0: Biliyorsunuz çağımızda hepimizin elinde telefonlar var ve teknolojiyle sürekli haşır neşiriz. Ve bunlar da tabii ki dikkatimizi çok fazla dağıtıyor ve zaman yetmemesine en çok neden olan sebeplerden bir tanesi bence. Nasıl zamanın internette geçtiğinin farkında değiliz çünkü. Belirsizlik, ne yapacağını net bilememek. Yani kafanızda bir şeyler var ama bunu tam olarak oturup üzerine düşünüp netleştirmemiş olmanız da aynı şekilde zamanı planlayamadığınızdan dolayı zaman yetmiyor hissiyatı yaratabilir. Aşırı mükemmelliyetçi bir yapınız varsa bu da küçük bir işi bile çok büyütüyor olabilirsiniz kafanızda ya da çok detaylara takılıp işin bütününü kaçırıyor olabilirsiniz. Bu da yine zamanı verimli kullanamamanıza neden olur. Enerji düşüklüğünden kaynaklı olabilir. Yorgunken yaptığınız işler her zamankinden çok daha uzun sürer, öyle değil mi? Hani eğer ki kendimiz enerjiksek işleri çok kısa sürede halledebiliyoruz. Ama enerjimiz o an yeterli değilse ki günü günümüze uymayabiliyor enerji anlamında. Ya da gün içinde de ruh halimiz de değişebiliyor. Bunları da iyi takip etmek gerekiyor. Aslında insanın kendini bu noktalarda bilmesi lazım. Ve aslında çoğu zaman sorun zaman azlığı değil, dağılmış olan dikkatimiz. Hani o dikkatimizi tam olarak neye vereceğimizi, nasıl iyi bir şekilde kullanacağımızı bilirsek zamanımızı da çok daha verimli değerlendirebiliriz.
1: Çoğumuz plan yapıyoruz ama iş uygulamaya gelince zorlanıyoruz. Sizce bunun sebepleri nelerdir?
0: Genel anlamda aslında en büyük neden planın gerçekçi olmaması. Diğer sebepler de şu olabilir. Her saati doldurmamız, yani bütün günü full doldurabiliyoruz ya da bütün zamanı planlayabiliyoruz. Fakat biraz önce de konuştuk, hani enerjimiz hepsini yapmaya yetmeyebiliyor. Ve bunu yaparken aslında %60-70 şeklinde günü ya da haftayı planlamak gerekiyor. Arada bir boşluk kalmalı ki o esneklikle beraber, dediğim gibi enerjimiz düşük olduğunda ya da araya başka şeyler girdiğinde planı esnetebilmeliyiz. Bu bize bir rahatlık, bir huzur alanı sunacaktır. Enerji seviyemizi hesaba katmamız gerekiyor. Yani akşama kadar enerjimiz çok yüksek kalmayacak neticede. Biz günü mesela birçok şey koyduk bir günün içerisinde, planlar koyduk ama akşam olduğunda o yapmak istediğimiz şeyi, oradaki planı gerçekleştiremeyebiliriz. Çünkü enerjimiz gittikçe düşecek. Hani bunların hepsini bir bütün halinde düşünebilmek gerekiyor. Ya da diyoruz ki ben her şeyi yaparım, hepsinin üstesinden gelirim diye düşünüyoruz. Ya da çok büyük başlıyoruz. Yani kendimize birden çok yükleniyoruz. Hepsini birden yapmaya çalışıyoruz. Küçük küçük başlamak, kendimize daha şefkatli bir noktada yaklaşmak çok daha iyi olacaktır. Aslında plan başarısız olmuyor. Planlama şeklimiz daha çok başarısız oluyor.
1: Peki doğru plan nasıl olmalı?
0: İyi bir planda biraz önce de söylediğim gibi mutlaka %60-70'i dolu olmalı. Geri kalanında bir esneklik sağlanmalı planı yaparken. Mutlaka işlerinizi öncelikli, önemli şeklinde böyle bir tablo şeklinde, acil, acil olmayan, önemli, önemli değil şeklinde böyle bir tablo oluşturulup oradan öncelikli işler çıkartılabilir. Bunlardan 2-3 tanesi seçilebilir. Hani benim için ne önce geliyor? Hani telefonla konuşmak mı? Yoksa işle ilgili bitirmem gereken evrakları önce düzenlemek mi ya da çocuğun okul işlerini mi yapmalıyım? Yani neyse, zihnimizdeki planları öncelik sırasına göre düzenlemek lazım. Zor işleri enerjimizin daha yüksek olduğu saatlere koymalıyız. Bu da her insan için bu arada değişebiliyor. Kimse sabah çok enerjik oluyor. Öğlene doğru ya da ikindine doğru enerjisi bitebiliyor. Ya da kimse öğlen çok enerjik oluyor. Bunu akşama kadar sürdürebiliyor. Sabahları böyle çok enerjisi düşük uyanıp akşam saatlerinde daha canlı ve enerjik olabiliyor. Yani insanın kendini orada tanıyıp enerjisine göre neyi ne zaman nerede yapacağını da düşünmesi lazım. Molalar içermeli tabii ki plan. Kendimize de mutlaka o dediğim gibi ara ara o şefkati, o dinlenme aralarını vermeliyiz. Dinlenmeyi bilmeliyiz yani. Şu olabilir mesela, sabah çok enerjiksin. En önemli işi sabaha koyup öğlen daha hafif işler koyabilirsiniz. Akşam bu olanları değerlendirip ertesi güne bir hazırlık olabilir. Mesela çocuklara yaptığımız ders çalışma planlarında hani bunu mutlaka sona doğru koyuyoruz. Bu şekilde yoğun bir plan değil de uygulanabilir bir plan hedeflenmeli aslında.
1: Bu planı zihnimizde mi tasarlamalıyız yoksa bir yere not mu etmeliyiz?
0: Ya plan, aslında çok güzel planlayıcılar var zaten. Yazılı olduğunda zihnimiz bu anlamda daha boş kalacaktır. Mesela Einstein'ın bir anısı vardı. İşte annesinin telefon numarasını soruyor yanındaki kişi. O da diyor ki bilmiyorum diyor. Neden bilmiyorsunuz diyor. Yani siz çok zekisiniz. Hani her şeyi aklınızda tutabilirsiniz. böyle bilgileri diyor hatırlamam için diyor ajandam var diyor. Niye zihnimi böyle şeylerle meşgul edeyim diyor Einstein de orada. Dolayısıyla hani zihnimizi zaten meşgul ettiğimiz birçok şey var. Gün içinde hani bunu yapmalıyım, şunu yapmalıyım diye sürekli bu şekilde düşünecek olursak bu bizi çok daha fazla yoracaktır. O yüzden onları gün başlamadan ya da yatmadan bir 10 dakikamızı ayırıp çok güzel ajandalara ya da defter de olabilir. Fark etmez bir kağıda bile olabilir.
1: Telefonda olabilir.
0: Telefonda olabilir aynı şekilde planlayıp ondan sonra güne başladığımızda 10'a 90 kuralı diyoruz. Yani o 10 dakikayla %10'la %90'ı rahatlatmış olacaksınız gün içerisinde aslında zaman anlamında. Planlamak çok çok kıymetli. Tabii yazmak bu açıdan çok çok değerli bence.
1: Bir de bazılarımızın işleri erteleme alışkanlığı var. Erteleme alışkanlığı zaman yönetimini nasıl etkiliyor?
0: Erteleme genelde aslında hani tembellik değil ama kaygıdan kaynaklı olabilir. Hani mükemmeliyetçi bir yapımız olabilir. Hani her şey dört dörtlük çok çok mükemmel olsun istediğimiz için onu erteliyor olabiliriz. Nereden başlayacağımızı bilemiyor olabiliriz. Bunun sonucunda da hani bu bizi daha çok stres anlamında çok sıkacaktır. Yani stresimizi büyütecektir. Bunun için de ne yapabiliriz? 5 dakika kuralı. Yani sadece başla. Hani bu şekilde işe başlayabiliriz. İşleri parçalara bölüp küçültebiliriz. Küçük küçük başlayabiliriz. Hani gözümüzde büyüdüğü için birden bütün işe başlamak yerine küçük parçalara bölüp ondan sonra o küçük parçalardan biriyle başlayabiliriz. Mükemmel değil de yeterince iyi yaklaşımı da hani kendimize karşı hani illa mükemmel olacak değil. Yeterince bu kadar yapsam da benim için iyi yaklaşımı da ertelememizi azaltacaktır.
1: Gün içinde zamanı daha verimli kullanabilmek için hangi pratik yöntemleri önerirsiniz?
0: Zamanı bloklayabilirler. Mesela benzer işleri gruplama şeklinde. Tabii bunlar için önceden böyle bir oturup üzerine düşünmek gerekiyor aslında. Biz günün böyle rutinine kaptırıyoruz kendimizi. Otomatik bazı davranışları yapıyoruz ama onlar üzerinde böyle bir oturup düşünmeyle ilgili çok fazla zaman ayırmıyoruz. Biraz önce dediğim gibi 10'a 90 kuralında aslında yani bir 10 dakika ayırdığımızda bir şeyler daha kolaylaşacak. Rutin zaten hayatımızda önemli. Sabah akşam için sabit bir akış oluşturulabilir. Küçük mikro planlar yapılabilir. 15-20 dakikalık görevler mesela herkesin uygunluğuna göre. Delegasyon yöntemi uygulanabilir. Her şeyi kendimiz yapmak zorunda değiliz. Hani yapamadığımız şeyleri başkalarından da rica edebiliriz. Bazı insanlar her şeyi ben yaparım şeklinde düşünüyor. Hiç yardım almadan tek başına yapmaya çalışıyorlar mesela. Bu da inanılmaz derecede bir yük oluşturuyor ve zamanı iyi yönetememe durumu meydana getiriyor. Enerjimizi iyi planlamalıyız, iyi yönetmeliyiz. En zor işi en dinç olduğumuz zamanda yaparsak eğer enerjimizi de daha iyi bir şekilde kullanmış oluruz.
1: Röportajın sonuna yaklaşırken son olarak şunu sormak istiyorum. Bazen plan yapsak bile gün içinde motivasyonumuz düşebiliyor. Gün içinde motivasyon düştüğünde tekrar toparlanmak için neler yapılabilir?
0: Motivasyon aslında beklenmez. Motivasyonumuzu biz oluşturmalıyız. Bunun için ne yapabiliriz? Hareket edebiliriz. Kısa bir yürüyüş. Mesela o an çok halsiziz, artık hiçbir şey yapmak gelmediğimizden. Aslında bir hareket ettiğimizde, kısa bir yürüyüş yaptığımızda tekrar o enerjimizin yükseldiğini fark ederiz. Ya da küçük bir görevi tamamlama. Yani bitmek üzere göreviniz, onu hemen bitirdiğinizde, sonunu getirdiğinizde o da yine aynı şekilde tekrardan başka bir işe geçebilme isteğini içinizde oluşturacaktır. Ortam değiştirebilirsiniz. Evdeyseniz bir balkona çıkıp hava alabilirsiniz. Aşağıya inebilirsiniz. Bir dolaşabilirsiniz yine aynı şekilde. Ve tabii ki kendimize ben bunu neden yapıyorum, neden yapmalıyım hatırlattığımızda o zaman çok daha motivasyonumuz kolay bir şekilde yükselecektir.
1: Sayın Doğru, paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. İyi günler.
2: Kişisel gelişim uzmanı Sayın Tuğba Ballı Doğru'yla yaptığımız sohbetin ardından birlikteliğimiz Tuğçe Pala'nın seslendirdiği Hicaz makamında bir şarkıyla devam ediyor. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin.

0: Büyükleri sigara içen bir toplumun çocukları da içer.
1: Anne ve babalar, sorumluluk sizin.
0: Çocuklarınıza sağlıklı bir gelecek hazırlamak için sigarayla ilişkinizi bitirin. Sigara ya da hayat.
1: Seçim sizin. Seçim sizin.
2: Şimdi de Kancağar makamında bir şarkıya kulak veriyoruz. Kemal Caner sizlerle. Benliği aldım kaçaktan.

TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Günaydın Türkiye'nin sonuna geldik. Siz değerli dinleyenlerimize Sevim Süer'in seslendirdiği, güftesi ve bestesi Zeynettin Maraş'a ait bir şarkıyla veda ediyoruz. İnleyen nameler ruhumu sardı. Esen kalın.

Haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

0: Reklamlar.
1: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere... ...6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla... ...İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklar...

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Önce özetler. İran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu. ABD ordusu İran'a yeni saldırı başlattıklarını duyurdu. Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna gündemiyle Paris'e gidiyor. Dernek bağışlarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı öne sürülen sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. LGS'de tercih heyecanı başlıyor. Türkiye yeni haftaya sıcak havanın etkisi altında girdi.

aşırı sıcak Avrupa'yı da kasıp kavurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Washington-Tahran hattında tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni saldırılar başlattığını duyurdu. Saldırıların amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırı kapasitesini zayıflatmak olduğu iddia edildi. ABD Başkanı Trump'ın İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla saldırı emri verdiği kaydedildi. İran basını Bender, Abbas, Sirik, Buşehir ve Caz kentiyle Keşm Adası'nda patlamalar duyulduğunu bildirdi. Huzistan eyaletine bağlı Mahşer kentinde bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Tahran'dan ABD'ye sert tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı saldırıların son birkaç aydır sarf edilen tüm çabaları boşa çıkardığını vurguladı. Umman'daki heyetlerin görüşmesinin Washington'ın Maskat'a baskısı sebebiyle sonuçsuz kaldığı kaydedildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran'a yönelik eylemlerin yanıtsız kalmayacağı mesajını verdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de Amerikan üslerine yönelik saldırıların meşru müdafaa kapsamında olduğunu savundu. İran devrim muhafızları dün Hürmüz Boğazı'nda onaylanmamış rotada ilerleyen bir geminin vurulduğunu açıklamış. Bu gelişmenin ardından Hürmüz'ün ikinci bir duyuruya kadar geçişlere kapatıldığı kaydedilmişti. Washington ise Hürmüz'ün geçişe kapatıldığı iddiasını reddediyor. ABD Başkanı Trump Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu savundu. Axios haber sitesinin Amerikalı yetkililere dayandırdığı habere göre son 24 saatte yaklaşık 20 ticari gemi ABD ordusuyla koordineli olarak geçti. İsrail Lübnan'da yine ateşkesi ihlal etti. Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar düzenledi. Cedide beldesinin kırsalını bombaladı. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Doğu Zaatar beldesi de topçu ateşiyle hedef alındı. İşgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırdı. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk halk meclisi oturumu düzenlendi. Halk meclisi Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında gerçekleştirildi. Şara, modern Suriye'yi inşa etme yolunda yeni bir sayfa açıyoruz mesajı verdi. Suriye'nin geçiş dönemi yönetimi kapsamında oluşturulan halk meclisinin görev süresi 30 ay olarak belirlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Paris'te olacak. Bakan Fidan, Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi, işbirliği ve kalıcı barış arayışları yer alacak. İngiltere ve Fransa öncülüğünde kurulan Gönüllüler Koalisyonu'nda 30'dan fazla ülke yer alıyor. Türkiye ise kuruluşundan bu yana koalisyon çalışmalarına aktif destek veriyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısına hedef aldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında dernek bağışlarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. Derneğe ait hesap hareketleri ve mali kayıtlar da mercek altına alındı. Dijital materyaller üzerinde de inceleme sürüyor. Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Bir gazeteye açıklamalarda bulunan Akın Gürlek, elebaşının ölümünün FETÖ tehdidini ortadan kaldırmadığını söyledi. Gürlek, FETÖ'cülerin kendilerini çok farklı sosyal grupların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalıştıklarını belirtti. Bakan, yurt dışına kaçanlarsa Türkiye karşıtı lobilerle işbirliği içinde sosyal medya üzerinden çok yoğun yalan haberler yayarak algı operasyonları yürütüyorlar. Gizli kalmış unsurları üzerinden yeniden toparlanma hayalleri kuran bir yapı karşımızda dedi. Adalet Bakanı FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Gürlek, bu yıl ilk 6 ayda güncel yapılanmaya yönelik 1065 operasyonda 2451 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İletişim Başkanı

Burhanettin Duran FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Dijital ekosistemin sürekli takip edildiğini belirten İletişim Başkanı Duran, milli güvenliği hedef alan her türlü tehdide karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Duran, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele aynı azim ve kararlılıkla sürmektedir ifadesini kullandı. LGS tercih süreci bugün başlıyor. Öğrenciler hayallerindeki lise için bugün e-okul üzerinden tercih mesaisine başlayacak. Yerleştirmeler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta olacak. Merkezi yerleştirme için öğrenciler en fazla 10 okul tercih edebilecek. Yerel yerleştirmede tercih hakkı en fazla 5 okul olacak. Tercih süreci 27 Temmuz'a kadar sürecek. Lise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Memur adayları için takvim işliyor. 1 Temmuz'a başlayan sınav başvuruları bugün sona erecek. ÖSYM takvimine göre genel yetenek, genel kültürle alan bilgisi oturumları için başvuru işlemleri bugün saat 23.59'da bitecek. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM aday işlemleri sistemi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden tamamlayabiliyor. 2026 KPSS lisans kapsamında genel yetenek, genel kültür oturumu 6 Eylül, alan bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Din hizmetleri alan bilgisi testi ise 1 Kasım 2026 tarihinde olacak. Üniversitelere akademik personel alımı devam ediyor. Resmi gazetede yayınlanan ilana göre 205 üniversitelere olmak üzere toplam 237 personel alınacak. İçişleri Bakanlığı Kıyı Emniyet Müdürlüğü Deniz Trafik Operatörü, mühendis, mimar, tekniker ve büro personeli olmak üzere 25 kişi alacak. ÖSYM'de 7 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu. Aralarında İstanbul, Bursa, Uludağ'ında bulunduğu toplam 13 üniversitedeki akademik kadrolara ise 205 araştırma görevlisi ve öğretim üyesi alınacak. Personel alımı ile ilgili diğer başvuru şartları resmi gazetede detaylı olarak yayımlandı. Türkiye yeni haftaya sıcak havanın etkisi altında giriyor. Meteorolojinin haftalık tahminlerine göre sıcaklık özellikle iç, güney ve doğu kesimlerde artacak. Yeni haftada başkent Ankara'da da güneşli hava hakim olacak. Sıcaklığın hafta ortasında 33 ila 34 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. İstanbul'da parçalı ve az bulutlu gökyüzüyle birlikte en yüksek sıcaklığın 27 ila 30 derece olması öngörülüyor. İzmir'de ise termometreler 36 dereceyi gösterecek. Bu hafta yurdun en sıcak bölgesi Güneydoğu Anadolu olacak. Şanlıurfa, Diyarbakır ve çevresinde termometrelerin 40 ila 42 dereceye göstermesi bekleniyor. Akdeniz ve Ege'de de sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak. Meteorolojinin tahminlerine göre hava durumu hafta ortasında değişecek. Yarından itibaren yağışlı hava başta Marmara ve Karadeniz olmak üzere kuzey kesimlerde etkisini gösterecek. Yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji yüksek sıcaklığın etkili olduğu saatlerde özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle orman yangını riskine karşı da tedbir çağrısı yapılıyor. Aşırı sıcak Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Fransa'da 24 kente kırmızı alarm ilan edildi. Başkent Paris'te Eyfel Kulesi aşırı sıcak nedeniyle kapılarını erken kapattı. Yüksek sıcaklık bisiklet turunu da etkiledi. 113. Fransa bisiklet turunun Jorize'deki 9. etabı 30 kilometre kısaltıldı. Loire nehrinin yatağı kurudu. İtalya'nın Napoli kentinde termometreler 41 dereceyi gösterdi. Tarihi kentte sıcaktan bunalan yüzlerce kişi meydanlardaki çeşmelerde, deniz kenarında ve gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı. Belçika'da da sıcaktan bunalanlar parkları doldurdu. Sıcak hava orman yangınlarına da neden oluyor. Galler'in kuzeyinde başlayan orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi. İki yerleşim yerinin sakinleri camlarını ve kapılarını kapatmaları için uyarıldı. İspanya'da ise orman yangının ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Yangınlarda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişiden haber alınamadığı açıklanmıştı. Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz haberlerden özetler. İran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu. ABD ordusu İran'a yeni saldırı başlattıklarını duyurdu. Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna gündemiyle Paris'e gidiyor. Dernek bağışlarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı öne sürülen sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. LGS'de tercih heyecanı başlıyor. Türkiye yeni haftaya sıcak havanın etkisi altında.

0: girdi. Aşırı sıcak Avrupa'yı da kasıp kavurdu.
1: Spor.
0: Dünya Kupası'nda iki dev adını yarı finale yazdırdı. İngiltere geriye düştüğü maçta Norveç'i Jude Bellingham'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Son şampiyon Arjantin ise normal süresi 1-1 biten maçta İsviçre'yi uzatma bölümünde bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Tangocular bu sonuçla yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. Beşiktaş baş antrenör Dusan Alimpejeveç ile sözleşme yeniledi. Sırp çalıştırıcının sözleşmesi 2027-2028 sezon sonuna kadar uzatıldı. Okçuluk Dünya Kupası'nda çifte madalya sevinci yaşandı. Mete Gazoz klasik yay finalini kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Elif Berrak Gökkır ise klasik yayda gümüş madalya kazandı. Wimbledon erkekler finalinde zafer Jannik Sinner'ın oldu. İlk seti kaybetmesine rağmen Alexander Zverev ile karşısında geri dönen dünya bir numarası Londra'da üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Sinop hariç, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İzmir 34, İstanbul, Antalya ve Van 30, Bursa, Erzurum 32, Çanakkale 33, Adana ve Konya 35, Bolu ve Kars 28, Rize 27, Malatya 36, Siirt 40, Diyarbakır 42 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Balıkesir Akhisar yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derze çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Burdur Çeltikçi yolunun 43 ile 46. kilometreleri arasındaki menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Kahve makinesi deyince Vatan.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
10: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
11: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf

0: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Aracınızın lastiğinin nerede, ne zaman patlayacağını tahmin edemezsiniz. Bu durum tüm sürücülerin başına gelebilir. Dolayısıyla hazırlık yapmanız gerekiyor. Birinci hedef lastiğin patlamasını önlemek. Önlem olarak ayda bir basınç ve lastik diş derinlik kontrolü yapabiliriz. Buna ek olarak lastik yanaklarını balon veya çatlak için her gün gözden geçirebiliriz. Yanaklarında balon veya çatlak olan lastiği değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Kontrollerinizi yaparken yedek lastiği ihmal etmeyin. Yedek lastiğin inik olduğunu, lastik değiştirmek için yol kenarında durduğunuz zaman fark etmemelisiniz. Genellikle yedek lastik göz önünde olmadığı için kontrol edilmez. Siz onu ihmal etmeyin. Birçok sürücü krikosunu ve bijon anahtarını lastiği değiştirmek için durduğu zaman ilk defa görüyor. Hatta krikosunu bulamayan ve hatta aracında kriko olduğunu düşünen ancak olmadığını, sadece bir tamir kiti olduğunu fark eden sürücüler bile var. Size tavsiyem, sakin bir gününüzde aracın yedek lastiğini çıkartmanız. Kriko ve bijon anahtarını denemenizdir. Jantlarınızda kilit varsa bu kilidin nasıl açıldığına bakmanız. Jant kapağı varsa onu nasıl çıkartacağınız ve kriko ile aracı nereden kaldıracağınızı rahat bir zamanınızda belirlemenizdir. Soğuk bir kış gecesinde yol kenarında lastik değiştirirken yapacağınız bu çalışmanın faydasını kesinlikle göreceksiniz. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

0: Gündem. Günaydın sayın dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Saat 7.49'u gösteriyor. Programımızı yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz hazırladı. Yapımcımız teknik yönetimde Ercan Çil var ve mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 13 Temmuz Pazartesi. Gündemin başlıkları ise şöyle. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni saldırılar başlattıklarını açıkladı. Körfez ülkelerine karşı misilleme operasyonları düzenleyen İran ise Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te bugün düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Milli okçumuz Mete Gazoz, İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarında altın madalya kazandı.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyoda.
1: Gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.
0: Gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız şimdi sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. İleri daha ileri manşeti atılmış bugün. Milli Muharip Uçak Kağan'ın blok 10 seviyesindeki ilk 20 adetinde kullanılacak F-110 motorlarının satışında ABD'deki kongre aşamasının tamamlanmasının ardından tedarike yönelik teknik ve ticari süreç başladı. Yeni nesil üçlü Kağan envantere girdiğinde insansız savaş uçakları Anka 3 ve Kızıl Elma ile birlikte otonom kol uçuşu yapacak. Böylece iki insansız savaş uçağı Anka 3 ve Kızıl Elma gökyüzünde hayalet özelliklerine sahip uçak olan Kağan'ın aynı özelliklere sahip iki görev arkadaşı olacak. Gündem terörsüz Türkiye, kabine toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün yapılacak kabine toplantısında iç ve dış politikadaki kritik konu başlıkları masaya yatırılacak. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından gerçekleşecek toplantının gündeminde zirvenin sonuçlarıyla birlikte F-35 alımı, ABD-İran gerilimi ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelişmeler olacak. Eski Katar emiri için taziye mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 74 yaşında hayatını kaybeden eski Katar emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, ilişkilerimizin bu seviyeye ulaşmasına büyük emek verdi, dedi. Milliyet gazetesinden bir de iç politika haberi paylaşalım. Bu yol iktidar yolu dönmeyiz. CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel Niğde'de halka seslendi. En son bir kişi kalsak da biz bu yoldan dönmeyiz. Bu iktidar yürüyüşünü durdurmayız. Emin olun ki yolumuz uzun, zorlu ama kararlı şekilde yürüyerek vardığımızda en sonu huzurlu bir yoldur. Bu yol iktidar yoludur. Bu yolu benimle yürümeye var mısınız diye soruyor Sayın Özgür Özel. Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki Bayağıl köyünde kiraz bahçesinde üretici ve işçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi diyor haberde. Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Gece olunca ateş yağıyor manşeti atılmış bugün Hürriyet gazetesinde. Bir türlü aşılamayan Hürmüz krizi nedeniyle ABD ve İran yine birbirine vuruyor. Son saldırıların hepsi de gece saatlerinde yaşanıyor. Uzmanlara göre Amerika Birleşik Devletleri'nin geceyi seçmesinin taktiksel nedenleri var. ABD ordusu gece görüş sistemleri, uydu desteği ve hassas güdümlü mühimmat sayesinde hedefleri yüksek isabet oranıyla vurabiliyor. Buna karşılık karanlık İran'ın hazırlık ve koordinasyon kabiliyetini zorlaştırıyor. Özellikle 2-4 saat tehditleri arasında askerlerin dikkat seviyesinin düşmesi nedeniyle saldırılara karşılık verilmesi güçleşiyor diyor Hürriyet gazetesinde. Amerika Birleşik Devletleri İran ilişkisi bu binada koptu diye bir de fotoğrafa yer verilmiş. Dönemin büyükelçisinin odası olduğu gibi duruyor. Bu krizden sonraki seçimi kaybeden dönemin ABD Başkanı Jim Carter'ın fotoğrafı da duvarda. Tahran'daki ABD elçiliği 47 yıl önce basılmış, diplomatlar rehin alınmıştı. ABD ve İran arasındaki ipler de bu baskından sonra koptu. Hürriyet, 47 yıldır kapalı olan ABD elçiliğine girdi diyor haberde. Ve geçiyoruz Türkiye gazetesine. Türkiye gazetesi, FETÖ terörü ihmale gelmez, tetikte olmalıyız diyor bugün. 15 Temmuz ihanetinin üzerinden 10 yıl geçti. Kamuda ciddi FETÖ temizliği yapıldı ancak pusuya yatan kalleş kriptolar fırsat kolluyor. İletişim Başkanlığı'nın bir açıklaması var. Bu açıklamaya da yer vermiş Türkiye gazetesi. Bir ayda 2702 FETÖ hesabını engel, terörle mücadele dijital ortamda da sürüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sadece bir ayda FETÖ ile iltisaklı 2702 hesaba erişim engeli getirildiğini açıkladı. Haluk Levent gözaltına alındı, bağışları kumara bastı. Depremzedenin 390 milyon lirasını bahiste yiyen Levent, derneğin içini boşaltıp kaçmaya çalıştı. 6 Şubat depremzedeleri için toplanan 4 milyar 360 milyon liralık bağışı iç eden Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, Almanya'ya kaçamayınca İzmir'e gitmeye çalışırken Bursa'da yakalandı. İstanbul'a getirilen şarkıcının ahbap hesaplarını boşalttığı, gayrimenkulleri de üçüncü kişiler adına yaptığı öğrenildi. Başsavcılık tarafından 390 milyon TL'yi bahiste kaybettiği tespit edilen Levent, hakkındaki iddialar bunlarla sınırlı değil diyor Türkiye gazetesi. Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Özel gitse de vekiller kalıyor diyor Yeni Şafak gazetesi bugün. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp İmamoğlu'yla yeni parti kurdu.

kurmak isteyen Özel, mecliste aradığı desteği bulamadı. En az 100 CHP'li vekille yola çıkmak isteyen Özel, şimdiye kadar 136 milletvekilinden 50-60'ını yanına çekebildi. Bu, yeni partinin ana muhalefet olma iddiasının çökmesi demek. Vekillerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmasınınsa birçok nedeni var, diyor Uğur Duyan'ın haberi. Yine Özgür Özel'in de grup toplantısından bir fotoğrafı ilk sayfada yer alıyor. Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz anne. FETÖ'cülerin açtığı ateşle ağır yaralanan Resul Çakır annesine ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz, sakın üzülme diyerek 15 Temmuz gecesi evden çıkmış. Çakır, o an neden böyle söylediğimi bilmiyorum. Meğer kader beni gaziliğe çağırıyormuş, dedi. Gürley'in eşine suikast planladılar. Bu haberi de aktaralım Yeni Şafak'tan. İki kişi gözaltında. Adalet Bakanı Akın Gürley'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde eşi Elif Gülşah Gürley'e saldırı planı yapan iki kişi gözaltına alındı. CİMER'e ihbarla başladı. Soruşturma CİMER'e ihbarla başlamıştı. Daha sonra ifadesi alınan tanık, suikast planı yapan dört kişinin kendi aralarında silahı bina içine nasıl sokacaklarını tartıştıklarını anlattı. İhbarcı, yurt dışındaki örgüt lideriyle irtibat halindeydiler. Biri eylemi yaptıktan sonra kaçak yollardan yurt dışına çıkacaktı, dedi. Kimlikleri belirlenen UY ve YC iki ruhsatsız silahla yakalandı. Yurt dışı ve yurt içindeki çetelere eleman bulan UY ve YC'nin uyuşturucu, yağma, hırsızlık gibi suç kayıtları var. Ve Sabah gazetesine geçiyoruz. Sabah gazetesinin bugünkü manşeti, direnişin sembolü Kahraman Kazan. 15 Temmuz'da FETÖ'nün ihanet merkezi Akıncı Üssü'nün bulunduğu Kahraman Kazan, direnişin de sembolü oldu. Şehit düşen 9 vatan evladı ve ölümün üzerine yürüyen 92 gazi tarihin seyrini değiştirdi. Katar'ın baba emiri vefat etti. Yine Katar emiri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir fotoğrafına yer verilmiş ve taziye mesajları da yer alıyor haberde. Ateşkes bitti, Hürmüz kapandı. ABD ve İran arasındaki ateşkes resleşmesi süreci ardından gelen saldırılarla son buldu. Hürmüz Boğazı yeniden kapandı. Fırlatılan füzeler ve İHA'lar yüzünden sürekli alarmların çaldığı Körfez diken üstünde. İran'ın Hürmüz'ü güçle koruyacağız çıkışına ABD'den kötü seçim bedelini ödersiniz yanıtı geldi. Akşam gazetesine geçiyoruz. Halkın gözü mecliste manşeti atılmış bugün Akşam gazetesinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi öğrenci affından emekli maaşına, yargı paketinden IBAN kullanımına kadar çok sayıda düzenlemeyi tatile girene kadar görüşecek. Üniversiteye dönüş için af geliyor. Komisyonda görüşülecek öğrenci affı düzenlemesi, kurumla ilişiği kesilen ve daha önce aftan yararlanmayan kişileri kapsayacak. Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri başvuru yaparak 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Silah bırakma şartı aranacak. Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki düzenlemelerin tatil öncesi çıkarılması, uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Ve bir diğer uygulama, en düşük aylık 23.553 TL olacak, diyor haberde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışma sonrası 20.000 TL olan en düşük emekli aylığı enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 lira olacak. Bandırma karadan yürüdü, tarihi vapur yeni yerinde. Kurtuluş Savaşı'nın sembollerinden Bandırma gemisi yaklaşık 8 saatte karadan yürütülerek tütün iskelesi yanındaki yeni yerine getirildi, diyor Akşam gazetesi ve fotoğrafına da yer verilmiş Bandırma gemisinin. Cesedi 113 gün sonra bulundu. Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı sırasında kaybolan 58 yaşındaki Sevim Yılmaz'ın cansız bedenine 3 ay 20 gün sonra ulaşıldı. 22 Mart'ta zirve tırmanışı yapan gruptan ayrılan Yılmaz'ın cesedi bölgede aramalara devam eden İHA sayesinde bulundu. Graham'ın şüpheli ölümü haberini de Akşam gazetesinden aktaralım. Son NATO zirvesinde Türkiye'nin T-35 projesine dönmesine destek veren ABD'li senatör Lindsey Graham ani rahatsızlık sonucu öldü.
T-35'ler ulusal

0: bir yenilgi. Eski Yunanistan Başbakanı Tsipras, Türkiye'nin F-35 projesiyle ilgili gelişmeleri ulusal yenilgi olarak niteledi. Miçotakis'i suçladı diyor haberde. Ve Hürmüz yine Arap saçı. Bu haberi de son olarak Akşam gazetesinden aktaralım. ABD ile İran arasında çatışmalar sürerken Tahran yine Hürmüz'ü kapattı. CENTCOM ise Hürmüz tüm gemilere açık açıklaması yaptı. Gazete turumuzun son gazetesi nasıl bir ekonomiye geçiyoruz? Çin rekabetine karşı vergi setti örülüyor diyor nasıl bir ekonomi? Sanayici üzerindeki kur baskısı Çin rekabetine karşı korumayla dengelenmeye çalışılıyor. Çok sayıda ürün grubunda gümrük vergileri artırıldı. Bazı gıda ürünlerinde ise ithalat kolaylaştırıldı. Altın yatırımı yarıştan kopmadı. Orta Doğu'da başlayan savaşın ardından altın fiyatları dolar bazında %21'in üzerinde değer yitirirken altın yatırımına talep de sürüyor. Fiyatların sert düştüğü son 3 ayda altın hesapları parite etkisinden arındırılmış olarak 2,5 milyar dolar artış kaydetti. Gazete turumuzu noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi reklamlar, reklamların ardından konuklarımızla gündemi değerlendirmeye başlıyoruz.
1: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.
9: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Tekrar günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Saatimiz 8'i 5 dakika geçiyor ve bugün konuğumuz stüdyomuzda akademisyen sosyolog Profesör Doktor Sayın Erdinç Yazıcı bizimle birlikte. Sayın Yazıcı hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar.
1: İyi sabahlar, çok teşekkür ediyoruz. Tabii biz ABD-İran arasındaki gerileme müzakere masasını konuşuyoruz ama o müzakere masası hali hazırda dağılmış gibi de görünüyor. ABD ile İran arasında karşılıklı füze ve insansız hava aracı saldırıları yeniden şiddetlendi. İran Hürmüz

0: Boğazını yeniden kapattığını duyurdum. CENTCOM böyle olmadığını, esasında açık olduğunu da ifade ediyor. Ancak baktığımızda Körfez'de gece saatlerinde İran misilleme operasyonları düzenledi ve son saldırılarda İran'ın Boğaz'daki deniz trafiği üzerinde denetim kurma çabaları sürüyor. Karşılıklı operasyonların devamı da gelecek gibi görünüyor açıkçası. Biz zaten başlarken ve konuşurken Sayın Erdinç Yazıcı derdik ki Dünya Kupası'nın bitmesi mi bekleniyor acaba? Evet, bir ateşkes var ama bu kırılgan ateşkes, her an bozulabilir bir ateşkes söz konusu diyorduk. Müzakere masasında anlaşılamayan en büyük konu Hürmüz Boğazı ve çatışmalarda Hürmüz Boğazı odaklı gerçekleşiyor. Bu çatışmaların devamını beklemeli miyiz, yoksa sizce müzakere masasını etkilemesi açısından yapılan saldırılar mı?
1: Ya şimdi şöyle bir tablo var. Daha doğrusu daha net bir şekilde orayı gördük. Şimdi biz temel okumamızı şunun üzerinden yürütüyorduk. ABD İsrail saldırdı. Hı hı. İran kendini savunuyor. Masada Amerika İran'ı kandırdı. Hı hı. Müzakereler sürerken, diplomatik görüşmeler sürerken saldırdı. Dolayısıyla Amerika'ya, İsrail, Amerika ittifakına güvenmek kolay değil. Söyler ama bunu ihlal eder. Fakat bu son tablo, Ankara'da bu konuyla ilgili söyledikleri ve yeni bir dönemi başlatması süreçte Trump'ın, aslında Tahran'da da durumun pek parlak olmadığını, tek başlı bir yapı olmadığını net bir şekilde ortaya çıkmasına sebep oldu. Zaten orada olup bitenlerden bu neticeyi gördük. Yani Pezeşkiyan'ın bile ya da müzakereyi yürütenlerin bile tepki göstermesi. Evet. Bu tepkinin sokakla kalmayıp devlet içinde asıl iktidarın aparatları tarafından gösteriliyor olması büyük bir zorluk olarak karşımıza çıkıyor. Yani şimdiye kadar Trump'ın bu İran'a dönük, Tahran'a dönük bu uçuk, bugün söylediğini yarın tersini söyleyen liderlik tipiyle irtibatlanan o şey, ne derler, algı, hı hı. Aslında Ankara çıkışında da bir miktar devam etmişti. Yani yine Trump, bildiğimiz Trump. Oysa Tahran'da olup bitenler, cenaze ve sonrasında ortaya çıkan tablo, Tahran'da da durumun hiç parlak olmadığını, farklı farklı eksenlerin var olduğunu, hatta içeride çok büyük ihtimalle savaşın sürmesini arzu eden bir güç merkezinin olabileceğine dair ya da olduğuna dair kanaatları geliştirdi. Bu çok zor bir tablo gerçekten. Burada da gördüğüm kadarıyla ABD İran'ın direncini, o diri itirazlı direncini bir süre bu tip operasyonlarla kırmaya çalışacak, şahsi kanaatim. Çünkü Ankara'dan sonra, Ankara'da verdiği talimattan itibaren çok ağır darbeler vuruluyor İran'a. Yani muhtemelen bu darbeler bir fiilen artık Hürmüz'e müdahale edemeyecek kadar İran'ı bloke etmeye dönük bir hamle var. Bunu şeyde görüyoruz. Yani İran diyor ki yeniden kapattık Hürmüz'ü. CENTCOM diyor ki Hürmüz açık, istediğiniz kadar geçin.
0: Evet.
1: Yani anlaşıldığı kadarıyla İran'a rağmen, İran'ı gerileterek Hürmüz'ü de facto olarak çalıştırmak isteyen bir ABD'den söz ediyoruz burada.
0: Evet.
1: İkinci bir gelişme ise dikkate değer bir gelişme. ABD'nin İsrail'i bu işin dışında tutma gayreti. Hı hı. Bu bence son derece de önemli bir şey. Çünkü İsrail birkaç defa da bunun altını çizdi Trump. Yani sizin için biz ağır maliyetler ödüyoruz dedi. İsrail'in ve Netanyahu'nun uluslararası alanda ortaya çıkan imajı, algısının negatif maliyetini kısmen de olsa ödememek istiyor. Tek başına bu işi götürmeye kararlı bir ABD şeyi var, iradesi var ortada. Yani bu bir süre devam edecek, sanki İran'ı daha çok masaya bağlayacak, o muhalefet unsurlarını dağıtır. Yani artık oturun falan yani demelerine sebep olacak bir iklimin, ortamın oluşmasını temin etmek istiyor ABD göründüğü kadarıyla. Bu olur mu? Vallahi ortalık çok karışık. Yani olur mu? Ben Pezeşkiyan'a bile ya da müzakere heyetine bile bu kadar sert saldırıların, eleştirilerin olduğu bir Tahran ortamının kolay kolay değişmeyeceğini düşünürüm. Çünkü bu aynı zamanda bu savaşın travmaları akıl dışı bir sürü tutumların da ortaya çıkmasına sebep olur. Yani bu tip müdahalelerin, savaşların getirdiği sonuçlardan birisi de budur. Denge bozulur yani. Muhayyile, idrak kaybolur. Sağlıklı karar vermek zorlaşır. Duygusal iklim ağır basar vesaire. Bu sefer bu ülkeyi yöneten iktidarlar bu psikolojiyi de yönetmek ya da yönlendirmek zorunda kalırlar. İş yani zorlaşıyor gittikçe göründüğü evet. kadarıyla. Çünkü yakın zamana kadar biz iyi kötü Tahran'da bir otoritenin olduğunu, onun yıkılmadığını, masaya da oturabildiğini her şeye rağmen bir netice alabildiğine dair bir kanaat sahibiydik. Ama öyle anlaşılıyor ki iş kolay değil. Yani evet. masaya oturanların bu kadar refüze edildiği bir ülke bunlarla birlikte yeniden masaya nasıl oturacak?
0: Evet.
1: Değil mi? Ya da bu kadar refüze edilen insanlar o masaya oturmak niye isteyecekler? Evet. Yani zor bir tablo gerçekten yaptı. Yani bir iş yapılıyor İran adına ve bu iş vatan hainliğiyle etiketleniyor Tahran'da. O zaman onlar yani onları yerine kendinizi koyun. O zaman vatan hainliği ise ben yapmıyorum der. Yani başka birisini bulun en iyisi. Evet. Şimdi yani özellikle için... Cumhurbaşkanı'nın bu kadar refüze edilmiş olması, meclis başkanlığı vesaire, yani ciddi bir rejim krizinin olduğunu açıkça ortaya koyuyor Tahran'da. Bu sürece çok negatif maliyetleri olacak. Belki bu çatışmaların bir miktar daha sürmesine sebep olacak. Belki büyük ihtimalle ABD de zarar görüyor bu işten ama benim gördüğüm kadarıyla ABD bu saldırılara karşı gerekli tedbirleri kendi üstlerinde almış durumda. Üstlerden çoğu Amerikan askeri çıktı, başka yerlere konuşlandılar vesaire. Evet, İran cevap veriyor. Katar'da, Bahreyn'de vesaire. Ürdün'de Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Amerikan üstlerini vuruyor. Yani o üstlerde kim var, ne kadar asker var, neyi vuruyorlar bilmiyoruz ki.
0: Evet.
1: Ya açıkça hedef haline gelen bu saate kadar üstlerdeki konuşlandırılmış silahlar ve askerler orada dururlar mı? Değil mi? Yani askeri olarak düşünüldüğünde çok mantıklı gelmiyor.
0: Aslında sözü getirmek istediğim yere
1: velhasıl buradan noktayı koyduğum yerde çok büyük ihtimalle bu yeni çatışma döneminde İran çok daha fazla zarar görüyor. ABD ne yaptığını bilerek bu büyük saldırıları gerçekleştiriliyor. Dışarıda dinlerken sizi özetlediniz mevzuyu. Yeniden mevzuyu gözden geçirdim şöyle zihnimde. Yani bu şartlarda artık ABD de bu saldırılarda tecrübe kazanmış görünüyor. Yani öyle boşa füze atmak yerine, saldırmak yerine belli stratejik hedeflere matur saldırılar yapıyor. Yani tablo şimdilik çok parlak değil, hiç parlak değil daha doğrusu. Yakın zamanda yeniden işte bizimle görüşmek istiyorlar bilmem ne falan. Tahran'daki bu karma karışık tablo gerçekten sahiden Trump'ı şaşırtmış, rahatsız etmiş. Ne yapacağını da fazla bilmeyen bir lider fotoğrafı gördük aslında, görüyoruz NATO zirvesinden bu yana çıkışlarında. Evet. Bu kötü yani Tahran'da. Ne olursa olsun görüşülecek bir sağlam otoritenin olmaması, bu konuda kaygıların olması son derece zor. İran tabii, İran halkı, İran buradan çok daha büyük zarar görebilir.
0: Evet, şimdi sağlam otoritenin olmaması dediniz. Biraz önce rejimde yaşanan krizden söz ettiniz. Şimdi savaşın başlarında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a açtığı bu savaşta hedeflerden biri rejimin devrilmesi ya da değiştirilmesi, dönüştürülmesiydi. Amaçlardan biri buydu. Şimdi rejimde evet başlarken de zaten üst kademeye yönelik saldırılar gerçekleşti. Bir matem havası vardı ve nihayete erdi diyebiliriz. Cenaze törenleri son buldu ve defnedildi. Perşembe günü Ayetullah Ali Hamenei. Khamenei. Şimdi baktığımızda bu matem havası, evet, dağ

0: aldı. Ancak halk ne diyor? Artık halka doğrudan bir müdahalede bulunur mu Amerika Birleşik Devletleri? Çünkü biz istersek onların ayaklanmasını, onlar da evet ayaklanacaklar açıklamaları vardı savaş başlarken. Rejim karşıtlarını harekete geçirir mi Amerika Birleşik Devletleri? Bir iç karışıklık bekleyebilir miyiz İran'da?
1: Ya ben ondan daha çok rejim içerisinde bir iç çatışmanın derinleşebileceğini düşünüyorum. Çünkü hedefin de o olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi savaş, bu savaşın sonuçlarından birisi şu. Çok geniş bir muhalif, rejimden memnun olmayan, çok kötü ekonomik şartlar başta olmak üzere İran'daki koşullardan hiç memnun olmayan geniş milyonlarca insanın protestolarıyla karşılaştık savaş öncesinde. İşte Trump'ın dediği gibi onlar savaş koşullarında rejimin karşısına çıkmadılar. Tam tersi yanında yer alarak bir tür İranlı olarak yeniden İran'ı var ettiler, bütünleşerek. Yani bunun ben yakın gelecekte sarsılacağını düşünmüyorum. Yani muhtemelen çatışma, dediğim gibi, rejimin aktörleri arasında olacak. Yani burada temel kural çalışacak. Yani ABD baskıladıkça içerideki bu ne oluyoruz, kötüye gidiyor işler duygusu daha çok iç çatışmayı artıracak. Bu defa da ağırlıklı olarak oraya hazırlık yapıyorlar, oraya yoğunlaşıyorlar gibi geliyor bana. Yani çünkü limanlardan petrol demeyen, gönderemeyen, rafinelerin bombalanmış, askeri kapasitesi oldukça sınırlandırılmış bir ülke bir yürütmek, büyük ekonomik sorunlarla karşı karşıya bir ülkeyi bir savaş süreci içerisinde her şeye rağmen bütünlük içinde tutmak ve yürütmek çok kolay bir şey değil. Yani muhtemelen ABD'liler bu defa kendilerince daha farklı bir stratejiyi devrede tutuyorlar. Demin dediğim gibi özellikle İsrail'i devre dışı bırakarak, günah keçisini kenarda tutarak, ona senin istediklerini yapıyoruz, sen biraz kenarda dur, bu işe dahil olma diyorlar anlaşıldığı kadarıyla. Yani ne yapıp bu anlaşma koşullarını ayakta tutacak, süreci ayakta tutacak yol ve yöntemleri bilmesi ve kullanabilmesi gerekiyor da İran'ın göründüğü kadarıyla. Yani yeni bir dönem başladı. ABD'nin istediği kozu onun eline vermiş oldu bence. Yani belki de gerçekten bu isteniyordu.
0: Ve Körfez'i tekrar karşısına alıyor.
1: Evet.
0: Yeni misilleme saldırılarıyla birlikte.
1: Gayet tabii. Yani yeniden başka çare yok. İsrail devre dışı oraya füze atamıyor. Orada çünkü oraya atılan füzeler üzerinden çok büyük bir sempati toplamış ve çok büyük bir güç fotoğrafı oluşturmuştu İran. O devre dışı, oraya saldırı yok, bilmem ne yok, niye atacak? Körfez ülkelerine attığı zaman bunu, tepkiler çok farklı oluyor. Yani İran açısından zor bir dönemin kapısındayız. ABD hiç kuşku yok. ABD açısından tablo zaten zor. Bu programda uzun uzun bunu konuştuk Trump açısından. Ama Trump'ta da sigortalar atmış görünüyor. Yani NATO zirvesinde yaptığı konuşmalarda, uçakta yaptığı konuşmalarda yani şaşkınlık içinde bir Trump var. Hele hele bu zamanımız olur mu bilmiyorum ama bu Trump'a karşı suikast, bana karşı suikast yapacaklar, beni yok etmek istiyorlar vesaire. Bu da son derece spekülatif, kirli bir tablo gibi görünüyor ama diğer taraftan da Trump buna inanmış görünüyor. İnandırılmış yani Trump. Yani bu, eğer Trump buna inanıyorsa, kararlarını etkileyecek bir sebep ortaya çıkmış demektir. Yani bu da artı kötü bir tablo. Yani diğer taraftan dünya ekonomisindeki maliyet ödeme süreci bittiği gözüyle bakıyorduk ama yeniden başa dönmek yeni maliyetlerin ödenmesi anlamına geliyor. Onlar nasıl tanzim edilecek? Süreç nasıl yönetilecek? Yeni müzakereler olacak mı, olmayacak mı? Yani bunu göreceğiz. Üf, Toz duman ortalık bugün.

0: itibariyle belki konuyu en iyi özetleyecek kelimeler bunlar.
1: Evet Sayın Yazıcı, devam edeceğiz. Şimdi reklamlar, ardından buradayız.
2: Reklamlar.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: Burası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
6: Vodafone Red'le sınırsızca.
8: Reklamlar.

0: Türk Radyoları 1. programı Radyo 1'de gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Akademisyen sosyolog Profesör Doktor Sayın Erdinç Yazıcı ile sohbetimiz sürüyor ve şimdi ise TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Harun Aykaç merhaba, günaydın.
2: Merhaba, günaydın efendim.
1: ABD-İran bahsini konuşuyoruz. Tekrar çatışmaların fitili ateşlendi. İran Körfez ülkelerini hedef alıyor, misilleme saldırıları gerçekleştiriyor. Bir yandan bu matem havasının dağıldığını da söylüyoruz ama halkın bu çatışmalara, saldırılara bakışı nasıl? Ben bunu da merak ediyorum.
2: Evet, yani özellikle matem havası, yani %100 dağılmış demek bizim için zor. İran'da bir matem kültürü var ve belli aralıklarla işte kendilerine kutsiyet atfedilen insanların anma günleri yapılıyor. Dolayısıyla o yönüyle böyle bir şey var, yani bir adeta matem felsefe anlayışı var yani İran'da. O anlamda o öyle süre devam eder ve gider, canlı tutulur o biraz da aslında temel bazı dinamikleri gerçekleştirmek için. Ama öte taraftan tabii ki halk Amerika Birleşik Devletleri ile bir kısmı anlaşmanın gerekliliği üzerinde dururken bir kısmı da özellikle geceleri meydanlara çıkarak aleyhte gösteriler yapıyordu. En son yine matem gösterisi, matemin ifade edildiği törenlerin bir tanesinde hem Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian hem Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı tan eğlendiler. Yani müzakereyi sürdürdüklerinden dolayı kendilerine sitem yapıldı gruplar tarafından. Böyle bir olgu da var. Ama dediğim gibi yani bunların karşısında olan ve mutlaka artık bu ülke savaş atmosferinden çıkmalı, barış yapılmalı diyenler de var. Böyle iki arada bir derede şu anda gidiliyor. Yani işte de artık bu hem

müzakere yanlıları hem müzakere karşıtları ifadesi ete kemiğe bürünmeye başladı. Yani artık belli olmaya başladı kimler bu işin taraftarı, kimler bunun karşısında. Ama sıkıntı olan şey şu:

0: yaşamlarını sadece kendilerini başladığını, kendileri de bittiğini vehmediyorlar. Peki diyor gerisi ne? Yani gerisi de diğerleri gibi düşünmese de onlar da kendi vatanlarını ve milletlerini düşünüyor. Onu da rahatlıkla ifade etmemiz lazım. Ama tabii ki muhalifler de var, yok değil. Onlar evet. da ayrı bir pencerede. Öte taraftan dün akşam başlayan saldırılar gerçekten bu sefer yani yer olarak da bir sürü isim geldi. Mesela Kaşma Adası, Sirik, Bender Abbas, Caz, Buşehir, Hendap, Bender Mahşer, Behbahan, Endişmek, Buzfıl, Abadan, Hürremşer, Ümidiye, Kuzistan'dan. Mesela bu tür isimlerini bizim kamuoyunun yeni duyacağı yerler de var bunlar içerisinde. Bunlar da vuruldu. Maddi hasar var. Bu arada can kayıpları da var ama henüz resmi olarak ne can kaybı noktasında açıklama yapıldı ne de mal kaybı noktasında. Temel mesele şu aslında, şu anda Amerika Birleşik Devletleri gelecekte Hürmüz Boğazı'nın idaresini İran'a bırakmak istemiyor. Bırakmak istemediği için de yer yer bazı gemileri Umman suyu üzerinden, yani Umman'a yakın olan Hürmüz Boğazı'ndaki sudan geçirerek yeni bir alternatif oluşturup İran'ı saf dışı bırakmak istiyor. İran'da bu saf dışı bırakılmayı kabullenmeyeceğini zaten söylemişti. Bundan dolayı da geçirme teşebbüsünde olan gemilere yer yer kısa menzilli füzelerle, bazen dronlarla atış yapıyor. Amerika'da bunu gerekçe göstererek işte siz sağda, siz işte İslamabad görüşmelerini ayaklar altına aldınız, çiğnediniz. Halbuki kendisi zaten aylardır çiğniyor. Yani canı istediğinde bir bahaneyle İran'ın özellikle Hürmüz Boğazı kenarında yer alan şehirlerini, adalarını vuruyor. Yani mesele dediğimiz gibi tamamen bir hakimiyet mücadelesi. İran bu hakimiyeti sağlamlaştırmak için özellikle Umman'la ikili bir yapı içerisinde hareket etmek istiyor. Çeşitli defalar görüşmeler oldu. En son yine birkaç gün önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi heyetiyle beraber Maskat'a gitti. Umman'da yetkililerle görüştü. Umman'ın işte bu sulardan yani geçilebilir, para alınmayabilir tezini savunduğu ifade ediliyor. Fakat bu resmi olarak henüz birlikte bir açıklama şeklinde cereyan etmedi. Dolayısıyla İran'da şey diyor, Umman'ın bu yaklaşım tarzı Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısından kaynaklanıyor. Yani yoksa eğer o baskı olmasa o da bizimle beraber hareket ederek Hürmüz Boğazı'nı beraber yönetme noktasında bizimle hareket edecektir diye. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin de hatırlarsanız tehdidi olmuştu. Trump gerekirse Umman'a saldırır yok ederiz yani böyle bir şeye kalkışırsa diye. O tehditte yanı başlarında bir demokrasi kalıcı gibi de duruyor ve sallanıyor. Her dakika ne olabileceğiyle ilgili tahmin yürütmek de aslında zor. Dediğimiz gibi biraz önce saydığımız birçok kente ve adaya saldırılar düzenlendi. Özellikle başından beri ABD Hürmüz Boğazı'nı çevreleyen bu saldırdığı alanlardaki askeri yani koruma gücü olan ve aynı zamanda iletişimi sağlayan alanları vuruyor. Kendileri de demişti amacımız süreç içerisinde İran'ın bu askeri ve iletişim varlığını vurarak, zayıflatarak İran'ı dize getirmeye çalışmak ama İran henüz o noktada bir dize gelme anlaşmasına varabilecek bir yapılanmayı serdetmiş değil. İran biz sonuna kadar direneceğiz diyor. İran Meclis Başkanı Dr. Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri artık tek taraflı karar alamayacağını bilmeli, bizi de hesaba katmak zorundadır diyor. Devrim Muhafızları Ordusu yine bu gece yapılan saldırılara karşılık olarak Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerini vurdu ve vurmaya da devam edeceğiz dedi bunlar devam ederse. Dolayısıyla bu nihayetinde şu anki savaşın ana sebebi tek bir başlık altında söyleyecek olursak Hürmüz'ün gelecekteki egemenliğini kaptırmamak veya kapmak.
1: Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'tan son gelişmeleri dinledik kıymetli dinleyicilerimiz. Bir yandan da yeni bir haber var. Sayın Erdinç Yazıcı'ya bu haberi sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Irak ve Suriye'nin

İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini dengeleyecek yeni bir enerji koridoru oluşturmak amacıyla tarihi Kerkük-Banias petrol boru hattını yeniden faaliyete geçirmeye hazırlanıyor. Bu haberleştirildi.

0: Ve siz de biliyorsunuz ki Irak ve Suriye özel temsilcisi Tom Barak. Dolayısıyla Irak ve Suriye üzerine özel çalışmaları da oluyor. Projenin Irak'ın Hürmüz Boğazı'na bağımlılığını azaltmayı hedeflediği belirtiliyor. Bir anlamda da işte Hürmüz Boğazı'nın bypass edilmesi için çalışmaların arttığını da söyleyebiliriz. Ne dersiniz?
1: Biliyorsunuz zaman zaman bu şeydir, bu boru hattı tartışılır. Türkiye'den de biliyorsunuz Kerkük'ten Yumurtalık'a uzanan bir boru hattı var. Zaman zaman çalışıyor, zaman zaman duruyor, belli bir kapasiteye sahip. Buna dönük bu Kerkük-Manyas hattının da çalıştırılması talep ediyor, isteniyor.
0: Evet.
1: Yani bunları şu safhada şöyle görmekte yarar var. Ciddi olarak Körfez'de petrol ve doğal gazın dünya ekonomilerine taşınması açısından aylardır süren büyük bir kriz var. Bu dünya ekonomisine büyük bir maliyet getiriyor. Ve bunun faturası, politik faturası başta Trump yönetimine kesiliyor. Dolayısıyla aynı zamanda bu krizi çıkarmış olan otoriteler, dünya bu meselelere bir çözüm bekliyor.
0: Evet.
1: İşte demin özetledik, yakın zamanda anlaşıldığı kadarıyla bir çözüm yok. Yeniden alevlendi çatışmalar. O zaman kamuoyunun biraz oyalanması, yeni perspektifler dünya kamuoyuna verilmesi gerekiyor.
0: Sınırlı çözümlerin
1: Evet,
0: belki yapılabilmesi.
1: alternatiflerden biri bu. Bunlarda böyle alternatifler de var. Körfez'e de o kadar mahkum değiliz
0: Aslında.
1: vesaire. Bu böyle bir algıyı yerleştirmek, tartıştırmak için zaman zaman bunlar ortaya atılıyor. Diğer taraftan da Orta Doğu'da biliyorsunuz büyük bir enerji coğrafyasından bahsediyoruz, Orta Doğu'dan. Yani dolayısıyla Orta Doğu'da üretilen doğal gaz ve petrolün dünya piyasalarına taşınmasıyla ilgili muhtelif projeler, tartışmalar zaman zaman çok yoğun bir şekilde tartışılır. Ayrıca da dünya ticaretinin ticaret tarihinin en büyük kulvarlarından birisi İpek Yolu, Asya'dan Avrupa'ya bu coğrafyadan geçiyor eklentileriyle birlikte. İşte bunun üzerinde tartışmalar var. Su yollarını dikkate alarak yeni alternatif rotalar konuşuluyor, tartışılıyor. Kimisini Türkiye öneriyor, kim önerilenler Türkiye'den geçiyor vesaire. Bunları muhtemelen başta güvenlik meselesi olmak üzere bazı sorunlar çözülüğünde bazıları zaman içerisinde hayata geçecek. Şunun altını çizmek gerekiyor. Türkiye son 30 yılda dünyanın önemli enerji rotalarından birisi olma gücüne sahip olmuş durumda. Yani Türkiye üzerinden kuzeyden güneye, doğudan batıya çok ciddi bir enerji koridoru hattında bulunuyor Türkiye artık. Yenileri Türkiye'ye eklenecek. Bu şekilde daha kuvvetli bir şekilde Türkiye yoluna devam edecek. Zaman zaman Türkiye'nin bu yeni gelişmelerle birlikte bu rotaların dışına atıldığına dair yorumlar çıkıyor.
0: Evet.
1: Bunun mümkün olmadığı ortada. Yani bu mümkün değil. Bir defa son şok şeyle oldu. Körfez'de olanla oldu. Güya Türkiye'de Biden döneminde ortaya atılan Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya giden bir rota. Yani bu aslında ağırlıklı politik bir rotaydı. Yani o dönemin kamplaşmalarına bağlı olarak. Bunu yürütebilmenin güçlüğü bugün için ortada. Yani Hürmüz anlaşıldığı kadarıyla eski statüsüne dönmeyecek. Barış olsa bile zor yani.
0: Evet.
1: Eski statüsüne döndürebilmesi ABD'nin zor. İran bu savaşı kaybetmiş olsa bile eski haline dönebilmesi imkanı yok. İki, işte NATO şeyini hatırlayalım. Geçen haftaki Ankara'daki zirveyi hatırlayalım. Şeyle Trump'la, ABD ile Erdoğan Türkiye arasındaki görüşmeleri, oradan çıkan fotoğrafı hatırlayalım. Artık ABD Türkiye ilişkileri de tamamen eskisine göre Biden dönemiyle mukayese edilmeyecek kadar ters yüz olmuş durumda.
0: Evet.
1: Yani niye ABD yönetim

0: ve Türkiye'yi devre dışı bırakarak yeni enerji koridorları, hatları vesaire düşünsün. Düşünmüyor göründüğü kadarıyla. İki, tam ters. Yani Orta Doğu'da Türkiye'nin merkezde olduğu, istikrarı sağlayıcı bir bölge gücü olarak Türkiye'nin önünü açacak bazı hamleleri yapma eğilimi içinde gördük açıkçası Trump'ı. Yani bu ömrü vefa eder mi Trump'ın? Bu işin arkası gelir mi? O apayrı bir mesele.
1: Evet.
0: Ama şimdi Amerikan yönetimindeki şey, hava çok büyük değişiklikleri gündeme getiriyor. Yani hatırlayın, bizim ABD yönetimiyle en büyük zorluğumuz neydi? Ya ABD yönetimi Orta Doğu'da vekil güçler marifetiyle Türkiye ile savaşmaya kalktı. Yani çok trajikti durum yani. Çok
1: Evet.
0: trajikti. Bu vekil güce, bu küçücük vekil güce Suriye'nin üçte birini işgal ettirdi. Devlet kurdurmaya kalktı. Yani gerginlik o kadar büyüktü. Çatışma zemini o kadar büyüktü. Yani çok kötüydü tablo. Bu bütün bu şartlara karşılık bazı çareler bulmak isteyen Türkiye'ye S-400'lerden bahsediyorsun. Yaptırımlar getirildi. Şimdi de onlar kaldırılmaya, düzeltilmeye çalışılıyor. Yani hiçbir şekilde normal olmayan acayip işler yapıldı o dönemde.
1: Şimdi Suriye'ye de yaptırım uygulanıyordu.
0: Tabii.
1: 1979 yılından bu yana bu yaptırımlar da kaldırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump Şara'yla da görüşmüştü Ankara'da. Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması için Kongre'ye bildirimde bulundu Donald Trump. Kararın ardından Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani kara bir sayfanın kapandığını belirtti ve 1979'dan beri uygulanan yaptırımın kaldırıldığını açıkladı. Şimdi Şam-Washington yakınlaşmasını biraz konuşalım mı? Yani evet, biz biraz önce petrol boru hattını konuştuk ama bir yandan da yaptırımların kaldırılması Suriye'ye yardımların devamı niteliğinde bu yakınlaşmayı neye bağlamak lazım Sayın Erdinç Azıcı?
0: Ya şimdi burada çok keskin bir radikal pozisyon değişikliğini hiç unutmamak gerekiyor. O şu, daha önce Sovyetlerin İran'ın etkisinde kendisi bir vekil güç haline dönüşmüş şeyde Şam'da bir vekalet yönetiminin, yani Esad ailesinin Batı sistemine karşı konumladığı bir ülkeden artık Batı ile işbirliği içerisinde, diyalog içerisinde bu işi götürmek isteyen bir yönetime evrildi Suriye. Yani kamp değiştirdi.
1: Evet.
0: Bu çok büyük bir jeopolitik değişiklik ve kırılmadır.
1: Ama
0: Şimdi siz
1: en azından şunu söylemek mümkün. Rusya ile de ilişkiler bir anlamda sürüyor. Tam
0: yani
1: anlamıyla bağlar kopmuş değil.
0: şunu anlatmaya
1: Doğuyla
0: çalışıyorum. Ne olursa olsun bağlar kopmaz.
1: da.
0: Bizim de Amerika ile bağlarımız sürüyordu. Ama kriz çok büyüktü demin dediğim tablo
1: Evet.
0: içerisinde. Büyük bir anti Amerikan psikoloji gelişti Türkiye'de yıllar içerisinde. Belki dünyada bununla ilgili yapılmış araştırmalar var. En çok anti Amerikan duygunun hakim olduğu ülkelerin başlarında yer alıyoruz yani.
1: Evet.
0: Yani durup dururken Amerika'ya karşı bu kadar öfke, nefret, antipati gelişmedi. Yani Türkiye yani gerçekten çok Biden döneminde sıkıntının zirvesine ulaştı. Yani şimdi şartlar değişiyor. Şartlar değişirken zaman zaman bu tartışılıyor, işte Barak ne yapıyor? Bölge valisi mi? Irak, Suriye, Türkiye ekseninde bir yeni şablon üzerinde dururken ne yapılmak isteniyor vesaire.
1: Evet.
0: Ya yapılmak istenen belli ya. Türkiye'yi, Irak'ı, Suriye'yi merkeze alan bir Orta Doğu ekseni, hatta Kafkasya'yı için alan bir Orta Doğu ekseni üzerinde istikrarın merkezine bu coğrafyayı koyan ve petrol, doğalgaz vesaire enerji coğrafyasını tüketici coğrafyalarla istikrarlı bir şekilde birleştirecek yeni bir Amerikan ihtiyacı, perspektifi var. Yani bu kadar net, bu kadar basit.
1: Evet.
0: Bu çatışmanın uzun dönemde sürebilme imkanının zaten sürmedik, ne kadar daha sürecek Orta Doğu'da çatışmalar? Amerika'nın lehine mi bu çatışmalar? Hiçbir şekilde değil. Yani gündelik gelişmeler üzerinden bakmak yerine meseleye daha makro bir perspektif üzerinden, kısa, orta ve uzun gelecek üzerinden bakmak gerekiyor. Bu coğrafyada bir istikrara ihtiyaç var. Çatışma

0: Varla büyük ölçüde varılmak istenenlere varılmış görünüyor. Yeni bir düzen kurmak gerekiyor. Düzeni neyle kuracaksınız? Köprü coğrafyayla enerji coğrafyasını, köprü coğrafyayla tüketim coğrafyasına, dünya piyasalarına ulaştıracaksın.
1: Evet.
0: Akdeniz bunun için önemli bir deniz. Son derece önemli bir deniz. Dolayısıyla hele hele Hürmüz'ün statüsü henüz daha belli değilken, de facto fiili olarak kapalıyken, çatışmalar sürerken gayet tabii buna dönük bu üç ülkeyi merkez alan çalışmaların daha ağırlıklı olarak öne çıkması da anlaşılabilir bir şey. Yani o bakımdan şeyi de ihmal etmemek gerekiyor. Bu bütünleşmeye Kafkasya coğrafyasını dahil eden bir perspektif var zaten Amerika'nın.
1: Evet.
0: Türkiye'nin ihtiyaçlarıyla aslında beklentileriyle de örtüşen bir şey. Biz bu Zengezur koridorunun açılması, Türk dünyası Orta Asya'yla Batı'yı birleştiren büyük bir köprünün ulaşım aksının olmasını zaten istiyoruz. İşte bu şeye Amerikalılar da dahil olsun diye işte Trump yolu olarak
1: Evet.
0: bu yolun geçtiğinin adının konulması falan biraz şey ya algıya dönük bir şey. Yani Amerikalıların da bu işe dahil olması anlamına geliyor. Şimdi ABD'nin burada bir sürü faktörü yönetmesi gerekiyor. Ya yani uzun dönemde Kafkasya Rusya'nın arka bahçesiyken şimdi tamamen politik dengeler Kafkasya'da değişiyor.
1: Evet.
0: Yani Ruslar buna bugün müsaade ediyorlar ya da işte mecburen müsaade etmek zorunda kalıyorlar. Başlarında ciddi sorunlar var. Ama nereye kadar müsaade edilebilir? Ya Ermenistan'ı Rusya'nın kaybetmesi çok büyük bir iştir. Yani Ermenistan'ın kendisi küçük bir iştir, küçük bir ülkedir ama Ermenistan'ın son 200 yılında, bu coğrafyanın 200 yılında Ermenilerin, daha sonra kurulan Ermeni Sovyeti'nin, şimdiki Ermenistan'ın Rusya'nın politikalarında, Kafkasya politikalarında, Anadolu politikalarında ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Şimdi Ruslar bunu kaybetmenin büyük bir şeyi, sersemliği ve ne derler, kızgınlığı içinde. Yani Azerbaycan'ı kaybettiler. Rusya şeyi, Ermenistan'ı de facto fiil olarak kaybetmiş görünüyorlar. Gürcistan'da durum bir miktar karışık ama
1: Evet.
0: Gürcistan'da da savaş yaptılar vesaire. Türkiye'nin, Batılıların nüfuzu gittikçe daha fazla artıyor Kafkasya'da filan. Ama bu yapı, istikrarlı yapı kurulabilirse bu yeni Orta Doğu düzeninin bir unsuru, parçası olarak bu yapıya ilave edilecek ve yeni bir dönemi başlatacak.
1: Evet, devam edeceğiz. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşını da bir parantez açacağız ama önce reklamlar.
2: Reklamlar.
3: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bir

0: İklim Sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında. Hey.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Rusya-Ukrayna savaşına bir parantez açacağız dedik. Şimdi ise gazeteci Deniz Berktay bizimle. Sayın Berktay, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk Sinem Hanım.
1: 13 Temmuz 2026 bugün ve bugün itibariyle savaştaki son durumu merak ediyoruz. Çatışmaların şiddetlendiği haberleri geliyor Rusya-Ukrayna tarafından ama sizden daha detaylı bilgiyi dinlemek isteriz.
2: Tabii karşılıklı hava savaşları daha da şiddetlenmiş durumda. Bir taraftan Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i sürekli vuruyor ve ayrıca Ukrayna'nın doğu bölgelerini, Ukrayna'nın başlıca liman kenti olan Odessa'yı, Odessa limanı geçen hafta çok şiddetli şekilde vuruldu. Rusya Odessa limanına yabancı askeri yardımların geldiğini savunuyor. Diğer taraftan tabii Odessa limanı Ukrayna'nın başlıca limanı olduğu için burasının vurulması Ukrayna ekonomisine de ağır bir darbe indirilmesi anlamına geliyor. Diğer taraftan ayrıca Ruslar özellikle Ukrayna'nın doğu bölgelerinde bulunan çeşitli benzin istasyonlarını, çeşitli petrol tesislerine hedef alıyorlar. Bu tabii Ukrayna'nın doğusunda yaşayan sivil halk üzerinde de ağır bir etki yaratıyor. Bunun dışında tabii Rusların önemli bir amacı buralarda, yani doğu bölgelerindeki benzin tesislerini veya petrol tesislerini vurmanın önemli bir amacı, buralarda yeni bir taarruza hazırlanıyorlar ve bunun öncesinde burada Ukrayna ordusunun lojistik imkanlarını yok etmeye çalışıyorlar. Ve Rusya yönetimi Ukrayna'ya yönelik hedeflerini açıklamıştı. Bir, Ukrayna'nın Donbas bölgesini istediklerini söylemişti. Yani hem Rusya Cumhurbaşkanı Putin hem de Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov Donbas bölgesi Donetsk ve Lugansk illerinden oluşuyor. Diğer taraftan Ukrayna'nın güney ve doğu bölgelerini, Ruslar oraya yeni Rusya diyor. Çarlık Rusyası'nın bir zamanlar Osmanlı'dan ele geçirdiği bölgeleri Ruslar o dönemde Novorossiya, yani yeni Rusya adını vermişlerdi. Rusya yönetimi de bu adı telaffuz etti ve burası Rusya'nın ilhak ettiğini açıkladığı Zaporojye ve Kherson illerinden ibaret değil. Ayrıca güneydeki Nikolayev ve Odessa illerini de kapsıyor. Dolayısıyla Rusya bu şekilde hedef genişletmiş durumda. Ayrıca bir de son dönemlerde açıkladıkları bazı bölgeleri de diyorlar Ukrayna'da biz güvenlik kordonu için işgal edeceğiz. Yani oraları bizim resmen kendi egemenliğimize geçirme, ilhak etme amacımız yok. Fakat güvenlik gerekçesiyle işgal edeceğiz. Buralarda Ukrayna'nın Rusya sınırında yer alan Sumy ve Kharkov illeri. Rusya buralarda çok yavaş yavaş da olsa bazı yerlerde Sumy ve Kharkov illerinde çok ağır da olsa bir ilerleyiş sürdürüyor. Bu da tabii Ukrayna açısından kaygı verici. Bir de tabii Ukrayna sürekli hava saldırılarına uğruyor demiştik. Bu noktada şimdi geçen hafta biliyorsunuz Zelenski Trump'la bir araya geldi ve bu sefer daha iyi bir havada gerçekleşti deniyor görüşme. Ve burada Trump'ın önemli bir kararı olmuştu ya da önemli bir açıklaması oldu. Ukrayna'nın Patriot füzeleri konusunda Ukrayna'ya lisans verilmesi. Bu Ukrayna'nın en temel taleplerinden biriydi. Şunu söylüyorlardı, bizim hava savunma sistemimiz şu anda yeterli değil. Rusya'nın saldırılarına karşı biz savunmasız kalıyoruz ve bunun çözümü de bize böyle Patriot füzelerinin verilmesi değil, Patriot'un lisansının verilmesi. Yani biz bunun Ukrayna'da seri üretimine geçersek o zaman kendimizi daha iyi savunuruz diyordu Ukrayna yönetimi. Fakat Batılılar, Amerikalılar biraz soğuk

yaklaşıyordu. Bunun da basına da yansıyan önemli bir gerekçesi şuydu. Ukrayna'da Rus istihbarat ağı çok gelişmiş durumda eskiden beri. Dolayısıyla burada Ukrayna'ya teknoloji vermek, Ruslara teknoloji vermektir şeklinde bir çekince vardı. Şimdi tabii Trump konuşma sırasında biz Ukrayna'ya bunu vereceğiz dedi. Fakat Trump'ın her söylediği sözü tutmadı, biliniyor. Dolayısıyla bunu tutacak mı o bilinmiyor. Fakat önemli bir nokta şu. Trump eğer geçen hafta Ankara'da Zelenski'ye söylediği sözü tutar da teknoloji vermeye verilmesi onaylanırsa Patriot füzeler konusunda, bu yine de bugünden yarına değişiklik getirecek bir şey değil. Çünkü Almanya örneği veriliyor mesela. Amerika Almanya'da Patriotlar konusunda lisans vermişti. Almanya'nın bunları üretmesi birkaç yılı buldu. Dolayısıyla diyorlar ki bugün lisans verilse Ukrayna'nın kendi patriotlarını üretmesi bir yılı bulur. Dolayısıyla önümüzdeki hava saldırılarına bu acil bir çözüm değil. Diğer taraftan Ukrayna'da Rusya'ya yönelik yoğun hava saldırıları sürdürüyor. Hem Ukrayna'da geliştirilen Flamingo füzeleri var. O nedenle bu füzelerin çeşitli üretim yerleri, depoları sürekli Rus hava saldırılarına maruz kalıyor bu arada. Bu Flamingo füzeleriyle de Rusya'nın Avrupa kıtasında bulunan çeşitli yerler vuruluyor. Hatta Çuvaşistan gibi daha uzak yerleri de Ukrayna Flamingo füzeleri vuruyor. Ayrıca İHA saldırılarını şiddetlendirmiş durumda Ukrayna. Daha bu sabah erken saatlerde Rusya'nın başkenti Moskova, Moskova yakınlarındaki çeşitli petrol tesisleri Ukrayna İHA'ları tarafından yoğun bir şekilde vuruldu. Ve Ukrayna hava saldırılarının bir diğer hedefi de Azak Denizi. Karadeniz'in hemen kuzeyinde. Bildiğimiz üzere Azak Denizi'nin bütün sahil şeridi şu anda Rusların kontrolü altında. Çünkü yani Azak Denizi'nin doğu yakası zaten eskiden de Rusya'ya aitti. Fakat Rusya bu savaşın başlığı ve 2014'te Rusya Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı işgal etmişti. Kırım'ın bir kısmı yine Azak Denizi'ne bakıyor. Ayrıca 2022'de başlayan savaşla beraber Ruslar Azak Denizi sahil şeridini tamamen ele geçirmiş oldu. Ve şu ana kadar Rusların bu savaştaki en önemli toprak kazanımı diyebiliriz. Putin'in de sürekli övündüğü, bakın Çar Petro döneminde başlayan süreci biz tamamladık, artık Azak Deniz sahil şeridi tamamen bizim elimizde diyordu. Fakat şimdi Ukrayna Azak Denizi'ndeki çeşitli petrol tankerlerini, çeşitli feribotları, çeşitli tahıl gemilerini İHA'larda vurmaya başlayınca Azak Denizi'nin de Rusya için güvenli bir tarafı kalmadı. Ve bir de Azak Denizi'nin bir diğer önemli noktası Hazar Denizi'nin de çıkış noktası olması. Çünkü Hazar Denizi'ne dökülen Volga Nehri ile Azak Denizi'ne, dolayısıyla Karadeniz'e dökülen Don Nehri arasında bir Don Volga kanalı var. Eskiden hani bizim tarih kitaplarında okuduğumuz Sokolu Mehmet Paşa'nın yapmaya çalıştığı fakat sonra Sovyet döneminde açılan kanal. Bu kanal da bir süreliğine ulaşıma kapatılmış durumda. Bu da Hazar'dan Karadeniz'e Rus yük taşımacılığının durması anlamına geliyor. Ki Hazar'dan olan gemi trafiğinin durması demek, Kazakistan üzerinden Karadeniz'e açılan her türlü ticaretin de durması anlamına geliyor. Dolayısıyla tabii önümüzdeki günlerde Rusya bunlara yönelik yeni bir savunma geliştirir mi? O bilinmez. Fakat şu an itibariyle Rusya'nın ticaretini epey zora sokuyor diyebiliriz. Kara savaşları ile ilgili genel olarak şunu söyleyebiliriz. Rusların ilerleyişi epey yavaşlamış olsa da yine de devam ediyor. Yani Ukrayna'nın İHA saldırılarına rağmen Rusların şu anda biraz avantajlı olduğu iki nokta şu. Ukrayna'nın sürekli olarak taarruz eden Rus askerlerine İHA'larla, dronlarla saldırmasını biraz böyle önleyen bir etken. Bir, ortalığın yeşermiş olması. Yani her yer yemiş olunca, ağaçlar yeşerince bu sefer Rus askerlerinin ilerleyişi çok fazla seçilemiyor. Ruslar küçük gruplar halinde uzaktan İHA'lara falan görünmeden yavaş yavaş ilerleyip bir noktada güçlenerek adım adım ilerliyorlar. Evet. İkincisi ise bu yaz döneminde sürekli olarak yağışlar var. Bu da İHA'ların, yağışlı ve kapalı havalar İHA'ların kullanmasını engelliyor. Bu da
Rusların ilerleyişini biraz daha artıran bir etken.

0: önümüzdeki aylarda savaşın biraz daha şiddetlenmesi bekleniyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür ederim efendim.
1: Gazeteci Deniz Berktay bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Rusya-Ukrayna savaşında gelinen son durumu aktardı ve önümüzdeki aylarda da saldırıların şiddetlenebileceğini ifade etti. Bir NATO zirvesi gerçekleşti Ankara'da. Tabii Ukrayna için de tatmin edici diyebileceğimiz kararlar alındı. En azından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupalı ülkelerin bir araya geldiği bir ortak nokta oluştu diyebiliriz Ukrayna etrafında. Ukrayna'ya 70 milyar avroluk bir yardım, 2026 için, 2027 yılı için de en az eşdeğer seviyelerde bir destek ve Ankara'da 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurusu da vardı. Rusya'ya karşı da, Rusya'nın bu tehdidine karşı da Lahey'de alınan kararların yerine getirileceği savunma taahhüdü ortaya çıktı. Tatmin edici miydi sizce Ukrayna için alınan kararlar?
2: Ya Ukrayna daha fazlasını istiyor tabii. Şimdi Deniz çok güzel anlattı, özetledi mevzuyu.
1: Evet.
2: Şimdi şartlar ciddi olarak Ukrayna-Rusya savaşında savaşın başlangıcına göre değişmiş durumda. Artık savaşı büyük çapta Rusya coğrafyasına yayabilme gücüne sahip, Çuvaşistan'a, İdil Ural'a kadar füzelerinin gittiği, SİHA'larının uzandığı bir dönemde çok daha etkili oluyor. Düşünün, şu anda Azak Denizi'nde 70'den fazla Rus gemisinin vurulduğu söyleniyor. SİHA'larla, İHA'larla. Yani Azak kontrol ettiği Azak Denizi cehennem olmuş durumda Rusya'ya göründüğü kadarıyla. Yani Rusya zor durumda. Tedarik yolları işte anlattı Deniz. Çok büyük ölçüde kapatılmış durumda. Rusya'nın başı ciddi olarak belada ilk defa.
1: Evet.
2: Oysa hatırlayın, savaşın ilk döneminde ABD'den ve İngiltere'den gelen silahların, füzelerin, yani Rusya Ukrayna'nın sınırları ötesine atılamayacağı, kullanılamayacağı yönünde taahhütler isteniyordu Zelenski'den. Oysa bugünkü şartlar tamamen değişmiş durumda. İkinci tablo, fotoğraf bu dönemin değiştiğine dair. Trump ilk geldiğinde ne diyordu? Ya sen Rusya'ya karşı ne yapabilirsin? Bir şey yapamayacaksın. Zaten yenileceksin. Bir an evvel anlaş. Ne mırım kırım ediyorsun.
1: Evet.
2: Şimdi NATO zirvesinde ne dedi? Dedi ki artık denge değişti. Artık Ukraynalılar da çok sağlam saldırılarda bulunuyorlar. Dolayısıyla şartlar Trump açısından da değişmiş
1: takip
2: görünüyor.
1: Takip edeceğiz.
2: Bakacağız.
1: Çok teşekkür ederiz hocam.
2: Ben teşekkür ederim. Yaptılar.
1: Değerlendirmeleriniz için akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Sayın Erdinç Yazıcı ilk bölümde konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi haberler, haberlerin ardından bizler gündemle karşınızda olmaya devam edeceğiz.
3: Saat 9.
4: Haberler.
3: Haberleri veriyoruz. Washington Tahran hattında tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran'ın farklı noktalarından patlama sesleri yükseldi. İran basını Huzistan eyaletine bağlı Mahşer kentinde bir kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını bildirdi. Tahran'dan saldırıların karşılıksız kalmayacağı mesajı geldi. İsrail, Lübnan'da yine ateşkesi ihlal etti. Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar düzenledi. Cedide beldesinin kırsalını bombaladı. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Doğu Zaltar beldesi de topçu ateşiyle hedef alındı. İşgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Paris'te olacak. Bakan Fidan Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi, işbirliği ve kalıcı barış arayışları yer alacak. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2000

0: 2020-2026 yılları arasında dernek bağışlarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finansalları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Elebaşının ölümünün FETÖ tehdidini ortadan kaldırmadığını belirtti. Mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı. Bakan Gürlek, bu yılın ilk 6 ayında FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 1065 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Şehit jandarma uzman çavuş memleketi Samsun'un Terme ilçesinde dualarla ebediyete uğurlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Son denetim ve incelemelerde köftede baş eti, sucukta deri dokusuna rastlandı. Ayrıca kekikte yabancı madde, zeytinyağında tohum yağı tespit edildi. Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto kapılarını açtı. 12 Punto 2026-19 Temmuz'a kadar sinema severleri ağırlayacak. Organizasyona 30 ülkeden yaklaşık 60 sinema profesyoneli katılacak. Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklık salı gününe kadar özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Güneydoğu Anadolu'da ise hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkacak. Salı günden itibaren yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklığı kuzey kesimlerde düşecek. Haber dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklamlar.
7: Ekonomi.
8: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
7: Politika.
8: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
7: Spor.
8: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
7: Yaşam.
8: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
7: Dünyanın haberi gündemde.
1: Saat 9:06 dakika geçiyor kıymetli dinleyicilerimiz. Gündem ikinci bölüm.

0: bölümle karşınızdayız. Tekrar günaydın ve bu bölümde spor haftanın öne çıkan başlıkları bizim konu başlıklarımız olacak. Spor yazarı Sayın Özgür Şahiner stüdyomuzda. Sayın Şahiner hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Tabii ki Dünya Kupası ile başlayacağız, tüm dünyanın gözü kupada ve elbette ki artık son düzlüğe gelindi. Yarı final, final 3 karşılaşma kaldı. Bu 3 karşılaşmanın sonunda hangi takım, hangi ülke galip geldi? Biz bunu değerlendireceğiz elbette ama bu sürece nasıl gelindi? Evet, biraz bunu da konuşmakta yarar var. Şimdi yarı finalistleri de biraz teker teker değerlendirelim istiyoruz. Fransa, İspanya yarın karşı karşıya gelecekler. Çarşamba günü de İngiltere, Arjantin mücadeleleri olacak. Şimdi dilerseniz Fransa ile başlayalım. Fransa bir anlamda da acaba son Dünya Kupası'nın rövanşını mı alacak soru işaretleriyle birlikte oynadığı futbolla, güzel futbolla da bu noktaya kadar geldi. Dolayısıyla Fransa şampiyon olsa sanki kimsenin aklında bir soru işareti kalmayacak. Ama tabii ki sizden çok daha detaylı ve teknik bilgileri dinlemek isteriz.
1: Şimdi Fransa'yı şöyle değerlendirmek lazım. Son dönemde dünya futboluna, Avrupa futboluna hem kulüpler düzeyinde hem milli takım düzeyinde gerçekten damga vuruyorlar. 2018 Dünya Kupası'nın şampiyonu Fransa. Hı hı. 2022 Dünya Kupası'nın finalisti, finalde kaybetti. Şimdi yeniden final için son adıma gelmiş durumda. Kadrosuna baktığımızda çok önemli, çok yetenekli isimleri var. Çok üst düzey oyunculara sahip bir kadro. Oynadıkları maçlara baktığımızda hem kolay gol atan, çok gol atan hem de çok fazla gol yemeyen, rakiplerine de çok fazla şans vermeyen bir Fransa takımı var. Başlarında zaten uzun süredir takımı çalıştıran Deschamps, futbolculuğu da zaten çok üst düzeydi. Teknik direktörlüğü döneminde de takıma Dünya Kupası'nı kazandırdı, final oynattı. Yeniden final yolunda çok önemli bir işe imza atıyor şu anda. Ve Fransa buraya gelene kadar da zaten grup maçlarında olsun, son 32 olsun, son 16 tur olsun, çeyrek final olsun, hepsinde rakiplerine bariz üstünlüğü kurarak buraya geldi. Zaten turnuva başlamadan önce de favori gösterilen ülkelerden bir tanesi Fransa'ydı. Hem son Dünya Şampiyonası'nın finalisti olması, hem 2018 Dünya Kupası'nı kazanmış olması, hem Avrupa Şampiyonası'ndaki gösterdiği yarı final başarısı ve sürekli yükselen bir grafik, sürekli üreten bir Fransa. Yani bugün dünya futboluna baktığımızda gerçekten Fransız futbolcuların birçok Avrupa'nın üst düzey kulübünde oynadığını görüyoruz ki kadrolar açıklandığında ve 11'e baktığımızda yıldızlar topluluğu diyeceğimiz bir Fransa var. Yedeklerden oyuna giren oyuncular da zaten üst düzey oyuncular. Kadroya alınmayan oyunculara bakıyoruz. Onlar bile bugün oynasa Fransa'da ya da bir başka takımda gerçekten çok iş yapabilecek oyuncular. O açıdan Fransa gerçekten çok güçlü, çok tecrübeli, deneyimli, yetenekli isimlere sahip bir takım. Şampiyon olur mu, olmaz mı? Tabii onun önce yarı finali geçmesi gerekiyor ama buraya kadar geldiği süreçte zaten birçok şeyi hak etti. Kupayı kazanırsa da hak ederek kazandığı bir kupa olacak. 2022'nin rövanşını alabilecek mi, alamayacak mı? Onu tabii önce kendi maçı, sonra da rakibi maçı belirleyecek ama ben şu anda Fransa'nın ortaya koyduğu performansın kupayı almaya zaten hak ettiğini düşünüyorum. Hem forvet hattı çok güçlü bir ekip. Orta sahada önemli isimleri var. Defansı da bu turnuvada çok daha iyi yapıyorlar. Son yarı çeyrek final maçında Fas karşısında gördük ki Fas bu turnuvanın önemli takımlarından bir tanesiydi. Çok iyi futbol oynuyordu. İşte Brezilya ile berabere kaldı. Grubu ikinci tamamladı. Sonrasında Hollanda gibi Avrupa'nın önemli bir ülkesini penaltı atışlarında kupanın dışına bıraktı. Ama çeyrek final maçında gördük ki Fas'ın gücü de bir yere kadarmış. Fransa dedi ki senin kupadaki serüvenin buraya kadar, biz sana daha fazlasını müsaade etmeyeceğiz. O maçta Fas'a çok fazla fırsat vermeden iki gol buldu, penaltı kaçırdı. Fas'ın kalecisi Bono o gün çok günündeydi. O biraz sendeleseydi fark daha da büyük olabilirdi. Yani Fransa o maçta kupanın favorisi olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Çünkü çeyrek final artık kupaya gidiş yolunda yolun kısaldığı dönemlerdir. Orada bu kupanın mutlak favorinin bir tanesi olduğunu çok net bir şekilde ortaya koydu.
0: Evet, geçiyoruz İspanya'ya. İspanya biraz daha böyle beklenen futbolu sanki ortaya koyamadı gibi, ne dersiniz?
1: Zaten turnuvaya başlangıcı biraz şeydi, sıkıntılıydı. Yeşilburnu Adaları'na karşı berabere kaldı, gol atamadı. Büyük bir sürprizdi açıkçası. Hem ilk kez Dünya Kupası'na katılan bir ülke karşısında alınan beraberlik, hem gol atamayışı, mutlak favori olarak çıktığı maçı kazanamayışı, ama sonrasında toparladılar. Ama

0: İspanya'nın belli bir futbol kültürü var. O kültürü de son dönemde çok iyi uyguluyorlar sahaya. Özellikle hem hücum hem savunma hem kompakt futbol anlamında gerçekten çok başarılılar. Belki diğer takımlara karşı göre daha az gol attılar ama savunma konusunda diğerlerinden çok daha iyiler. Yanılmıyorsam sadece Belçika maçında bir gol yediler şu ana kadar. Grup maçtan zaten gol yememişlerdi. Buraya kadar geliş süreçleri de zaten çok iyi İspanya'nın. Son Avrupa şampiyonu zaten. 2010'dan sonra belki ilk kez Dünya Kupası'na finale bu kadar yaklaştılar. Ama genel anlamda baktığımızda önemli oyunculara sahip bir ülke. Dünya Kupası'nda şu anki performansı, onlar da Fransa gibi kupayı hak ettiklerini ortaya koydular. Bence yarı finalde çok güzel bir maç bizi bekliyor açıkçası. Ama İspanya'nın kompakt oyunu, Fransızların özellikle ileri ucundaki o etkileyici forvetleri, o maçın çok farklı bir atmosferde geçmesini bize çok keyifli bir maç vaat ediyor, öyle görünüyor. Ama tabii futbol bu sonuçta. Bu Dünya Kupası'nda da gördük ki mutlak favori olarak sahaya çıkan takımların bazı rakipler karşısında ne kadar zorlandıklarını, bazı maçlarda beklenmedik sonuçların alınabildiğini gördük ama İspanya-Fransa yarı final karşılaşması bu anlamda bize çok güzel, çekişmeli, heyecanlı bir maçı vaat ediyor. İki takım arasındaki rekabete baktığımızda İspanyolların üstünlüğü söz konusu, hem genel toplamda hem son 10 maç üzerinden yaptığımız değerlendirmede. Ama her maçın hikayesi ayrıdır deriz her zaman için. O maçlar geride kaldı. İstatistikler sadece kağıt üstünde bazı şeyleri ifade eder ama sahaya çıktığınızda o anki performanslar belirleyicidir.
1: Evet.
0: Basit bir hata birçok şeyi değiştirebilir. Ama ben çok rahat bir şekilde güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Umuyorum öyle olur çünkü sıkıcı maç şu ana kadar çok fazla izlemedik açıkçası. O maçın da ben keyifli olacağını düşünüyorum.
1: Keyifli olsun ya. Yani çok az bir karşılaşma kaldı zaten. Biz de keyif almak istiyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi geçiyoruz başka bir takıma, İngiltere'ye, ki bence eğer Fransa finalde oynayacaksa rakibi İngiltere olmalı. Ama katılır mısınız? Buyurunuz.
0: Tabii şimdi yarı final mücadelesine çıkarken her takımın hedefi finalde bu olmak ve kupayı kazanmak. Ama sahadaki performans, o anki ortama kimin daha iyi ayak uyduracağı, kimin saha içinde her şeyi, verilen taktiği daha yapacağı, bunları biz de izleyince göreceğiz. Elbette Fransa İngiltere finali de çok güzel bir final olur. Bir de şöyle bir tablo var, onu da söylemek lazım aslında. Eğer İspanya Fransa'yı eler, İngiltere de Arjantin'i elerse İspanya İngiltere finali 2020-2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinin rövanşı olacak.
1: Doğru.
0: Eğer Fransa İspanya'yı eler, Arjantin de İngiltere'yi elerse bu kez de 2022 Dünya Futbol Şampiyonası finalinin rövanşı olacak. Böyle bir tablo da var karşımızda. Ama bunun gerçekleşmeme ihtimali şöyle olabilir. İspanya Fransa'yı eler, Arjantin de İngiltere'yi elerse bu kez Avrupa ve Güney Amerika temsilcilerinin karşılaşacağı yeni bir Dünya Kupası finali olur ki bence çok müthiş bir maç olur öyle bir şey olursa, İspanya Arjantin mücadelesi.
1: Evet.
0: Ama sonuçta Fransa da çıksa, Arjantin de çıksa, İngiltere, İspanya kim çıkarsa çıksın, biz öncelikle keyif almak istiyoruz.
1: Kesinlikle
0: Şimdi,
1: o seyir zevki.
0: Evet, seyir zevki olsun istiyoruz. Bu turnuvada bir kere takım sayısının fazla olması da aslında bence önemliydi ki Infantino yeni değerlendirmesinde 48'den 64'e çıkarmayı düşündüğünü söylüyor Dünya Kupası'na katılan ülke sayısının. İyi mi olur, kötü mü olur, onu tabii tartışmak gerekir ama onların hedefi tabii sayı yükselterek finansal geliri yukarı taşımak, üye ülkelere daha fazla imkan tanımak maddi anlamda ve onların da Dünya Kupası'na katılırsa ülke futboluna gelişim konusunda önemli bir aşama kaydedeceğini
1: haklı
0: düşünüyorlar.
1: Olabilirler.
0: Evet, bence haklılar o konuda çünkü o vitrinde olmak her ülkenin hayalidir, her oyuncunun hayalidir. Bir şekilde oraya kendilerini atabilirlerse o ülke içinde, futbol içinde, üye futbol federasyonları içinde bence çok güzel bir gelişim olur. O açıdan bu tartışma bundan sonraki süreçte nasıl değerlendirilir, mutlaka tepkiler de olacaktır, olumlu olumsuz. Ama 48 takımlı Dünya Kupası'nın organizasyonu değişik ülkeleri tanıma fırsatı verdi bize. Ülkeleri
1: Evet.
0: hakkında, futbolları hakkında, tanımadığımız oyuncuların vitrine çıkması hakkında. Belki onların da bu süreçteki performansları bundan sonraki dönemde transferleri konusunda kendilerine farklı kapılar açabilir. 64 takıma yükselirse o zaman farklı şeyleri de konuşuruz tabii ki.
1: Evet, tabii bildiğimiz bazı ülkelerle ilgili anlayışımızın değişmesine de neden oldu. En azından Paraguay ile ilgili
0: Evet.
1: herkesin artık kafasında farklı fikirler de dolaşmaya başladı.
0: Şimdi Paraguay bizim gruptaydı.
1: Evet.
0: Ne yazık ki o maçı kazansaydık biz turu geçmiş olacaktık ama

0: onların şu ana kadar Dünya Kupası'na yaptığı katkı sadece oyunu çok soğutma, yavaşlatma, hani futbol tabiriyle, çirkef bir tabirle.
1: Evet, uzun yıllar unutulmayacak
0: evet,
1: bir performans.
0: Yani o, belki turları geçtiler ama oynadıkları oyunla, attıkları gollerle, puanlarla falan değil de daha çok böyle bu Dünya Kupası'nda hiçbir takıma yakışmayan, hiçbir ülkeye yakışmayan o çirkinliklerle anılacaklar. Ama onların da futbol anlayışı buymuş, yapacak bir şey yok. Keşke biz onları yenebilseydik, yolumuza devam edebilseydik, başlangıçtaki o umutlarımız, ümitlerimiz, beklentilerimiz gerçekleşseydi. Çünkü biz oraya giderken büyük hayaller kurmuştuk milli takımımızdan. Değil grup, sonraki aşamalar, son 32, son 16 çeyrek finalleri görebiliriz umudumuz vardı. Çünkü Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final vermiştik. Genç bir jenerasyona sahibiz, umut veren bir jenerasyona sahibiz. Onların neler yapabileceklerini biliyorduk açıkçası. Ama işte sahaya çıkınca her şey öyle olmuyor. Bir de rakiplerimiz de açıkçası bizim ayarımızda rakipler değildi ama o da motivasyonumuzu düşürdü herhalde. Çünkü beklenmedik sonuçlarla karşı karşıya kaldık ve erken bir veda
1: yaşadık.
0: Evet,
1: yeni dersler aldık belki de. Yani artık rakip seçmemek gerekiyor.
0: Rakip seçmemek gerekiyor.
1: Bu da aldığımız
0: kafa
1: derslerden biri olabilir.
0: Hazırlanmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Şimdi diğer takımlara bakıyoruz. Gerçekten çok iyi hazırlanmışlar. Paraguay'ı bir tarafa bırakıyorum. İlk kez katılanlar olsun, çok kez katılanlar olsun, deneyimli olanlar olsun, tecrübesi olanlar olsun, çok iyi hazırlanmışlar. Ama bizim o konuda biraz eksik kaldığımız ortada. Yani maçlardan, oyundan, skordan falan bağımsız olarak maç öncesi gelişmeler, işte sosyal medyaya yansıyan görüntüler, bir takım paylaşımlar falan motivasyonumuzu hem futbolcu olarak, hem teknik kadro olarak, hem taraftar olarak düşürmüş gibi duruyor.
1: Evet,
0: öyle olunca da işte sonuç kaçınılmaz oluyor. Ne yazık ki böyle çok acı bir dersle Dünya Kupası'nı kapatmış olduk. Umuyorum bundan sonraki süreçte çok daha iyi şeyler yaşarız. Şimdi şöyle bir tartışma konusu da açmak istiyorum. Ben
1: lütfen,
0: hani
1: buyurun.
0: Montella'ya karşı olduğum için falan değil ama bugün yarı finaldeki takımlara bakıyoruz. İşte Fransa'nın başında Deschamps var, Fransız.
1: Evet.
0: Arjantin'in başında Scolani var, Arjantinli. Hı hı. İspanya'nın başında De La Fuente var, İspanyol. Bir tek İngiltere'nin başında Tuchel var, Alman.
1: Hı hı.
0: Mesela Brezilya gibi bir ülkenin başında bir İtalyan teknik direktör olmasını da ben anlamlandıramıyorum. Ancelotti gerçekten çok önemli bir teknik direktör ama dünya futboluna bunca oyuncu ihraç eden, Dünya Kupası'nı en çok kazanan, sürekli futbolcu yetiştiren bir ülkenin başındaki teknik direktörün bir İtalyan olması da bana tuhaf geliyor. Şimdi dinleyicilerimiz diyebilir ki Brezilya'yı kendi ülkesinden teknik direktörler de çalıştırdı. Onlar da başarısız oldu. Evet, başarısız oldu ama ben Brezilya gibi bir futbol ülkesinin bunca yetenekli oyuncuya sahip, Avrupa'nın üst düzey birçok kulübünde birçok Brezilyalı futbolcu oynuyor, seçim yaparken bile o kadar zorlanıyorlar, böyle bir ülkenin başında yabancı bir teknik direktör bana biraz tuhaf geliyor açıkçası. Hani yarı finalden yola çıkarak kendi değerlerine sahip çıkan ülkelerin daha başarılı olduğu sonucuna ulaşabilir miyiz? Bu konu bir tartışmaya açılmalı bence. İşte örnekleri verdim: Arjantin, İspanya, Fransa. Biz de milli takım olarak Montella tabii ki başarılı işler yaptı, bizi Avrupa Şampiyonası'na götürdü ama Dünya Kupası'ndaki sonuç bence çok tartışmaya açık bir sonuç.
1: Ama ondan tartışamıyoruz. Tartışmaya açık dediniz ama tartışamıyoruz çünkü tartışılması istenmiyor.
0: Futbol Federasyonu Başkanı yönetimi hemen zaten kapıyı kapatıyorlar,
1: evet,
0: bu konuda.
1: Evet.
0: Çünkü daha turnuva biter bitmez bu konuda bir açıklama yapıldı yönetim tarafından, başkan tarafından. Bence konuşulmalı, tartışılmalı.
1: Kesinlikle.
0: Başarısızlık masaya yatırılmalı, nedenleri ortaya koyulmalı. Niye böyle oldu, biz nerede hata yaptık, bundan sonraki süreci nasıl daha iyi değerlendiririz, hı hı, bunlar konuşulmalı. Ya yanlış anlaşılmasın, ben Montella'yı bir şekilde milli takımdan gönderelim, yerine mutlaka bir yerli getirsin düşüncesinde onun altını çizerek söylemiyorum. Sadece tartışılmalı, konuşulmalı.
1: Bir Türk olsaydı da daha çok tartışmaz mıydık? Daha çok tartışırdık.
0: Daha çok tartışırdık, daha çok eleştirirdik ve eleştiriler daha acımasız,
1: evet,
0: olurdu. Onu söylemeye çalışıyorum, siz de bana destek veriyorsunuz bu konuda.
1: Evet.
0: Bunlar bir şekilde... Belki Dünya Kupası sona erdikten sonra, şimdi Avrupa Kupası maçları da başlayacak, bu süreçte bunlar yeniden tartışmaya açılabilir, konuşulabilir, hı-hı, değerlendirilebilir ama kapıyı erkenden kapattı federasyon yönetimi. O açıdan şimdi kimse de tekrar bu konu üzerinde çok fazla bir şey söyleme ihtiyacı hissetmiyor ama zaman neyi getirip neyi götürecek, bununla birlikte yaşayıp göreceğiz.
1: Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki zaten böyle zamanlarda konuşulur, böyle zamanlarda tartışılır ve şu demek değil tartışmak, yerine şu gelsin, benim önerim şu, Türk teknik direktör olmalı değil. Sadece başarılı mı, başarısız mı?

0: Yani herkes hani taşın altına elini koymalı ve hatta biz sadece spor yazarları, işte yorumcular eleştiriyor, eski teknik direktörler, futbolcular eleştiriyor diye kızmamalıyız. Bence yapıcı eleştirileri de bir noktada ele alıp bu yapıcı eleştiriler üzerinden bir somut veri ortaya çıkarabilmeliyiz diye düşünüyorum.
1: Tabii kesinlikle katılıyorum. Şimdi Dünya Kupası devam ediyor. Biz bir tartışma konusu açsak desek ki milli takım Dünya Kupası'na işte ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'ni yendi. 3 puan aldı. İşte puan alamayan ya da 1 puanla 2 puanla Dünya Kupası serüveni tamamen ekiplerin önüne çıktı. Bu bir başarı mıdır? Kesinlikle bir
0: Böyle bir
1: başarısızlıktır.
0: başarı olabilir.
1: O yüzden de bu başarısızlığı mutlaka değerlendirilmesi, yorumlanması, tartışılması gerekiyor.
0: Evet.
1: Neler yapılabilir bundan sonraki süreç? Çünkü önümüzde şimdi Uluslar Ligi maçları başlıyor ve rakiplere bakıyoruz. Çok daha güçlü rakipler. Fransa, Belçika, İtalya ile oynayacağız. İşte Fransa bugün yarı final oynayacak Dünya Kupası'nda. İtalya zaten Dünya Kupası'na katılamadığı için müthiş bir motivasyon bozukluğu var onlarda. Onun hırsını çıkarmak isteyeceklerdir. Belçika'yı gördük, çeyrek finale kadar yükseldi.
0: Evet.
1: Bundan sonraki süreç o açıdan, bundan sonraki Avrupa Futbol Şampiyonası, Dünya Kupası hazırlıklarımız, işte milli takım kadrosunun oluşturulması, jenerasyonun yenilenmesi, işte bazı isimlerle artık yolların ayrılması, yeni isimlerin o takımlara katılması, bunların hepsi bu süreçte iyi değerlendirmesi gereken konular. Ama tabii bunu federasyon yönetimi başkanı nasıl yapacak, nasıl konuşacak, nasıl maddi yönünü taşıyacak, onu da zaman gösterecek.
0: Ve Arjantin.
1: Evet, onunla konuşmak
0: Arjantin bu
1: lazım.
0: aşamaya nasıl geldi ve yolunu, final yolunu nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi Arjantin bir kere Messi, Arjantin'i ayırmak gerekiyor. Messi ile Arjantin çok farklı bir Arjantin. Messi bence son 20 yıla Cristiano Ronaldo ile birlikte damga vuran en önemli futbol figürü. Onun sahada varlığı bile zaten bugün Milliyet gazetesinde görüyorum, şu anda manşet atılmış. Yürüyerek tarih yazıyordu. Gerçekten oyunu izlediğiniz zaman Messi'nin o gençlik yıllarındaki o ani deparları, birden parlamaları, hızlanmaları, çalımları falan yok. Ama oyun aklı hala üst düzeyde. Yürüyerek de olsa, temposu çok düşük de olsa hala gol atmaya, goller attırmaya, oyunu yönlendirmeye, bir lider gibi sahada kalmaya devam ediyor. Son maçta baktık, gerçekten hala sahada kalabiliyor. Yani oyun uzuyor, maç uzuyor, süre uzuyor ama Messi hala sahada. Teknik direktör de onun sahada kalmasından memnun ki, çünkü onun futbol aklı, futbol zekası, oyun içinde neler yapabilecekleri, sonucu her an değiştirebilecek yapısı onu sahada tutuyor. Mısır maçını hatırlayın, çok zor kazanmışlardı. Son 10 dakikaya girerken 2-0 yeniklerdi.
0: Evet, 12
1: 2-1 yakaladılar.
0: dakikada.
1: 2-2'yi getiren golü Messi attı. Yani onun hem o goldeki katkısı hem maç sonrasındaki sevinç gösterinin, arkadaştan ona duyduğu saygı onu farklı bir noktaya taşıyor. Zaten Arjantin takımının kadrosuna baktığımızda Messi dışında da çok kaliteli oyuncuları var. Avrupa'nın birçok üst düzey kulübünde forma giyen oyuncuları var. Onlar da 2022 futbol şampiyonasında, Dünya Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluğunu üst üste ikinci kere taşımak için büyük bir mücadele gösteriyorlar. Ama bazı maçlardaki eleştirilere ben de katılıyorum. Bazen oyun konusunda hem Messi'ye hem arkadaşlarına hakemlerin biraz yardımcı olduğunu da düşünüyorum. Bazı kritik kararlarda kararlar daha çok Arjantin lehine çıkıyor. Buna da
0: Evet,
1: hak veriyorum.
0: evet.
1: Çünkü bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Ama oynadıkları oyun da öyle sadece hakem kararlarıyla kazanılmış bir oyun değil. Yani 2-0 geriye düştükten sonra maçı son 10 dakikada kazanma becerisi göstermek de ayrı bir tecrübedir, ayrı bir
0: İşte
1: yetenektir.
0: başa baş giden bir futbolda da çok ufak bir hakem kararı, ufak bir dokunuş maalesef o aradaki farkın açılmasına ve aslında hani skor avantajını elde edince de o rahatlama ya da getiriyor.
1: Evet. Arjantin İsviçre maçında da aslında değinilmesi gereken konulardan bir tanesi de İsviçreli oyuncunun, tamam onlar biraz itiraz ediyorlar az önce anlattığım konuda, fauller konusunda Arjantin'e daha fazla iltimas tanınıyor falan diye, ama maçın en kritik anında beraberliği bulmuşken, takım o şeyi, momentumu yakalamışken, bir oyuncunun kendini böylesine basit bir şekilde oyundan attırması da kabul edilemez. Yani sonuçta Arjantin gibi bir ülkeye karşı beraberliği bulmuşsunuz. Oyunun da kontrolü yavaş yavaş size geçmeye başlamış. İyi de oynuyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Ama o hata bence olmamalıydı. Yani oyuncular biraz da bu konuda, şimdi geçmiş dönemlerde tek kameralı ve sadece tepeden yayın yapılan dönemleri biliyoruz. O zamanlar VAR da yoktu. İşte 12 tane, 18 tane, 28 tane kamerayla maçlar takip edilmiyordu. Hakemi aldatmayı

0: oynamak kolay değildi. Karşınızda da Arjantin var zaten. Ve sonuçta onlar yarı finale çıktılar. Bundan sonraki yarı final maçlarında bu tür şeyler yaşanır mı yaşanmaz mı onu da göreceğiz. Ama bir tartışma konusu daha var. Daha öncesinde zaten Amerikalı oyuncunun kırmızı kart gördükten sonra bir sonraki maçta kırmızı kartının bir yıl ertelenmesi, maçta oynanması. O da bana asla anlamlandırılacak bir durum gibi gelmiyor. Şimdi bir kez zaten Dünya Kupası'nda ilk kez yaşanan bir durum. Sürenin bir yıl ertelenmesini de ben çok anlamsız buluyorum. Yani bir yıl sonra oyuncunun oynayıp oynamayacağı, milli takıma seçilip seçilmeyeceği de garanti değil. Böyle bir kuralın delinmesi de bana çok anlamsız geliyor. Zaten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile FIFA Başkanı'nın telefon görüşmesi de ayrı bir tartışma konusu. Oyuncunun sahaya çıkması ayrı bir tartışma konusu. Ama o Belçika'yı bence hırslandırdı. Çünkü ben her zaman şunu iddia ederim. Negatif motivasyon her zaman sizi daha öne çıkarır. Siz istediğiniz kadar takımınıza işte siz çok iyisiniz, onları yenersiniz, sahaya çıktığınızda onları parçalarsınız diye konuşun. Bir yere kadar. Ama karşı takım tarafından böyle bir şey yapıldığı zaman motive olmanız daha kolaydır. Ben Belçika milli takım teknik direktörü oyuncuları maça çıkarken siz böyle bir oyuncu için şunları şunları yaptınız, oyuncu sahaya çıkaracaksınız. Biz de sahada gereken dersi vereceğiz demişlerdir mutlaka. Gördük sonucunda 4-1 bitti. Her ne kadar kaleci hatası da olsa, bariz hata da olsa sonuçta maçı 4-1 Belçika kazandı mı? Kazandı. Bir şekilde hak değerini bulmuş oldu bence. Ama bir tartışma daha var. İngiltere-Norveç maçında İngiltere'nin attığı golde topun örümcek kameraya çarpıp çarpmadığı konusunda görüntülere baktığımda ben böyle hafiften bir değiyor gibi görünüyor. Evet, sanki topun yönünü değiştiriyor, hızını kesiyor. Çünkü topu oyuncunun kontrol etmesi bir saniyeden bile az bir süreyi kapsıyor. Top eğer oraya çarptı ve hızı azaldıysa oyuncunun kontrol süresi daha da kısalmıştır. Topun başka bir yere gitme olasılığı ortadan kalkmış oluyor. Bence tartışması gereken bir konu ama hakemin ve VAR'ın gözden kaçırdığı bir konu bence. Eğer tespit edilseydi mutlaka oyun durdurulur ve farklı bir kararla yeniden başlatılırdı.
1: O anda da aslında itirazları var Norveçli oyuncuların ama evet dediğiniz gibi tespit edilseydi
0: değişik bir karar çıkabilirdi. Bir de ben dikkat ettim. Her zaman şu kural vardır. Bizim kendi ligimizde de bunu yaşıyoruz. Kabul etmemiz lazım. Güçler bir şekilde korunuyor.
1: Evet.
0: Bir şekilde korunuyor. Ben yanlış hatırlamıyorsam İngiltere-Mısır maçıydı. Mısır-Arjantin maçıydı. Mısır'ın itiraz ettiği, futbolcunun itiraz ettiği pozisyon var. Ceza sahası içinde Mısırlı bir oyuncunun Arjantin bir oyuncu tarafından çekilerek düşürüldüğü şeklinde. Sonrasında zaten herhalde Arjantin'in golü geldi. O görüntüyü normalde diğer maçlarda farklı görüntüler değişik açılardan 4-5 kez ekrana gelirken o görüntü sadece tepe kamerasından bir kez çok uzaktan bir gösterildi. Yani böyle bir çekme var mı yok mu biz anlayamadık ama diğer pozisyonlarda olduğu gibi yakın planın değişik açılardan farklı kamera görüntüleriyle ekrana gelseydi o pozisyonda farklı bir şey çıkabilirdi.
1: İşte keşke bu soru işaretlerine yer vermeyip bütün görüntüleri paylaşsalardı. Bizim ligimizde de yaşıyoruz
0: evet,
1: maalesef.
0: Evet, ne yazık ki yaşıyoruz. Şimdi Mısırlı oyuncuların, İsviçreli oyuncuların şikayet ettikleri konular bunlar. Yani bazı kritik kararlarda VAR'ın devreye girip girmemesi konusunda sanki başka bir güç onlara yön veriyor gibi algı yapılıyor. Onlar da onu dile getirmeye çalıştı bence.
1: Evet, takip edeceğiz. Biz yarı final karşılaşmalarını da elbette izlemek istiyoruz. Dileriz seyir zevki yüksek, güzel karşılaşmalar olur. Beşiktaş'a dönelim, Süper Lig'e dönelim. Yine futbolda devam ediyoruz. Futboldan bir haber paylaşacağız. Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu El Cazira ya da Cezire diye okunuyor.
0: Birleşik Arap Emirlikleri.
1: Tahmin ediyorum. Takımına transfer oldu. Beşiktaş'ta da Doğan Alemdar'la sözleşme imzalandı. 23 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar, Alman file bekçisi Alexander Nübel'le rekabetlerinin siyah beyazlı takıma başarı getireceğini söyledi. Farklı bir değiş tokuş oldu gibi sanki böyle.
0: Evet, kaleci konusunda Beşiktaş çok şey yaşadı, sorun yaşadı. Yani Ersin oynadığı dönemde de oynamadığı dönemde de çok eleştirildi. Özellikle oynadığı dönemde yediği hatalı goller, onu şampiyon kadronun bir üyesi olmasına rağmen o eleştirilerden hiç uzak tutamadı. Yani onun varlığı Beşiktaş taraftarı camiası için hep bir soru işaretiydi. Çünkü rakip takımların kalecilerine baktığımızda daha böyle hem milli takım hem yabancı ülke milli takım kalecileri daha tecrübeli, daha deneyimli, yaş olarak da daha yüksek yaşlara sahip isimler olmasına rağmen, Ersin'in altyapıdan çıkmış olmasına rağmen, Beşiktaş'ın özel

0: Bülent olmasına rağmen, genç yaşta kaleyi devralmasına rağmen, şampiyonluk yaşamasına rağmen tam anlamıyla güven veren bir kaleci profili hiç oluşturmadı. Özellikle Beşiktaş taraftarı üzerinde. Böyle olunca da her maç, özellikle de Beşiktaş'ın iç sahadaki maçlarında rakiplerin ilk yaptığı atakta kalesinde golü görmesi, sonrasında o golü çıkarmak için mücadele etmesi Ersin konusunda hep bir eksi şey oluşturdu Beşiktaş taraftarında. Sözleşmesi bittikten sonra da yönetim açıkçası teknik kadronun da görüşünü alarak devam etmeme konusunda bir fikir beyan etti. O da zaten şimdi yeni bir sayfa açtı kendisine. Umuyorum orada başarılı olur. Daha iyi işler çıkarır, performansını yükseltir, milli takım bundan sonraki süreçte yeni adaylarından birisi olur ama Beşiktaş şimdi uzun zamandır yapmadığı bir şey yaptı. Kalesine bir Alman kaleci aldı, Bayern Münih'ten gelen tecrübeli bir kaleci. Onun varlığı Beşiktaş taraftarını bundan önceki maçlarda olduğu gibi kale konusunda endişeli olmayacak bir noktaya taşıyacaktır mutlaka.
1: Evet.
0: Teknik direktör de mutlaka yabancı, yeni gelen bir isim. İstemiştir onu çünkü teknik direktörler takımlarına geldikten sonra mutlaka analizlerini yaparlar, maçlarını izlerler, orada anlatır.

0: Kalanların dışında kendi gözleriyle yenilen goller konusundaki hataları mutlaka tespit etmiştir. Bir kaleci transferi konusunda onay vermiştir diye düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: O açıdan Beşiktaş da kalesini daha tecrübeli bir isme teslim etmiş durumda şu anda.
1: Bir 6 dakikamız var. Voleybol, basketbol, evet, hepsi notlarım arasında ama önce milli okçu Mete Gazoz'u konuşmakta yarar var. Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.
0: Mete Gazoz bir kere başarıyı sürdürebilir kıldığı için bence çok önemli.
1: Hı hı.
0: Bazen şunu yaşıyoruz değişik branşlarda. Sporcularımız çıkıyor, Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu, uluslararası alanda bir başarı elde ediyor ama sonrasında o başarının devamı gelmiyor. Mete Berinci bu anlamda çok önemli bir iş yapıyor. Okçuluktaki milli gururumuz, olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, katıldığı her organizasyonda en azından yarı final, final görme şansına sahip olduğumuz bir sporcumuz. Birçok organizasyonda zaten altın madalya kazanıyor. Bu Dünya Kupası'nın dördüncü ayağında da İtalyan rakibini 6-0 gibi net bir skorla yenip altın madalyaya ulaşması hem onun açısından hem okçuluk camiası açısından hem gençlerin farklı branşlara yönelip oralarda da kendilerini göstermesi açısından son derece önemli. Şimdi birçok genç çocuk, aileler çocuklarını futbolcu olsun istiyorlar. Son dönemde bu filenin sultanlarıyla birlikte kadınlar voleybola kaydı ama işte jimnastikte gelen başarılar, eskrimde, okçulukta, işte diğer branşlarda yüzmede özellikle gelen başarılar, teniste Zeynep'in başarıları genç sporcuların farklı branşlara yönelmesi konusunda onları teşvik ediyor. Mete bu anlamda gerçekten hem elde ettiği başarılarla hem bu şeyleriyle örnek bir sporcu. Bundan sonraki süreçte zaten yaşı şu anda genç ve önü açık. Bundan sonraki süreçte de katılacağı bütün uluslararası organizasyonlarda altın, gümüş ne olursa olsun bu başarılarını devam ettireceğine ben yürekten inanıyorum.
1: O zaman voleybolla devam edelim. Filenin sultanları ve Milletler Ligi'nde çeyrek finalde rakibi Kanada oldu. Kanada'nın çalıştırıcısı da baş antrenörü de Giovanni Guidetti.
0: Evet,
1: bizi o da bizi yakından tanıyan bir teknik adam.
0: Şimdi son ayağa giderken filenin sultanları açıkçası en zorlu ayaktı. Çünkü rakiplerin hepsi sıralamada bizden öndeydi. Güçlü rakiplerdi. Ama 4'te 3 yapma başarısı gösterdik. Bence çok önemli. Ev sahibi Japonya'yı yendik. Polonya karşısında 3-0 kazandık. Bir tek Amerika karşısında 3-2 kaybettik. Amerika'da zaten Milletler Ligi'nin favori ekiplerinden bir tanesi. Güçlü oyunculara sahip bir ülke. Onlara karşı da başa başa oynadık. Kazanabilirdik ama kaybettik. Tayland'da zaten rahat yendik. Şimdi sürece baktığımızda zaten hem Milletler Ligi'nin ayaklarına hem ondan önceki turnuvalardaki başarılara filenin sultanları biz voleybol ülkesiyiz sloganını gerçekten hakkıyla yerine getiriyor. Bunu bir kere altını çizmek lazım. Her uluslararası organizasyonda, her şampiyonada biz onları finalde, yarı finalde mutlaka görüyoruz. Kupalar kazanıyorlar. Zaten kulüpler düzeyinde de Avrupa şampiyonu bizim ülkemizden çıkıyor. O milli takıma gelirken kulüp takımlarında çok önemli yabancılar oynuyor ama onların yanında oynayan yerli oyuncularımız da hem onlara çok iyi destek oluyor hem de onlardan çok şey öğreniyor.
1: Hı hı.
0: Onların katkısıyla oluşturulan milli takımda işte geldiğimiz nokta ortada. Şimdi Kanada maçı zor maç olur bence açıkçası. Çünkü biz Milletler Ligi'ni 9 galibiyetle 4. sırada tamamladık. Onlar da 8 galibiyetle 5. sırada tamamladı. Yani 4. ile 5. karşı karşıya geliyor. Guidetti'nin onların başında olması tabii onlar için bir avantaj, bizim için de dezavantaj. Çünkü bizim oyuncularımızı yakından tanıyor. Çünkü birçoğuyla zaten çalıştı. Ülkemizde uzun yıllar hala devam ediyor çalışmaya. Onun o artısı mutlaka oyuna etki yapacaktır ama
1: hı hı.
0: Ben milli takımımızın özellikle Vargas önderliğinde Zehra'nın da katılımıyla birlikte altyapıdan gelen oyuncuların da başarılı katkısıyla birlikte genç oyuncuların milli takımımızın Kanada'yı yeneceğini düşünüyorum. Çünkü Kanada'yla daha önce oynadığımız maçlarda da yanılmıyorsam galibiyet sayısında üstünlüğümüz söz konusu. Ben bu maçta da Guidetti faktörüne rağmen milli takımımızın kazanacağını düşünüyorum. Şimdi U18 milli takımımızda bir,
1: evet,
0: Avrupa ikinciliği,
1: evet,
0: var. Yani az önce anlatmaya çalıştığım şey oydu. Filenin sultanları sadece A takım düzeyinde başarılı olmuyor.
1: Hı hı.
0: Bütün altyapı kategorilerinde U20, 20, 19, 18 gittikçe aşağı doğru başarılar da geliyor. Yani,
1: evet,
0: orada inanılmaz bir altyapı şeyi var.
1: Hı hı.
0: O altyapıdan gelen oyuncuların çıktığı milli takımda başarılı olması zaten kaçınılmaz. O anlamda filenin sultanlarının Milletler Ligi'nde, Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda, olimpiyatlarda elde ettiği sonuçların altyapılara iyi yansıması bizim önümüze güvenle bakmamızı sağlıyor. İşte bugün U18

0: takımında oynayan, Avrupa ikincisi olan, orada işte ilk 6'ya seçilen 3 tane oyuncu ve onların arasındaki diğer oyuncular mutlaka 3-4 yıl sonrasındaki süreçte bunları biz A milli takımda Filenin Sultanı olarak göreceğiz.
1: Evet, Filenin Efeleri de 15-19 Temmuz'da 3. hafta karşılaşmalarını Sırbistan'da oynayacak. Başarılar diliyoruz. Daha fazla başlığımız vardı ama sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz size.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Kolaylıklar dileriz. Spor yazarı Sayın Özgür Şahiner bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz ve bizler de gündemin sonuna geldik. Yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz, teknik yönetimde Ercan Çin, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek sağlıkla, huzurla kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. 26 Ekim 1923. Taksim Stadı'nın tarihi ana şahitlik ettiği gün. A milli futbol takımı tarihindeki ilk maçına Romanya karşısında çıktı. Çek hakem Anton Krati'nin yönettiği İstanbul'daki karşılaşmaya futbol severler büyük ilgi gösterdi. Milli takımın teknik direktörü Galatasaray'ın kurucusu Ali Samiyen, takım kaptanı ise Hasan Kamil Sporel'di. Maça damga vuran Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel 32. ve 50. dakikalarda sahneye çıktı ve topu iki kez rakip filelere gönderdi. Romanya'nın gollerini ise Ganzel ve Tırıç attı. 1923 yılındaki Türkiye-Romanya maçı 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Zeki Rıza Sporel milli takımın ilk golünü atan futbolcu olarak tarihe geçti. İkinci maça 1924 Fransa Olimpiyatlarına çıkan milli takım Çekoslovakya'ya 5-2 mağlup oldu. Ay Yıldızlılar ilk galibiyetini 3. maçında elde etti. Türkiye 17 Haziran 1924'te Finlandiya'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Milli takımın 4 golünü de sahada adeta devleşen Zeki Rıza Sporel attı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde.

0: detaylar fiyat.com.tr'de.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Reklamlar.
5: Arkası yarın.

0: Bir Destandır 15 Temmuz 9. Bölüm. Yazan Yusuf Dursun, yöneten İskender Bağcılar, yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk, efektör Ersin Temelli. Bu bölümde rol alan sanatçılar: anlatıcı Aziz Güngör, birinci polis Mehmet Can Özkenar, ikinci polis Ali Erdinç, Cengiz Kaan Kıran, Ali Tugay Erverdi, Nermin Nursaç Büker Otan, Çağdaş Ömer Şerif Erzurumlu, Berensu Melek Lena Buruşuk, Bilal Arda Tümer, Yılmaz Ali Rıza Kubilay, Mustafa Kutay Kırşehirlioğlu, Özgür Turan Günay, Aziz Berk Avcı.
1: Kaan Çağdaş ve Hülya, İstanbul'da bir Anadolu Lisesi'nin 9. sınıfında okuyan 3 samimi arkadaştır. Kaan'ın babası Murat, Güneydoğu Gazisi bir astsubaydır. Çağdaş'ın babası Ali komiser, Hülya'nın babası Hasan doktor olarak görev yapmaktadır. Bu arada İstanbul'da bir kışla da darbe yanlısı ve darbe karşıtı subaylar arasında kıyasıya bir mücadele yaşanmaktadır. Hiçbir şeyden haberi olmayan Çağdaş ve Hülya'nın aileleri darbe günü Kaan'ların evine misafir olur. Çok geçmeden dışarıda alçak uçuş yapan uçakları fark ederler. Cep telefonlarına gelen mesajlardan darbe yapılmakta olduğunu anlayan misafirler apar topar evden ayrılır. Kalabalık sokaklarda araçla ilerlemek mümkün değildir. Komiser Ali ve ailesi yanlarından geçmekte olan iki polis memuruyla yaya olarak onların görev yaptığı karakolun önüne gelir. Burada bulunan bir tankın silahsız, sivil bir kadını ezdiğine şahit olurlar. Galeyana gelen vatandaşlar tankı durdurmayı başarır. Üstelik tankın içine girerek darbeci astsubayı etkisiz hale getirip polise teslim eder. Diğer yandan o kalabalık içinde sokaklarda babasını arayan Kaan, Doktor Hasan'ın bir yaralının yardımına koştuğunu görür. Bu sevinçle ona doğru koşarken bir keskin nişancı tarafından vurulur. Şaşkınlık içinde kalan Hasan ve ailesi Kaan'ı ambulansla hastaneye götürür. Doktor Hasan'ın ameliyat ettiği Kaan kurtulamayarak şehit olur. Bu arada Murat, oğlu Kaan'ın yaralandığını ve Doktor Hasan tarafından ameliyat edildiğini öğrenir. Büyük bir hızla hastaneye ulaşır. Fakat Kaan'ın vefat haberini alınca baygınlık geçirir. Komiser Ali ve ailesi bulundukları karakoldan ayrılmak üzereyken polis memuru Baki bir keskin nişancı tarafından vurulur. Keskin nişancının yerini tespit eden komiser Ali iki emniyet mensubuyla hainin peşine düşer. Çok geçmeden silah sesleri gelir. Biraz sonra ekip geri döner fakat aralarında Baki'nin devresi Bilal yoktur.

0: Bak gördün mü? Bilal de geliyor.
1: Gördüm gördüm. Üstelik sürükleyerek birini getiriyor.
0: Keskin nişancıdır herhalde. Helal olsun Bilal'e.
2: Elinize sağlık arkadaşlar. Çok iyi iş çıkardınız.
3: Sayenizde komiserim. Üç koldan kıstırdık haini. Bilal'e helal olsun. Teslim olmaktan başka çaresi kalmadı haini.
2: Eline sağlık Bilal. Sana yardım edeyim. İçeri taşıyalım şunu.
3: Arkadaşlar, sayenizde temiz bir operasyon yaptık. Keskin nişancı haini karakola teslim ettik. Galiba bizim de burada işimiz bitti. Ayrılsak iyi olacak.
2: Haklısınız komiserim. Her şey için teşekkür ederim. Buyurun, arabaya geçelim.
3: Hayatım, artık çıkabilirsiniz. Gidiyoruz.
4: Ay Ali, çok şükür. Sağ salim geldiniz.
3: Çok şükür Nermin, çok şükür.
5: Silah seslerini duyunca çok korktum baba.
6: Ben hiç korkmadım baba. Biliyordum böyle yapacağını. Sen benim kahramanımsın. Canım babacığım benim.
3: Sağ olun çocuklar, sağ olun. Ama şimdi gitmemiz lazım. Hadi geçin arabaya, çabuk.
2: Hadi bakalım Bilal. Enes'le komiserimi gideceği yere bırakın.
7: Emredersiniz komiserim. Hadi bakalım. Herkes bindi mi? Tamam. Bismillah.
8: Şu halinize bakın be. Acıyorum size vallahi.
9: Güldürme beni albay. Güç bizde, silah bizde. Sense elimizde zavallı bir esirsin. Silahın yok, ellerin kelepçeli. Kalkmış bir de size acıyorum falan diyorsun. Komik. Gerçekten çok komik.
8: Gücü de silahı da kullanmaya yürek lazım. Nerede sizde o yürek?
9: Arslan Paşa'nın kesin emri olmasaydı gösterirdim ben sana silahın nasıl kullanıldığını. Dua et ki seni sağ istiyor.
8: Senin o arslan müsveddesi yanlış yapmış. Yaşadığım her saniye sizin kabusunuz olacağım. Bunu böyle bilin.
10: Yılmaz Yarbayım, paşamızı öldürmeyin dedi ama işkence yapmayın demedi ki. Şuracıkta şu kağıttan kahramanın biraz canını yaksak ne olur sanki?
8: Elinizden geleni ardınıza koymayın. O belinizdeki silahlara da güvenmeyin.
10: Bak görüyorsunuz Yarbayım, nasıl da bizi tahrik etmeye çalışıyor.
9: Hayır Özgür Binbaşım, hayır hayır. Elimizde esir olması onun için en büyük işkence zaten.
8: Ben bu vatanı korumak için buradayım. Ya siz niçin buradasınız?
9: Bizim de amacımız bu. Ama biz vatanı sizin gibilerden korumak için yola çıktık.
8: İhanetin adı ne zamandan beri vatanı korumak oldu?
10: İkide bir ihanet deyip durma be. Biz hain değiliz.
8: Bana bu muameleyi yaptığınıza göre sivil halka kim bilir neler yaparsınız. Yazıklar olsun size. Bu milletin, tüyü bitmemiş yetimlerin sayesinde asker oldunuz. Yaptıklarınız yanınıza kalacak mı sandınız? Alayınız şeref yoksunusunuz. Vatan hainisiniz.
9: Darbe yapıyoruz aslanım, darbe. Gerekirse silah da kullanırız, her şeyi de yaparız.
8: Ben de bu canı taşıdığım sürece engel olmazsam size, üstümdeki bu şerefli üniforma bana haram olsun.
9: Yeter be. Kes şu hamaset laflarını.
8: Zoruna mı gitti? Elinden geliyorsa gel de sustur beni.
9: Özgür binbaşım, bantla şu herifin ağzını da görsün gününü.
10: Büyük bir zevkle Yılmaz Yarbayım. Tamam Yılmaz Yarbayım. Ağzını bantladım. Artık konuşamaz.
9: Oh be, dünya varmış. Nasıl da inatçı bir herif be. Bak gözünü üstünden ayırma bunun. Ben bir hava alıp geleceğim. Çok sıkıldım burada ya.
10: Emredersiniz Yarbayım. Görüyor musun albay? Bir elimde tabanca, bir elimde bıçak var. Söyle bakalım şimdi seni kim kurtaracak elimden? Şşş, sakin ol albayım. Benden size zarar gelmez. Şimdi kelepçeni keseceğim. Beline de küçük bir tabanca yerleştireceğim. Sadece ağzın bantlı kalacak. Yarbaya belli etme. Zamanı gelince harekete geçersiniz.
9: Misafirimize gereken hürmeti gösterdin mi Özgür binbaşım?
10: Emrettiğiniz gibi başından bir saniye bile ayrılmadım. Gerçi çay kahve söyleyemedim ama.
9: Tamam tamam, artık kahveyi de Yarın Aslan Paşa mı ısmarlar ona? Sen şu televizyonu aç binbaşım. Bakalım dışarıda neler oluyor.
10: Emredersiniz yarbayım.
9: Ne oluyor binbaşım? Bu siviller niye dağıtılmıyor?
10: Bilmiyorum yarbayım. Bizimkiler şiddet kullanmıyor galiba.
9: Haklısın. Bunlara anladığı dilden konuşmak lazım. Boşuna yorma kendini. Kesin emir var. Gerekirse silah kullanılacak.
10: Yarbayım. Bakın, bakın. Helikopter sivillere ateş açtı. Kim bilir kaç kişi vurulmuştur şimdi.
9: Oh olsun be. Bize karşı gelmek neymiş görsünler şimdi.
10: Yarbayım, şu bina Türkiye Büyük Millet Meclisi değil mi? Orayı da bombalamışlar.
9: Kim olursa olsun, neresi olursa olsun payına düşeni alacak bizden. Zafer bizim olacak, bizim. Dur şu televizyona daha yakından bakayım. Ya uzak gözlüklerim yanımda değil de. Şunlara bak, şunlara. Nasıl da çil yavrusu gibi kaçıyorlar ama. Ellerine bayrak almakla kahraman kesilmişler. Karşınızda silah var be, tank var, top var. Hatta jetlerin yağdırdığı bombalar var. Kimsenin gücü yetmez bize karşı koymaya. Anlayın artık bunu be. Özgür, bu ses de ne?
8: Yanılıyorsun yarbay.
9: Nasıl? Sen nasıl kurtuldun? Elindeki silahı kim verdi sana?
8: Buraya kadar yarbay bozuntusu. Size bir şekilde hakkınızdan geleceğim demiştim.
10: Hop! Sakın silahına davranma.
9: Özgür, sen ne yapıyorsun? Başıma silah dayamak da nedir?
10: Bir şey yaptığım yok. Sadece hak yerini buluyor.
9: Geberteceğim ulan seni.
8: Ver bakalım şu silahı bana. Tamam. Demin dediğin gibi şimdi silah da güç de bizde. Bundan sonrasını sen düşün artık.
9: Özgür, senin Allah belanı versin. Nasıl çözersin onu? Ben şimdi sana gösteririm.
10: O biraz zor yarbay. Bu işlere kalkışırken bizim gibi vatansever subayları hesap etmediğiniz belli.
9: Şimdi anlıyorum. Darbeyi Milli İstihbarat Teşkilatı'na haber veren de sensin.
10: Ha şunu bileydin.
9: Bir de isterseniz beni kendi silahımla vurun diye paşaya numara yaptın. Doğrusu rolünü güzel oynamışsın.
10: Bu hayatta çıkarı için numara yapmayı sizden öğrendim. Ama bir farkımız var. Siz her zaman kendi çıkarlarınızı düşündünüz. Bense vatan ve milletimin çıkarlarını gözettim.
9: Bunun hesabını vereceksin ama. Bizzat ben keseceğim cezanı.
10: Elinden geleni ardına koyma. Ne emredersiniz Mustafa Albayım? Ne yapalım buna?
8: Özgür binbaşım, önce bunun rütbelerini bir sökelim.
10: Zevkle Mustafa Albayım.
9: Hayır, hayır sökemezsin rütbelerimi. Onlar benim her şeyim.
10: Tamam albayım, söktüm rütbelerini.
8: Çok güzel. Şimdi de ters kelepçe takalım.
10: Emredersiniz. Kelepçe de tamamdır. Başka bir emriniz var mı komutanım?
8: Telefonunu da al bu hainin. Ağzını da bir güzel bantla.
10: Bunlar da tamam komutanım. Bu arada el koyulan telefonunuz burada. Buyurun. Ah,
8: sağ olasın. Şimdi senden bir şey daha istiyorum Özgür binbaşım.
10: Emredin komutanım.
8: Tuğgeneral Aslan'ın yerini biliyorsan bana söyle. Onunla görülecek bir hesabım var.
10: Biliyorum komutanım. Makam odasının alt katındaki mahzenden yönetiyor hareketi.
8: Gel seni gözünden bir öpeyim binbaşım. Allah senden razı olsun. Çırpınıp durma boş yere. Silahın bende merak etme. Sizinkileri kendi silahınızla etkisiz hale getirmek keyifli olacak. Ben çıkıyorum Özgür binbaşım. Bu hain sana emanet. Zamanı gelince adalete teslim edersin.
10: Emredersiniz Mustafa Albayım.

Dikkatli olmalıyım. Darbeciler her an her yerde olabilir. Ahmet ne yaptı acaba? En iyisi bizimkilerle iletişime geçeyim. Alo? Alo Aziz Yarbay'ım?

0: Kaçırdığından bir türlü haber alamadık. Astsubay Ahmet, Haim Paşa'nın sizi kaçırdığını söyledi. Odasına kadar girmişler...
1: Orasını geniş bir zamanda anlatırım Aziz Yarbayım. Asıl şimdi yapacaklarımız önemli.
0: Emredin komutanım.
1: Binbaşı Hamza ile Astsubay Ahmet neredeler?
0: Binbaşı Hamza yanımda. Astsubay Ahmet de silah arkadaşlarıyla hazır bekliyor.
1: Çok güzel. Garaj kapısını açtırın veya zorla açın. En az iki tane cemsi alın. Şoför bulamazsanız siz kullanın araçları. Ve göndereceğim konuma gelip beni alın. Sonra hep birlikte darbenin merkezine gideceğiz. Anlaşıldı mı Aziz Yarbayım?
0: Anlaşıldı komutanım.
1: Ha, unutmadım. Çelik yelek giymeyi ihmal etmeyin. Bir çelik yelek de bana getirin. Hadi göreyim sizi. Ben sizi burada bekliyor olacağım.
0: Emredersiniz komutanım.

Bir Destandır 15 Temmuz adlı oyunumuzun 9. bölümünü dinlediniz. 10. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyenler.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik Türkiye genelinde kapsamlı bir operasyon başlattı. Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. En fazla şüphelinin bulunduğu illerin Ankara, İzmir ve İstanbul olduğu belirtildi. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz ifadelerine yer verildi. Washington-Tahran hattında tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran'ın farklı noktalarından patlama sesleri yükseldi. İran basını Huzistan eyaletine bağlı Mahşer kentinde bir kişinin öldüğünü, dört kişinin yaralandığını bildirdi. Tahran'dan saldırıların karşılıksız kalmayacağı mesajı geldi. İsrail, Lübnan'da yine ateşkesi ihlal etti. Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar düzenledi. Cedide beldesinin kırsalını bombaladı. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Doğu Zavtar beldesi de topçu ateşiyle hedef alındı. İşgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Paris'te olacak. Bakan Fidan, Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları yer alacak. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk, üç kişi yaralandı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında dernek bağışlarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Elebaşının ölümünün FETÖ tehdidini ortadan kaldırmadığını belirtti. Mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı. Bakan Gürlek, bu yılın ilk 6 ayında FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 1065 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Son denetim ve incelemelerde köftede baş eti, sucukta deri dokusuna rastlandı. Ayrıca kekikte yabancı madde, zeytinyağında tohum yağı tespit edildi. Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak

0: Open platformu 12 Punto kapılarını açtı. 12 Punto 2026 19 Temmuz'a kadar sinema severleri ağırlayacak. Organizasyona 30 ülkeden yaklaşık 60 sinema profesyoneli katılacak. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Şahane yaz festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5.000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel. Şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf Katılım.
1: Reklamlar.

0: Değerli dinleyenler, 10 haberlerinin hemen ardından takvim yaprağımız 13 Temmuz Pazartesi gününü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyor. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. Bölge Gündemi programında birlikteliğimiz başladı. Programımızı bugün sizler için Selma Atalar hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Karaman ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Saatlerimiz 11'i gösterinceye kadar Bölge Gündemi programıyla sizlerle birlikte olacağız. Peki bugün içeriğimizde neler var? Gelin hep birlikte göz atalım. İlk olarak hava durumu diyeceğiz ve Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Bölgemizde hava durumu nasıl olacak tahminleri kendilerinden dinleyeceğiz. Ardından güncel diyeceğiz ve kısa adı DAP olan Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sayın Halil İbrahim Güray bizlerle birlikte olacak. DAP'ın çalışmaları üzerine kendilerinden bilgiler alacağız. Bölgemizden haberlerde ise durağımız Tunceli olacak. Tunceli Müzesi, Avrupa'nın saygın müzecilik ödüllerinden biri olarak kabul edilen 2026 DASA ödülüne aday gösterildi. Ayrıntıları Tunceli Müze Müdürü, arkeolog Sayın Kenan Öncel'le konuşacağız. Ajans gündemi diyeceğiz ve İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü, aynı zamanda Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Ayhan Türkez bizlerle birlikte olacak ve para piyasaları diyeceğiz. Haftanın ilk işlem gününde para piyasalarındaki son durumu Pusula Yatırım'dan araştırma uzmanı Sayın Mustafa Kemal Eski'den dinleyeceğiz ve programımızda zaman bulursak sizlerle yerel basından da başlıklar paylaşacağız efendim.
1: Hava durumu.
0: Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile telefon bağlantımızı gerçekleştiriyoruz ve telefon hattımızda hava tahmin uzmanı Sayın Melek Özkan var. Sayın Özkan, iyi günler, iyi çalışmalar.
2: Teşekkür ederim Yıldıray Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Bölgemizde hava durumu nasıl olacak? Tahminleri sizden dinleyelim. Buyurun lütfen.
2: Evet, yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan ve çevresinin öğle saatlerinden sonra aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il ve bazı ilçelerinde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri Erzurum 32, Erzurum'un ilçelerinden Aşkale 31, Hınıs ve Horasan 32, Oltu ve İspir 33 ve Şenkaya 28 derece. Erzincan 36, Erzincan'ın ilçelerinden Kemaliye 38, Refahiye 30 ve Tercan 34 derece. Ardahan 27, Ardahan'ın ilçelerinden Göle 25 ve Posof 26 derece. Bayburt 33, Bayburt'un ilçelerinden Aydıntepe ve Demirözü 30 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar Yıldıray Bey.
0: Sayın Özkan'a aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile telefon bağlantımızın ardından saatimiz 10.11'i gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda Bölge Gündemi programında birlikteliğimiz devam ediyor.
3: Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için TRT12.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
4: TRT Erzurum Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.
0: Değerli dinleyenlerimiz, kısa adı DAP olan Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sayın Halil İbrahim Güray bizlerle birlikte. Sayın Güray, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
5: Merhabalar, teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Sayın Güray, DAP'ın çalışmaları üzerine bilgiler alacağız efendim sizden. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi'nin temel misyonu ve bölge ekonomisi için taşıdığı hayati önemi bizlerle paylaşarak dilerseniz sohbetimize başlayalım.
5: Evet. DAP Bölge Kalkınma İdaresi 2011 yılında 642 sayılı kanun hükmünde kararname ile özel bütçeli ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na bağlı bir kurum olarak kurulmuştur. Bizim görev alanımız Hakkari'den Sivas'a kadar 15 ili kapsayan geniş bir coğrafyadan oluşuyor. Yaklaşık 6,5 milyon nüfusa hitap ediyoruz ve 143 ilçeyi kapsıyor görev alanımız. İdaremiz kısaca görevlerini özetleyecek olursak, eylem planları hazırlar. Bunların uygulamasını koordine eder, izleme ve değerlendirmesini yürütür. Yine bölgedeki kurum kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izler, değerlendirir. İşte araştırma, etüt, proje incelemeler yapar veya yaptırır. İlgili kamu kurum kuruluşların yatırım projelerinin geliştirmesine yardımcı olur. Yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum kuruluşlarla işbirliği içerisinde hazırlar. Yenilikçi destek programları tasarlar ve uygular. Kurumlarası koordinasyonu sağlar. Yine en önemli paydaşlarımız olan kalkınma ajanslarımızın ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olur. Ayrıca

0: bakanlığımızın vereceği diğer görevleri yerine getirir.
1: Evet. Sayın Güray, kurumun bölgedeki diğer yerel kalkınma ajansları ve valiliklerle koordinasyon içerisinde çalıştığını biliyoruz.
0: Evet.
1: Bu çalışmalar nasıl yürüyor?
0: Burada da kalkınma ajanslarımızın çok kıymetli saha çalışmaları var. Mevcut durum analizleri her il ilçe özelinde. Yine bölge planları, valiliklerimizin, üniversitelerimizin, belediyelerimizin yine yerele dair önemli kıymetli çalışmaları var. Bizler de DAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak ve diğer idarelerimiz eylem planlarımız çerçevesinde, hedeflerimiz doğrultusunda kaynaklarımızı bu kurum kuruluşlarımıza koordinasyon içerisinde bölgesel kalkınmaya hizmet edecek şekilde ve en önemli misyonumuz olan bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması yolunda kaynaklarımızı kullanıyoruz.
1: Sayın Güray, yatırım programları hazırlanırken illerin ihtiyaç analizi ve potansiyeli hangi kriterlere göre belirleniyor? Çünkü lokal çözümler üretildiğini de biliyoruz.
0: Evet. Şimdi tabii her ilin hatta her ilçenin özelinde ihtiyaçlar farklılık gösteriyor. Bu kapsamda da az önce bahsetmiş olduğum işte bölge planları, kalkınma ajanslarımızın mevcut durum analizleri, yine idaremizin eylem planı çerçevesinde tabiri caizse sahanın, bölgenin bir fotoğrafı, röntgeni çekiliyor. Ve o tespit edilen ihtiyaçlar, bölgenin, illerin, ilçelerin sahip olduğu potansiyeller, kaynakların etkin kullanımıyla biz bölgesel kalkınmaya hizmet etmeye çalışıyoruz.
1: Evet. Efendim, özellikle tabii burada başlıklara baktığımız zaman vermiş olduğunuz desteklerde kadınlar da önemli bir yer alıyor.
0: Evet.
1: Buna dair neler aktarırsınız efendim?
0: Şöyle bizim Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteriyoruz. Kalkınma ajanslarımızda, bölge kalkınma idarelerimizde bizim her yıl Genel Müdürlüğümüzün, bakanlığımızın belirlemiş olduğu bir tema çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu kapsamda da yine kadın girişimciliğinin özendirilmesi, geliştirilmesi bizim yanılmıyorsam 2 yıl önceki ana temamızdı. Bu kapsamda da gerek destek programlarımızda, işte gerek bakanlık düzeyinde Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde yürütülen Anadolu'dakiler programı kapsamında, yine bakanlığımız tarafından yürütülen yerel kalkınma hamlesi programı kapsamında kadın istihdamı sürekli zaten önceliklerimiz arasında. Kadın ve genç istihdamı. Bu kapsamda da bölgemizdeki illerde genellikle üretici birlikleri, kooperatifler, işte yerel yönetimler üzerinden onlarla koordinasyon içerisinde biz kadın üreticileri, kadın girişimcileri destekliyoruz. Yine bakanlığımıza bağlı diğer kurumlar işte KOSGEB, yine farklı bakanlıkların işte Tarım Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu TKDK, işte il müdürlükleri, birçok kurum kuruluş aslında kadın ve genç girişimcileri destekliyor. Yani bu ekosistemin aslında
1: Bir
0: doğru
1: parçası.
0: düzgün şeyler olursa, projeler olursa fon bulamama gibi bir sıkıntısı olmadığını düşünüyorum.
1: Evet. Sayın Güray, geçmiş yıllarla kıyasladığınızda DAP'ın bölgeye getirdiği katma değerde nasıl bir ivme görüyorsunuz efendim?
0: Şöyle şimdi DAP İdaresi olarak aslında bizim ana misyonumuz bölgede hayvancılık ve sulama altyapısını geliştirerek tarım sektörünü sürdürülebilir çözümlerle güçlendirmek. Zaten eylem planımız da tam bu çerçevede sınırları çizilmiş. Bundan önceki geçmiş 14 yıllık sürece baktığımız zaman da aslında bu kapsamda önemli destekler verildiğini görüyoruz. Bölgede bir de
1: Sürekli
0: bizim
1: artan bir ivme var
0: evet
1: aslında, değil
0: evet.
1: mi orada?
0: Şöyle söyleyeyim hani bizim vizyonumuz da iklim değişikliğine duyarlı hayvancılığın ve gelişmiş sulama altyapısıyla sürdürülebilir tarımın yapıldığı değer zincirine entegre bir DAP bölgesi oluşturmak. Bu kapsamda da bugüne kadar irili ufaklı 15 ilde 2000 üzerinde proje uygulanmış. Yaklaşık bugünkü rakamlarla 17,5 milyar bir kaynak sağlanmış. Burada da hani özellikle bizim birinci önceliğimiz en çok destek sağladığımız alan sulama. Sulama altyapısının geliştirilmesi. Burada da etkin su ve havza yönetimi bizim eylem planımızdaki öncelikli dönüş programımız. Bu kapsamda da önemli yatırımlar, önemli projeler uygulanmış. Yaklaşık 10 milyara yakın bir kaynak aktarılmış. Yine hayvancılığa önemli bir kaynak aktarılmış durumda. Hayvancılıkta da bizim özellikle Meraslı ve son yıl

0: yıllarda bizim yaptığımız son 2-3 yıldır önemli bir çalışmamız var. Bölgede buzağı kayıplarının azaltılmasına yönelik bir program uyguluyoruz. Pilot illerimiz var. Hem işte gebe hayvanın aşılanması hem buzağın aşılanması, diğer çeşitli takviyelerle bu ölüm oranının azaltılması için çalışıyoruz. İl müdürlüklerimizle birlikte, üniversitelerimizle birlikte. Yine bu dönem başlayacağımız kuzu kayıplarının azaltılması. Mera ıslahı. Mesela bugüne kadar örneğin Erzurum'dan bahsedeyim. Erzurum'da bugüne kadar işte 42 gölgelik yapılmış. 5 tane canlı hayvan pazarı yapılmış. İşte Oltu, Hınıs, Narman, Horasan, Aziziye. Yine Tekman, Karayazı, Çat'ta 3 tane kesimhane yapılmış. Bunun gibi bu liste uzar gider.
1: Evet.
0: 15 ilden biliyorsunuz 15 ilde faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla hayvancılık da bizim önemli başlıklarımızdan bir tanesi. Bir diğeri de bitkisel üretim yatırımları. Burada da amaç bölgede bitkisel üretimde teknolojinin kullanımı ve alternatif ürünlerin üretimi teşvik edilerek üretimin ve veriminin artırılması. Bu anlamda da yine önemli destekler sağlanmış durumda.
1: Efendim tabii özellikle sulamadan bahsettik.
0: Evet.
1: Şunu biliyoruz, iklim değişikliği yaşıyoruz. Kuraklık
0: Evet.
1: yaşanıyor dünyanın birçok bölgesinde.
0: Evet.
1: Ve araştırmalar şunu gösteriyor ki biz temiz su kaynaklarımızın büyük bir bölümünü maalesef %90'lara varan bir oranda tarımda kaybediyoruz. Ve tabii modern özellikle sulama yöntemlerine ihtiyaç duyuyoruz. Tarımsal sulama altyapısının modernizasyonu ve kapalı sistem sulama projelerinde son durum nedir?
0: Şöyle arz edeyim. Şimdi burada biliyorsunuz aslında devlet su işlerinin çok önemli bir şey var, çalışması var,
1: Evet.
0: planlaması var. Bu iş aslında onların işi. Önce onu söyleyeyim. Biz daha çok DAP idaresi olarak ilk etapta onların alanında olmayan, onların ya da planlamasında olmayan tarımsal sulama ihtiyacı olan alanlara girmeyi tercih ediyoruz. Bu anlamda da işte küçük ölçekli tarımsal sulama, yine hayvan içme suyu projelerini destekliyoruz. Bugüne kadar önemli, az önce bahsettim, yaklaşık 10 milyar TL tutarında ciddi bir kaynak aktarıldı. Ha biz şunu özellikle önemsiyoruz. Devlet su işlerinin görev alanına girmeyen, aciliyeti bulunan ve belli bir plan dahilinde projeleri destekliyoruz. Yani böyle işte aklımıza geldi şuraya destek verelimden ziyade ya da şuradan talep geldi destek verelimden ziyade bize bir talep geldiği zaman arkadaşlarımız değerlendirirken hani ne kadar alanı sulayacak, ne kadar ihtiyacı giderecek, oradaki bitkisel üretim değeri nasıl, işte hayvancılık potansiyeli nasıl, ihtiyaç nasıl ve hem kapalı sulama hem açık sulama ihtiyaca göre gelen talepleri değerlendirip özellikle de biz şunu da altını çizmek istiyorum. DAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak biz doğrudan vatandaşa destek veremiyoruz.
1: Evet.
0: Kurum kuruluşlar üzerinden işte il sulama projeleri de genellikle il özel idareleri, işte büyükşehir olan yerlerde büyükşehir belediyeleri üzerinden ihtiyaç dahilinde bize sunuluyor. Bizim de oradaki önceliğimiz dediğim gibi öncelikle işte daha önceden yapılmışsa tamamlama projeleri, ana kanallar, ihtiyaç olan eğer açık ihtiyaç varsa açık, kapalı ihtiyaç varsa kapalı sulama kanalları tespit ediliyor. Yerinde tespit ediliyor. Arkadaşlarımız sahaya gidiyorlar. İlgili kurum kuruluşlarla, kalkınma ajanslarımızla istişare ediyoruz. Bir de bizim süreçlerimiz de biraz farklı. Bize başvuru geldikten sonra önce arkadaşlarımız değerlendiriyorlar. Sonra işte Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Sayın Bakanımızın olurundan sonra bir de işin en önemli esas bize bütçe sağlayan, kaynak sağlayan Strateji Bütçe Kurumu'yla mutabık kalıyoruz. Daha sonra zaten yatırım programına alınıp projeler uygulamaya başlanıyor.
1: Evet. Efendim tabii tarım ve hayvancılığı konuştuk.
0: Evet.
1: Özellikle şunu biliyoruz, Erzurum'da hatta Türkiye genelinde 33 tane bu anlamda mesleki teknik Anadolu Lisesi de faaliyet gösteriyor. Bunlar
0: Evet.
1: çok önemli. Neden önemli? Çünkü kırsala baktığımızda tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yaş ortalamasının sürekli arttığını görüyoruz.
0: Evet.
1: Tabii emekleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ancak gençlerimizin özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşması çok önemli.
0: Kesinlikle.
1: Bu bağlamda da vermiş olduğunuz destekler, yapmış olduğunuz çalışmalar var mı?
0: Tabii şöyle bizim seçmiş olduğumuz mesela Erzurum'dan örnek vereyim. Aziziye Tarım Lisesi. Pilot okul olarak aslında tabiri caizse seçilmiş ve buraya dönem dönem destekler veriliyor. İşte mesela ortak tarımsal makine parkı. Yine aklıma gelen hayvancılık altyapısının geliştirilmesi projesi. Birkaç farklı projeyle
1: Evet.
0: Burada amaç tam da sizin söylemiş olduğunuz çocuklarımızı, gençlerimizi bu tarım ekosisteminin içerisinde tutmak.
1: Sayın Müdür de yakın tarihte konuğumuz olmuştu,
0: Evet.
1: okul müdürümüz.
0: Evet.
1: Özellikle şu da gurur duyulacak bir hadise aslında siz ifade ederken şu anda zihnimde canlandığı için ifade etmek istiyorum. Modern tarımı, akıllı tarımı konuşuyoruz artık.
0: Evet.
1: Bu soruyu da sorduğumda geleneksel ve modern tarım arasındaki durumu, alınan ekipmanlar tamamıyla son model oldukları için
0: Evet.
1: aslında güncel ve modern tarım yöntemleri öğretiliyor gençlerimize değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Bir de biliyorsunuz artık yapay zeka çağında yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Yani bu yapay zekayı kullanarak gençlere daha cazip hale getirmeye çalışıyoruz. Biz de DAP idaresi olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Yine Tarım İl Müdürlüğümüz, Tarım Bakanlığımız, üniversitelerimiz bu konuda önemli çalışmalar yürütüyor. Mesela şu anda Türkiye'de 11 üniversitede pilot olarak işte TÜME Vakfı tarafından uygulanan bir proje var. Bu kapsamda Atatürk Üniversitemiz de pilot üniversitelerden bir tanesi. 100 başlık model bir seratipi hayvancılık işletmesi kuruluyor. Orada da amaç tamamen işte son model teknolojik imkanları kullanarak, özellikle yapay zekayı kullanarak gençleri bu
1: Evet.
0: oyuna dahil etmek.
1: Ve örnek teşkil edecek çalışmalar zannediyorum görülecek
0: Kesinlikle,
1: orada değil
0: kesinlikle
1: mi?
0: öyle.
1: Efendim yerel kalkınma hamlesi dedik.
0: Evet.
1: Bu kavramı biraz açabilir miyiz? Mikro düzeyde ilçeler ve köyler bu hamlelerden nasıl faydalanıyor?
0: Şöyle kısaca bahsedeyim. Yerel kalkınma hamlesi biliyorsunuz bizim öteden beri uygulanan teşvik programımız vardı. Teşvik yasamız vardı işte. İller sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına göre işte birinci bölgeden altıncı bölgeye kadar farklı avantajlarla yatırımcılar teşvikten faydalanabiliyorlardı. Bizim bu yerel kalkınma hamlesinin en temel farkı aslında adı üzerine yerelden, yani tamamen yerelin kaynaklarını kullanarak potansiyeli harekete geçirmek. Bu anlamda da bölgesel kalkınmaya etki etmek. Bu anlamda da her ilde, 81 ilde 4'er tane, 324 tane farklı yatırım konusu belirlendi. Tabii bu yatırım konuları masa başında belirlenmedi.
1: Evet.
0: Kalkınma ajansları bu işin lokomotifi oldu. Kalkınma ajansları yerelde ilgili kurum kuruluşlarla istişare ederek, paydaş toplantıları yaparak, saha ziyaretleri yaparak 4'er tane konu belirledi. İlk 2025 yılında başladı program. İşte 2025 ve 26'da başarıyla uygulandı. Hatta 2025'teki başvurular geçtiğimiz günlerde ilan edildi. Destek almaya kazanan projeler. Yerel kalkınma hamlesi programının klasik teşvik programından çok temel bariz farkları var. İlk defa teşvik programı kapsamında hibe desteği sağlanmaya başlandı. Hatırı sayılır oranda faiz desteği sağlanmaya başlandı. Yine işte bazı destekler diyelim ki 10 yıl olan işte istihdam desteği, sigorta işveren payı desteği 12 yıla çıkarıldı gibi bunun artı avantajları mevcut. Yine yurt dışından makine ekipman getiriyorsanız işte gümrük vergisi, ÖTV'si, yurt dışından alıyorsanız KDV muafiyeti gibi farklı farklı şeyleri var. Aslında onları siz özellikle emek yoğun sektörlerde alt alta topladığınız zaman neredeyse yaptığınız yatırımı çok kısa süre içerisinde amorti ediyorsunuz ve bu üreticiye, yatırımcıya ciddi bir destek sağlamış oluyor. Bu anlamda da güzel bir tarafı da şöyle. Hani biz diyelim ki 2026 yılı için 4 tane konu başlığı belirledik. Bu sabit değil. 2027 için başlıklar değişebiliyor. Eğer talep varsa aynı başlıklar devam edebiliyor. Bu anlamda oldukça ciddi bir yatırım başvurusu geldi. Bakanlığımız şu an değerlendiriyor. 2025 dediğim gibi açıkladı. İnşallah yerel kalkınma hamlesinin de zaten bizim kalkınma ajanslarının, bölge kalkınma idarelerinin hizmet ettiği amaca ciddi bir ivme kazandıracağını düşünüyorum.

0: Şöyle arz edeyim. Şimdi ben biliyorsunuz DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na atanmadan uzmanlıktan başlayıp son 9 yıl genel sekreterlik olmak üzere 17 yıl Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda görev yaptım. Şimdi kalkınma ajansları bu coğrafyaya tescil konusunda özellikle ticaret sanayi odalarımızla birlikte, valiliklerimizle, belediyelerimizle birlikte hatır sayılır işler yaptı. Erzurum'da da yine Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımız KUDAKA'nın önemli çalışmaları var. Biz de DAP İdaresi olarak bu işi önemsiyoruz. Ben 2 hafta önce Erzurum'un bildiğim kadarıyla ilk coğrafya tescilli ürünü olan Karnavaz Pekmezi'nin
1: Evet.
0: festivaline katıldım.
1: Festival vardı.
0: Evet. Orada da bu konuları konuştuk. Burada aslında biz çıtayı yükseltip bir adım ötesine hedeflemeliyiz diye düşünüyorum. Yani Avrupa Birliği'nden tescilli ürün sayımızı biz artırmamız gerekiyor. Ki yanlış olabilirim. Şu an bölgeyi tamamen tanımaya çalışıyorum. Takdir edersiniz ki 15 il
1: Evet.
0: görev alanımız. Bingöl balımız mesela. Şu an Avrupa Birliği'nden de coğrafyaya tescil almış ve
1: Ki
0: bizim
1: üniversite bünyesinde orada balla ilgili bir yer de var bildiğim kadarıyla,
0: evet
1: değil mi? Evet.
0: iyi bir laboratuvar da mevcut. Şimdi bizim de amacımız bence Erzurum'da başta olmak üzere diğer illerimizde de bu özellikle hani bilinirlik tanınırlık açısından ki ekonomiye ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Avrupa Birliği'nden tescilli ürün sayısını arttırmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet, inşallah. Konuya ilişkin eklemek istedikleriniz varsa, dileklerinizi
0: Teşekkür
1: birlikte
0: ediyorum. Ben
1: alarak.
0: çok kısa bizim önümüzdeki dönem
1: Buyurun.
0: hedeflerimizden bahsetmek istiyorum. DAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak inşallah önümüzdeki dönemde hani bizim yönetim tarzımız da anlayışımız da biraz o yönde. Daha çok sahada olmayı hedefliyoruz. Şu anda da arkadaşlarımız zaten illerde. Amacımız burada illerdeki paydaşlarımızla birlikte yine altını çizmek istiyorum. Kalkınma ajanslarımızla bizim ana ekosistemin lokomotif kurumları. Biz illerin, ilçelerin ihtiyaçlarını doğru tespit edip kaynaklarımızı etkin kullanmak istiyoruz.
1: Evet. Efendim başarılar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Göreviniz de hayırlı olsun.
0: Çok çok teşekkür
1: Programımıza
0: ediyorum.
1: katıldığınız için de ayrıca teşekkür
0: Ben de
1: ediyoruz.
0: çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Bölge Gündemi programımızda kısa adı DAP olan Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sayın Halil İbrahim Güray bizlerle birlikte oldu. DAP'ın çalışmaları üzerine kendilerinden bilgiler aldık.

0: Bölgemizden haberler.
1: Tunceli Müzesi, Avrupa'nın saygın müzecilik ödüllerinden biri olarak kabul edilen 2026 DASA ödülüne aday gösterildi. Tunceli Müze Müdürü Arkeolog Sayın Kenan Öncel. Telefon hattımızda bizlerle birlikte. Sayın Öncel, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi günler, günaydın.
1: Teşekkür ederiz. Sayın Öncel, Tunceli Müzesi Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri olan 2026 DASA ödülüne aday gösterildi. Tebrik edelim efendim sizi.
2: Teşekkür ederim.
1: Bu başarı sürecini ve adaylığın hikayesini sizden dinlemek isteriz.
2: Yani şöyle anlatalım. Tunceli Müzesi ülkemizin en genç, en yeni müzelerinden biri. Bu başarı ilk değildi. Sadece öncekilerin devamı olarak geldi. Bakanlığımızın hani vizyonu, ortaya koyduğu vizyon, yeni müzecilik anlayışı, interaktiflerin daha aktif kullanılması, somut olmayan kültürel mirasın müzelerde aktif halde kullanılması tabii ki Avrupa'da dikkat çekti. Bizim müzemiz de hani ilk kurulduğu günden itibaren biz kendimize öyle bir yol çizdik. Yaşayan müze, yani kentin bütün değerlerinin, bütün insanların, geçmişin, geleceğinin, bugünün harmanlandığı bir mekana dönüştürmek istedik. Bu anlamda çalışmalar yaptık. Arkadaşlarımızla birlikte, bakanlığımız talimatlarıyla. Sonuç itibariyle böyle çağdaş bir müze yaratıldı. Bundan dolayı da sürekli zaten Avrupa'da gündem oldu. Uluslararası yarışmalarda, Birleşmiş Milletler'den Birleşmiş Biyosfer sertifikası aldı. Sürdürülebilirlik sertifikası aldı. İki sefer finale kaldı. Birinde Avrupa'nın 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılında en iyi ikinci müzesi.

0: geçirmişti. Bu yılda işte yine bu tip yaklaşımlarla DASA'da finale kaldı. Umarım bu sene birinci olacağız.
1: İnşallah diyelim. Sayın Öncel, DASA ödülüne aday gösterilmek, bir müze ve o müzenin yönetim kadrosu için uluslararası arenada ne anlama geliyor?
0: Yani aslında yönetim kadrosu için, yani bu olayı bireyselleştirmeden bakanlık olarak bir bir strateji bu. Yani bakanlığımızın bize verdiği talimatları en iyi şekilde uygulamaya çalışma girişimidir. Tabii bu hem çalışanlar için hem müze yönetimi için ikisinin bir arada olması gereken bir şey. Hep beraber hareket ettiğiniz zaman bu sonuçları elde edebiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, biz ilk müzeyi açtığımızda dediğimiz şey şuydu. Bu kentin yaşayan bir müzesi olacak. Bütün köylere, en uzaktaki köye kadar, en uç dağdaki, yayladaki çocuğa kadar biz herkese ulaşacağız. Ve herkes kentin müzesini kendi evi gibi görecek. Biz bu yaklaşımlarla yaklaştığımızda ortaya birçok güzel manzara çıktı. Kültürel, sanatsal anlamda birçok çalışma oldu. Şehirde her yaştan insan rahat bir şekilde gelip kendini orada anlatabildiği bir mekana dönüştü. Bunlar konserlerle, tiyatrolarla, efendime söyleyeyim, birçok etkinlikle hepsi birbirini destekleyince ciddi anlamda hem Türkiye'de hem kendi ülkemizde hem ilimizde ve hatta Avrupa'da çok ciddi ses getirdi. Ve biz bunların sonuçlarını almaya başladık Tunceli olarak, Tunceli Müzesi olarak, Kültür Bakanlığı, Kültür Bakanlığı Müzeleri Genel Müdürlüğü olarak. O yüzden ben bir bütün olarak bakıyorum olaya. Ayrıştıramam, bir parça olarak göremem.
1: Evet. Sayın Öncel, Avrupa Müzeler Akademisi EMA tarafından yapılan değerlendirmede Tunceli Müzesi'nin hangi özellikleri veya kriterleri daha çok ön plana çıktı?
0: İşte hani aslında olay şeyde bitiyor. Bizim ilk kurduğumuz zaman ortaya çizdiğimiz vizyon, hani yaşayan müze. Yaşayan müze dediği o müzede yapılan etkinlikler, şehrin kültürel zenginlikleri, halkla iç içe olması, eğitimleri, bunların hepsi birleştiği zaman, yani sadece koleksiyonlar değil, bu özellikler de müzeye kattığınız zaman DASA'da bize evet siz bu kategoride bizde olmalısınız diye bir çağrıda bulundu.
1: Efendim, bu adaylığın Tunceli'nin ve genel olarak Doğu Anadolu bölgesinin uluslararası turizm potansiyeline nasıl bir yansıma yapmasını beklersiniz?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, hani son yıllarda müze açıldıktan sonra da kentte terörün bitmesi kentin birçok güzelliklerini ortaya çıkarttı. Bunlardan biri de tabii ki kültürdü. Yani 12 ay turizmin yapıldığı bir kentiz biz. Bizim Ovacık'taki muzur gözellerimizi bu sene bakanlığımız Birleşmiş Milletler'in en iyi turizm köyüne adayı gösterdi.
1: Evet.
0: Bu sadece bir başlık değil. Sadece müze bu halkalardan bir parçası. Yani valiliğimizin de bakanlığımızla bu konudaki çalışmaları gerçekten vizyonel çalışmalar yaptılar. Flora faunası çok zengin. Biz bunu müzede anlattık. İşte arkeolojisi, etnografyası, etkinlikleri, müzedeki eğitimleri ta ana sınıfından başlayıp üniversite öğrencilerine kadar düzenlediğimiz her yaştaki etkinlikler valilik himayesinde. Yaptığımız bu çalışmalar, hani şehirde kış turizminin olması, yaz turizminin olması, kültür turizminin olması, trekkingdir, doğa sporlarıdır, raftingidir, yani birçok bileşen var. Bu bileşenler hepsi bir araya gelince Tunceli son yıllarda artık milyonlarca insanı ziyaret ettiği yaz sezonunda bir kent haline gelmeye başladı. Tabii bu tip uluslararası alanda da kentimizin görünür olması, onların tanıtım broşürlerinde olması, dereceler alması, Avrupa'dan da bu kente ziyaretçi sayısını arttırmaya başladı. Ki burada da birinci olursa turizm köyümüzde bu sene Birleşmiş Milletler'in en iyi turizm köyümüzde olursa tabii bu sayı her zaman gitgide arttı ve artmaya da devam edecek.
1: Sayın Öncel, ödül süreciyle ilgili takvim nasıl işliyor? Sonuçlar ne zaman netleşecek ve müze olarak beklentiniz nedir?
0: Şimdi şöyle söyleyelim, hani biz daha önce finaller gördük. Yani ikincilik de aldık. Bizim bu sefer hazırlanırken tek bir amacımız vardı. İkinci olacağımız yarışmaya gitmeyeceğiz. Çok iddialı ama biz evet bu sefer birinci olacağız. Bütün hazırlıklarımızı arkadaşlarımızla birlikte o yönde yaptık. Aylarca süren bir hazırlık sürecimiz oldu. Sonra Mayıs ayında Tunceli'de Avrupa'dan jüriler geldi. müzeyi, kenti gezdiler. Puanlamalarını yaptılar. Geçen hafta bakanımız açıkladığı zaman da Tunceli'nin DASA'da finale kaldırdığını bize yazılı olarak bildirdiler. 24-26 Eylül tarihleri arasında biz ülkemizi temsil eden İspanya'nın Alicante şehrine gideceğiz. Orada bütün müzeler olacak zaten. Biz Tunceli'yi, kendi müzemizi, ilimizin güzelliklerini onlara anlatacağız, sunumlar yapacağız. 26'sı akşamı, 26 Eylül akşamı da sonuçları almış olacağız.
1: Efendim şimdiden başarılar diliyoruz
0: teşekkür
1: size.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Sayın Öncel, bir arkeolog gözüyle baktığınızda Tunceli Müzesi'ni Türkiye'deki ve dünyadaki diğer müzelerden ayıran en özgün, en nadide yapısal özellik nedir?
0: Aslında çok şey var, biliyor musunuz? Bu soru çok güzel bir soru. Şöyle söyleyeyim. Biz genelde hani müzeler, arkeoloji, etnografi ve tematik müzeler olarak ayırıyoruz. Tunceli Müzesi tematik bir müze değil. Arkeolojisi var, etnografyası var, flora faunası var, geleneksel yöntemlerle tarımı var. Ve Türkiye'de ilk kez Alevilerin anlatıldığı tek müze olma özelliği var. Yani Türkiye'de Alevilerin anlatıldığı çok büyük bir sergisi var. Tunceli mezar taşları var. Cumhuriyet döneminde Tunceli var. Yine Türkiye'de sadece Tunceli'de olan, ülkemizin UNESCO listesine girmiş somut olmayan kültürel miras sergisi var. 31 tane somut olmayan kültürel mirasımız var. Bizim UNESCO'nun onayladığı, bunların hem yazılı, hem dijital, hem kare kodlu, hem film şeklinde interaktif veriler kullanılarak yapılmış bir somut olmayan kültürel mirası var. Yani yerelden çıkıp ulusala, ulusallara, evrensele taşınan müzelerin bir boyutu var. Ayrıca işte Tunceli halk masallarının somutlaştırılarak 22 ressam tarafında hepsinin resme döküldüğü alanlar var. Ve düzenli olarak yaptığımız geçici sergiler var. Müzenin avlusunda yaptığımız işte bir dünya etkinlik var. Yaşayan insan hazineler çalışmalarımız var. Bu özelliklerimiz aslında müzeciliği tematikten çıkartıp kentin bütün değerlerinin, hatta ulusal değerlerinin anlatıldığı devasa bir yapıya dönüştürdü. Zaten binamız tescilli bir yapı. Avrupa'yı tarzına yapıldı 1935 yılında. Alman ve Avusturyalı mimarlar tarafından yapılan bir yapı. Yani kendi bir tarihsel hikayesi de var binamız.
1: Evet. Sayın Öncel, müzenin koleksiyonunda kronolojik olarak hangi dönemlere ait eserler yer alıyor? Ziyaretçileri nasıl bir tarihi yolculuk bekliyor?
0: Şöyle anlatayım. Şimdi Tunceli bölgesi müzesi olmadan önce Elazığ bölge olarak Elazığ müzesine bağlıydı. 1968-74 yılları arasında bizim Keban Barajı kurtarma kazıları yapıldı. Keban kuzey yakası Tunceli sınırlarıydı. Ama Keban deyince hep akla Elazığ müzesi geldi. Buradaki bütün malzemeler de oraya gitti. Biz bu müzeyi kurma çalışmalarına başladığımızda Keban Tunceli yüzündeki çıkan bütün kültür varlıkları Elazığ'a gitmişti. Oradaki bütün eserlerimizi bakanlığımızın onayıyla Tunceli Müzesi'ne geri getirdik. Ve arazide yaptığımız, hani müze olmadığı için çok böyle büyük bir Tunceli arkeolojisi, çok Türkiye'de çok bilinen bir arkeoloji değildi.
1: Evet.
0: Yani Türk dünyasının çok bildiği bir arkeolojik kronolojisi yoktu. Biz hani 2015'ten itibaren müzeyi açtığımız 2020 yılına kadar ve halen daha devam ediyoruz. Kazılarımız da var. Bölgede yüzey araştırmaları sürekli yaptık. Her tarafa gitmeye çalıştık. Ve Keban malzemelerinin eksik kalan kısımlarının halkalarını işte paleolitik dönemden günümüze kadar bu kentin de bütün tarihsel serüvenini eksiksiz bir şekilde Anadolu'nun her yerinde olduğu gibi yaşadığını belgeledik. Bununla ilgili yayınlarımız da yaptık. Bununla ilgili bulduğumuz eserleri müzemizin koleksiyonuna, sergilerine ekledik. Arkeolojiyi kronolojik olarak tam olarak oturttuk. Sonra etnografik eserlerimiz vardı. Zaten onlar her yerde var. Onlarla sergilerimizi yaptık. Sonra Tunceli'nin biraz da aslında gizli kalmış yüzünü anlatmaya çalıştık. Üçüncü salonumuza geçtiğimizde geleneksel yöntemlerle tarım nasıl yapılıyordu? Bu kentte modern tarımdan önce tarım nasıl yapılıyordu? Hayvancılığın yoğun olduğu bölge, işte tulum peynirinin ne kadar özel olduğu, bal zeylanın ne kadar özel olduğu gibi şeyleri anlattım. Efendime söyleyeyim, biz Tunceli flora fauna olarak ülkemizin en zengin bölgelerinden biri. Yaklaşık 1800 bitki çeşidimiz var. Bunun 240 tanesi Türkiye endemiği, 46 tanesi dünya endemiği. Son yapılan araştırmalarla bu sayılar arttı. O yüzden tam net rakamda verirken eksik söylemiş olabilirim birkaç taneyi. Onu anlattık. Sonra oradan çıkıyorsunuz. Tunceli'nin paleolitikten başlayıp günümüze kadar bütün kronolojisini izlediniz, geldiniz. İşte bu raporlamayı da gördünüz. Alevilik inancını. Ki Tunceli'ye gelen herkes Alevilik inancını merak eder.
1: Evet.
0: Orada aklındaki sorulara cevap veren büyük bir sergi yaptık. Sonra Tunceli'nin mezar taşları, Koç Atlı için mezar taşları çok özeldir. Onlarla ilgili bir sergi yaptık. Halı galerisi yaptık. Sonra Cumhuriyet döneminde Tunceli nasıldı? Onu anlattık. Sonra bahsettiğim o sergilerle birlikte devam ettik. Yani günümüzden bizim yaptığımız araştırmalara göre 600 bin yıl öncesinden yerleşimin olduğu ve bugüne kadar tarihsel serüvenin anlatıldığı güzel bir müze oldu.
1: Sayın Öncel, Tunceli ve çevresinde son dönemde yapılan arkeolojik kazılardan da bahseder misiniz bize? Gün yüzüne
0: Evet.
1: çıkarılan ve müzeye kazandırılan en yeni buluntular nelerdir?
0: Şimdi şöyle söyleyelim. Biz müzeyi 2020-24 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın online katılımı, Sayın Bakanımızın yerinde katılımıyla resmen açtık. Ve açtıktan 3 ay sonra da biz hemen bakanlığımızın talimatlarıyla Toskoparan Höyü'yü dediğimiz bir höyümüz var. Orada Keban'dan sonraki ilk kazıları başlattık ve ilk kazmayı vurduk. Tabii höyün bir en üst kısmında bir de eteğinde kazı yapıyoruz. Etekteki kısım, yani en diplerdeki kısımda biz monumental, anıtsal dediğimiz 3-4 farklı dönemin aynı anda olduğu inanılmaz bir mimariyle karşılaştık. Ve burada bulduğumuz buluntular da bazılarının karbon örneklerini tiptağa gönderdik. Çok ilginç bir bilgi geldi bize. Bir çocuk iskeleti bulmuştuk. O iskeleti analizini yaptık. Milattan önce 4300'lere tarihliydi. Yandaki seramikler, aynı tabakadaki seramikleri biz hani Ubeyt kültürü, bu güneydeki bir kültürdür. Ubeytlerin Fırat'ın kuzeyine geçmediğini bildirdik. Ama gelen tüptaki veriler Ubeytlerin Fırat'ı geçip kuzeye, yani Tunceli sınırlarına da girdiğini gördük ki bu arkeolojik açıdan önemli bir sınır değişikliği diyebiliriz.
1: Evet. Sayın Öncel, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda da size kolaylıklar diliyoruz. Bir süreç bekliyor sizi. Umarız ki ülkemize güzel haberler getireceksiniz. Güzel
0: İnşallah.
1: Haberlerle sizi ağırlamak isteriz. Dileklerinizle sohbetimizi noktalayalım istiyoruz.
0: Teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin. Sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, durağımız Tunceli oldu. Tunceli Müzesi, Avrupa'nın saygın müzecilik ödüllerinden biri olarak kabul edilen 2026 DASA ödülüne aday gösterildi. Ayrıntıları Tunceli Müze Müdürü Arkeolog Sayın Kenan Öncel'le konuştuk.
2: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
3: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
2: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
3: Geleceğinizi riske atmayın.

Serhat şehri Kars'tan, Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır'dan, Ardahan'dan Ağrı'dan, etrafı dağlık, ortası bağlık Erzincan'dan, dört dağ içinde olan Bingöl'den, Laleler Diyarı Muş'tan, Sarp Dağlar arasına gizlenmiş Tunceli'den, Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan, sesler aktardığımız bölge gündemi devam ediyor.

0: Ajans gündemi.
1: Saatimiz 10.47'yi gösteriyor ve İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü, aynı zamanda Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Ayhan Türkez bizlerle birlikte. Sayın Türkez merhaba, programımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum efendim, sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. Sayın Türkez, özellikle bir basın toplantısı, bilgilendirme toplantısı gerçekleşti bölgede yapılan yatırımlara dair. Siz de takip ettiniz, detayları sizden dinlemek isteriz.
2: Teşekkür ederim. Tabii Erzurum'un uzunca bir süredir gündeminde olan hem havalimanında yapılan onarım çalışmaları, bu KET-3 sistemiyle ilgili yapılan çalışmalar, revize çalışmaları. Bunun dışında Erzurum'u Karadeniz'e bağlayacak özellikle İyidere limanının devreye girmesiyle birlikte kuzey ve güney arasındaki bağlantıyı sağlayacak bir anlamda Erzurum'u limanla, denizle buluşturacak Ovid tüneli.

0: Biliyorsunuz yakın bir zamanda yapılmıştı, açıldı, şu an hizmet veriyor. Ama bu tünelin daha rantabl, daha elverişli bir şekilde kullanılması için bu bölgede bulunan kırık ve dallı kavak tünellerinin bir an önce tamamlanması ve bu projeye entegre edilmesi gerekiyordu. Bununla ilgili bir süreçten bahsediyoruz. Stadyumla ilgili işte bu Maraş depreminden sonra görülen hasar üzerine biliyorsunuz 2 sezondur Erzurumspor sadece kapalı ve maraton tribünleri kapalıydı. Sadece kale arkasındaki tribünlerde taraftarlarını ağırlayabiliyordu. Burada bir belirsiz süreçten bahsediyoruz. Bir de tabii iktidarın Erzurum'a özellikle ekonomik olarak bir katkı sağlamak anlamında bu bedelli askerlik merkezleri var. Türkiye'de 13 ilde yapılıyor. Bunlardan birisinin de Erzurum'da olması, özellikle bu öğrenci ve hizmet sektörüne endeksli olan şehir ekonomisine kısmen de olsa bir katkı sağlamak anlamında bu merkezlerden birisinin de Erzurum'da olması yönünde bir çaba vardı. Bu da gerçekleşti. Tabii artık Erzurum'da belki o diğer illerdeki gibi binlerce asker bedelli yükümlü burada olmuyor ama Erzurum'da da 350 civarında bir başlangıç yapıldı. 350 asker adayı Mehmetçiğimiz burada bedelli eğitimlerini aldılar. Bu sayının önümüzdeki süreçte biraz daha artırılmasını öngörüyor siyasi iktidar. Ama stadyumla ilgili de son yapılan açıklamaya göre kapalı tribün, eski taraftarlarımız bilirler, basın ve protokolün yer aldığı kapalı tribündeki çalışmalar tamamlandı. Şu an itibariyle 10 bin seyircinin üzerinde bir kapasiteye sahip Kazım Karabekir Stadyumu Erzurumspor için hazırlanmış durumda. Maratonla ilgili de güçlendirme çalışmaları yapıldı. Genellikle Erzurumspor taraftarının çok
1: Evet.
0: yoğun kullandığı o açık tribün, maraton tribününde çalışmaların bittiği, işte Futbol Federasyonu, Gençlik Spor Bakanlığı yapılacak incelemelerin ardından bu tribünün de belki sezonun başı itibariyle devreye girebileceğini düşünüyoruz. Havalimanı ile ilgili de biliyorsunuz biraz bu sosyal medyada son zamanlarda çok denk geliyor. Yani Erzurum'daki uçak fiyatlarının pahalı olması, işte buradaki çalışma saatlerinin gün içerisinde olması, uçak seferlerinin sabah ve akşam saatleri de yoğunlaştırılmasıyla birlikte yaşanan bir süreç vardı. Hafta sonunda hem AK Parti İl Başkanı hem AK Parti Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Eminöz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda katıldığı bir istişare toplantısı vardı. Böyle daraltılmış bir toplantıydı. Biz de o toplantıdaydık ve havalimanındaki çalışmaların da Eylül ayı itibariyle tamamlanmış olacağını, diğer o şu an kullanmadığımız, yani orada 16 tane apron var. Yani aynı anda 16 uçağın yan yana park edebileceği bir limandan bahsediyoruz. 5-6'sının bitirileceği, Eylül ayı itibariyle Erzurum'daki uçak seferlerinin belli bir düzen içerisinde diğerlerinin yapımına da devam edileceği açıklandı. Tabii havalimanı ulaşım Erzurum açısından son derece önemli. Hem turizm anlamında hem spor turizmi anlamında son derece kıymetli. Kış turizmi biliyorsunuz, tamam, belki bu yaz döneminde özellikle bu yüksek irtifada kamp için buraya gelen kulüpler anlamında bir takım rahatsızlıklar yaşadık. Ama kış turizmi öncesinde en azından bu çalışmaların tamamlanmış olması son derece kıymetli. Erzurum Havalimanı sadece Erzurum özelinde değil, tüm Doğu Anadolu bölgesinin hava trafiği açısından da son derece önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü Ket-3 sistemi bu bölgede, Türkiye'de sadece Ankara, İstanbul'un dışında 3. merkez Erzurum'da var. Bu merkezin rentable kullanılması lazım ve her zaman hazır olması lazım. Birçok uluslararası uçuşta da hem bölgedeki işte Doğu ve Güneydoğu'daki havalimanlarında olabilecek bir kriz anında Erzurum Havalimanı'nı kullanıyorlar. Onun için bu anlamda da Erzurum Havalimanı'ndaki çalışmalar hava trafiği anlamında da, uluslararası hava trafiği anlamında da kıymetli bir pozisyonda. Onun için bu çalışmaları hem genel müdürlük, hem siyaset, hem devlet ciddi anlamda takip ediyor. Ben bu süreçte bu Dallıkavak ve Kırık tünellerinin de KOP'la birlikte bölgeye entegre edilmesiyle birlikte Erzurum'un başındaki yaşadığı sıkıntıların özellikle karayolu anlamında ciddi anlamda çözüleceğine inanıyorum.
1: Evet, inşallah diyelim. Efendim, Erzurumspor'u da çok sorar dinleyicilerimiz. Transfer merak ediliyor.
0: Tabii şimdi Erzurumspor sezonun ilk hazırlık etabını tamamladı. 3 gün öncesinde bir futbolculara izin verilmişti. O izin bugün itibariyle bitiyor. Yarından itibaren ikinci etap hazırlık kampı için yeniden Erzurum'da toplanacak mavi beyazlı futbolcular. Teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde ciddi bir hazırlık dönemi var. Özellikle alt ligden gelen işte bizim genç kategorisinde bulunan futbolcularımız için de bir şans oldu bence kendilerini göstermeleri açısından. Bu anlamda bugüne kadar iç transferde ciddi bir aşama kat etti. Yani en azından teknik heyetin raporları doğrultusunda takımda kalınmasını istedikleri futbolcularla belli bir aşama sağlandı. Ben ikinci etapla birlikte Erzurumspor'un dış transferde de belli bir ivme yakalayacağına inanıyorum. Yani şu an hem kanatlar için, hem stoper için, hem santrafor mevkisi için özellikle kaleci bir alternatif Süper Lig'de son derece önemli. Transferleri noktasında isimler var ama bu isimleri hem transferin gerçekleşmemesi hem de bu transfer politikalarını biliyorsunuz böyle
1: Evet.
0: bir futbolcunun ismi çıkınca böyle çok farklı gelişmeler yaşanabiliyor. Ama Erzurumspor'un 5-6 tane dış transferde ciddi bir mesafe aldığı oyuncular var. Bunlarla ilgili süreci de göreceğiz önümüzdeki süreçte. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde fikstür de çekildi. İlk maçını Erzurumspor Ahmet deplasmanında oynayacak. İkinci haftada işte ligin son 4 yılın şampiyonu Galatasaray Erzurum'da olacak. İlk maçımızda, ilk Süper Lig maçımızda Galatasaray Erzurum'da ağırlayacağız. Bence hep bunu söylüyordum zaten. Yani belki ekonomik olarak, belki fiziki şartlar olarak çok arzu ettiğimiz seviyede değiliz ama Süper Lig ayrı bir seviye. İşte bugün Galatasaray'ın Erzurum'a gelmesi, Erzurum'da oluşacak o sinerji, o heyecan, o Süper Lig
1: Bunlar çok
0: coşkusunu
1: önemli değil mi?
0: yaşamak çok önemli.
1: Evet.
0: Hem de Erzurum'un tanıtımı anlamında, PR anlamında, gastronomisi anlamında sadece artık futbol değil, futbolla birlikte gastronomiyle ilgili onlarca program görebiliyorsunuz. Tarihi, kültürel öğren yerleriyle ilgili onlarca program görebiliyorsunuz ulusal basında, medyada. Ben Süper Lig'in böyle de ciddi avantajları olduğunu düşünüyorum tanıtım
1: Bütün
0: anlamında.
1: takımlarınıza
0: İnşallah
1: başarılar dilerim.
0: güzel bir sezon olur. Erzurumspor'da ligde kalıcı olur.
1: Şöyle son 1-3 dakikamız var efendim.
0: Evet.
1: 13 Temmuz tarihindeyiz ve hain darbe girişiminin
0: Evet.
1: yıl dönümü. 15 Temmuz'un yıl dönümüne dair neler söylersiniz?
0: Tabii 15 Temmuz bu sene 10. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Tabii Türkiye'nin tarih boyunca gördüğü en büyük hain kalkışmanın adıydı 15 Temmuz. Çok şey kaybettirdi bize. Yani 240 civarında şehit, 2700'ün üzerinde yaralımız. Bugün hala o yapıyı temizlemek için devlet tüm imkanlarını kullanıyor. Çünkü bu kripto dediğimiz yapıyı hala bugün kriminal polis laboratuvarları, işte iletişim ve dijital operasyonlarla hala bu operasyonların devam ettiğini görüyoruz. Bugün sabah saatlerinde işte Erzurum eski valimiz İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin de bu konuyla ilgili bir açıklaması vardı. Sabah saatlerinde 81 il Cumhuriyet Başsavcılığının 81 ilin Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katıldığı FETÖ-PYD silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yapılan operasyondan bahsediyor. Bununla ilgili ilk bilgileri vermişti. 81 ilde 968 şüpheliye yönelik bir operasyon başlatıldı. Hala bu yapının kırıntıları hem yurt içinde hem yurt dışında devam
1: Son bir
0: ediyor.
1: dakikamız.
0: Ama yönelik olmalıyız. Yani bu tarz hareketlere, bu tarz yapılara karşı dikkatli olmamız. Devlet teyakkuzda ama biz de toplum olarak, yani özellikle dini istismar ederek, böyle inançları istismar ederek, insanların samimi duygularını istismar ederek bu tarz yapılara meydan vermememiz gerekiyor. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti askeriyle, polisiyle bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettirecektir. Bugün itibariyle o 81 ilde 1000 kişiye yönelik operasyon bu yapının ne kadar ülkemiz için tehlikeli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. İnşallah bunların dış mihraklarının da dış yapılarının da çözülerek cumhuriyetimizin, devletimizin ilelebet payidar kalması noktasında herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini ümit ediyoruz ve yerine getirmeye devam edeceğiz bizler de.
1: Sayın Türkes, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyor.
0: Ben çok teşekkür
1: Çalışmalarınızda başarılar
0: ediyorum. İyi
1: diliyoruz.
0: yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Bölge Gündemi programımızda Ajans Gündemi dedik ve İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü, aynı zamanda Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Ayhan Türkez bizlerle birlikte oldu ve bölgemizin gündemini değerlendirdik. Bölge Gündemi programıyla Selma Atalar, Arif Karaman ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk. Başka bir programda buluşmak dileğiyle veda ediyoruz. Hoşça kalın.
2: TRT Erzurum Radyosu Bölge Gündemini sundu.

Sevgili dinleyenlerimiz merhaba, hoş geldiniz Hayatın İçinden programına. Bugün de huzurlarınızdayız. Manuş Baba dedi ki bu havada gidilmez. Biz sizi programımıza bekliyoruz. Programımızı dinlemeye davet ediyoruz. Çünkü 2 saat boyunca bugün de huzurlarınızda olacağız. TRT Erzurum Radyosu'ndan sunacağız programımızı. Selma Atalar hazırladı. Teknik yönetimde Taceddin Dolu var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Yine dopdolu bir programla huzurlarınızda olduğumuzu hatırlatalım. Güzel bir şarkıyla başladık. Programımızın içerisinde bu şarkıları ve türküleri İlerleyen dakikalarda dinleyebileceksiniz. Konuklarımıza eşlik edecekler şarkılarımız ve size eşlik edecekler. Her zaman olduğu gibi programımız içerisinde ağırlayacağımız konuklarımız olacak sevgili dinleyenlerimiz. Takvim yaprağımızı okuyacağız birazdan. Takvim yaprağımızla başlayacağız. Şarkılar var, türküler var dedik ve elbette konuklarımız var. Onlarla ilgili hemen size bilgi verelim.

Güncel bölümümüzde bir konuğumuz olacak. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Salim Gökçen'le geçmişten günümüze darbeleri ve 15 Temmuz'u konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Yaz aylarında kalp sağlığı, ritim bozukluğu sebepleri tedavisi üzerine Erzurum Şehir Hastanesi'nden kardiyoloji anabilim dalından Doktor Murat Özmen konuğumuz olacak. Stüdyomuza gelecek ve bu önemli rahatsızlıklarla ilgili olarak kendisinden bilgi alacağız sevgili dinleyenlerimiz yine ilerleyen dakikalarda. Şarkılar dedik, türküler dedik. O şarkılardan biri Ajda Pekkan seslendiriyor bir Tarkan şarkısını, Yakar Geçerim.

0: Takvim yaprağı.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, 13 Temmuz tarihli takvim yaprağımızda günün sözü Dadaloğlu'na ait. Çok yaşayıp mihnet ile ölmeden, az yaşayıp dem sürmesi yeymiş. Tarihte bugün neler olmuş hemen bakalım. 13 Temmuz 1878 tarihinde İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya, Macaristan, Almanya, İtalya ve Osmanlı devletleri arasında Berlin Antlaşması imzalandı sevgili dinleyenlerimiz. İlk kadın romancımız Fatma Aliye Hanım 13 Temmuz 1936'da vefat etti. Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı olan Aliye Hanım 1862'de İstanbul'da doğdu. Özel eğitim alarak Arapça ve Fransızcayı öğrendi. Romanları kadar tercüme ve makaleleriyle de tanınan Fatma Aliye Hanım'ın eserleri arasında Hayal ve Hakikat, Muhadarat ve Refet, aynı zamanda Enini sayabiliriz. Yazar Fatma Aliye Hanım'ı saygıyla anıyoruz.

13 Temmuz 1959'da operet yazarı Ekrem Reşit Rey vefat etti. 1900 İstanbul doğumlu Rey, öğrenimini Fransa ve İsviçre'de tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra Ankara ve İstanbul radyolarında temsil kolu şefliği ve teknik üniversitede Fransızca okutmanlığı yaptı. Lüküs Hayat, Deli Dolu, Maskara, Hava Civa, Alabanda ve Aldırma gibi ünlü müzikal eserlerinin bestecisi olan Ekrem Reşit Rey'i saygıyla anıyoruz. ...13 Temmuz 1986'da yazar Mehmet Seyda vefat etti. 1919 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Seyda, Pertevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra iş hayatına atıldı. Öyküleri Ses, Tan, Yeni Adam, Yedi Gün, Yeni Edebiyat gibi dergi ve gazetelerde yayımlandı. Özellikle romanlarıyla birçok ödül kazanan Mehmet Seyda'nın eserlerinden bazıları şunlardır: Ne Ekersen, Yaş Ağaç, Beyaz Duvar, Garnizonda Bir Olay, Kör Şeytan, Bana Karşı Ben ve İçe Dönüktür. Ölüm yıl dönümünde Mehmet Seyda'yı saygıyla anıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, tarihte bugün köşemizin son ismi, bugün ölüm yıl dönümü olan şair Ece Ayhan. 1931'de Muğla'nın Datça ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1959'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl stajını tamamladı ve kaymakamlık kursunu bitirdi. 1962'de Sivas'ın Gürün ilçesinde, 1963'te Çorum'un Alacı ilçesinde kaymakamlık ve belediye başkanlığı yaptı. 1963 ile 1965 yılları arasında askerliğini yedek subay olarak tamamladıktan sonra Denizli'nin Çardak ilçesi kaymakamlığına atandı. 1966 yılında memurluktan ayrılan Ece Ayhan, İstanbul'da çeşitli yayın evlerinde redaktörlük ve editörlükle uğraştı. Bir süre Türk Sinema Tek Derneği'nde çalıştı. Türk Dili, Varlık, Yenilik dergilerinde çıkan şiirlerinden sonra Seçilmiş Hikayeler, Pazar Postası ve Yeditepe dergilerinde yazdı. İlk şiirleriyle birlikte eleştirmenlerin ve şiir okurlarının ilgisini çekti. İkinci yeni akımının en çok tartışılan şairlerinden biri oldu. 1974 yılında hastalanan Ece Ayhan,

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın İçinden programı devam ediyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Salim Gökçen'le konuşacağız. Sayın Gökçen, merhaba, hoş geldiniz programa.
2: Teşekkür ediyorum Hande Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Tabii geçmişten günümüze darbeleri ve 15 Temmuz'u konuşacağız. Ne yazık ki yaşadığımız ülkenin geçmişinde darbeler önemli bir yer, önemli bir sayfa. Öncelikle Türkiye'nin getirdiği bu darbe kültürünün tarihi kökenlerine baktığımızda siz hangi tarihi kökene yaslandırıyorsunuz ve bu konuyla ilgili neler söylersiniz?
2: Evet, öncelikle tabii bu konuda bir kavram karmaşası var. Onu ortadan kaldırmak gerekiyor. Nedir bu? İşte darbeyle ihtilal kavramları.
1: Evet.
2: Özellikle toplumumuzda darbe ve ihtilal konuları oluşan duruma göre yanlış ifade ediliyor. Bunun tabii en önemli sebebi 27 Mayıs 1960 darbesini gerçekleştirenler yaptıkları askeri darbeyi bir ihtilal olarak tanıtmışlar. Daha doğrusu bunu bir halk hareketi olarak tanıtma ihtiyacı duyduklarından ve yapılan bu askeri müdahaleye de ihtilal dediklerinden halk arasında da bu darbelere ihtilal denilme ya da ihtilalin darbeyle karıştırılması gibi bir konu söz konusu. Öncelikle şunu tabii ki bilmemizde fayda var. İhtilal darbeden farklı olarak bir halk hareketidir ve şiddet yoluyla sadece mevcut hükümeti değil, aynı zamanda siyasi düzeni, rejimi de değiştiren bir olaydır. Örneğin Fransız İhtilali ve Bolşevik İhtilali geniş halk kesimlerini arkasına alarak köklü bir sistem değişikliği yapmışlardır. Darbe ise resmi olan ya da olmayan kişi ya da kişilerce veya her iki kesim tarafından anayasal olmayan yollarla hükümetin devrilmesi ve iktidara el konulması anlamına geliyor.
1: Evet.
2: Burada ihtilalden farklı olarak tabii rejim ve sistem değişikliğinden söz etmiyoruz. Ülkemizde askeri müdahaleler tarih boyunca bazen ordunun kurumsal olarak, kimi zaman da bazı yüksek rütbeli subayların kendi başlarına inisiyatif alarak sivil yönetime el koyma girişimleri olarak vuku buldu. Bunlardan bazıları başarıya ulaştı, bazıları ise yalnızca hükümete yapılan bir ihtar, uyarı olarak kaldı. Türk demokrasisinin Tanzimat'tan itibaren yaklaşık 190 yıl gibi uzun bir geçmiş olmasına rağmen bu nedenle işte tam olarak kurumsallaşamadığını da görüyoruz. Bunun en önemli nedeni tabii ki bu kurumsallaşmanın önündeki en büyük engelin de bu askeri müdahaleler olduğunu görüyoruz. Nitekim darbeler mevcut sorunlara çare olamadığı gibi bu sorunları daha da derinleştirerek hem bireyi hem de toplumu ve devleti birbirine yabancılaştırmıştır. Burada yalnızca devlet adamlarının ve politikacıların değil, milletin de zihninde aslında çok derin travmalar bırakmıştır. Tarihsel sürece baktığımızda Türklerin tarih boyunca orduyu devlet içindeki en önemli kurum olarak gördüğünü görüyoruz. Gerçekten ordu Türk devlet tarihine baktığımızda 5000 yıllık bir tarihine baktığımızda bunun ordunun devlet için ne kadar önemli olduğunu görürüz ki hatta dünyada da asker millet olarak Türk milleti adlandırılır ve halk arasında da biliyorsunuz her Türk asker doğar anlayışı hakim. Bunun yanında bizler tabii Türk milleti olarak asker ocağını peygamber ocağı olarak gören bir anlayışa sahibiz. Ancak bu olgu tarih boyunca yönetimlerin, devleti yöneten kurumların, kişilerin rahat hareket etmesini engelleyen bir durum haline aldı. Ve askerin sebep olduğu birçok darbe girişimde bu sebeple yaşandı. Örneğin Osmanlı Devleti'ne baktığımızda 36 padişahın 12'sini tahttan indirildiğini görüyoruz. Yani tahta çıkan 36 padişahın, toplam 36 padişahın 1/3'ü darbeyle indiriliyor. Ve bunların bir kısmı öldürülüyor, katlediliyor, bir kısmı derdest ediliyor. Bunun yanında yönetimin yani padişahın değişmediği birçok darbe ve isyan girişimi de Osmanlı Devleti döneminde yaşanıyor. Bunlar bazı tavizler verilmek suretiyle de bir bakıma susturulmuş oluyor. Cumhuriyet Türkiye'sine geldiğimizde Cumhuriyet döneminde darbenin arkasında yatan en önemli meşruiyet unsuru 1934 tarihli Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi. Bu madde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vazifesini Cumhuriyeti koruma ve kollama olarak tanımlamıştı. Devleti dış düşmanlara karşı korumakla görevli ordu, Türkiye'de siyasi kültürün bir yansıması olarak kendisini iç düşmanlar karşısında görevli addetmekteydi. Aslında bu tanım Cumhuriyet'in tehlikeye girdiğini düşünen ordu mensuplarına bir bakıma meşruiyet kazandırıyor ve bu şekilde yorumlanıyordu. Cumhuriyet dönemindeki her darbede aslında bu 35. madde, İç Hizmetler Kanunu 35. maddesi bir bakıma dayanak olarak ileri sürülüyordu. Nihayetinde Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda 13 Temmuz 2013'te bir değişiklik yapıldı. Buna göre kanun 35 ve 36. maddelerinde Cumhuriyeti koruma ve kollama görevi yurt dışından gelecek tehditlerle ilişkilendirildi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vazifesi de bu anlamda yeniden tanımlanarak harp sanatını öğrenmek ve öğretmek olarak belirtildi. Baktığımızda Cumhuriyet döneminde ilk ortaya çıkan askeri müdahale 27 Mayıs 1960 darbesi. 27 Mayıs aslında göstere göstere gelen bir darbeydi. Ancak daha önce şahit olunmayan, örneği hiç görülmeyen ve Cumhuriyet siyasetçiler içinde öngörülemeyen bir durumdu bu. Yani hazırlıksız da aslında Türk demokrasisi bu konuda. Nihayetinde ülkede iktidar ve muhalefet arasındaki mücadeleye basının da dahil olmasıyla birlikte kamuoyunu da içine alacak bir siyasal kaos ortaya çıktı ve asker tarafından sevilen ve sayılan eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün söylem ve tavırları ile de ordu da bu kaosun bir parçası haline geldi ve nihayetinde 27 Mayıs'ta bu askeri müdahale gerçekleşti. 1960 darbesini gerçekleştiren subayların demokrasi, ülke yönetimi gibi konularda mutabık olduğunu pek söylemek mümkün değil. Nitekim hemen ardından bu şekilde bir ayrılıklar da ortaya çıktı. Ve bunun

0: Ardından 1960 darbesinin ardından bir darbe girişimi daha görüyoruz. O da Albay Talat Aydemir'in 1962 ve 63 yıllarında iki darbe girişimi ortaya çıkıyor. Yani 1960 darbesinden hemen sonra ikinci ve üçüncü yıllarında yeni bir darbe girişiminde bulunduğunu görüyoruz ve bu darbede başarısızlıkla sonuçlanıyor ve Aydemir ve Fethi Gürcan'ın idamıyla bu darbe girişimleri sonuçlanıyor. Bunun ardından bir 10 yıllık süre sonra, yani 1960 darbesinden 10 yıl sonra 12 Mart 1971'de hükümete, yönetime bir muhtıra veriliyor. 71 muhtırası olarak Türk demokrasisine geçen bir olay. Bu hareketin meşruiyet zeminini sağlayan da özellikle o dönemki sol gençlik gruplarının meydana getirdiği terör olaylarıydı. Nitekim 12 Mart muhtırasını darbeyi önleyen bir uyarı olarak da görmek gerekiyor. Şöyle ki, yani 9 Mart 1971'deki darbe girişimi ancak komuta kademesinin karşı muhtırasıyla durdurulabilmiş ve o dönemki hükümete muhtıra uyarı vermek suretiyle bu şekilde sonuçlandırılmış.
1: Evet.
0: Yine bundan bir 10 sene sonra sanki bir gelenek haline gelmiş gibi her 10 yılda bir demokrasiye askerin müdahalesi söz konusu oluyor ve 12 Eylül 1980'de yeniden bir askeri darbenin, müdahalenin söz konusu olduğunu görüyoruz. Burada da 1980'e gelinen süreçte, yani 70'li yıllarda özellikle ülkede meydana gelen iç karışıklıklar, terör olaylarının ülkeyi yaşanılmaz hale getirmesi ve siyasi istikrarsızlığın hat safhaya varması, yani nasıl siyasi istikrarsızlık? Şöyle, yani 2 yılda, 3 yılda bir seçimler yapılıyor, sürekli seçime gidilen bir dönem, ekonomik sıkıntının, yani o dönemin Cumhurbaşkanı'nın söylediği ülkenin 5 sente muhtaç olduğu bir dönemden geçiliyor. Ve parlamentoda 115 tur yapılmasına rağmen bir türlü cumhurbaşkanı seçilemiyor. Böylesine bir siyasi istikrarsızlığın ve kaosun olduğu bir dönem. Nihayetinde 27 Mayıs 1960 darbesi 3 devlet adamının idamıyla sonuçlandı. 12 Mart 1971 muhtırasını izleyen günlerde de dar ağacında bu kez 3 tane solcu genç vardı. Bunlar işte Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan. 12 Eylül 1980 darbesiyle de bir sağdan bir soldan idamlar olarak ifade edilen bir süreci yaşamış olduk. Yani burada olan tabii ki hep toplumu oluyor, Türk milletine oluyor ve yaşanan bu travmalar sonraki nesillere de bir şekilde aktarılmış oluyor. 1980 darbesinden sonra tabii ki yeni bir yapılanma, yeni bir siyasi düşünce ortaya çıktı ve bununla beraber ülkedeki bu özgürlük ortamının ortaya çıkmasının ardından bir postmodern darbe adını verdiğimiz 28 Şubat 1997 hadisesini yaşadık. Burada tabii o sürece baktığımızda 1994'teki yerel seçimlerin galibi o dönemin Refah Partisi'ydi. Ve 96'da Doğru Yol Partisi ile koalisyon ortağı olarak Refah Yol Hükümeti'ni kurmuşlardı. Nihayetinde bu Milli Nizam Partisi'nden başlayan milli görüş geleneğinin bu dini referansları güçlü bir parti olarak ortaya çıkması ve bu şekilde bir irtica refleksi vermesi de bu dönemdeki ordunun yönetime müdahale etme noktasında önemli bir gerekçe ortaya çıkardı ve Genelkurmay'da baktığımızda o dönem Batı Çalışma Grubu kuruldu, dini oluşumlar takip ve kontrol edilmeye başlandı ve toplum bir bakıma yıldırılmaya başlandı ve 28 Şubat'ta askerler 9 saatlik Milli Güvenlik Kurulu toplantısında hükümete 18 maddelik bir muhtıra verdiler ve bu muhtıra sonrası hükümet değişti. Refah Partisi kapatıldı. İnsan haklarına aykırı birçok uygulama, evrensel ve özgür düşüncenin merkezi olan üniversiteler başta olmak üzere birçok kamu kurum ve kamusal alanda bu yaptırımlar yaşandı. Bundan sonra 27 Nisan muhtırası yine askerin yönetime, demokrasiye müdahalesi olarak adlandırabileceğimiz bir durumdu. Biliyorsunuz 2002 sonrası Türk siyasal hayatında farklı bir renkle ortaya çıkan bir AK Parti söz konusuydu ve 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kriz yaşandı. 27 Nisan

0: 2007'deki ilk tur oylamanın ardından biliyorsunuz 267 oy çokluğu istenmeye başlandı. Bir de, ki bu da Anayasa Mahkemesi de buna müdahil oldu ve Genelkurmay'ın internet sitesinden o gece e-muhtıra olarak da anılan bir bildiri yayınlandı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın yıllar sonra bunu ben yazdım dediği bu e-muhtıra ile o dönemin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül'ün adaylığı laiklik üzerinden eleştirildi. Nitekim AK Parti hükümetinin bildiriye yönelik sert cevabının ardından biliyorsunuz Dolmabahçe görüşmeleri gerçekleşti ve 22 Temmuz'da 2007'de seçime gidildi ve AK Parti'nin oylarının yani toplum bu duruma da bir refleks gösterdi ve AK Parti oylarının %34'ten %47'ye çıktığını gördük.
1: Sayın Gökçen, tabii burada bunları anlatırken özellikle toplumsal dinamiklerin de biraz değiştiğini görüyoruz. Tabii teknolojiyle birlikte artık herkesin haber alabilme kapasitesi de çok genişledi. Belki 1960 yılında yapılan darbeyle birlikte işte gecenin bir yarısı sabah herkesin haberdar olduğu o darbeden artık herkes vakitlice haberdar olmaya başladı. Bu toplum
0: Evet.
1: dinamiğiyle birlikte değerlendirdiğinizde toplumsal bilincin artması olarak mı görmek gerekiyor tarihe baktığımızda, yoksa insanımız hep böyleydi de aslında genel anlamda o dönemin şartları mı bunu gerekli kılıyordu? Çünkü vatandaş açısından da oldukça önemli bir konudan bahsediyoruz.
0: Tabi burada Türk toplumunun genel yapısını da bilmekte fayda var.
1: Evet.
0: Tarih boyunca Türk toplumu her zaman millet devlet içindir anlayışıyla devletine bakmış ve devletini kutsayarak herhangi bir şekilde devlete, yani dünyada birçok toplumda, birçok ülkede devlete baş kaldıran, devlete işte ihtilalleri görürsünüz.
1: Evet.
0: Devlete ayaklanıp sistemi değiştiren toplumları görürsünüz ama Türk toplumunda bunu görmezsiniz. Bunun en önemli sebebi tabii toplumun, Türk toplumunun devlete olan bağlılığı, sadakati ve onu kutsaması. Bu anlamda Türk milletinin yukarıdan gelen her türlü, efendime söyleyeyim, uygulamaya ve bir bakıma eyvallah demesini gösteriyordu ama tabii ki bu 1960 darbesi, 71 muhtırası, 80 darbesi gibi dönemlerden sonra tek kanallı dönemler, belki sadece radyonun olduğu dönemlerde toplumun bütün kesimlerine bu darbenin anlamının ve bunun aslında demokrasiye vurulmuş bir darbe olduğunun topluma anlatılmasının pek mümkün olmadığı dönemlerden geçildi. Dolayısıyla toplum bunun tam olarak farkında değildi aslında. Ne zaman ki teknoloji gelişti, sosyal medya, insanlar avuçların içinde bütün dünyayı takip edebilme ve dünyada bütün olayları bir şekilde izleyebilme, görebilme imkanına kavuştular. 2000'li yıllardan itibaren görüyoruz ki, hatta biliyorsunuz akıllı telefonlar 2011 yıllarından itibaren gündemimize girdi ve insanların hayatını oldukça önemli bir şekilde etkiledi. Bu saatten itibaren toplumun biraz daha refleksini bilinçli olarak ve organize olarak yapmaya başladığını görüyoruz. İşte 27 Nisan e-muhtırasından sonra, 2007'den sonra gerçekleşen 15 Temmuz 2016 başarısız darbe girişiminde de görüyoruz ki toplum bu zamana kadarki darbe girişimlerindeki etkisizliğini tam tersi bir şekilde ne yaptı? Darbeyi önleme yönünde çok önemli bir katkı sağladı ve 15 Temmuz darbe girişiminde toplum, Türk milleti kendi vücudunu ortaya koyarak, tankların önüne, tüfeklerin önüne geçerek ne yaptı? Bu darbe girişimini engelledi.
1: Evet.
0: İşte 15 Temmuz 2016 başarısız darbe girişimi de biliyorsunuz 2013 yılındaki 27 Mayıs 2013 tarihindeki Gezi Parkı olaylarıyla başladı bir bakıma. Bundan sonra gelişen süreç, işte yakın dönemimizdeki meydana gelen bu siyasi olayları hepimiz yakından biliyoruz. O dönemin işte başbakana yönelik, başbakan Tayyip Erdoğan'a yönelik bir devlet içerisinde yapılanmış bir ihanet şebekesinin bir bakıma yaptığı eylemlerdi. İşte 2000 12'de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağırma olayı, 17-25 Aralık operasyonları, 1-19 Ocak 2014 tarihlerinde MİT tırlarına yönelik operasyonlar ve nihayetinde devletin paralel devlet yapılanması adını verdiğimiz bu devletin içine çöreklenmiş. Türk ordusunun içerisine girmiş ve bu şekilde devleti ele geçirmeye çalışan bu ihanet şebekesine karşı yürütülen operasyonların ardından bu şebekenin devleti tamamen ele geçirebilmek amacıyla ortaya çıkardığı 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimine ne yaptı? Türk milleti hep birlikte
1: Göğüs gerdi.
0: karşı koyarak
1: Evet.
0: bu darbenin gerçekleşmesini hem ordunun içerisindeki devletinin yanında yer alan askerler hem güvenlik kuvvetlerinin içerisinde bulunan polisler ne yaptı? Bu darbeye karşı durmak suretiyle topyekin Türk milletinin sağduyusuyla bu darbe engellenmiş oldu. Ve bu şekilde bugüne kadar gelen bu darbelerin artık bundan sonra son bulmasını, aslında 15 Temmuz'da yaşanan olaylarla bu tür darbe girişimlerine artık cesaret edilebileceğini de pek düşünmüyorum şahsen. Çünkü millet artık refleks olarak bunu ortaya koymuş ve bu konudaki tepkilerini net bir şekilde ifade edebilmişlerdir. Bu anlamda da bu tür darbelerin bundan sonra gerçekleşebileceğini pek zannetmiyorum açıkçası.
1: Evet. Sayın Gökçen, tabii oldukça geniş kapsamlı ve yılları da içine alan bir konu olduğu için tarihsel gelişiminden de bahsettik. Bu süre içerisinde ancak bu kadar konuşabildik. Çok teşekkür ediyoruz size programımıza katıldığınız için. 15 Temmuz gecesi tabii bu vatan uğruna, bu vatanın istikbali uğruna gövdesini siper eden ve şehit olan bütün vatandaşlarımızı da saygıyla, rahmetle anıyoruz. Gazilerimiz de çok fazla. Size de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bu vesileyle aziz şehitlerimizin aziz hatıraları önünde de bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Kahraman gazilerimizi de
1: Evet.
0: bir kez daha şükranla anıyorum.
1: Şükranla
0: İyi yayınlar
1: anıyoruz.
0: diliyorum efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz biz de size. Hoşça kalın. Sevgili dinleyenlerimiz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Salim Gökçen'le konuştuk. Geçmişten günümüze darbeleri anlattı, ihtilal ve darbeler arasındaki farklılıklardan bahsetti ve son olarak da 15 Temmuz'daki darbe girişimine değindi. Programımız devam ediyor. Yine bir şarkı dinliyoruz hep birlikte.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Türkülerle sürüyor program. Genç yaşta kaybettiğimiz sanatçılarımızdan biri Nuray Hafiftaş. Arşivden seçtik türküyü, şiire, gazeli.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, saatimiz 12.18'i gösterirken programımız sağlık köşemizle devam ediyor. Kalp sağlığını konuşacağız bugün. Ritim bozukluğu sebepleri ve tedavisiyle ilgili olarak Erzurum Şehir Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'ndan doçent doktor Sayın Murat Özmen stüdyomuzda. Sayın Özmen, hoş geldiniz programa.
2: Hoş bulduk Hande Hanım.
1: Biz bugün tabii bölgemiz içinde, insan sağlığı içinde oldukça önemli olan bir konudan, kalp sağlığından genel hatlarıyla bahsedeceğiz. Biraz kalp sağlığı, sağlıklı bir kalp. Ne anlamamız gerekiyor sağlıklı bir kalpten? Bunu söylediğimizde siz neler söylersiniz?
2: Öncelikle Hande Hanım, teşekkürler bu program için. Sağlıklı kalp başlamadan önce ben bizim şehir hastanesinde klinimizin bir fiziki yapısından bahsetmek istiyorum. Biz orada 14 uzmanız, 4 akademisyen, 10 uzman,
1: Evet.
2: 5 tane de asistanımız geldi. Yani kliniğimiz güzelce kuruldu. Bölgeye ve Erzurum halkına orada hizmet vermekteyiz. Sizin sorunuza gelecek olursak, kalp sağlığı ne demek? Biliyorsunuz her insanda kalp var. 18 yaşından 80 yaşına kadar kalbimizi korumak bizim elimizde. Sağlıktan kastımız da şu: hayat tarzımız, alışkanlıklarımız, yediğimiz, içtiğimiz, yiyeceklerimiz, içeceklerimiz, bunlarla beraber kombine bir yapıda sağlığı, kalp sağlığını korumamız gerekir.
1: Evet.
2: Bundan kastımız ne? Özellikle bizim vazgeçilmezimiz olan şey sigara içmemek. En önemlisi bu. Tabii ki kalp sağlığını etkileyen birçok faktör var. Ama bizim elimizde olan şeyler, özellikle bir numarada sigara içmemek bir. İkincisi sırada ise alkol alıyorsak alımını azaltmak, içmiyorsak kesinlikle başlamamamız gerekir. İki. Üçüncü sırada ise özellikle yediğimiz, içtiğimiz şeylerin alışkanlıklarını değiştirmek. Mesela çok yağlı yememek, hamur işi, ekmek kızartmayı mümkün mertebe azaltmak, tuzu mümkün mertebe azaltmak. Bunlar kalp sağlığını bizim elimizle, özellikle etraflıca bir şekilde kalp sağlığını bozan şeyleri azaltmayla başlayabiliriz.
1: Evet. Şimdi tabii bizim bölgemizde yüksek rakım dolayısıyla bir kalp sorunu oluşuyor mu? Öncelikle bunu sorayım size. Sizin alanda sahada çalışırken rastladığınız en büyük kalp sorunu nedir bölgemiz için konuşursak?
2: Evet, yani şöyle, özellikle yüksek rakımda olması hasebiyle de bizim bölgemizde koroner arter hastalığı dediğimiz, yani kalbinin damarlarındaki tıkanıklıklarla geliyor hastalar bize. Bu bir numarada geliyor. Daha sonra hipertansiyonla gelen hastalarımız var iki numarada. Özellikle bundan sonra da ritim bozukluklarıyla hastalar bize başvuruyorlar. Tabii bunlardan en yaygın gördüğümüz özellikle kalp damar hastalıkları dediğimiz, kalbimizi mesela besleyen 3 ana damarında tıkanıklıklarla geliyor hastalar. Bunları bir genel itibariyle anlatacak olursam
1: Elbette.
2: şöyle, yani 18 yaşından 80 yaşına ya da 90 yaşına kadar hastalar belli bir mertebede işte büyüyorlar, yaşıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Hasta özellikle herhangi bir iş yaparken göğüs ağrısı olması, göğüs ağrısı başladıktan sonra yayılması, oturunca artması, soğukta, özellikle biz Erzurum'da yaşadığımız için soğuk da bunu artırıyor. Bu semptomları olduğu zaman hastanın direkt en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını biz istiyoruz. Çünkü bu çok sinsi ve gizli bir hastalık. Hasta bazen kendine yakıştırmıyor bu hastalığı. Diyor ki işte bende kalp damar hastalığı olmayabilir, göğüs ağrım oldu, geçti. Bunları düşünmeden hemen bir göğüs ağrısı olduğu zaman en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Bir numarada bizi etkileyen hastalık bu. Koroner arter hastalığı dediğimiz bu durum.
1: Evet.
2: Zaten hipertansiyon ise o da çok gizli ve sinsi bir hastalık. Herkes, yani özellikle bir sağ kol, sol kol tansiyonunu bir aile sağlığı merkezinde ya da kendi evinde tansiyon aleti varsa ölçtürmesini istiyoruz.
1: Hangi sınırlar içerisinde olursa kalp sağlığı riskini artırır?

0: arttırıyor. Kalple ilgili olarak sorunları artırıyor, daha doğrusu tansiyon hastalığı.
1: Tansiyon şöyle, mesela 120'ye 60 bizim optimal ideal tansiyonumuz.
0: Evet.
1: 130'a 80 idare edebildiğimiz bir durum. Ama 140'a 100'ü geçtiği zaman biz hastaya hipertansiyon tanısı var deyip hastanın özellikle ilk etapta yaşam tarzı değişikliğiyle beraber eğer bununla beraber düşmezse tansiyonu artı ilaç başlamasına gidiyoruz. Bizim dikkat edeceğimiz buradaki en önemli mevzu hastanın 140'a 90'ın üzerine çıkması tansiyonu. Çünkü tansiyon yükseldiği zaman damarları bozuyor. Vücudun her tarafında olan değişikliklerle beraber neredeyse beyin kanamasına kadar götürecek bir sürece giriyor.
0: Evet.
1: O yüzden tansiyona da burada dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer hastalığımız ritim bozuklukları. Bu da önemli bir
0: Onların
1: mevzu.
0: belirtilerinden de bahsedelim lütfen.
1: Evet, ritim bozukluğu da şöyle. Bu da eğer zamanında ve erken bir şekilde müdahale edilmezse hastayı kalp yetersizliğine, koroner arter hastalığına ve özellikle vücudun her tarafını bozacak bir duruma sokabiliyor hastayı. Ritim bozuklukları zaten şöyle. Biz bunu konuşacağız zaten.
0: Evet.
1: Masum ritim bozuklukları dediğimiz bir de kötü ritim bozukluğu dediğimiz iki ayrımız ritim bozukluklarımız var. Masum ritim bozuklukları dediğimiz şöyle. Genel itibariyle uykuda olan ritim bozuklukları. Bunlar da zaten hasta uykuda olduğu için pek hissetmiyor. Pek de semptom vermiyor. Ama kötü kabul ettiğimiz ritim bozuklukları ise hastanın hayatını yani içine durulmayacak bir düzene bırakıyor. Mesela hasta sürekli çarpıntıdan bahsediyor, yorgunluktan bahsediyor, kalbinin teklediğinden bahsediyor. Zaten eğer böyle durumlar varsa hasta direkt en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekir.
0: Şimdi burada tabii masum ve kötü dediniz ritim bozukluklarıyla alakalı olarak. Erken teşhis her zaman çok önemli. Kalp kontrolüne genetik faktörler de etkili olduğu sürece kaç yaşından itibaren başlamak lazım ve bu hastalıkları erken teşhis edebiliyor musunuz?
1: Evet, çok güzel bir soru sordunuz Hande Hanım. Teşekkürler. Yani şöyle, şimdi zaten eğer hasta gençse, genç dediğimiz hasta grubu hangisi? 18-40 yaş arası hastalar.
0: Evet.
1: Bunlar çarpıntı hissettikleri zaman tek de olsa günde 2 kere ya da haftada 1 kere bile olsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir. Bunlar biz özellikle hastalardan bekliyoruz. Çünkü hani hasta eğer sağlık kuruluşuna gelmezse biz bunu teşhis edemeyiz. Fakat geldiği zaman biz direkt teşhisini koyabiliyoruz burada. Tanı ve tedaviye öyle gidiyoruz. Çünkü hasta eğer çarpıntısı var, kendini ötelerse, kendini bilmezse zaten yarın giderim, öbür hafta giderim, bir daha olmadı, bir sene sonra giderim derse bu sefer de hastanın yani içeride olan çarpıntısı artık öyle bir seviyeye geliyor ki hastayı kalp yetersizliğine sokmuş oluyor. Bir de geliyor ki hasta kalp yetmezliğinde. Bu da ne oluyor? Hastayı halsizlik, yorgunluk, vücutta aşırı bir şişkinlik, hayat kalitesini inanılmaz bir derecede bozmuş oluyor. Erken teşhis hem bizde hem de hastada biten bir şey. Yani özellikle hasta bu semptomları hissettiği zaman en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Biz orada zaten teşhis ve tedavisine başlıyoruz.
0: Evet, biraz belirtilerinden bahsettiniz. Şimdi bu yaş aralığından bahsederken mesela çocuklarda görülüyor mu, yetişkinlikte mi görülüyor? Bunu da sorayım size.
1: Evet, çocuklarda da zaten görülüyor ama tabii çocukların nabız seviyeleri mesela önce şundan bahsedeyim. Nabız nedir? İşte kanın arter duvarına vurduktan sonra hissedilen dalgalanma seviyesidir. Buna biz nabız diyoruz.
0: Evet.
1: Normalde bir yetişkinde nabız 60 ila 100 arasındadır. Ama çocukta bu 110-120'lere kadar çıkabilir. Tabii çocukta da özellikle çocuk kardiyologları işin içine giriyorlar. Onlar da teşhis edebiliyorlar. Mesela biz bu 60 ile 100 dediğimiz zaman nabız, mesela 100'ün üzerine çıktığı zaman biz buna taşikardi diyoruz. Yani ritim bozukluğu. Peki işte bu masum dediğimiz şeyler ne oluyor? Mesela bir insan sporcudur ya da yoğun bir işte çalışıyordur. Bu 110-120 seviyesine çıkabilir. Bu masumdur. Biz buna ritim bozukluğu demiyoruz. Ama her zaman hastanın ritmi 120'lerde, 130'larda seyrediyor, hastanın tansiyonu düşürüyor, bayıltacak dereceye sokuyorsa biz bunlara kötü diyoruz zaten. Özellikle bunları hissettiği zaman hastanın bize direkt sağlık kuruluşuna başvurması gerekir.
0: Başka belirtileri var mı peki?
1: Ne oluyor
0: Bunlar
1: mesela?
0: dışında.
1: Çarpıntı oluyor. En önemli belirtimiz
0: Çarpıntı.
1: çarpıntı. Çarpıntıdan sonra eğer hayat kalitesini bozacak derecede bir çarpıntı oluyor. Hastayı bayıltacak derecede bir çarpıntı olabilir. Halsizlik olabilir, yorgunluk olabilir. Bunlar da diğer semptomlar. Zaten eğer hasta bunları hissedip de gelmezse daha ilerleyen seviyelerde kalp yetmezliğinin semptomları ortaya çıkıyor. Bu da ne oluyor? Günlük işlerini yapamayacak derecede yorgun oluyor hastalar. Yani neredeyse hasta diyor ki ben şuradan şuraya gitmekte bile çok yoruluyorum, zor.

0: zorlanıyorum. İşte bunlara gelmeden hastanın kendini bilip bize sağlık kuruluşuna başvurması gerekir.
1: Teşhis aldıktan sonra tedavi sürecini nasıl yönetiyorsunuz, nasıl yürütüyorsunuz?
0: Tedavi süreci de şöyle oluyor. Genel itibariyle şu üç başlığımızdaki hastalıklardan bahsedeyim. İlk etapta

0: bununla düşmezse ilaçla düşürmeye çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Bu da ikinci zaten başlığımızdı. Üçüncü olarak ritim bozukluklarında ise şöyle. Mesela ritim bozukluklarında ilaçla tedaviye başlıyoruz. İlaçla geri döndürülebilir bir hale gelmezse ablasyon dediğimiz işlemlerimiz var. Bu ne
1: Nedir
0: demek? Biz
1: bunlar?
0: Erzurum Şehir Hastanesi'nde biz buna başladık. Ücretsiz bir şekilde hastalarımıza, halkımıza hizmet sunuyoruz burada. Bu çok önemli. Mesela ablasyon ne demek? Bir dondurarak tedavi ediyoruz, bir de yakarak tedavi ediyoruz. İşte bu ritim bozuklukları tanı ve çeşidine göre. Diyelim ki yakılacak bir ritim bozukluğu bulduysak hastanın kalbinin içinde o kısa devreyi bulup RF enerjisi vererek, radyo frekans enerjisi vererek yakıyoruz. Buna da ablasyon diyoruz. Eğer diğer ritim bozukluğunu bulursak onu da dondurarak yakma dediğimiz kriyobalon ablasyon dediğimiz bunu yapıyoruz.
1: Evet.
0: İkisinde de hasta sağlığına kavuşuyor. Şifayla biz taburcu ediyoruz.
1: Evet.
0: Bunlar Erzurum Şehir Hastanesi'nde
1: Aslında
0: başlattık.
1: yapılabiliyor,
0: Evet,
1: evet.
0: yapılabiliyor.
1: Şimdi tabii kalp sağlığı insan için oldukça önemli. Biraz önceki soruda genetik faktörlerden bahsettim. Aile hikayesi çok önemli kalp sağlığında. Siz bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Şimdi ailesinde bu hikaye olan kişiler kendilerine nasıl yaklaşsınlar? Beslenme düzeni, genel bir bahsedelim hatlarıyla.
0: Evet, yani teşekkürler bu soru için de. Yani şöyle ki diyelim ki hastanın ailesinde işte babasında, annesinde, dayısında, halasında kalp krizi öyküsü varsa
1: Evet.
0: hatta ölüm öyküsü varsa biz bu hastaları yakın mercek altına alıyoruz. Tabii hastayı da çok gözünü korkutmadan. Yani şöyle hiçbir semptomu yoksa hastanın yılda bir kere kardiyak bir muayene olması gerekir. Ama semptomu varsa 6 ayda bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekir.
1: Evet.
0: Tabii biz burada ne yapıyoruz? İşte polikliniğe gelen bir hastada aile öyküsü de varsa aile öyküsü genetik diyoruz zaten. Biz bunlara bir elektrokardiyografi denen EKG'yi çekiyoruz. Kan tahlillerine bakılıyor. Ekokardiyografi denilen kalbin ultrasonunu yapıyoruz. Bu minvalde hastaları takip ediyoruz. Zaten bu süreçte inşallah hastalara hiçbir şey olmuyor. Ama önemli olan hastanın kendini ihmal etmemesi. Yaşam tarzını çok değiştirmemesi. Özellikle ilk başta bahsettiğimiz sigaradır, alkoldür, çok aşırı kahvedir, aşırı strestir. Bundan da uzak durmasını istiyoruz.
1: Evet, sağlıklı yaşam derken beslenmeden de biraz bahsedelim lütfen. Burada bir çerçeve çizerseniz, kalp sağlığını korumak için sağlıklı yaşam dediğimiz şeyden bu bahsettiğiniz faktörler dışında beslenmeyi konuşalım, su tüketimini konuşalım.
0: Evet, yani şöyle, şimdi bizim için özellikle şu da yaz aylarında beslenme çok önemli. Su tüketimi daha da önemli. Niçin? Mesela küçük bir patomekanizmasına baktığımız zaman yazın ne oluyor? İşte damarlar genişliyor, damardaki kan miktarı azalıyor. Terleme oluyor. Terleme ile beraber hastadan su iyice artıyor. Özellikle hasta susuz kalıyor. Biz özellikle yaz aylarında gündüz su tüketimini artırmalıyız. 1 litre içiyorsak 1,5 litre, 1,5 litre ise 2 litreye çıkarmamız gerekiyor. Tabii bu normal insan için ama mesela hasta için, hasta dediğimiz ne? Kalp hastası olanlar, koroner arter hastalığı olanlar, ritim bozukluğu olanlar, hamileler, diyabetliler, diyabet şeker hastası olanlar. Çocuklarda özellikle su tüketimini artırmalıyız yaz aylarında.
1: Evet.
0: Yiyecek olarak nelere dikkat etmemiz gerekir derseniz, yani şöyle normal bir insan da özellikle hani tabii Erzurum'da da bu et tüketimi biraz fazla. Ama tabii etsiz bir yaşam da olmaz. Biz bunu şey yapamıyoruz. Et tüketiminde özellikle kızartmadan ziyade haşlama et.
1: Haftada kaç gün tüketmek gerekiyor?
0: Yani haftada insan rutinini bozmayacak şekilde. Mesela her gün zaten bir insan et yiyemez. Haftada 3 gün yiyorsa 2 gün yiyebilir. Bir günü
1: Evet.
0: azaltabilir. Özellikle balık eti ve tavuk etini biz kalp hastalıklarında daha çok tercih ediyoruz. Kızartma etten ziyade haşlama eti tercih ediyoruz. İşte çok yağsız, yağı biraz azaltmamız lazım. Tuzsuz, yağsız, tuzsuz, hamur içi, ekmek kızartmayı da mümkün mertebe azaltmamız gerekiyor.
1: Evet, bütün zararlı alışkanlıklarımızdan kurtulmamızı zannediyorum ki sağlığımızı artıracak. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve bu
0: Ben
1: bilgileri
0: teşekkür
1: bizimle
0: ediyorum.
1: paylaştığınız için çok sağ olunuz.
0: TRT ve size teşekkürlerimi sunuyoruz.
1: Çok sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, kalp sağlığını konuştuk. Genel hatlarıyla ritim bozukluğu ile ilgili olarak konuştuk. Tedavilerden bahsettik. Erzurum Şehir Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda doçent doktor olan Sayın Murat Özmen stüdyomuza geldi ve kalp sağlığı ile ilgili olarak bize bilgi verdi. Programımız devam ediyor. Türküyü Nurgül Ateş seslendiriyor. Hey ağalar.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, bir Melih Kibar şarkısı Nükhet Duru Erol Evgin'le birlikte söylüyor. Bir de bana sor.

0: TRT Erzurum Radyosu.
1: Programımızda yine bir şarkı var. Bu kez Ozan Ünlü alıyor sırayı Ankara Rüzgarı'yla.

Programda bir şarkımız var sevgili dinleyenlerimiz. Hiç unutmadık onu. Bu şarkıyla bir kere daha hatırlayalım. Hatta bir türküyü yorumlamış. Tekrar kendi yorumuyla arşivden seçtik. Çıt çıt çedene Barış Manço söylüyor.

0: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, bir şarkı dinliyoruz. Kapanışa çok yaklaştık artık. Programımız bitmek üzere. Hande Yener söylüyor, Alt Dudak.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Biz yarın yine sizinle buluşacağız Hayatın İçinden programında. Programı Selma Atalar hazırladı. Teknik yönetimde Taceddin Dolu vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir şarkı Yalın Söylüyor. Kalamadım. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Önce özetler. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik Türkiye genelinde kapsamlı bir operasyon başlattı. İletişim Başkanı Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. LGS tercih süreci bugün başlıyor. Öğrenciler hayallerindeki lise için bugün e-okul üzerinden tercih mesaisine başlayacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik Türkiye genelinde kapsamlı bir operasyon başlattı. Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabahın erken saatlerinde 81 ilde 968 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. En fazla şüphelinin bulunduğu illerin Ankara, İzmir ve İstanbul olduğu belirtildi. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devlet ülkemizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz ifadelerine yer verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Bir gazeteye açıklamalarda bulunan Akın Gürlek, elebaşının ölümünün FETÖ tehdidini ortadan kaldırmadığını söyledi. Gürlek, FETÖ'cülerin kendilerini çok farklı sosyal grupların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalıştıklarını belirtti. Bakan, yurt dışına kaçanlarsa Türkiye karşıtı lobilerle işbirliği içinde sosyal medya üzerinden çok yoğun yalan haberler yayarak algı operasyonları yürütüyorlar. Gizli kalmış unsurları üzerinden yeniden toparlanma hayalleri kuran bir yapı karşımızda dedi. Adalet Bakanı FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Gürlek bu yıl ilk 6 ayda güncel yapılanmaya yönelik 1065 operasyonda 2451 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Dijital ekosistemin sürekli takip edildiğini belirten İletişim Başkanı Duran, milli güvenliği hedef alan her türlü tehdide karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Duran, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele aynı azim ve kararlılıkla sürmektedir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin başarısına dikkat çekti. Türkiye, alnının akıyla bir NATO zirvesi gerçekleştirdi, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaları.
2: Türkiye'nin

0: alnının akıyla diyelim bir NATO zirvesini gerçekleştirdiğini söyleyebilirim. NATO Genel Sekreteri Sayın Rutte'nin bana söylediği bir sözü ifade edeyim. Bir sonraki ülkenin işi çok zor dedi. Çıtayı çok yükseğe koydunuz.
1: Cevdet Yılmaz geçmişte yaşanan tartışmalı NATO zirvelerini hatırlattı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin başarısını vurguladı.
0: Ankara hakikaten bir sükunet ortamı sağladı. Yeniden işte bu Avrupa-ABD dengesinin kurulduğu bir NATO oldu diyebiliriz. Avrupa sütununun giderek güçleneceği artık net bir şekilde görüldü.
1: F-35 uçakları ile ilgili sürece dikkat çeken Yılmaz, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarını hatırlattı.
0: Biz dostlarımıza yaptırım yapamayız dedi. Oradaki siyasi irade bence çok net. Artık top Amerikan yönetiminde diyelim. Onlar mutlaka bu konuda gereğini yapacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizi izlemeye devam edin dedi. Dolayısıyla burada bir gelişme olacaktır mutlaka.
1: Cevdet Yılmaz bu yıl içinde Türkiye'de yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi ve COP31'i hatırlatarak 2026'nın zirveler yılı olduğunu hatırlattı.
0: Bu zirveler Türkiye'nin merkez bir ülke olma vasfını bence çok daha belirgin bir şekilde ortaya koyuyor. Dünyanın meseleleri, hem güvenlik meseleleri, hem diplomasi meseleleri, hem çevre meseleleri bu yıl Türkiye'de tartışılıyor. Bu da inanıyorum ki bütün vatandaşlarımıza gurur verici bir tablo. Dolayısıyla gelecek bizim, gelecek Türkiye'nin.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında operasyon yapıldığını açıkladı. 10 ilde 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 25 şüpheli gözaltına alındı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar neticesinde bu sabah önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak ve tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledi. Dedikleri değerlendirilen 29 şüpheli tespit edildi. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 10 ilde 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Bakan Akın Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkent Millet Bahçesi'ndeki 15 Temmuz özel programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıla özel programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını duyurdu. Tüm vatandaşları etkinliğe davet etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Paris'te olacak. Bakan Fidan Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları yer alacak. İngiltere ve Fransa öncülüğünde kurulan Gönüllüler Koalisyonu'nda 30'dan fazla ülke yer alıyor. Türkiye ise kuruluşundan bu yana koalisyon çalışmalarına aktif destek veriyor. 43 il başkanını görevden alan CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu saat 14'te toplanıyor. Gündemde 9 il başkanının ihracına ilişkin tedbir kararlarına itirazlar bulunuyor. Toplantıda daha önce görevden alınan 9 il başkanı hakkında verilen tedbir kararlarına yapılan itirazlar karara bağlanacak. Öte yandan 15 günlük savunma süresi henüz dolmadığı için 9 milletvekiliyle ilgili ihraç istemi ise bu toplantının gündeminde olmayacak. Milletvekillerinin durumu 15 Temmuz'da savunma sürelerinin dolmasının ardından Ağustos ayında yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda ele alınacak. LGS tercih süreci bugün başlıyor. Öğrenciler hayallerindeki lise için bugün e-okul üzerinden tercih mesaisine başlayacak. Yerleştirmeler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta olacak. Merkezi yerleştirme için öğrenciler en fazla 10 okul tercih edebilecek. Yerel yerleştirmede tercih hakkı en fazla 5 okul olacak. Tercih süreci 27 Temmuz'a kadar sürecek. Lise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlarsa 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Memur adayları için takvim işliyor. 1 Temmuz'da başlayan sınav başvuruları bugün sona erecek. ÖSYM takvimine göre genel yetenek, genel kültürle alan bilgisi oturumları için başvuru işlemleri bugün saat 23.59'a bitecek. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM aday işlemleri sistemi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden tamamlayabiliyor. 2026 kamu personeli seçme sınavı lisans kapsamında genel yetenek, genel kültür oturumu 6 Eylül, alan bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Din hizmetleri alan bilgisi testi ise

1 Kasım 2026 tarihinde olacak. Üniversiteye akademik personel alımı devam ediyor. Resmi gazetede yayınlanan ilana göre 205'i üniversitelerde olmak üzere toplam 237 personel alınacak. İçişleri Bakanlığı Kıyı Emniyet Müdürlüğü Deniz Trafik Operatörü, mühendis, mimar, tekniker ve büro personeli olmak üzere 25 kişi alacak. ÖSYM'de 7 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu. Aralarında İstanbul, Bursa, Uludağ'ında bulunduğu toplam 13 üniversitedeki akademik kadrolara ise 205 araştırma görevlisi ve öğretim üyesi alınacak. Personel alımı ile ilgili diğer başvuru şartları resmi gazetede detaylı olarak yayımlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Haluk Levent ile birlikte 21 kişi gözaltına alındı. Aziz İhsan Aktay suç örgütü davası sürüyor. Altısı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davada 48. oturum başladı. Bu arada görevinden uzaklaştırılan Gazi Osmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. Bahçetepe hakkında rüşvet ve mal varlığı aklama başta olmak üzere çeşitli suçlardan 24 yıla kadar hapis isteniyor. Öte yandan Yeni Doğan Çetesi davasında 10 tutuklu 63 sanığın yargılandığı duruşmada başladı. Duruşma Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılıyor ve sanık savunmaları alınıyor. Türkiye yeni haftaya sıcak havanın etkisi altına giriyor. Meteorolojinin haftalık tahminlerine göre sıcaklık özellikle iç, güney ve doğu kesimlerde artacak. Yeni haftada başkent Ankara'da da güneşli hava hakim olacak. Sıcaklığın hafta ortasında 33 ila 34 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. İstanbul'da parçalı ve az bulutlu gökyüzüyle birlikte en yüksek sıcaklığın 27 ila 30 derece olması öngörülüyor. İzmir'de ise termometreler 36 dereceyi gösterecek. Bu hafta yurdun en sıcak bölgesi Güneydoğu Anadolu olacak. Şu an Urfa, Diyarbakır ve çevresinde termometrelerin 40 ila 42 dereceye göstermesi bekleniyor. Akdeniz ve Ege'de de sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak. Meteorolojinin tahminlerine göre hava durumu hafta ortasında değişecek. Yarından itibaren yağışlı hava başta Marmara ve Karadeniz olmak üzere kuzey kesimlerde etkisini gösterecek. Yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji yüksek sıcaklığın etkili olduğu saatlerde özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle orman yangını riskine karşı da tedbir çağrısı yapılıyor. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek, ABD ordusu İran'ı vurdu. İran misillemede bulundu. Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. İran, ABD'yi 21 Haziran'da varılan mutabakat zaptına uymamakla suçladı. Karşı taraf taahhütlerini yerine getirene kadar biz de yükümlülüklerimizi yerine getirmeyeceğiz dedi. İsrail Lübnan'da yine ateşkesi ihlal etti. Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar düzenledi. Cedide beldesinin kırsalını bombaladı. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Doğu Zaltar beldesinde topçu ateşiyle hedef alındı. İşgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırdı. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk halk meclisi oturumu düzenlendi. Halk meclisi Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında gerçekleştirildi. Şara, modern Suriye'yi inşa etme yolunda yeni bir sayfa açıyoruz mesajı verdi. Suriye'nin geçiş dönemi yönetimi kapsamında oluşturulan halk meclisinin görev süresi 30 ay olarak belirlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri dünyaya örnek model olarak nitelendirdi. Şuşa Global Medya Forumunda konuşan Aliyev, iki ülkenin yalnızca kardeş ve dost değil, aynı zamanda müttefik olduğunu vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk, üç kişi yaralandı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz haberlerden özetler. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik Türkiye genelinde kapsamlı bir operasyon başlattı. İletişim Başkanı Duran, FETÖ'yle iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. LGS tercih süreci bugün başlıyor. Öğrenciler hayallerindeki lise için bugün E-Kul üzerinden tercih mesaisine başlayacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap

0: güvenliğine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek.
1: Spor.
0: Dünya Kupası'nda iki dev adını yarı finale yazdırdı. İngiltere geriye düştüğü maçta Norveç'i Jude Bellingham'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Son şampiyon Arjantin ise normal süresi 1-1 biten maçta İsviçre'yi uzatma bölümünde bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Tangocular bu sonuçla yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. Beşiktaş baş antrenör Dusan Alimpijević ile sözleşmeyi yeniledi. Sırp çalıştırıcının sözleşmesi 2027-2028 sezonuna kadar uzatıldı. Okçuluk Dünya Kupası'nda çifte madalya sevinci yaşandı. Mete Gazoz klasik yay finalini kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Elif Berra Gökkır ise klasik yayda gümüş madalya kazandı. Wimbledon erkekler finalinde zafer Jannik Sinner'ın oldu. İlk seti kaybetmesine rağmen Alexander Zverev karşısında geri dönen dünya bir numarası Londra'da üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İzmir 34, Bursa ve Erzurum 32, Mardin, Denizli ve Muğla 37, Hatay 31, Zonguldak ve Trabzon 26, Samsun 29, Siirt 40, Diyarbakır 42 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Tem otoyolunun 0 ile 7. kilometreleri arasında Silivri Kavşağı, Kınalı Kavşağı kesimde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Saat 13.19, 13 Temmuz Pazartesi bugün ve biz programımızı hazırlayanlar Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek, teknik yönetmenimiz Soner Abacı ve mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. Haftaya birlikte başladık. Umarız güzel bir hafta olur ve birlikte şahane konuklarımızla yine hem bilginize bilgi katacağınız hem de keyif ve dinleyeceğiniz programlara imza atarız. Bugün iki konuğumuz olacak sevgili dinleyenler. İlki telefon konuğumuz, son derece önemli bir isim, tiyatro sanatçısı, oyuncu Tamer Levent bizimle birlikte olacak. Sanat düşünmenin, hissetmenin ve birlikte yaşama kültürünü geliştirmenin en güçlü yollarından biri biliyorsunuz ki ve bu düşünceyle uzun süredir devam eden bir Sanata Evet projesi var Tamer Levent'in yürüttüğü. Biz de bu Sanata Evet projesinden bahsedeceğiz. Sanata evet demenin ne kadar önemli olduğunu konuşacağız. Aslında sanata evet derken nelere evet dediğimizden bahsedeceğiz. Ardından programımızın ikinci kısmında sevgili dinleyenler, psikolojik danışman, oyun terapisti Hatice Kübra Can bizimle birlikte olacak. Çocuklar için oyun oynamak, yemek içmek gibi önemli, hakikaten o kadar hayati önem taşıyor. Onların fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal açılardan gelişimini destekliyor. Biz de oyunlardan bahsedeceğiz. Oyun oynarken dikkat edileceklerden, ailelere önerilerden, çocuk açısından oyunun ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğiz. Ailece başladı. Tiyatro sanatçısı, oyuncu Tamer Levent hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Sizi ağırladığımız için çok mutluyuz. Ve Sanata Evet projesinden bahsedeceğiz sizinle birlikte. Şöyle bir bakıyoruz. Siz bu konudan yıllardır bahsediyorsunuz. Uzun yıllardır da böyle bir proje var. Şimdi siz de bazı röportajlarınızda söylemişsiniz. Kim sanata hayır der ki zaten diye karşılıklar alıyorum diye. Aslında siz ne kastediyorsunuz sanata evet diyerek?
3: Şimdi sanat deyince bizim ülkemizde bir takım meslekler geliyor insanların aklına hemen. Yani resim, tiyatro, müzik, mimarlık, edebiyat, dans, daha sonra buna eklenen sinema, daha sonra fotoğraf. Yani 6 ana sanat dalı deniyordu ona. 7, 8, 9 oldu filan.
0: Evet.
3: Şimdi bu giderek de büyüyor. Şimdi 10 oldu mesela. Gastronomi de girdi bu işin içerisine. Şimdi bu giderek sonsuza kadar da uzanabilir, biliyor musunuz? Çünkü neden? Sanat, biz sanat kavramını işin, yaptığımız işin adı zannediyoruz. Yani resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlığın adı zannediyoruz. Halbuki onlar bir beceri, bir teknik. Halbuki sanat bütün insanlığın ta mağara devrinde ilk av hadisesinden sonra nasıl avlandığını diğer kabile insanlarına taklitle anlatması ve sesle, yani konuşması bile olmayan o insan bir takım hareketlerle nasıl anlandığını anlatmaya çalışıyor. Peki niye? Niye anlatmaya çalışıyor? Yani başka diğer yaratıkların hepsi bunu yapıyorlar dünyada. Yapmıyorlar. Bu insanın kendini ifade etme ve kendini ifade ederken de beyninde oluşan düşünceleri dışa vurma refleksinden geliyor. Hı hı. Fakat tabii mağara devrindeki insan beynini yeterince tanımıyor. Ve beyin mağara devrinin şartları kadar doğayı okuyabilmiş. Efendim, insan yaşamını da yaşadıkları alandaki yaşam tarzına kadar okuyabilmiş. Yaşamı okumak diye bir şey var, biliyorsunuz değil mi?
0: Evet.
3: Bu kitap okumak değil. Yani gördüklerini anlamaya çalışmak.
0: Hı hı.
3: Gördüklerinden mana çıkarmaya çalışmak. Sonra da insanın refleksi bu gördüklerinden mana

0: çıkardığını araştırıp, düşünüp buradan başkalarına kendi düşüncelerini aktarma refleksinden doğuyor sanat kavramı. Dolayısıyla bu bütün pek çok düşünür daha Rönesans'tan itibaren, hatta Rönesans öncesinden itibaren sanat kavramını düşünce olarak kabul edilir. Düşüncenin gelişmesi olarak kabul edilir.
1: Yani bu sadece estetik anlamda beslemiyor bizi. Hayata karşı nasıl problem çözebiliriz, bu konuda da besliyor aslında.
0: Evet, kesinlikle öyle. Çünkü hatta nasıl yaratıcı olabilir? Hı-hı. Mesela diyelim mağara devrindeki bir insan uçan kuşu gördüğü zaman belki şunu düşünmüştür. Bu uçuyor da ben niye uçamıyorum? Değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi bu bilim mi, sanat mı? Bu sanat. Yani beynin, frontal beyinle sağ beynin birbirleriyle olan iletişiminden hareket eden bir düşünme biçimi. Hı-hı. Ama biz bunun düşünme biçimi olduğunu, beyni o zaman tanımadığımız için daha milyonlarca yıl öncesinden itibaren bunu duygu olarak adlandırıyoruz. Esasında duygu, insan beyninin kendi kendine kaydettiği bütün dataların özümsenmesi, yani onun özünün insana hayatta gördüğü, yaşadığı olaylar sırasında algısının o olayı anlamak için çalışmaya başladığında, merak etmeye başladığında beyninde yaşadığı çevre, efendim doğada gördüğü gelişimler, değişimler oranında ne kadar data varsa o data kadar ona geri dönüş sağlıyor. Alo.
1: Evet, buyurun, dinliyorum. Çok güzel anlatıyorsunuz gerçekten. Şimdi ben araya girmek istemedim o yüzden. Tam da evet. O noktada şu geldi aklıma aslında. Sizin bir TEDx konuşmanızı dinledim. Orada da bütün insanlar sanatçı doğar, yetişkinler onları robotlaştırır cümlesine atıfta bulunmuşsunuz. Bu durumda aslında çocuklar her zaman sanata evet diyor ve her zaman sanatçı ruhlarını koruyorlar ama galiba yaş ilerledikçe biraz uzaklaşıyoruz sanattan.
0: Tabii, çok güzel bir şey sordunuz. Çünkü çocuklar yani beyin bilimin bilinmediği zamandan beri bile çocuklar doğdukları zaman bir şeyleri merak ediyorlar, değil mi? Yani hı hı. Günümüz çocukları ya da daha 50-100 sene öncenin çocukları da tarif edebildiğimiz çocuklar mutlaka bu mağara devrinde de kendi çapında böyleydi.
1: Evet.
0: Büyüklerine bir takım sorular soruyorlar, değil mi? Konuşmaya başladığı andan itibaren.
1: Evet.
0: Bu ne? Bu neden oluyor? Bu olay neden böyle gelişiyor filan gibi.
1: Ama genelde susturuluyorlar. Evet.
0: Evet. Genelde susturuluyor. Çünkü yetişkinlerin kendi kapasiteleri ne kadar sınırlıysa çocuklarda da aynı sınırlılığı yüklemeye çalışıyoruz. Çocuk da esasında bu sınırlılık içerisinde kalmak istemediği zaman da çocuk aykırı düşünen birisi haline geliyor. Fakat dünya bu aykırı düşünenler sayesinde mağaradan çıkıp bugünlere gelebiliriz.
1: Evet, evet. Aslında bu aşamada ailelere çok görev düşüyor. Bu sanata evet demek, düşünceyi evet. geliştirme yollarından biri, evet. dediğimiz gibi problem çözme yöntemlerinden biri. Evet. Aslında zaten Atatürk'ün de dediği gibi sanatsız kalan bir
0: tabii.
1: toplumun zaten...
0: Bunu ima ediyor.
1: Evet, hayat damarlarından biri kopmuş demek. Evet, buyurun.
0: Şunu da söylüyor. Ben askerliğin sanat halini severim diyor bizim. Bunu duymuş muydunuz?
1: Bu diğerini çok duyduk ama bunu daha az duyduk. Evet.
0: Bu az duyulan bir
1: evet.
0: ama bakıldığı zaman Atatürk'ün sanatla ilgili söylediği sözler arasında bu da çok önemli bir yer işaret
1: evet.
0: ediyor. Çünkü bu mesela bizim toplumda ezberlediğimiz sanat anlayışıyla uyum sağlamıyor pek. Çünkü neden? Askerliğin sanat halini severim dediği zaman Atatürk askerliğin resim halini mi kastediyor? Askerliğin tiyatro halini mi kastediyor?
1: Değil tabii ki.
0: Askerliğin müzik halini mi kastediyor? Dans halini mi kastediyor?

0: Çinli komutanın da kitabını okuduğunu gösteriyor Atatürk'ün. Çünkü o kitabın ismi Savaş Sanatı.
1: Evet.
0: Orada
1: evet.
0: Sun Tzu'sun diyor ki insan esasında bakın milattan önceki 7. yüzyılda söylüyor bunu. Diyor ki insan o kadar gelişmiş bir yaratıktır ki bu yaratığın savaş yapması saçmadır.
1: Daha yani o zaman bunu dile getiriyor. Bunu, şimdiki duruma bakınız yani. Evet.
0: Bu yani çözüm bulabilir bir yaratıktır insan demeye getiriyor değil mi? İşte bu sanat mesela. Ve burada yine şunu söylüyor. Bu saçmalığa rağmen hani çok olmadık artık nedenler ortaya çıktığı için de savaş yapmaktan başka çare kalmıyorsa eğer diyor en az insan zayiatıyla bir savaş yapmanın tekniği bulması gerekiyor.
1: Evet, evet. Demek ki hayatın her alanına aslında sanatla evet. bakabiliyoruz. Bu açılardan bakıldığında dediğim gibi aileler için son derece önemli bence mesajlar olacak. Evet. Çocukları ve kendileri sanata evet desin diye, hayatlarını evet. bir sanat gibi yaşasınlar diye neler evet. yapmalılar sizce? Ne önerirsiniz?
0: Evet, öncelikle tabii en ilkel insan gibi doğadaki mucizeleri işte aslında doğanın içerisinde o mucizelerin tanımlanabilir olduğunu öğrenmeye çalışmaları gerekiyor.
1: Hı hı,
0: yani
1: hı.
0: neden mevsimler değişiyor? Neden efendim, güneş doğuyor ve güneş evet. batıyor değil mi?
1: Aslında felsefeyle bir evet. arada düşünebiliyoruz tabii, değil mi bunları? Evet.
0: Tabii, sanat kavramı zaten sanat ismi bile geç bulunmuş bir şey. Çünkü insanlar bütün bu yaşadıklarını esasında tuhaf bir illüzyon içerisinde yaşadığını zannetmişler. Ama o icatlar başladığı zaman ki tabii ki icadın bile başlangıcı sanattır. Çünkü sanat yoluyla deney yapıyor. John Dewey isimli köyüncülerin kuruluşu sırasında Türkiye'ye gelip 2 yıl Anadolu'da gezip rapor yazan düşünün. Çok önemli bir kitabı var. Yapı Kredi Bankası Yayınları'ndan Türkçesi çıktı.
1: Hı hı.
0: Deneyim olarak sanat diyor John Dewey. Ve insan deneyim yaparken bir takım bilgilere ulaşıyor değil mi kafasında? Ama hiç kitap yok ortada o zaman. Hiç yazılmış eser yok. Onları okuyor, okuma alfabe yok belki. Onları okuma şansı da yok.
1: Evet.
0: O zaman neyi okuyor? Yaşamı okuyor ve yaşamdan etkilenmeleriyle kendisi de bir şeyler yapma isteğine kalkışıyor. İşte kendisi de bir şeyler yapma isteğine kalkışmasının adı sanat.
1: Evet, aslında bu sanata evet projesi çok şey kapsıyor ama siz bununla evet. ilgili özellikle belli çalışmalar yürütüyor musunuz gençlerle, çocuklarla, ailelerle? Neler yapıyorsunuz?
0: Mesela drama çalışmalarını aşağı yukarı 1977'de daha önce başlatmıştı. O 77'de Ankara'da sanat grubu deneme sahnesini kurduk.
1: Hı hı.
0: Ve orada drama çalışmaları yapmaya başladık.
1: Evet, çok önemli dramanın, drama.
0: Evet, çünkü dramanın acıklı değil, dramanın durum olduğunu
1: evet.
0: doğaçlamalar yaparak, temrinler yaparak, özgüven çalışmaları yaparak ve çocuğun düşüncelerini yaptığımız egzersizlerden sonra onlara soru sorarak düşüncelerini rahatlıkla ifade etmesini isteyelim. Çünkü sözlü olarak ne yaşadığını, ne anladığını ifade etmek de sanattır.
1: Tabii ki.
0: Kelime bulmak, cümle kurmak da sanattır değil mi?
1: Evet.
0: Yani bazen insanlar mesela şöyle konuşmalar aşağıydı. Şimdi ben orada şey yapıyordum. Yani şey yaparken sen anlasana ya filan diyor.
1: Evet evet. evet.
0: Anlıyorsun değil mi diyor. Sen söyle diyor filan mesela bazen. Sen söyle diyor.
1: Ama sen anlatamadın ki.
0: evet ama sen anlatamadın ki.
1: Evet.
0: Çünkü anlatmak için düşünce sisteminde önce şunu kurgulamadın. Ben ne anlatmak istiyorum? Ve bunu en iyi bir şekilde nasıl anlatabilirim? Değil mi?
1: Evet.
0: Yani bu düşünceye sahip olduğunuz zaman da sözcükleri seçme ve yani sözcük kapasiteniz tabii ne kadar zengin ne kadar az ona bağlı ama az dahi olsa yine seçerek karşınızdakine onun anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışmak sanattır.
1: Evet, aslında demek ki hayatta gördüğümüz her şeye sanat diye tabii. bakabiliriz. Ve böyle evet. baktığımızda aslında hayatımızı daha doyumlu yaşayabiliriz.
0: Bambaşka bir evet. hayat yaşarız. Yani
1: kesinlikle.
0: Bütün insanların beyninde bu özellik var. Beyin bilim bunu açıklıyor. Değil mi? O zaman biz her şeye duygu diyerek bütün yaptığımız ettiğimiz her şeyin duygu olduğunu

0: olduğunu söyleyerek böyle çok genel bir laf bulmuş. Tamam, algıda beş duyunun gerek sensör olarak, yani görme, işitme, koklama, tad alma, dokunma, bunların tabii ki algıda beyne yazılım yapma imkanı veriyor bu beş duyu.
1: Evet.
0: Ama bu beş duyunun yazılım yaptığı yer beyin. Yani biz bir olay karşısında karşılaştığımız zaman, karar verme anında karşılaştığımız zaman elimizde olmadan beynimizi dürtüyor bu olay. Tıpkı şeydeki bilgisayardaki dürtme gibi, yani tıklama gibi.
1: Hı hı, hı.
0: O zaman da beynimiz acilen bir şeyler üretiyor ve o şişli bir şekilde bize geri dönüyor. Biz ona duygu demişiz. Halbuki biz onun beyinden geldiğini ve sanatsal bir tepki olduğunu, bu düşüncemizi, şimdi neden diye soruyoruz, değil mi? Niçin diye soruyoruz, nasıl diye soruyoruz, muhakeme ediyoruz. Muhakeme ettiğimiz zaman bizim konuyu anlamakta eksiğimiz varsa onu keşfediyoruz ve o eksiğimizi anlamaya çalışıyoruz. Kimi anlamaya çalışmak için araştırmalar yapıyor, kaynaklara başvuruyor, kimi de boş ver yavru diyor.
1: Evet, işte ikisinin aslında hayatı birbirinden ne kadar farklı oluyor gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz, çok keyifli bir sohbetti. Umarız bir gün sizi stüdyomuzda da ağırlarız. Buyurun.
0: Son olarak bütün insanların bu beyin özelliğine sahip olduğunu biliyoruz.
1: Evet.
0: Bu bilimsel olarak da açıklanmış bir beyin bilim tarafından. Üstelik geçmişten bugüne de pek çok filozof, efendim, dünya çapında ressam, ressam, çünkü resim bir teknik, resmi sanat olarak yapmak ayrı bir şey. Yani o tekniği de, ne teknikle de resim yapabilirsiniz. Bu da bir şeydir, hareketi. Dolayısıyla bütün insanlarda bu özelliği var olduğunu, ama bunun bir eğitim, öğretim sisteminde bu özelliklerin açığa çıkarılabilir bir döneme girmesi gerekiyor dünyanın. Bu
1: evet,
0: yapay zeka ve robot endişesi çağında.
1: Kesinlikle. Umarız evet, öyle olur. Çok teşekkür evet, ediyoruz. Sağolunuz.
0: Ben de iyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tiyatro sanatçısı, oyuncu Tamer Levent bizimle birlikteydi. Ailece devam ediyor.

0: Saat 13.39, TRT Radyo 1'de ailece devam ediyor. Sevgili dinleyenler, psikolojik danışman, oyun terapisti Hatice Kübra Can stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi programın başında da söylediğim gibi oyun oynamak aslında çocuk için yemek yemek gibi, su içmek gibi o kadar önemli bir ihtiyaç. Bazen bu gözden kaçabiliyor. Bazen hep söyleniyor ya, bizim ülkemizde oyun değil de oyalamak gibi algılanabiliyor oyunlar diye. Oysa ki çok önemli gelişimi için, ilerideki hayatını anlamlandırabilmesi için, birçok şey için, problem çözümü için oyun çok önemli. Sizden de dinleyelim oyunun önemini. Neden oyun çocuklar için bu kadar önemli?
1: Çünkü çocuklar bizim kadar duygularını anlamlandıramayabilirler, duyguların isimlerini bilmeyebilirler, bizim kadar çok kelime de bilmeyebilirler. O yüzden bizlere kendi dünyalarını oyunla aktarırlar, bizlere de kendi dünyalarını oyunla alırlar. Aslında bir çocuğun dünyasına girmek istiyorsak önce onunla oyun oynamamız gerekiyor ve eğlenmesi gerekiyor. Daha sonrasında bizimle iletişim açık hale gelecektir. Daha sonra bir de şöyle bir durum var. Çocuklar oyun oynadıkları zaman kendilerini rahatlatıyorlar. Günlük hayatta yaşadıkları olayları anlamlandırıyorlar. Ya da çok zor bir durum yaşamışsa bunu ancak oyun sayesinde kendi zihninde rahatlatabiliyor. Biz de bu oyun gelişimini desteklemek için aileler olarak çocuğumuzla beraber günlük 15 dakika, 20 dakika beraber oyun oynayacağız. Daha sonrasında da çocukla oyun üzerine konuşmamız gerekiyor. Bu oyun nasıldı? Nasıl hissettin kendini? Hangi kısmını daha çok sevdiğin gibi duygularını ifade edecek alanlar açmamız gerekiyor.
0: Şimdi çocuğu olanlar bilir, 15-20 dakika bence çok iyi bir süreymiş, evet. Yani o mümkün değil. Çünkü o bir oyun biter, hadi bir daha oynayalım. Bir oyun biter, haydi bir daha oynayalım derken bazen aileler de artık yeter, ben de artık şu an oyun oynamak istemiyorum diyebiliyorlar. Evet. Aslında hep söylen onu, kaliteli bir zaman geçirme açısından. Bir 15-20 dakika gerçekten orada olduğunuz ama telefonunuza bakmadığınız, işte yemeği kontrol etmediğiniz şudur budur. Ne yazık ki günlük hayat içerisinde çok fazla insanların yapması gereken şey olabiliyor. O aralara sıkışabiliyor o oyunlar. O 15-20 dakikayı verdiğinizde gerçekten o kaliteli zamanı ayırdığınızı söylüyorlar zaten. Ama çocuklar bununla yetinmiyor. O durumlarda neler yapılabilir? Yani çocuk her oyun oynayalım dediğinde gerçekten hemen karşılık vermek gerekir mi mesela? Hepimiz her an, her daim hazır ve nazır o oyun için orada olmalı mıyız?
1: Evet. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bu ailelerden bana da çok sık gelen bir soru. Evet. Şimdi çocuklar sürekli ailelerle zaten birlikte olmak isteyeceklerdir. Ya da okula giden bir çocuksa zaten bütün özlemiş gün anne olacak. Babasını özlemiş olacaktır. O yüzden biz şunu öneririz. Çocuk oyunu öncelikle kendisi hazırlanmalı. Oyun hazırlık aşamasını eğer kendisi tamamlarsa kendi aktivitesi için bir sorumluluk almış olur. O sorumluluğu tamamladıktan sonra ona bir süre vermemiz gerekiyor. 5 dakika sonra yanına geleceğim ya da işte mutfaktaki işlerimi bitirdikten sonra yanına geleceğim gibi çocuğa ne zaman oyun oynayacağımıza dair bir direktif vermemiz gerekiyor. Daha sonrasında ailelerde şöyle bir durum var. Oyun oynarken sürekli aile çocuğu yönlendirdiği için çocuk buna alışıyor ve hiçbir zaman kendisi oynamak istemiyor. O yüzden oyun oynarken en önemli nokta, her zaman çocuk bizi yönlendirmeli. Ne yapacağımızı çocuk söylemeli. Çocuk oyunda kim olmak istiyorsa o olmalı. Biz sadece onun eşlikçisi olmalıyız. Eğer biz yönlendirirsek çocuk sürekli yönlendirilmeye alıştığı için sürekli bizimle oynamak isteyecektir. Bir de bazı vakalarımız, bazı durumlarımız var. Çocuklar oyuncaklara ve oyunlara karşı ilgisiz olabilir.

0: biliyorlar.
1: Evet.
0: Bu tarz durumlarda da bizim ailelere söyleyeceğimiz şey şudur. Ekran süresini bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Çok fazla ekran almışsa çok fazla uyarana maruz kalmıştır ve o çocuk oyuncaklara ilgisini kaybeder. Oyun kurmaya ilgisini kaybeder. Yani oyuna karşı bir açlığı oluşmaz. Çünkü ekran onu gereğinden fazla doyurmuştur. O yüzden biz istiyoruz ki hani ekran kullanımı belli bir düzeyde olsun. Çocuk daha çok oyunla kendini rahatlatsın. Oyunla dünyayı anlamlandırsın.
1: Şimdi buradan soracağım benim birkaç soru var. Şöyle ki, şimdi oyuncaklara ilgi dediniz mesela. Eskiden şöyle düşündüğümüzde bizim zaten o kadar çok oyuncağımız olmadığı için oyuncaklara tabii ki ilgimiz vardı, yani bu kaçınılmazdı. Şu an o kadar çok şey olabiliyor ki hakikaten o çocuğun elinde. Belki evinde oluyor, belki arkadaşına gidiyor, orada başka oluyor vesaire. Daha kolay ulaşılabiliyor oyuncaklara. Bunlar da biraz etkiliyor bu durumu. O yüzden çok oyuncak iyi oyuncak değil galiba, ya da çok pahalı oyuncak iyi oyuncak demek değil sanırım.
0: Evet, yani daha işlevsel, farklı yönlerde kullanılabilen oyuncakları tercih etmemiz gerekiyor. Zaten çocuklar bir şekilde bir şeyleri oyuncak haline getiriyorlar. Mesela bir kumandayı çocuk mikrofon haline getirip onunla şarkı söyleyebiliyor. Ya da bir süzgeçten şapka yapabiliyor.
1: Tabii daha çok onları kullanıyorlar zaten.
0: Yani ya da topuklu ayakkabı giymek istiyor ama gerçek hayatta buna kimse müsaade edemez. Çocuk ne yapıyor? Oyunda kendine bir topuklu ayakkabıdaymış gibi bir karakter seçiyor ve bununla rahatlıyor. Aslında gerçek hayatta yapamadığı her şey oyunda yapılıyor ve çocuk bu sayede gelişebiliyor aslında.
1: Oyuncak seçerken nelere dikkat etmek lazım?
0: Yani oyuncağın birden fazla anlamı olmalı. Mesela sadece sesli ve ışıklı oyuncakları tavsiye etmiyoruz. Çünkü çocuk orada sadece sesine ve ışığına odaklanıyor. Diğer kullanabileceği materyallere odaklanmıyor.
1: Ama çok küçük yaşta galiba o kullanılabiliyor da sanki,
0: Çok
1: değil mi?
0: küçük yaşlarda da yine aynı şekilde ses ve ışıktan ziyade çocuğun dokunsal olarak kendine görebileceği, hayatı nesneleri tanıyabileceği farklı materyaller, farklı dokularda oyuncaklar seçilebilir. Blok küpler seçilebilir. Şu an belki çok revaçta görmüşsünüzdür. Manyetik birbirine bağlanan kiloyu
1: Bloklar,
0: bloklar. O tarz oyuncakları istiyoruz. Neden? Çocuk orada bir dünya oluşturuyor. Kendine ait bir dünya. Orada kafes yapıyor, ev yapıyor, bahçe yapıyor. Biz bunları istiyoruz. Ama sadece bir figür, sadece bir mesela oyuncakta oyuncak karakter figürü varsa çocuk sadece o anlamda kullanıyor oyuncağı. Bunu çok tavsiye etmiyoruz. Bir de çocuğun her istediği oyuncağı her an hızlı bir şekilde almayı da tavsiye etmiyoruz. Çocuk oyuncak için birazcık beklemeli, kendini kontrol etmeli, onun hayalini kurmalı, daha sonradan o oyuncağı elde edip ulaşmalı.
1: Şimdi aileler tabii oyun oynuyorlar çocuklarla, ama bazen nasıl oynayacaklarını bilemeyebiliyorlar. Şu bu şekilde mi olsun, bu davranışım acaba doğru mu diye kendilerini de sorguluyor olabilirler. Siz neler önerirsiniz ailelere çocukla oyun oynama konusunda?
0: Oyunda eleştiri olmaz. Çocukların birbirleriyle oyunlarında da fark edersiniz. Hiç kimse birbirini eleştirmez. Sadece yapmak istemiyorum der. Çocuk oyun oynarken de mesela bebek arabası olmadan arabaya bebek koydu oyunda. Hayır, arabaya bebek koyulmaz gibi bir ifade olmaması gerekiyor. Yani gerçek hayatta yapılamayacak şeyler hayal gücü olduğu için oyunlarda yapılmalı. Ve oyunlar sadece nasihata dönüşmemeli. Bak oyunda şöyle koyarsan böyle olur. Bak bunu dimdik koymalısın gibi ifadeler olmamalı. Çocuk kendi deneyerek görmeli. Bir de bazen nesnelerin isimlerini sorar çocuklar. Anne, baba, bu nedir? Bu ne demek gibi sorarlar. Orada özellikle oyun anındaysak, hani normal zamanda belki söyleyebilirler ama oyun anındaysak sen ne olarak kullanmak istersen o olabilir. Sen ne olarak kullanmak istersin gibi ifadeler kullanarak aslında çocuğun bilinç dünyasını, bilinçaltı dünyasını bize açmasını sağlayabiliriz. Yani sen ne istersen o olabilir özgürlüğü çocuğa oyunda verilmeli. Çünkü gerçek hayatta hep kurallar var. Çocuğu sıkacağı şeyler var, sıkılacağı şeyler var. Çocuğun zorlanacağı şeyler var. O yüzden biz istiyoruz ki oyunda çocuğun tamamen özgür olduğu bir alan olsun.
1: Yani burayı didaktik bir amaçla kullanmamak lazım, değil mi? Bizim yaptığımız hatalardan biri bu. İşte dediğiniz gibi o araba ya o çocuk konulmaz, işte ne bileyim kırmızı ışıkta hızlıca geçti. Hayır böyle geçilmez. İşte ne bileyim yemek yerken işte farklı bir şekilde davrandı. Hayır bu şekilde davranılmaz. Bak ben sana öğretmiştim. Şimdi tekrar anladım. Ya bunu yapmamak gerekiyor, değil mi? O anı öğretim aracı olarak sanırım kullanmamak lazım.
0: Evet, kesinlikle. Bir de bazen çocuklar çok aksiyonlu, çok hareketli oyunlar oynamak istiyorlar. Aileler evet buna eşlik etsinler tabii ki. Ama çocuğumuz da hareketini kontrol etmeli.

0: ile ilgili bir zorluk varsa,
1: evet,
0: hareketini kontrol edemiyorsa, orada biz ailelerde şunu istiyoruz. Aynı nöron sisteminden yararlanalım. Yani siz biraz daha sakin kalın oyunda ki çocuğun aynı nöron sistemi onu devreye geçirsin ve annem babam sakin, o zaman ben de biraz sakin oynayabilirim diyerek biraz daha onu sakinleştirsin. Yani aynı aksiyonla bize çocuğa karşılık verince çocuk oyunlarını sürekli aynı aksiyonla oynamak istiyor ve okulda da bunu gözlemliyoruz. Okuldaki arkadaşlarına da bunu uygulayabiliyor.
1: Şimdi küçük yaşlarda oyunlar farklı oluyor. Biraz daha büyüdüğünde bambaşka olabiliyor. Kutu oyunlarına yönelebiliyor.
0: Evet.
1: Biraz daha büyük işte yaşlarda farklı oyunlar olabiliyor. O yaşlar için neler önerirsiniz? Küçük yaşlar için evet yapılandırılmamış, onun istediği gibi kurguladığımız bir hayali dünya. 10-11 yaşından sonra, 12 yaşından sonra bunlar hala çocuk ve hala birlikte vakit geçirmemiz lazım. Neler önerirsiniz?
0: Aslında 11-12 yaş biraz daha soyut kavramların algılandığı bir yaş. Dediğiniz gibi kutu oyunları onlar için çok olumlu. Ama benim size tavsiyem evdeki sorumlulukları biraz daha oyunlaştırarak yapılması çocuklar açısından çok daha iyi. Yani mesela bir kum saati tutup hadi 10 dakikada herkes evin şu işini yapmış olsun ya da evde birlikte şu aktiviteyi yapalım gibi, hani sorumluluk üzerinden olabilir ya da doğayla iç içe oyunları tavsiye ediyoruz. İşte doğaya gittiğimizde
1: yaprak toplama,
0: aynen
1: taş
0: yaprak toplama olabilir. Bazen anda kalma dediğimiz bazı oyunlarımız var. Çocuğu şimdi ve burada tutmak için yapıyoruz.
1: Çok
0: ne
1: önemli.
0: geçmişte ne gelecekte olmasını istiyoruz. Bu yüzden diyoruz ki bugün mesela rengimiz kırmızı. Kırmızı renklere odaklanacağız. Yarın mavi renklere odaklanacağız. Ya da andayken gözümüzü kapatıp etrafta hatırladığım bütün nesneleri say. Orada çocuk şunu fark ediyor. Ben aslında başka şeyler düşünürken bulunduğum yerdeki nesneleri kaçırmışım.
1: Evet.
0: Olduğum yerdeki durumları kaçırmışım. Hani biraz daha farkındalık üzerine oyunlar olabilir. Ya da çocuğumuzla ilgili bilgi almak istiyorsak cümle tamamlama oyunları. İşte bir kız varmış, ormanda yürüyormuş. Sence ilk kimi görmüş? Ya da ormanda ne yapıyormuş gibi, hani onun korkularını ya da herhangi bir kaygılandırıcı durum varsa ortaya çıkarabilecek şeyleri de cümle tamamlama oyunlarıyla biz kullanabiliriz.
1: Birlikte hikaye oluşturma,
0: Evet, o da
1: aslında bu.
0: olabilir.
1: Değil
0: Evet,
1: mi? Bir kitap
0: evet.
1: yazıyormuşçasına.
0: Ama çocuğun bilinç dışı mekanizmaların hepsini yansıttığı bir hikaye oluyor ve biz de orada çocuğumuzu daha yakından tanımış oluyoruz.
1: Bazen gözlemleme konusunda çok derinleşebiliyoruz. Yani çocuklar olduğunda artık böyle şeyler olabiliyor. Yani her hareketinden bir mana çıkarabiliyoruz. O oyun oynarken şunu dedi. Acaba bu konuda bir sıkıntı mı var? Ya da şunu söyledi. O zaman bununla ilgili bir duygusu var kesin ve ben kaçırırım. Yani bizim dönem annelerinin genel olarak problemlerinden biri fazla farkındalık olabilir gerçekten. Biz elimizden geldiğince farkındalığı geliştirmeye çalışıyoruz ama biraz aşırıya kaçılabiliyor ve yanlış algılanabiliyor, yanlış etiketler olabiliyor. Hakikaten bir sorun olduğunu anlamak için ya da burada bir sıkıntı var ve bir alarm çalıyor dememiz için ne olması lazım? O konuda bize bir bilgi verir misiniz? Çünkü fazla dediğim gibi insanlar kaygılanabiliyorlar.
0: Şimdi burada çok sık tekrarın olması bizim için bir işarettir. Ama her zaman çok sık tekrarlanıyor diye burada çocuk travma yaşamıştır ya da zor bir süreçten geçiyordur diyemeyiz. Çocukla o sırada oyun içerisinde konuşmamız lazım. İşte mesela bu kahraman birazcık fazla cesur davranmış. Bunun cesur olması için neden bu kadar zorladılar? Ya da işte bu kahraman birazcık korkmuş galiba. Sence bunun sebebi nedir gibi yaklaşmak gerekiyor. Diğer bir aşama, çocuk oyunlarındayken sürekli aynı kişi rolüne bürünüyorsa ya da sürekli cezalandırıcı ifadeler, sürekli işte kötü, hoş olmayan ifadeler kullanıyorsa, orada da ya çok büyük bir sıkışmışlık ya da maruziyet görebiliriz. Buralarda yine oyun yoluyla, işte kuklalar oynatarak ya da çocuğun karakterlerinden biri olarak, hadi bu sefer ben bu role gireyim, bunu çocuğa teklif ederek söylemek gerekiyor. Mesela o sırada çocuk belki şunu diyebilir: hayır, sen o role girme, o rol çok kötü, o rol bana kötü davranıyor diyebilir. O sırada da mesela çocuğa direkt açarız: o rol neden kötü, sana bir zararı oldu mu gibi çocuklara sorular sorarız. Ama biz şunu istiyoruz ebeveynlikte: çocuğun yaptığı her şey bizim duygularımıza dokunmaması gerekiyor. Evet, anne babayız, onlar bizim için çok kıymetli, ama çocuk bunu görmemeli. Yani oyundayken onun oyunundan etkilendiğimizi çocuk görürse bu sefer orayı kapatır. O yüzden olabildiğince daha spontane, daha olabildiğince biz de oyunun akışındaymışız gibi hissettirirsek çok daha iyi olur.
1: Oyun terapisinde neler yapılıyor çocuklar için? Kısaca ona da bakalım, sonrasında veda edeceğiz zaten.
0: Oyun terapisi çocukların duygusal ve davranış olarak zorlandıkları yerlerde terapist yardımıyla bazı konuları anlamlandırmasını sağlar. Hı hı. Çocuklar dediğim gibi bizim kadar kelime bilmedikleri için, duygularına hakim olmadıkları için bütün yaşam

0: yaşantılarını bize oyun yoluyla aktarırlar. Terapiste belirli, kontrollü bir alanda, sınırlı bir alanda çocukla beraber oyun oynayarak onu destekler. Bir yetişkinin bütün işlerini bırakıp çocukla oyun oynaması, sadece buna vakit ayırması çocuk için zaten başlı başına iyileştiricidir. Orada da belli başlı metotlar kullanıyoruz. Bir küçük metodu da burada verebilirim. Yansıtma dediğimiz bir metot var. Çocukta fark ettiğimiz şeyleri tekrar etmektir. Sen şu an korktun, sen şu an kızgınsın, seni anlıyorum. Ya da çocuk sıp sıp sıplıyor diyelim ki, sen şu an galiba çok mutlusun gibi. Yani çocukta gördüğümüz şeyleri ifade ederiz. Çocuk o sırada fark edildiğini görür ve çok daha hızlı bir iyileşme sarf edebilir. Bu yöntemi de aileler oyun oynarken fark ettikleri şeyleri çocuklara söyleyerek kullanabilirler.
1: Yani işte anda kalmak aslında hepimiz için çok önemli.
0: Evet.
1: Çocuk için olduğu kadar. Orada da anda kalırsak oyun oynarken aslında her iki taraf için de hem keyifli hem de iyileştirici özelliği olacaktır. Buradan çıkarılabilecek sonuç bu. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için,
0: ben
1: aktardıklarınız
0: için.
1: Sağ olun. Psikolojik danışman, oyun terapisti Hatice Kübra Can bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Soner Abacı'ydı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Türkay Güner, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanununa göre mağdurların ne şekilde koruma talep edebileceklerine ilişkin prosedürler üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki kavramını dinliyoruz.
2: Şiddetin önlenmesi. Bireylerin yaşam, vücut bütünlüğü, özgürlük ve insan onuru gibi temel haklarını korumak amacıyla şiddet eylemlerinin ortaya çıkmasını engellemeye, riskleri azaltmaya ve şiddetin tekrarlanmasını önlemeye yönelik olarak devlet tarafından hukuki, idari ve sosyal mekanizmalar aracılığıyla gerçekleştirilen koruyucu ve önleyici tedbirlerin bütünüdür.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz ailenin korunması ve özellikle kadına karşı şiddetin önlenmesi kanununa göre bu korumayı nasıl talep edeceğimiz hakkında olacak. Bilindiği üzere gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk görevlilerinin acil yardımı istenebilir. Polis olsun, jandarma olsun, bu kolluk güçleri şiddet mağduru kişilerin yardımına koşmakla yükümlüdürler. Söz konusu kanuna göre fiziksel, cinsel, ekonomik ya da psikolojik şiddete maruz kalan kişiler hakime müracaat edecek fırsatları yoksa ya da kaymakamlığa, valiliğe müracaat edecek zamanları ya da fırsatları yoksa derhal müdahale için kolluk güçlerine müracaat edebilir. Özellikle şiddet ihbarı burada fevkalade önemli bir role sahiptir. Şiddeti gören ya da şiddeti öğrenen herkesin resmi makamlara ihbarda bulunma hakkı ve yükümlülüğü vardır. Özellikle toplumumuzda, apartmanlarda ya da konutlarda aile içi kavgalar ya da çeşitli şekilde şiddet unsurlarını biz gördüğümüz halde halk tabiriyle karı koca arasına girilmez, işte çocukla anne baba arasına girilmez, kol kırılır, yen içinde kalır gibi yaklaşımlarla tanık olduğumuz bu şiddet olaylarını biz kolluk güçlerine haber vermiyoruz ya da mülki idareye haber vermiyoruz. Halbuki kanuna göre biz her zaman şiddet gören ya da böyle bir tehlikeyle karşı karşıya bulunan kişilerin korunması için şikayet ihbarı yapabiliriz. Hele ki söz konusu kişi, buna tanık olan kişi bir kamu görevlisi vasfına sahip ise, örneğin bir sağlık çalışanı olabilir, bir öğretmen olabilir ya da bir devlet memuru olabilir. Zaten kamu görevlilerinin ihbarda bulunma zorunluluğu vardır. Evet, özellikle kanun çerçevesinde yapılan başvurular, açılan davalar ve bu başvuru ve davalar sonucunda yapılan işlemler için ilgili kişiden hiçbir surette harç ve masraf alınmaz. Yani para alınmaz. Tedbir kararının süresi ilk seferde 6 aydır ama duruma göre bu tedbir kararı uzatılabilir. Elbette bazı durumlarda herhangi bir şiddet ya da bir şiddet mağduriyeti oluşmadığı halde bazı kimseler adeta iftira atılmak suretiyle şiddet faili olarak gösterilmektedir. Dolayısıyla gerçekten de şiddetle suçlanan kişi masum olabilir. Böyle bir durumda da bir kimse hakkında şiddet ihbarı yapıldığında ya da şikayeti yapıldığında o kişinin söz konusu karara itiraz etme hakkı vardır. Karar kendisine tebliğ edildiği andan itibaren 2 hafta içerisinde aile mahkemesine giderek uygulanan tedbirlere itiraz edilebilir. Tabii ki tedbir kararının taraflara hızlıca tebliğ edilmesi ve mağdur bilgilerinin de gizli tutulması burada fevkalade önemlidir. Eğer bir kimse tedbir kararı alınmasına rağmen o karara riayet etmiyorsa, kararı çiğniyorsa ne olur? Örneğin şiddet faili eşine bir fiziksel şiddet uyguladı ya da bir cinsel istismar var ve yapılan müracaat sonucu da mahkeme bu kişiyi konuttan uzaklaştırma kararı verdi. Söz konusu kişi yine konuta gelir, yine yasak olmasına rağmen ilgili kişiyi rahatsız ederse o zaman önleyici tedbir kararlarına uymayan ve şiddet uygulayan kişi 3 günden 10 güne kadar hapse mahkum edilebilir. Buna tazyik hapsi denir. Evet, eğer bu aykırılık tekrarlarsa, diyelim ki 10 gün tazyik hapsi verdi mahkeme, ilgili kişi hapse konuldu, 10 gün sonra çıktıktan sonra yine eşini ya da çocuğunu ya da aile bireylerini rahatsız ediyor, yine şikayet oldu. Artık böyle bir durumda hapis süresi artırılabilir ama bu hapis süresinin toplamda 6 ayı geçmemesi gerekir. Tabii ki bu hapisten para ödeyerek kurtulmak ya da ertelenmesini talep ederek kurtulmak mümkün değildir. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi yasası çerçevesinde şiddet ihbarının nasıl yapılacağı, bunun yanında bu şikayette bulunan kişilerin harçlardan ve masraflardan muaf olduğunu, tedbir kararının süresinin en çok 6 ay için verilmesi gerektiği, bunun uzatılabileceği, pekala bu kararlara itiraz edilebileceği, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde pekala itirazın mümkün olduğunu, alınan bu kararlara riayet etmeyen şiddet failinin tazyik hapsiyle cezalandırılacağını belirttik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve Hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
2: Garaj Oto
5: Ekspertiz. Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
7: Vodafone Red'le sınırsızca.
0: Reklamlar.
8: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
9: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
10: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
11: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
12: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
13: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: söylüyor. Herkes evlerine gitsin diyorlar.
1: FETÖ'süz Türkiye. Yazan Kemal Gümüş, Niyazi Dölek. Seslendiren Sinan Pekinton. Yapım Ankara Radyosu.
2: Bir devletin gücü yalnızca ordusunun büyüklüğü, ekonomik gücü veya yönetim sistemiyle ölçülmez. O ordunun kime hizmet ettiğiyle, o ekonomik gücü kimin kontrol ettiği veya manipüle ettiği veya istihbaratının kimin gözüyle baktığı, en önemlisi iradenin kimin elinde olduğuyla ölçülür. 2010'lu yıllara girerken Türkiye bölgesinde sözü dinlenen, diplomasi masalarında arabuluculuk yapan, komşularıyla vizeleri kaldıran ve küresel bir oyuncu olma yolunda kararlı bir şekilde ilerleyen bir ülkeydi. Ne var ki bu başarı yavaş yavaş ve sinsice görünmeyen bir el tarafından sistemli bir şekilde zehirleniyordu. Bu tablonun altında kimsenin yüksek sesle konuşmadığı bir gerçek yatıyordu. Yarım asırdır devletin kalbine sessizce ve sinsice sızmış bir yapı vardı. Askeriyeden istihbarata, yargıdan emniyete, ekonomiden medyaya, eğitimden sivil toplum kuruluşlarına, devletin bütün kademelerine yerleşen bu yapı kendini bir dini cemaat gibi gösteriyordu. Oysa örgüt elebaşının kendi itirafıyla bile sabittir ki bu ülkenin kılcal damarlarına kadar inmiş uluslararası bir terör şebekesiydi. Ve bu şebeke işbirliği içinde olduğu yabancı istihbarat servisleri adına Türkiye'nin iç ve dış politikalarını kendi aklıyla kurmasının önündeki en büyük engeldi. Devletin ve toplumun kılcal damarlarına nüfuz eden bu korkunç yapının Türkiye için nasıl bir prangaya dönüştüğü tarih sayfalarında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla ilk olarak FETÖ'nün insan kaynağı fabrikası olarak çalışan özel dershanelerin dönüştürülmesi hamlesiyle başlayan süreç adeta devletin ve milletin savunma refleksiydi. Ardından terör şebekesinin 7 Şubat MİT operasyonu ve ardı arkası kesilmeyen kumpas ve operasyonlar silsilesiyle 15 Temmuz gecesine uzanan ihanet sürecini yaşadık. 15 Temmuz gecesi devletin ve milletin el ele vererek bu menfur yapıyı kırması, kırdıktan sonra Türkiye'nin sahada ve masada bambaşka bir aktöre dönüşmesi de yine tarihin bu sayfalarına kazındı. ...2011'de... Arap Baharı patlak verdiğinde Orta Doğu'nun bilinen dengeleri bir anda dağıldı. Suriye bir iç savaşa sürüklendi. Sınırlarımızın dibinde terör örgütleri güçlendi. Radikalizm yükseldi. Terör şebekesi de bu gelişmeleri fırsat bilerek yurt içi ve yurt dışında bu süreci Türkiye aleyhine bir kara propaganda ve operasyon alanına dönüştürdü. Türkiye'nin yıllardır yürüttüğü o yumuşak güç politikası bu yeni ve sert gerçeklik karşısında içerideki derin ihanet şebekesinin operasyonları nedeniyle yetersiz kalmaya başladı. Bölge yeniden şekillenirken Türkiye'nin bu yeni gerçekliğe uygun bir politika geliştirmesi gerekiyordu. Ama bir sorun vardı ve bu sorun dağda değil, doğrudan bürokrasinin, ordunun ve istihbaratın komuta zincirinin içindeydi. Yani devletin kılcal damarlarındaydı. Türkiye sınırlarında yükselen bu tehdide neden zamanında karşılık veremedi? neden bir Fırat Kalkanı operasyonu 2016'dan önce gerçekleşmedi? Cevap, ordunun ve istihbaratının komuta zincirinin içinde gizliydi. Yani kılcal damarda gezen o virüsün ta kendisiydi. Orta Doğu uzmanı Oytun Orhan anlatıyor.
3: Türkiye buna müdahale etmekte evet biraz geç kaldı ama tabii bunun temel nedenlerinden biri esasında Türkiye içerisindeki yapılanma. FETÖ'nün hem güvenlik yapılanması içerisindeki rolü, etkisi, Türkiye'nin Suriye politikasının daha rasyonel bir çerçevede oluşması önünde çok ciddi bir engel teşkil etti. Bunun çok kritik bir örneği var karşımızda. Yani Türkiye'nin Suriye operasyonlarından sorumlu generalin biz daha sonrasında 15 Temmuz darbe sürecinde bir FETÖ'cü olduğunu tespit ettik. Hatta Suriyeli muhaliflerle yapılan görüşmelerde şunu ifade ettiler. Yani Suriyeli muhalifler Türkiye'ye, Türk ordusuna gerekli koordinasyonlarını verdiklerini, buraların vurulması gerektiği konusunda yönlendirmelerin yapıldığını, ancak daha sonrasında bu hedeflerin vurulması sonrasında sonuç alınamadığını ifade ettiler.
2: Bu sızma soyut bir tehdit değildi. Devletin en üst makamlarında, en kritik kararların alındığı odalarda kendini gösteriyordu. Ve bu yapının asıl yüzü, sahibinin kim olduğu, Türkiye dünya sahnesinde dik durmaya başladığında ortaya çıktı. Bu yapı yalnızca içeride değil, sınır ötesinde de iş görüyordu. Brüksel merkezi bir lobi şirketiyle anlaşmış, Amerikan lobi şirketlerine para aktarmış. Seçim kampanyalarına cömert bağışlar yaptığı senatör

0: ülkeleri bir gezi adı altında Türkiye'ye getirip hem gücünü hem de ülke içindeki etkinliğini göstermişti. Türkiye aleyhine olan her uluslararası olayda bu yapıya bağlı isimler hasım devletlerin yanında sap tutuyordu. Gazeteci Nedim Şener anlatıyor.
1: Belki çatışmasaydı, yani cemaat dediğimiz yapı Erdoğan'a karşı cephe almasaydı çok daha büyüyüp çatışmasız bir şekilde de bütün devlet yönetimi şeye kadar %100 ele geçirecekti. Bakın buna hiç kuşkunuz olmaz. Yani Genelkurmay Başkanı da FETÖ'cü olacaktı. Fakat araya bir şey girdi. O da Gazze soykırımı ile ilgili, Gazze'deki soykırımla ilgili Erdoğan'ın Ocak 2009'daki One Minute çıkışı. İşte o zaman Erdoğan Şimon Peres'e siz katilsiniz, teröristtir deyince FETÖ için artık yol ayrımı idi bu. Ve karar vermek zorundaydı. Ya patronları olan İsrail, Amerika adına hükümete saldıracaktı onu yıkmak için ya da sessiz kalacaktı. Böyle bir ikinci seçenekleri olmadığı için 2010 yılında Mavi Marmara olayından sonra Wall Street Journal gazetesine, ki bugün de hala Siyonistlerin sesidir, bir röportaj verdi ve dedi ki işte otoriteden izin almalıydı. Bunlar doğru görüntüler değil, yanlış buluyoruz falan diye doğrudan İsrail'in yanında yer aldı.
0: Devleti komple ele geçirme iştahıyla gözü dönen örgüt artık açıktan saldırmaya başladı. Hedef belliydi. Ülkenin en mahrem kurumu olan dış politikaya ve güvenlik rotasına yön veren Milli İstihbarat Teşkilatı. Bu hedefin görünür bir tetikleyicisi vardı. 2009'da Davos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in yüzüne İsrail'in Gazze'deki katliamlarını haykırdığı o One Minute çıkışı perde arkasındaki dengeleri sarstı. Aynı dönemde Hakan Fidan'ın MİT müsteşarlarına atanmasıyla birlikte bir ülkenin iç işlerine doğrudan müdahale edercesine önce İsrail açık bir biçimde rahatsızlığını dile getirdi. Ardından örgüt düğmeye bastı. Ve Selam Tevhid Kudüs Ordusu adı verilen sahte bir terör soruşturması sessizce inşa edildi. Bu kumpasta amaç MİT başkanını itibarsızlaştırıp devletin istihbarat aklını ele geçirmek için MİT'in başına örgüt mensuplarını yerleştirmekti. Kumpas ve kurgunun boyutu akıl alır gibi değildi. Başbakanlık ofisinin kamera görüntülerinden MİT başkanı ve devletin en üst yöneticileri takip edilmiş, MİT görevlileriyle bürokratların telefonları dinlenmiş, her hareketleri an be an kayda alınmıştı. Eski Emniyet Müdürü Selami Altınok anlatıyor.
2: Türkiye'deki her türlü karışıklığın içerisinde mutlaka FETÖ'nün bir parmağı vardı. Niye? Çünkü FETÖ milli ve yerli değildi. Uluslararası istihbarat örgütlerinin aparatıydı ve Türkiye'yi onlar karıştırmak istiyorlardı. Yani 80 ihtilalinin olmasını kim istediyse, 61 ihtilalinin olmasını kim istediyse, o mektupları Türkiye'ye gönderenler kimlerdi ise, FETÖ'yü de belki postmodern dönemde kullanılan bir aparat olarak ortaya sürdüler ve kamu diplomasisi mantığıyla da üzerini farklı örtülerle örterek daha sevimli bir istihbarat örgütü olarak gösterip çaktırmadan o işleri provoke ettiler ve gerçekleştiler. Onu hep beraber yaşadık.
0: Kumpasın ölçeği perde arkasındaki niyeti de açık ediyordu. Yüzlerce, sonra binlerce kişi bu sahte soruşturmaya dahil edildi. Dosyaya dahil edilenler arasında devletin kalbindeki isimler vardı. Bakanlıkların müsteşar ve müşavirleri, milletvekilleri, çözüm sürecinde görev alan isimler, hatta dönemin başbakanının danışmanları. Başbakanın uluslararası görüşmelere dahil devlet sırrı niteliğindeki temaslarda kayda alınıp depolanmıştı. Bu dinlemelerin asıl hedefi ileride

örgüt menfaati doğrultusuna kullanılmak üzere insanların özel hayatlarını, ekonomik sırlarını dosyalamaktı. Milli İstihbarat Teşkilatı'na yapılan operasyonun zemini çok önceden hazırlanmıştı. Türkiye'nin El-Kaide gibi örgütlere silah yardımı yaptığı algısı inşa edilmeye çalışılmıştı. Amaç açıktı. Türkiye Cumhuriyeti'ni terörü finanse eden bir devlet, liderini de teröre destek veren bir isim olarak göstermek. Sonra bu kurguyla onu uluslararası mahkemelerde yargılatmaya çalışmaktı. Bütün bunlar olurken sınırın öte yanında Esad rejimi de Türkiye'yi terör destekçisi gibi göstermeye uğraşıyordu. İçeriden ve dışarıdan aynı anda aynı hedefe. Bu kumpasların altında daha derin bir tez vardı. Soruşturma belgelerine göre örgüt, ülkenin İran için çalışan gizli bir yapı tarafından ele geçirildiği yönünde bir kurgu üretmiş, sözde Selam Tevhid adlı örgütü de bu kurgunun aracı yapmıştı. Böylece kendisinden olmayan herkesi, yargı ve medyadaki elemanları eliyle tasfiye edip, devleti kendi emelleri doğrultusunda yeniden dizayn etmeyi planlıyordu. Bütün bu olayların ortak bir sonucu vardı. Türkiye'nin bölgedeki operasyonel gücü içeriden sabote ediliyordu. 17-25 Aralık 2013 ile 15 Temmuz 2016 arasındaki dönem devletin bu yapıyla çetin bir mücadeleye girdiği yıllardı. Ama asıl kırılma 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanacaktı.

0: 15 Temmuz 2016. İçeri sızan el, 10 yıllardır biriktirdiği gücü tek bir gecede masaya sürdü ve kaybetti. Darbe girişimi aziz milletin şanlı direnişiyle bastırıldı. Ancak asıl şaşırtıcı olan bundan sonra yaşanacaktı. Hain kalkışmanın üstünden henüz 2 ay bile geçmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri sınırın ötesine geçti. Bu iradeyle dahili ve harici terör organizasyonlarının üst aklı olan istihbarat örgütlerinin inşa etmeye çalıştığı istikrarsızlık yerle bir oldu. Ve bu kararlı irade ileride milyonlarca Suriyelinin tekrar özgürlüğüne kavuşacağı sürecin ilk adımı. İstihbarat ve güvenlik uzmanı Faruk Önalan anlatıyor.
1: 15 Temmuz gibi büyük bir acı yaşayan bir millet hiçbir zaman bu kuvvette bir operasyon yapamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan iradesi, vizyonu, çünkü çok kişiler, yani içeriden olan insanlar dahi Suriye'ye girmesini bir bataklık olarak gördü. Bu aslında, bu bataklık kelimesi de tamam bir FETÖ argümanıydı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verdi. 15 Temmuz'dan tam 40 gün sonra 24 Ağustos 2016 günü Fırat Kalkanı harekatını başlattı.
0: Bu hızın ardında doğrudan devlet kurumlarındaki yapısal dönüşüm vardı. İçindeki hainlerden kurtulduğunda ordunun ve istihbaratın gerçek kapasitesi ortaya çıktı. Orta Doğu uzmanı Oytun Orhan'ı dinliyoruz.
2: Suriye operasyonlarından sorumlu generalin burada bir FETÖ'cü olması, Türkiye'nin Suriye politikasında ve Suriye'ye zamanında müdahale etmesi önünde çok ciddi bir engel oluşturduğunu biz 15 Temmuz sonrası süreçte şahit olduk. Ki 15 Temmuz bir dönüm noktasıdır. Oradan sonrasına baktığınızda Türkiye'nin Suriye'ye çok daha rahat bir şekilde müdahale ettiğini ve Türk ordusunun en zayıf olduğunu düşündüğümüz noktada çok kritik bir operasyon yürütüp DEAŞ'a karşı çok başarılı bir Fırat Kalkanı Harekatı yürüttüğünü ve orada teröristlerden temizlediğine şahit olduk.
0: Peki, Fırat Kalkanı operasyonu neden hayati bir önem taşıyordu? Türkiye, içerideki FETÖ ihanetinin yanı sıra sınır ötesindeki terör örgütü PYD'nin faaliyetleriyle karşı karşıyaydı. Batılı devletlerin hava destekleriyle sınırın hemen güneyinde bir koridor oluşuyor, Türkiye'nin kırmızı çizgisi açılıyordu. Orta Doğu uzmanı Oytun Orhan anlatmaya devam ediyor.
2: Fırat Kalkanı Harekatı bir zorunluluktu. YPG, PKK terör örgütü Amerika'nın hava desteği altında Münbiç'i ele geçirmiş, Fırat'ın batısına geçmiş ki Türkiye Fırat'ın batısını bir kırmızı çizgi ilan etmiş ama PKK bunu ihlal etmiş. İşte bu koşullar altında FETÖ'nün de Türkiye içerisinde tasfiye edildiği bir ortamda 15 Temmuz darbe girişiminin neredeyse bir ay sonrasında Türkiye belki de en zayıf olduğunun düşünüldüğü bir ortamda Fırat Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirdi. Münbiç üzerinden Afrin'e gitmek isteyen PKK terör örgütünün içerisine bir hançer gibi girerek orada bir kontrollü, güvenli bölge oluşturuldu. Bu belki ilk aşamada küçük bir alandı ama çok stratejik bir hamleydi.
0: Bu hamlenin dünya kamuoyundaki etkisi de en az sahadaki kadar büyük oldu. Uluslararası uzmanlar Türkiye'nin böylesine ağır bir travmanın ardından bu kadar hızlı bir şekilde toplanması karşısında şaşkındı. Uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever anlatıyor.
3: Ben şunu vurgulamak istiyorum. Böyle çok büyük bir terör darbesini atlatmışsınız. 15 Temmuz gibi korkunç bir olay atlatmışsınız. Hemen arkasında Suriye'de bir PKK'ya karşı askeri operasyona gözünüzü kırpmadan girebiliyorsunuz. Bu bana çok soruluyor uluslararası toplantılarda. Yani bu asker nasıl bu kadar kendini hızlı toparlayabildi? Bu insanlar nasıl kendini bu kadar hızlı toparlayabildi? Başka bir ülke topraklarında teröre karşı mücadelenizi nasıl bu kadar çabuk tekrar toparlayabildiniz? Yani bunlar gerçekten benim için çok unutulmaz anılardır.
0: Fırat Kalkanı bir başlangıçtı. Onu adım adım kurgulanmış bir stratejinin diğer halkaları izledi. 2018'de Zeytin Dalı harekatıyla örgütün en çok önem verdiği Afrin temizlendi. Bu Soçi mutabakatının gölgesinde Rusya dengesi gözetilerek yürütülen bir hamleydi. 2019'da Barış Pınarı harekatıyla Fırat'ın doğusunda Astana garantörlerinin masada olduğu bir konjonktürde yeni bir güvenli hat oluşturuldu. 2020'de ise Bağır Kalkanı harekatı doğrudan rejim güçlerine karşı yürütüldü ve Moskova ateşkesiyle İdlib çevresinde Suriyeli muhaliflerin son kalesi korundu. Orta Doğu uzmanı Oytun Orhan'ı dinliyoruz.
2: Ve bu sürecin darbe sonrası süreçte geliştiğini söylemek mümkün. Darbeden hemen sonra Fırat Kalkanı Harekatı ile birlikte DEAŞ'la sınırdaşlık tamamen ortadan kaldırıldı. Daha sonra Zeytin Dalı Harekatı ile YPG-PKK'nın Hatay üzerinden, Türkiye'nin güneyi üzerinden terör eylemleri gerçekleştirmesi, Türkiye'ye sızma imkanları elinden alındı. İşte Barış Pınarı Harekatı ile yine Urfa, Antep bölgesinin güvenliği, sınır hattı sağlandı. Ve o tarihten bu yana bakacak olursanız, o karanlık dönemden terör örgütlerinin Türkiye içerisine, sınır illerine dönük saldırılarının tamamen bertaraf edildiği ve Türkiye'nin güvenliğini artık sınır ötesinden oluşturmaya başladığı bir dönem başladı.
0: 2016'dan 2020'ye uzanan bu dört harekatın toplam sonucu neydi? Türkiye, sahada güçlü olmanın masada söz sahibi olmak anlamına geldiğini gösterdi. Ve yıllardır FETÖ'nün sabotajlarıyla ilerleyemeyen ancak örgütün tasfiyesiyle Türkiye'nin kendi geliştirdiği teknolojiyle elde ettiği bu üstünlüğü çok daha geniş bir coğrafyaya taşıdı. Savunma teknolojileri analisti Arda Mevlütoğlu'nu dinliyoruz.
4: Çünkü 2016'dan itibaren hem Suriye'nin kuzeyi hem İran kuzeyinde terör örgütüne yönelik yürütülen mücadelede, harekatlarda kendi geliştirdiğimiz teknolojilerle sahada somut ve hızlı sonuçlar alabildiğimizi gördük. Bu sonuçlar neticesinde aslında terörsüz Türkiye sürecine kadar gelen bir açılıma kaynak teşkil etti. Ve Dağlık Karabağ bir örneğidir, Libya bir başka örneğidir, Doğu Akdeniz bir başka örneğidir. Teknolojisine kendi hakim olduğumuz kapasite ile sahada hem askeri hem diplomatik olarak sonuç alabildiğimizi gördük. Bu aslında tek başına çok önemli bir bizim için ders niteliğindedir.

0: bütün bu hamleler sahadaki bağımsız gücün masaya nasıl tahvil edildiğini gösteriyordu. Ve nihayet 7-8 Aralık 2024. 10 yılı aşkın mücadelenin ardından Esad rejimi çöktü. Bir zamanlar girilmez bataklık denen Suriye'de Türkiye'nin yıllar boyunca koruduğu o güvenli alanlar devletin çıkış noktası oldu. Uluslararası aktörler ve dünya medyası istemeye istemeye de olsa bu gerçeği kabul etmek zorunda kaldı. Suriye denkleminde Türkiye'siz bir çözüm yok. Devletin kılcal damarlarındaki yapı temizlenmeden bu dış politika başarısı hayal bile edilemezdi. Milli sırların örgüt üyeleri tarafından düşmana servis edildiği günler geride kaldı. Yalan ve dezenformasyonla kurulan algı operasyonlarının yerini milli ve yerli bir bakışla kazanılan özgüven aldı. Türkiye artık dış ilişkilerde caydırıcı, uluslararası düzende görmezden gelinemeyecek bir aktöre dönüştü. Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala anlatıyor.
1: Şimdi birincisi önemli oranda devletin güvenlik birimleri içerisine sızmış. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Emniyetin içerisine sızmış. Yargının içerisine sızmış. Bu terör örgütü üyeleri tasfiye edildi büyük oranda, çok büyük oranda tasfiye edildi. Tespit edildiler, tasfiye edildiler. Dolayısıyla güvenlik birimlerinin insicam içerisinde hükümet politikaları doğrultusunda çalışması mümkün hale geldi. O nedenledir ki zaten bugün Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın 18 ülke ve bölgesinde barışa ve huzura katkıda bulunuyor.

İçerisi temizlendi, dışarısı kazanıldı. Bugün Türkiye'nin yürüttüğü insani ve dengeli dış politikaların özünde kendi aklıyla, kendi iradesiyle hareket edebilen bir devletin özgüveni var. Terörsüz Türkiye'nin asıl anlamı da budur. Enerjisini sorunlara değil, fırsatlara ayırabilen bir ülke. Ve Türkiye kendi gökyüzünde de komşusunun semasında da söz sahibi oldu.

0: Karakterini Seçin yeni bölümüyle sizlerleyiz. Ben Kurtuluş Özyazıcı. Sevgili dinleyiciler, her bölümde bir karakteri tanıyoruz. Bir romandan ya da bir sinemadan ya da gerçek hayattan bir karakter oluyor bu. Konuğumuzla önce o karakteri konuşuyoruz. Sonra da yapay zekaya o karakterle ilgili hayali sorular soruyoruz. Bakalım yapay zeka karakteri ne kadar tanıyor? Konuğumuz bunu değerlendiriyor. Önce konuğumuzu tanıyalım. Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden doktor öğretim üyesi Özge Aksoy Serdaroğlu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhaba. Bugün sizinle hangi karakteri tanıyacağız? Hangi karakteri seçtiniz?
1: Dünya Edebiyatı'nın en büyüleyici, belki de en tartışmalı trajik kadın figürlerinden birine odaklandım. Anna Karenina'yı seçtim bu program için.
0: Neden Anna Karenina?
1: Biliyorsunuz ki Petersburg Yüksek Sosyetesi'nin en yüksek sosyete kadınlarından, o dönemin ifadesiyle söyleyecek olursak Grand Dame'larından biri.
0: Hı hı.
1: Nüfuzlu bir devlet adamının eşi, romandaki adıyla Alex Aleksandrovich'in eşi ve roman

0: yayınlandığı dönemde Dostoyevski'den de oldukça olumlu yorumlar alması nedeniyle de bugün bile hala kült bir klasik olma özelliğini koruyor.
1: Pek çok kez de filme çekilen bir roman zaten Anna Karenina, Tolstoy'un eseri. O zaman Anna Karenina'yı ana hatlarıyla tanımaya başlayalım.
0: Tabii biliyorsunuz, az önce de söyledim zaten, bir bürokratın eşi. 8 yaşında Serjova adlı bir oğlan çocuğunun sevgi dolu annesi. Romanda bize gösterilen karakteri anlatıyorum tam olarak. Romanın başında abisinin sadakatsizliği yüzünden dağılmak üzere olan o yuvasını kurtarmaya gelen sağduyulu, zarif ve hayat dolu bir arabulucu kadın olarak anlatılıyor. Anna Karenina'nın diğer karakterlerden, yani dünya edebiyatına damgasını vurmuş diğer kadın karakterlerden ayrılan, onu farklı kılan, ayırt edici özellikleri olağanüstü canlı bir kişilik olması, doğal açıdan zarafet sahibi olması, romandaki Kitty dahil genç kızların ona büyük bir hayranlık duyması, çocukların ona hemen bağlanması gibi fark edilir, ayırt edilir özellikleri var Anna Karenina'nın. Bu özelliklerin altında tabii henüz kendisinin de fark edemediği bir duygu açlığı ve tutku potansiyeli aslında romanda bireyin derinleştirilmesi olarak öne sürülen ana çatışma. Hı hı. Biliyorsunuz ki, yani romanı okuduysanız doğrudan fark edersiniz, olay örgüsünde öne çıkan aşk temasının diğer kahramanı Anna ile beraber Kont Vronski Moskova garında karşılaşıyorlar. Tabii bu karşılaşma sadece bir aşk başlangıcı değil. Aşk gibi gözükse de aslında Anna'nın kendi toplumuna ve değer yargılarına karşı giriş o umutsuz savaşın da başlangıcı. Yani Anna'nın kocasından başka bir adama duyduğu aşkı bir hata olarak görüp ondan kaçmaya çalışması aslında içindeki o yaşama arzusunun çok inatçı olmasıyla ilgili. O dönemde yaptığı evliliği de, yani kocasıyla arasındaki ilişkinin sahteliğini de ancak bu yasak aşkla idrak edebilecek.
1: Anna Karenina romanda olaylar üstünden mi tasvir ediliyor, yoksa daha çok onun yaşadığı duygular mı bize yansıtılıyor?
0: Aslında ikisi bir arada. Yani hem eylemsellik hem de bireyin psikolojisini derinlemesine çözümleme yeteneğiyle Tolstoy gerçekten büyük bir yazar. Zaten bir kadın olarak Anna Karenina'nın bu kadar hislerine vakıf olabilmesi de ayrı bir gözlem gücüne işaret ediyor. Ki en büyük sınavının, yani toplumundaki o ikiyüzlülüğü fark edip buna direnmeye çalışması ve oğlu üzerinden yürütülen o baskıya bile samimiyetle karşı koyabilecek noktaya kendisini çekebilecek bir karakter yaratması Tolstoy'un, anlatıcının. Yani bence gerçekten büyük bir yazar Tolstoy.
1: Bir erkek yazarın kadın hislerini bu kadar iyi tasvir etmesi de herhalde büyük bir yetenek olsa gerek.
0: Kesinlikle yaratıcılık ve gözlem gücü bence. Kadınları iyi tanıyan bir yazar Tolstoy. Ki oğluna duyduğu sevgi, sevgilisine duyduğu aşkla sürekli rekabet halinde olan bir kadını toplumun nezdinde küçük düşürmeden önce onu anlamamızı sağlıyor. Ki romanda tek başına Anna Karenina tırnak içinde aldatan eş konumunda da değil. Pek çok karakter var bu şekilde kocasını ya da işte nişanlısını aldatan, ama Anna Karenina'ya özel bir mercek geliştiriyor Tolstoy ve onu diğer kadınlardan farklı kılan özelliğin ne olduğunu tartışmamızı sağlıyor. Birazdan onlara geçeceğim zaten.
1: Nedir peki?
0: Mesela romanda Betsy karakteri var. O da tıpkı Anna gibi benzer ilişkileri yaşayan başka kadınlardan biri. Ama toplum Betsy'yi görmezden geliyor. Yani neden? Çünkü Anna gibi Betsy dürüstçe kendi hislerini itiraf ederek seçtiği yeni yolu açıkça ortaya koymuyor. O gizli saklı yapıyor bu işi ve gizli saklı yaptığı için de toplum onun bu ahlaksızlığını tırnak içinde tolere ediyor. Ama Anna hislerinin arkasında olduğu için ve dürüst olmayı seçtiği için toplum tarafından başta kocası olmak üzere yaftalanıyor ve kötü, trajik bir sona doğru sürükleniyor.
1: O zaman romanda bize yansıtılan Anna Karenina ana hatlarıyla hangi özelliklere sahip bir karakter olarak?
0: Dışarıdan mutlu görünen bir karakter olsa da iç dünyasında fırtınalar kopmaya başlıyor. Neden? Çünkü toplum normlarına uymadığı için, bunu açıkça reddettiği için sosyal çevresi tarafından dışlanıyor. Boşlukta kalıyor ve bu boşluk onu sevgilisine karşı daha marazi bir duygu hissiyatına yönlendiriyor ve kıskançlıkla beraber garip bir ilgiye dönüşüyor artık sevgilisiyle olan ilişkisi. En nihayetinde de sevginin bittiği yerde Anna hayat sahnesinde nefretin başladığına inanıyor ve yaşam onun için acı

0: çekerek yaratılmış bir işkenceye dönüşmüş. Yani artık bu şekilde tanımlamaya başlıyor yaşamı. Ve artık sevgilisinden de bir noktadan sonra öç almaya, yani öç alma arzusuyla birleşen bir umutsuzluk halinde meşhur o tren istasyonundaki trajik sona doğru sürükleniyor. Anna Karenina'yı bir portre olarak görürsek sonuç olarak ne söyleyebiliriz? Mükemmel bir hayatın içine hapsolmuş bir kadının, mutlu bir evliliği varmış gibi gözüken bir kadının aslında samimiyet araması ve en sonunda mahvolması. Sadece günahkar da değil, hani kendi arzularının ve toplumun acımasızlığının da kurbanı oluyor. Yani Tolstoy kadını doğru şekilde analiz etse bile toplumun ikiyüzlülüğünü bu sefer arka planda derinleştirerek bize durumun yalnızca kadının tutkuları ya da duygularıyla ilgili olmadığını, toplumun normlarının ne kadar kaygan bir zeminde ilerlediğini göstermeye çalışıyor.
1: Sevgili Özge Aksoy Serdaroğlu, Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı'ndan doktor öğretim üyesi hocamız. Programımızın ikinci bölümü biraz oyun gibi.
0: Hı hı.
1: Hazır mısınız bu oyuna?
0: Tabii.
1: Bu oyuna başlamadan önce, bu bölüme başlamadan önce hep şu noktanın altını çiziyorum. Biz yapay zekaya Anna Karenina ile ilgili sorular sorduk. Bir takım cevaplar aldık.
0: Hı hı.
1: Şimdi siz o cevapları yorumlayacaksınız. Aslında biz burada konuklarımızı değil, yapay zekayı değerlendiriyoruz. Hı hı. Bunun özellikle vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz?
0: Elbette. Ben de üniversitede çalışan bir öğretim üyesi olarak yapay zekanın artık hayatımızda biz görmek istemesek bile ya da kabul etmek istemesek bile ya da tedirgin olsak bile bu konuya dair yüzleşmemiz gerektiğini ve onunla doğru ve etik yollarla buluşmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, yapay zekadan faydalanalım.
0: Evet.
1: Böyle bir şey var ama onu tek doğru olarak kabul etmeyelim. Bu işin eğitimini almış insanlar evet. var. O yüzden zaten bu programı yapıyoruz. O zaman başlayalım yavaş yavaş.
0: Tabii, başlayalım. Bakalım yapay zeka ne diyor?
1: Bakalım. Üç sorumuz var. İlk sorum şöyle, önce sizin cevabınızı alacağım, sonra yapay zekanın hangi cevabı verdiğini söyleyeceğim. Anna Karenina çocuklarına ne öğütlerdi? A. Tutkularının peşinden git. B. Tutkularının peşinden git ama asla toplumla ters düşme. C. Tutkularını ertele, nasılsa bir gün gerçekleşir. D. Tutkularından vazgeç, yoksa sonun benim gibi olur.
0: A diyesim geldi.
1: Tutkularının peşinden git. Yapay zekanın verdiği cevabı duymak ister misiniz?
0: Tabii.
1: Bu soruda Anna'nın hangi dönemindeki Anna olduğuna göre cevap değişir demiş Anna. Belki siz de benzer bir şey söylerdiniz değil mi?
0: Doğru, yani
1: en baştaki Anna'yla
0: mutlu bir evliliği olduğunu fark eden, bunu sevgilisiyle yaşamaya başlamadan önce idrak edemeyen Anna'nın elbette ki daha ahlaki görüşleri olacaktı. Ama sevgilisiyle yaşamaya başladıktan sonra o az önce sözünü ettiğim derin boşluk hissi belki ona hayata dair bir çıkarım getirecekti ve çocuklarına toplumun kendisine vurduğu o günahkar yaftalığına karşılık sahtelikten arınmış bir dürüstlüğün hiçbir işe yaramadığını kendisini örnek vererek belki de söyleyecekti.
1: Benzer cevabı vermiş herhalde yapay zeka. Romanın ortalarındaki Vronsky'ye aşık olup her şeyi göze alan Anna için cevap tutkularının peşinden git olurdu. Romanın sonlarına doğru yaşadığı acılar ve yalnızlıkla yüzleşen Anna için tutkularından vazgeç yoksa sonun benim gibi olur daha olası görünürdü. Anna çocuklarına öğüt veren olgun Anna'ysa eğer konu, bence en muhtemel cevap aslında B, tutkularının peşinden git ama toplumla ters düşme. Belki de ders almış bir anlamı, çünkü tren istasyonunda biraz trajik bir sonu var tabii ki.
0: Evet, ama yine de toplumsal normları açıkça reddetmekten çok kendi iç dünyasındaki doğruluğu da koruma çabası içinde ya Anna.
1: Evet.
0: Belki de her şeye rağmen hani başka bir toplumsal norm içinde yaşamayı teklif edebilirdi. Yani kültür değiştirmeyi, belki de hani en azından Petersburg yüksek sosyetesinin içinde yer alma evladım diyebilirdi belki de.
1: O zaman bu soruda biz yapay zekaya puan vermiyoruz.
0: Evet, yani biraz böyle politik bir cevap olmuş.
1: Değil mi?
0: Hı hı.
1: Şimdi ikinci sorum.
0: Hı hı.
1: Anna Karenina üniversite okuyup iş sahibi olmak istiyor. Hangi bölümü tercih eder? A mimarlık, B psikoloji, C tarih, D müzik.
0: Kesinlikle psikoloji olduğunu düşünüyorum. Çünkü başta kendini gerçekleştirme itkisi onun doğrudan kendi ruhsal çözümlemeleriyle alakalı. Evliliği sorgulaması, kocasının o yapı.

0: yapay ortam içinde ona sunduğu o ruhsuzluğu fark etmesi ve kadın olarak aşık olmayı tercih etmesi kendini gerçekleştirmesi demek. Bu da psikolojinin zaten insanları incelerken kullandığı başat terimlerden biri.
1: Yapay zekamız da aynı cevabı vermiş. B psikoloji karakterine en uygun demiş. Diğerlerine de şöyle yorum yapmış, sıralama yapmış. D müzik duygusal ve sanatsal yönü güçlü olduğu için olabilir demiş. Tarih entelektüel ilgisi olabilir ama tutkularının merkezinde bu pek yok demiş. Mimarlık için de disiplin, teknik detay ve uzun vadeli planlama gerektiren yapısı Anna'nın daha dürtüsel karakteriyle çok örtüşmüyor diyerek psikolojiyi seçmiş o da. Burada şunun da altını çizelim. Birkaç farklı yapay zeka programı kullanıyoruz programımızda. Burada da öyle. İsimlerini reklama girmesin diye vermiyoruz. Yani biri birinden olabiliyor. Bazen siz de farkındasınızdır. Aynı cevabı verdikleri de oluyor. Farklı cevap verdikleri de oluyor.
0: Kesinlikle.
1: O zaman son sorumuza geçelim. Son sorumuz deyim yerindeyse en hafif, rahatlatıcı belki sorulardan bir bakalım cevabınız ne olacak? Anna Karenina bugün yaşasaydı şu şarkıcılardan hangisini dinlerdi? A. Sıla, B. Barış Manço, C. Nazan Öncel, D. Sezen Aksu.
0: Nazan Öncel ve Sezen Aksu bana çok yakın geliyor ama birazcık daha duygularını açıkça ifade edebilme noktasında Nazan Öncel'e daha da yaklaşıyorum. Çünkü ben de sıkı bir Nazan Öncel fanıyım. Şarkıların içeriğine hakimim. O yüzden bana Nazan Öncel şıkkı daha Anna Karenina'ya yakınmış gibi geliyor.
1: Bizim sorduğumuz yapay zeka demiş ki bu tamamen yorum işi tabii ama Anna Karenina'nın karakterine bakarsak en güçlü aday bana Sezen Aksu gibi geliyor demiş. Tutkulu, duygularıyla hareket eden, aşkı uğruna büyük bedeller ödeyen, iç çatışmaları yoğun bir karakter. Sezen Aksu'nun birçok şarkısındaki melankoli, pişmanlık, özlem ve karmaşık aşk duyguları Anna'nın ruh haline oldukça yakın duruyor demiş ama sıralama yaparken de sizin söylediğinizi de söylemiş. Sezen Aksu evet birinci sırada Anna'nın duygusal dünyasına en yakın. İkinci sırada Nazan Öncel daha asi ve toplumun beklentilerine meydan okuyan.
0: Bence kesinlikle tarafı nedeniyle Nazan Öncel demiş. Çünkü Sezen Aksu da toplumla ilgili
1: daha uzlaşıcı bir ortam değil
0: var mi? Var aslında ama Nazan Öncel kadar bunu aşkla beraber vermiyor Sezen Aksu. Daha çok hislerine odaklanıyor. Kendi hisleri önemli ama Anna Karenina da toplumun değer yargılarına karşı büyük bir reddediş ve direnme stratejisi var. Yani göze almış bir şeyleri ki o dönemin yüksek sosyetesini düşündüğünüzde aldatmak yine normal ama bunu gizli saklı yaparsan, hasır altı edersen kocan da mutlu oluyor, sen de mutlu oluyorsun, sevgilin de mutlu oluyor. İşte Anna Karenina bu yalanı kabul edemiyor. Nazan Öncel'in şarkılarındaki gibi yani.
1: Bir
0: açık ve net başkaldırı. Sezen Aksu da bu daha duygusala indirgeniyor gibi geliyor. Sıla'yı hiç girmiyorum hesaba. Çünkü çok dinlemiyorum zaten Sıla'yı.
1: Sıla ve Barış Manço'dan zaten yapay zekada biraz uzak durmuş. Bir de yapay zekanın şöyle bir özelliği var ya, sormadığımız bir konuda da bize şunu da söyleyebilirim diye ek bilgi veriyor. Tolstoy'a sorsaydık muhtemelen hiçbiri derdi diye niyeyse böyle bir yorum yapmış. Nasıl buldunuz?
0: Çok güzel, çok keyifli ve ilgi çekici. Yani dünya edebiyatının özellikle klasiklerine yönelik bu şekilde yapay zekayla arkadaş bir program fikri yeni okurların oluşmasına neden olacaktır. Yani kitap okumayı özendiren ve kitap okumaya dair ilgi çeken bir format olmuş. Çok beğendim. Yani çok yaratıcı buldum. Okulda da hocalarıma anlattım programın içeriğini. Derslerde neden bu tarz yorumlar yapmıyoruz diye hepimizde fikir uyandı. Mesela yazılı sözlü anlatım ya da işte okuma kültürü içerikli derslerde öğrencilerin roman görüşleriyle yapay zekanın o roman hakkındaki görüşlerinin kıyaslandırıldığı bir ödev formatı, bir proje formatı neden düşünülmesin? Bana bu noktada da ilham verdiniz. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Bir de hocaların en büyük dertlerinden biri aynı zamanda yapay zeka. Belki yapay zekayı işin içine katarak da çocukların hırsızlık yapmayın, çalmayın ama ondan faydalanın Ama kendiniz de bir şeyler yapın diyebileceği bir
0: yani
1: şey.
0: Yani bunu engelleyemediğimiz bir çağdayız artık. Yani neden bunu söylüyorum? Ödevler artık önümüze çok güzel cümlelerle geliyor. İsimler doğru yazılıyor sınav kağıtlarına. Yani bunun bir ulaşımcı yolla çözüme kavuşturulması lazım. Bunun eğitimlerinin verilmesi gerekiyor bence.
1: Çok teşekkürler.
0: Rica ederim.
1: Bugün Karakterini Seç'te Başkent Üniversitesi'nden bir konuğumuz vardı. Özge Aksoy Serdaroğlu ve Anna Karenina'yı seçti. Çok güzel bir karakter, çok özel bir karakter. Tolstoy'un bu ünlü roman karakterini bize tanıttı. Sonra da yapay zeka programları bakalım ne kadar tanıyabilmiş Anna Karenina'yı diye küçük bir oyun oynadık. İlginize, bilginize çok teşekkürler.
0: Ben çok teşekkür ederim. Çok ilgi çekiciydi. Emeğinize sağlık.
1: Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

5 dakika. Ter börek surette, lezzette şeker börek dahi. Ter güllacı nazikü şirine benzer baklava. Ne dedin seyyari? Hemen açıklıyorum. Görünüşçe taze böreğe, lezzetçe şekerli böreğe, tazece nazlı ve şirin güllaca benzeyen baklava. Edirneli Nazmi 16. yüzyılda baklavaya yazdığı gazelin dizelerinde böyle söylemiş. Biliyor musunuz? Klasik Türk edebiyatında baklavaya rastlayabileceğimiz aruz vezniyle yazılmış pek çok şiir var. Baklava Osmanlı Devleti döneminde bugünkü halini alıyor. Bazı milletler baklava bizimdir diyor. Böyle bir lezzetin mucidi olmak herkes için önemli. Fakat şöyle bir gerçek var. Bizim anneannelerimiz, annelerimiz, teyzelerimiz, halaları unutma seyyare. Baklavayı o kadar güzel yaparlar ki hepimiz parmaklarımızı yeriz. Gaziantep'te yapılan baklavaların ünü kıtalar arasıdır. Şimdi bu durumda baklavamızı başka milletlere kaptırmaya niyetimiz yok. Gelelim baklavanın ortaya çıkışı ile ilgili anlatacaklarıma. Baklava kelimesi etimolojik, yani kelime kökeni olarak incelendiğinde ise karşımıza baklahu kelimesi çıkıyor. Baklahu'nun bohça hamur anlamına geldiği ve baklavanın açılması için gereken oklamanın kökeninin ise yine Orta Asya'daki oklahu kelime kökünden geldiği iddia ediliyor. Moğolcadan gelen bağlamak anlamına gelen bayla sözcüğünün Türkçe ek alarak zaman içerisinde baklava halini almış olabileceği de tahminler arasında. Konar göçer Türklerin taşınması ve pişirilmesi kolay olan tek tek açılmış ve pişirilmiş yufkalar arasına çeşitli harçlar koyarak katmerli hamur işleri yaptıklarını biliyoruz. Kaymak ve bal gibi tatlandırıcıları harç olarak kullanıp çok katlı yufkadan hamur tatlıları yapmışlar. Bu sebeple baklavanın kökenini Orta Asya'ya kadar götürmek mümkün. Orta Asya'dan gelen bu tatlı zaman içerisinde Osmanlı saray mutfağında çeşitlendirilmiş ve şimdiki halini almış. Osmanlı'da bayramlarda, düğünlerde ve özel kutlamalarda çokça baklava tercih edilmiş. Osmanlı'da 17. yüzyıl sonlarında Ramazan ayının 15. gününde padişah tarafından yeniçerilere tepsilerle baklava ikram edilirmiş. Bu törenin adı baklava alayı. Padişahın askerleri hoş tutması için ortaya çıkmış bir gelenek bu. Yani baklava oldukça kıymetliymiş. Her 10 askere bir sine olarak hazırlanır, saray mutfağı önüne dizilerek servis edilirmiş. Yeniçeri başı olan silahdar ağanın ilk sineyi almasından sonra bütün siniler yeniçeriler

askere verilirmiş. Amirleri önde, sinileri taşıyan askerler arkada olarak kışlalarına gidilirmiş. Mutfakta bu baklavaları açanları düşündüm de çok zorlandılar mı acaba? Gaziantepliler, sizin baklavayı ne kadar güzel ve lezzetli yaptığınızı unuttum zannetmeyin. Antep fıstığıyla yaptığınız bütün baklava çeşitlerine bayılıyorum belirteyim. Kurusu yaşı fark etmez. Antepliler fıstığın bol olduğu bir memlekette yaşadıkları için onu bol bol kullanıyorlar. Her yerde içine konulan malzeme değişiyor. Karadenizliler fındık, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yaşayanlar ceviz, Egelilerse susam kullanıyor. Susamlı baklavayı merak ettim. Mutlaka deneyeceğim. Arap Yarımadası, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Hindistan, Afganistan gibi ülkelerde baklava sevilen bir tatlı. Mesela Avrupa, orada yaşayan Türkler tarafından kurulmuş baklava fabrikaları var. Türkiye'deki üreticiler de yurt dışına baklava ihracatı yapıyor. Amerika'nın Texas eyaletinde yaşayan vatandaşlar da baklavayı çok seviyor. İlginç olansa baklavayı oraya 19. yüzyılda göç eden Çekler götürmüşler. Bizim baklavamız kadar lezzetli yapabiliyor mu Çekler bilemiyorum tabii. Gidip denemek lazım. Ben de şimdi ellerimle hazırladığım baklavayı tatmak için anlatacaklarımı bitiriyorum. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Sertaç'tan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

0: nezaket mevsimi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler, nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün toplumsal dayanışmanın en hassas dengelerinden birini, bir şey talep ederken takınmamız gereken zarafeti ve bize gelen bir talebi geri çevirirken korumamız gereken o incitmeden hayır diyebilmek sanatını konuşacağız. Hayat birbirimize ihtiyaç duyduğumuz devasa bir ağdır. Ancak nezaket bu ihtiyacı bir dayatmaya veya bir mecburiyete dönüştürmemeyi gerektirir. Birinden bir iyilik isterken ona hayır diyebilme özgürlüğünü en baştan tanımak zarafetin ilk şartlarındandır. Talebimizi bir emir gibi değil, bir rica gibi muhatabımızın vaktini ve imkanlarına duyduğumuz saygıyla sunmalıyız. Zira nezaket sahibi bir ruh çok iyi bilir ki iyilik ancak gönüllülük esasıyla yapıldığında gerçek değerini bulur. Yardım etmenin ve istemenin ahlaki boyutuna vurgu yaparken muhatabı borçlu hissettirmemenin önemini her zaman hatırlamalıyız. Birinden bir şey isterken onu zor durumda bırakacak bir ısrardan kaçınmak, onun mahremiyetine ve sınırlarına duyduğumuz saygının bir yansımasıdır. Öte yandan bize gelen bir talebi reddetmek durumunda kaldığımızda bu hayırı bir duvar gibi değil bir köprü gibi sunabilmeliyiz. Reddetmek bir haksızlık değil, aslında bir sınır çizme hakkıdır. Ancak bu hakkı kullanırken takınılan sert üslup bir nezaket ihlali olabilir. Modern dünyanın en önemli düşünürlerinden Bauman, akışkan modernitede insanların birbirine karşı olan duygusal sorumluluklarından bahseder. Bir ricayı geri çevirirken hayır yapamam demek yerine durumun nedenlerini nezaketle açıklamak ve bu durumdan duyduğumuz üzüntüyü karşı tarafa hissettirmek muhatabımızın onurunu korur. Nezaket hayır kelimesinin o soğukluğunu iyi niyetin sıcaklığı ile yumuşatabilmektir. Immanuel Levinas'ın da hatırlattığı gibi karşı karşıya olduğumuz her insan bizden bir cevap bekler ve o cevabın netliği bizim karakterimizi ele verir. İletişim uzmanları hayır diyebilmenin aslında bir öz saygı biçimi olduğunu belirtirler. Ancak bu öz saygı bir başkasını hor görmeyi gerektirmez. Bir iyiliği reddederken dürüst, net ama mutlaka nazik olmalıyız. Bahanelerin arkasına saklanmak yerine imkanlarımızın el vermediğini içtenlikle dile getirmek karşımızdaki insana duyduğumuz ciddiyetin bir kanıtıdır. Aynı şekilde bir iyilik talep ettiğimizde reddedilirsek bu durumu bir kırgınlık vesilesi yapmamak, muhatabımızın sınırlarına duyduğumuz saygının bir gereğidir. Eski bilgelerin de dediği gibi istemek bir derttir, vermemek bin dert. Bu karşılıklı hassasiyet içinde ricalarımızı birer hediye

0: Reddedişlerimizi ise birer dürüstlük abidesi olarak karşı tarafımıza sunabilmeliyiz. Bugün birinden bir şey isterken onun özgürlüğünü, birini reddederken de onun kalbini gözetmeyi unutmayalım. Öyle bir şekilde reddet ki hayırın evet kadar tatlı olsun sözünün ışığında zarafet en keskin kararları bile en yumuşak üslupla duyurabilmek maharetidir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hepinize ricalarımızın kabul gördüğü, hayırlarımızın ise kırgınlık yaratmadığı nezaket dolu ömürler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabine toplantısında Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları değerlendirilecek. Toplantıda Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerindeki son gelişmeler ve bölgesel güvenlikle ekonomi konuları ele alınacak. Tahran-Washington hattında gerginlik sürüyor. İran'a yoğun saldırılar düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri İran ordusuna ait hava savunma sistemleri, kıyı radar tesisleri, füze ve insansız hava aracı kapasiteleriyle donanmayı hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu saldırıların amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmak olduğunu kaydetti. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olmadığı ifade edildi. Saldırıları misillemede bulunan İran'sa Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni 21 Haziran'da varılan mutabakat zaptına uymamakla suçladı. Açıklamada, karşı taraf taahhütlerini yerine getirene kadar İran'da yükümlülüklerini yerine getirmeyecek denildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, darbeler tarihinde ilk defa millet olarak darbenin karşısında duruldu, bu bir destan gerçekten dedi. SETA'da düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz konulu sempozyumda FETÖ'yle mücadele vurgusunu yineleyen Cevdet Yılmaz, zihnimizi şekillendirmeye çalışanlara karşı her zaman uyanık olmalıyız ifadesini kullandı. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik olarak yurt genelinde kapsamlı bir operasyon başlattı. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada konuyla ilgili soruşturma çerçevesinde Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere 81 ildeki 968 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik takibi kararlılıkla sürdürüyor. Bu çerçevede 84 bini aşkın analiz dosyasını tamamlayan MASAK, 329 binden fazla gerçek ve tüzel kişi hakkındaki raporlarını adli makamlara teslim etti. Bu kapsamda dondurulan mal varlığı 6 milyar lirayı aşarken terör örgütüyle bağlantılı çok sayıdaki gayrimenkul ve araca da el konuldu. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırı sonucunda öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması gerçekleştirildi. Duruşmada 6'sı tutuklu 10 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması 7 Ekim Çarşamba gününe ertelendi. 19 Mart Perşembe günü rap müzik yorumcusu Vahap Canbay'ın içerisinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlenmiş. Açılan ateşte futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmişti. Mayıs ayı ödemeler dengesi istatistikleri açıklandı. Buna göre yılın 5. ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 459 milyon dolar açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kaldığına dikkati çekti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da açıklanan miktarın son 7 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti. BOTAŞ tarafından işletilen Marmara Ereğlisi Likit Doğalgaz LNG Terminali'nin depolama kapasitesi artırılacak. Devreye alınan yatırımla depolama kapasitesi 415 bin metreküp'e çıkarılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tesisin Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin kritik unsurlarından biri olduğunu söyledi. Alparslan Bayraktar, doğalgaz altyapısına yönelik yatırımlarla krizlere karşı dayanıklılığımız artıyor dedi.

Dünyanın birçok yerinde aşırı yağışlar sele neden oldu. Bangladeş'te muson yağmurları nedeniyle 7 bölgede sel meydana geldi. Çok sayıda yerleşim yerinin su altında kaldığı felakette 51 kişi öldü. Yaklaşık 40 bin kişi sığınaklara yerleştirildi. Çin'de de Bavi tayfunu dolayısıyla birçok kent su altında kaldı. Trafik ışıklarına kadar suya gömülen Guigan kentinde ev ve iş yerlerini su bastı. Mahsur kalanlarsa şişme botlarla kurtarıldı. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Gaziantep Nizip Birecik Devlet Yolu'nda Mezarlık Kavşağı Otoyol Bağlantı Kavşağı arasında yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Afyonkarahisar İl Sınırı Konya Devlet Yolu'nun 12 ile 15. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklamlar.

Yepyeni bir haftadan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Genç Yaşam programıyla bugün de huzurlarınızdayız. Bugün de bir saat boyunca gençlerin ve genç kalanların programını sizin için sunacağız. Program yapımcımız Alev Altun, teknik yönetimde Taceddin Dolu, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Yine birbirinden güzel şarkılar seçtik bugün ve elbette bir konuğumuz olacak. Önemli bir konuyu konuşacağız. Konuğumuzla ilgili olarak bilgi vereceğiz ama önce güzel bir şarkı dinletelim size. Programımız başladı çünkü. Enerjik başlayalım programa. Sıla söylüyor. Kafa, hoş geldiniz.

Bu şarkının ardından programımızın içeriğine dair bilgi verme zamanı geldi sevgili dinleyenlerimiz. Bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. Diyetisyen Merve Denizli ile konuşacağız. Ergenlik döneminde obezite ile ilgili olarak konuşacağız. Kilo problemi ile ilgili olarak konuşacağız. Kendisinden bu konuyla alakalı olarak detaylı bilgi alacağız. Programımızda şarkılarımız var dedik. Onlardan biri daha sizinle buluşuyor. Söyle, Grup 84 seslendiriyor şarkıyı.

0: Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için TRT12.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bir şarkı daha dinleyeceğiz. Bir Onno Tunç, Sezen Aksu şarkısı, bir ortak çalışma. Sözler ise Aysel Gürel'e ait. Haydi gel benimle ol.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Genç Yaşam devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Diyetisyen Sayın Merve Denizli ile konuşacağız. Sayın Denizli, merhaba, hoş geldiniz programa.
2: Merhabalar Hande Hanım.
1: Sayın Denizli, biz bugün sizinle ergenlik döneminde obezite ile alakalı olarak konuşacağız. Tabii gençlerimizi, çocuklarımızı yakından ilgilendiren, etkileyen ve...

0: çocukluk obezitesi veya yetişkinlik obezitesi diye ayırabiliyor muyuz? Neler söylersiniz bu konuda?
1: Tabii ki. Çocukluk obezitesi, yetişkinlik obezitesi tabii ki farklı oluyor. Biz 18 yaşına kadar olan bütün çocuklarda farklı skalalara dikkat ediyoruz. Farklı parametrelerimiz, ayrıntılarımız var onlarla ilgili. Daha çok yağ oranında ve bel çevresindeki yağlanmaya odaklanıyoruz obezitede çocuklarda. Yetişkinlerde tabii ki ölçümlerimiz de aynı şekilde ilerliyor ama onlarınki farklı ölçümlerle ve kan değerlerinde farklı şekillerini biliyor. Biz
0: Evet.
1: ergenlikte çocukluk çağında maalesef hani öncesine göre çok fazla bununla çalışıyoruz artık. Çünkü hani hızlı kolay ulaşımlar, hızlı yemekler biraz artık çocuklarımızın masa başında çalışma sürelerinin artması derken hani obezite maalesef sınırları aşıyor. Sağlıklı sınırların üzerindeki kilo aslında obezite bizim için. Yani hani bir üst sınırda olan grubumuz var ama bu artık sağlıklı sınır dediğimiz grubun üstüne de çıkmış olan bir aralık oluyor. Kız çocuklarında, erkek çocuklarında yaş aralıklarına göre değişen faktörleri var tabii bunun. Maalesef hani Türkiye'de de gittikçe bizim bu hani algımızın ciddiye alınır boyuta gelmiş durumdayız. Hani öncesinde belki bir 5-10 sene önce çok da artmayabilir mi derken hani şu an mevzu hani direkt obezite olarak önümüze geliyor
0: Evet.
1: maalesef.
0: Şimdi tabii burada çocuklar arasında farklılıklar olabiliyor dediniz. Yaş gruplarına göre ayırıyoruz dediniz. Buradaki ayrımı neye göre yapıyorsunuz? Bu tasnifi dinleyicilerimize biraz anlatalım mı?
1: Tabii ki. Bunlar çocukların pörsantil eğrisi dediğimiz çocuk doktorlarımızın özellikle takip ettiği pörsantil eğrisinin 100 çocuktan 97 üzerinde olması demek bizim için aslında obezite. Kilo anlamında bu değerlendirdiğimizde boy ve kiloyu buradan değerlendiriyoruz. Burada da zaten çocuğumuzun ölçümünü yaptıktan sonra ortalama bir aralık söylüyoruz. Tamamen çocuğun boy, kilo ve yaş grubuna göre değerlendirmemiz gerekiyor. Ama özellikle şuna dikkat edebiliriz. Çocukluk çağında artık ilkokul sonrasında çocukların her sene ortalama 1-2 kilo alması bizim için. Hani kiloyu çok da almalarına gerek olmadığı döneme geçiyoruz. Kendi gelişimleriyle birlikte zaten aldıkları kilo ortalamada 1-2-2-3 oluyor. Yani sene içerisinde bu sene 10 kilo aldı, bu sene 8-9 kilo aldı şeylerini çok duymamamız gerekiyor aslında. Hani genel geçer ve pratik bir bilgi söylememiz gerekirse aslında.
0: Evet. Tabii burada çocuklarımızla ilgili olarak bu detayları konuşurken ailelerin de dikkat etmesi gereken hususları da konuşacağız beraberinde. Özellikle ergenlik döneminde obeziteyi etkileyen faktörler nelerdir? Beslenme alışkanlıkları ile birlikte başka hususlar var mı?
1: Tabii ki. Ya öncelikle biliyoruz hepimiz çocuklar söyleneni değil gördüklerini yaparlar. O yüzden öncelikle özellikle ergenlik çağında çocuklarımız böyle hani bir yetişkin mi çocuk mu bilemedikleri bir döneme geçiyorlar. Ve bazen ben bilirim çok oluyor. O yüzden onları gerçekten diyetisyen takibine bireysel göndermekten fayda oluyor aslına bakarsanız. Hani bu takiplerini sen artık biraz da kendin buna yön verebilirsin mantığını oturtmak hoşlarına gidiyor aslına bakarsanız. Onunla birlikte bizim kendimizin döngüyü düzeltip çocuklarımıza örnek olmamız lazım. Çünkü şu an Türkiye Avrupa'da zaten diyabette maalesef birinci oldu. Bu da bizim için hani bizim de aslında çok da beslenmemize dikkat etmediğimiz yetişkinlerin de gösteriyor. O yüzden çocuklara bir sofra kültürü, en azından haftada 3 gün akşam yemeğinde sebze yemekli bir tencere yemeği kültürü oturtmak, özellikle ergenlik döneminde kalıcı bir de davranış değişikliğini sağlıyor bizim için. Biz de çocuklarda özellikle bu son yıllarda ekran karşısında yemek yeme artık normalleşmiş bir boyuta geliyor. Yani bir oyun oynarken, bir şeyler izlerken yemek yemek çocukların özellikle ergenlik çağında enerjileri de artıyor. Bu enerjiyle birlikte kalori ihtiyaçlarını çok fazla boş karbonhidratlarla, basit karbonhidratlarla aldıklarında boş kaloriler alıyorlar. Bu sefer de o bize fazladan kilo olarak dönüyor. O yüzden ergenlik döneminde bu ekran karşısında yemek yeme mevzusunu biraz masa başı sohbetlere çevirmekte ciddi bir anlam arıyoruz. Çünkü gerçekten ne yediğini bilmiyor çocuk. Bu sefer tokluk hormonumuz devreye girmiyor. Çünkü hani o arada sadece yiyoruz. Beyin hani o arada bir döngüyü kuramıyor maalesef. Ve bu zaten kilolu ergenler. Hiçbir şey olmasa birazcık da iri çocuklar oluyor bizim için. Ama iri çocuk demek ilerisi için kilodan bahsediyorum, irilik, boy değil. Birazcık bel ve sen yağlanmasının olduğu kilolu ergenlik dönemi maalesef yetişkinliğe de yatkınlık yapıyor.
0: Evet. Peki burada ailelerle ilgili konuşurken genetik faktörlerin bir etkisi var mıdır? Yüksek midir ya da bu etki?
1: Tabii şöyle aslına bakarsanız obezite genetik bir rahatsızlık diye anlatılıyor ama genetik bir rahatsızlıktaki kısım öğrenilmiş bir

0: davranış olduğu için. Yani biz aslında genlerimizi aktarmıyoruz. Biz nasıl besleniyorsak çocuğumuz da onu görüyor. Yani doğduktan sonra ek gıda dönemiyle birlikte ufak porsiyonları arttırmak, birazcık da kilolu olsun, biraz da böyle yesin gibi şeyler etkiliyor. Tabii ki şeker hastalığı gibi dediğimiz diyabet, insülin direnci gibi durumlar, çocuklarda genetik aktarımlar tabii ki yapabilir. Ama burada da dikkat edilecek kısım, ailede bu yatkınlık varsa ailenin en azından bir 4-5 yaşından sonra bunun takiplerini senelik olarak doktoruyla takip edip hiçbir şey olmasa bir takibinde bu sene kilosu nasıl oldu, iyi mi oldu, paketli gıdalardan ne kadar yedi gibi gözlemini arttırması gerekiyor. Yani aslında çocuklarımızı takibini çok gözlerine sokarak değil ama biraz da takiplerini sıkı bir şekilde ilerletmek bizim obeziteden korumamızı sağlayan önemli faktörlerden.
1: Şimdi sağlıksız beslenmeden bahsederken çocukların artık abur cubura ulaşma şekli ve buna ulaşma kolaylığı ile ilgili olarak da belki söyleyecekleriniz vardır.
0: Tabii.
1: Bulunduğumuz her yerde bunlara ulaşmak artık çok kolay ve çok fazla çeşit var. Aileler de zaman zaman tabii çocuklarıyla ilgili olarak bu meselede çok da karşı gelemiyorlar. Ne söylersiniz?
0: Tabii ki. Bu zaten ben her zaman burada yasak yerine dengelemeyi öğretme taraftarıyım. Yani bir şey yasak oldukça cezbediciliği artıyor bizim besin gruplarında. Ya yani ödül çikolata olmamalı. Yani hani tamam hadi böyle yapalım o zaman çikolata alırız demek yerine şunu yapıp bir dışarı çıkıp yürüyüş yapalım mı? Ufaktan ağzımıza yerleştirmemiz, çocukların hızlı yemek davranışlarını, hızlı yemeğe ulaşma davranışlarının yerine biraz böyle onlara acaba çıkıp şunu mu yapsak gibi harekete teşvik etmek gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi artık ufacık bir telefonda bile hani 2 dakika içerisinde kocaman böyle hızlı yiyebilecekleri güzel sofralar kurabiliyorlar ve bu çocukların işine geliyor. Çünkü hani çalışmaları gerekiyor. Ergenlik çağında bir sınav stresi oluyor. Lise sınavıyla üniversite sınavı arasına denk geliyor. Genelde bu döngü. O arada zaman kaybetmemesi gerektiğini düşünürken tabii ki hızlı yiyebileceği, kolay ulaşabileceği bir döngüye girmek istiyor çocuklar. O yüzden bunu dengelemeyi öğretmemiz gerekiyor. Yani hani bunu asla yemiyoruz, bu artık yasak. Hani ben kaç kez söyledim bunu yapmayacağız gibi cümleler. Artık biliyoruz ki o yaşta çok da işe yarayan şeyler ya da geçerliliği olan cümleler olmuyor. O yüzden çocuklara olabildiğince dengeleyebileceği bir kanal bulmak gerekiyor. Yani öğle yemeğinde kızarmış bir yemek yediysen akşam en azından bugün ne yapsak, bir tencere yemeği mi yapsak, hem de biraz rahatlamış oluruz, bir 15 dakika ayırsak derken böyle ufak şekillenmelerle döngüyü kurabiliyoruz aslında.
1: Şimdi tabii siz bunları anlatırken bir önceki nesil ve daha önceki nesillerle ilgili olarak bir sofra kültürümüz vardı. Ailemiz kendi pişirdikleri yemeği özellikle hem misafirlere ikram etmek hem de aile arasında bu sosyal ortamın oluşmasına çok önem verirlerdi. Bugün kaybettiğimiz bu özellikler bakımından siz neler tavsiye ediyorsunuz? Yani çocuklarımız açısından da bana göre önemli bir konu. Sizin
0: Tabii ki.
1: tavsiyeniz ne olacaktır?
0: Tabii ki Hande Hanım, çok önemli bir şey bu. Yani bizim duygu durumumuzu yönetmemiz

0: oluşturmak durumunda yani. Burada hani fedakarlık mı deriz, zaman ayırmak mı, nasıl nitelendirirsek bunu yapmamız gerekiyor. Yani sonuçta biz çocuk değiliz ama çocuklara bir yön vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla en azından dediğim gibi haftada 3 gün bir tencere yemeği yiyeceğiz ve hani hep birlikte sofrada oturacağız. Belki akşam geç saatlerde toplanılacaksa hafif bir yemek yapılabilir. Ya da belki çocuk önden biraz hafif bir çorba içirilip akşam sebze yemeğini birlikte oturalım yiyelim mantığıyla yapıp. Çünkü çocuklarda bunu yapmadığımızda açlık hormonu, tokluk hormonu dengesinin bozulmasıyla birlikte mutluluk ve dengeleme de gidiyor. Yani zaten bizim için sofra kültürünün aslında bir dopamin salınımı dediğimiz huzurlanma, dengelenme aşaması yaşarken doyuyorduk. Ruhumuz da doyuyordu. Hani
1: Evet.
0: şu an sadece yemek yemeye çalışıyoruz. Hadi yiyelim bitirelim şuna geçelim. Bunu yapmak yapmamak için çocuklara bir sofra kültürü, tencere yemeği kültürü ve tencere yemeğini sevdirmek gibi şeyleri yapmak zorundayız. Çünkü artık hani sinyaller verildi yani. Hani alarm durumuna geçen bazı ergenlik beslenme sorunları yaşıyoruz.
1: Yaşıyoruz.
0: O yüzden biz yetişkinlerin burada biraz daha bilinçli bir şekilde ilerleyip çocukların da hani bazen çok böyle şey meraklı gençler, bilinçli gençler çok ciddi manada takip edenler oluyor. Onlara tavsiyemiz hani bu konuda kendilerine ait bir tencere yemeği oluşturmak, tariflerde bunlara odaklanmak. Yani çok güzel tarifler çekiliyor sosyal medyada. Ama biz ne yapabiliriz? Sağlıklı alternatif bakabiliriz. Her sağlıklı alternatifinde tabii ki sağlıklı içerik olmadığını unutmayalım. Yani glutensiz tarif akımı var şu an mesela ergenlik döneminde. Böyle bir
1: Evet.
0: şeye gerek yok. Bu bir rahatsızlık durumunda bizim
1: Evet.
0: önerdiğimiz, doktor kontrolüne verdiğimiz bir şey. Ama durduğumuz yerde sağlıklı bir çocuğun hiçbir şekilde bu tür böyle farklı diyetlerle tamamen proteinle beslenmek, gluteni tamamen çıkarmak gibi şeylere kesinlikle geçmelerini istemiyoruz.
1: Biraz moda gibi tabii bunlar.
0: Çok.
1: Özellikle takipte ailelerin de dikkat etmesi gerekiyor. Sayın Denizli, söze bir ara verelim. Müzikle ara
0: Tabii ki.
1: verelim ve daha sonra bu önemli konuşmayı, bu önemli röportajı devam ettirelim. Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ederken, saatimiz 15.32'yi gösterirken Levent Yüksel söylüyor dinleyeceğiniz şarkıyı. Aşk mümkün müdür hala?

0: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
1: TRT Erzurum Radyosu.
2: Genç Yaşam devam ediyor.
3: Genç Yaşam devam ediyor. Diyetisyen Sayın Merve Denizli ile konuşmaya devam ediyoruz. Ergenlik döneminde obezite ile ilgili olarak konuşuyoruz. Sayın Denizli, röportajımızın ilk bölümünde genel hatlarıyla obeziteyi tanıdık ve pek çok konuyla ilgili olarak, sağlıkla ilgili olarak bilgi verdik. Nedenlerinden bahsettik daha çok. İkinci bölümde de tabii burada artık obezitenin farkına varmış ve size gelen insanlara yaklaşımınızdan ve tedavi yollarından, yöntemlerinden bahsedelim. Obezite ile ilgili olarak tanı aldıktan sonra ergenlikteki bir çocuğun süreci başlatması için ne yapması gerekiyor ya da ne yapılması gerekiyor?
4: Tabii. Şöyle Hande Hanım, öncelikle dediğiniz gibi zaten artık bu yola girdikten sonra çocukla güzel bir iletişim kurmamız gerekiyor. Durumu kendi isteyip istemediği kısımlar olabiliyor maalesef. Bazen istemeyebiliyoruz çünkü. Diyet sürecini güzel anlatmak gerekiyor adolesan dönem dediğimiz ergenlik döneminde. Çünkü çocukların zaten uğraştıkları bir döngü var içlerinde. Hani hızlı büyüyorlar, hormonları her gün yükseliyor, iniyor. Kalori ihtiyaçları bir anda ortalamada 800 bin kalori artıyor. Ve bu tamamen büyümeleri için yaşadıkları bir şey. O yüzden anlayışlı olmak çok önemli bu dönemde. Çocukları etiketlememek gerekiyor. Hani sen yapamıyorsun, sen yapıyorsun, bu yaptı, bak görüyor musun? Arkadaşım böyle olmuş gibi cümleler kesinlikle ben istemiyorum diye danışanlarımda. Mümkünse çocuklarda düzenli uyku alışkanlığı istiyoruz bir de bu arada. Çünkü iştah hormonu direkt dengeliyor düzenli uyku. Yani düzenli uyku demek düzenli bir hayat demek aslında. Bizim şu an ergenlik çağında çocuklarımızın sabahlara kadar oyun oynamalara durumları var maalesef. Bu onların hem büyüme hormonunu hem de aynı zamanda iştah hormonunu etkiliyor.
3: Evet.
4: Bununla birlikte evin mutfağını değiştirmek bizim için çok önemli. Yani evin mutfağında bir şeyler yanlış gidiyor olabilir. Bu biz annelerin bazen çok hoşuna gitmiyor, anne babaları. Ama bizim çocuğumuzun bu durumda olduğunda bizim de yapmamız gereken şeyler var. Hani bu arada ne yapabilirim diye düşündüğümüzde tencere yemeği. Bunu her seferinde ısrarla söylüyoruz. Yani tencere yemeği olmazsa olmuyor o evde. Çocuklar o döngüyü kurmak istemiyor. Hemen hazıra odaklanıyorlar. Ve bunun bir anda olacak bir şey olmayıp yıllar içinde değişen bir davranış olduğunu, hani mümkün oldukça sakin, keyifli bir döngü kurmak gerekiyor. Yani bunun kafasına aslında ne güzel anılarımız vardı, bak nasıl sağlıklı besleniyorduk diye hatırlatmak varken, ben artık diyet yapmak istemiyorum, çocukken de diyet yapıyordum gibi cümlelerle gelenler var maalesef. Çünkü bizler de sıkılıyoruz bazen ebeveynler olarak, yaptırmak ve uğraşmak zor geliyor. Ama dediğim gibi bu dönemi unutmuyorlar. Yani ben danışanlarımda en çok bunu fark ediyorum. Çocukluk döneminde obezite yaşayanlar ergenlikte aynı sorunu yaşıyor. Sonrasında bunun yetişkinlik

0: yetişkin versiyonunda da artık ben hani nasıl yapayım, çocukken de gidiyordum, yine gidiyorum. Bu herhalde benim yapacağım bir şey algısı oluşturmamak gerekiyor. Çünkü herkes sağlıklı beslenme düzenini kendine uygun bir şekilde uyarlayabilir. Nöbetli çalışabiliriz, çok yorgun bir döngüde olabiliriz, yemek yiyemeyeceğimiz zamanımız olabilir. Ama buna illaki bir aralık oluşturmak istersek mantığını oturtarak yapabiliriz. O yüzden çok anlatmak gerekiyor. Hani değişimleri iyi bilmek gerekiyor. Ama bu kağıtlarla olan şeyler değil tabii. Bazı şeylerde kalorileri sormak, sürekli diyetisyeninle iletişim halinde olmak lazım. Çünkü şu an dijital medyada çok farklı profiller, sadece protein ağırlıklı beslendim, şöyle yaptım, tek başıma nasıl bu kadar kilo verdim gibi böyle farklı yönlendirmeler oluyor. Geneli maalesef farklı niyetlerle çekilmiş videolar oluyor ve fazla yönlendirici oluyor. Çocuklarımıza bu konuda sınır koymak, belki fark etmeden takiplerini yapmak, işte ortak bir hesap üzerinden devam etmek gibi şeyler ciddi manada iyi olabilir. Bir tarafta da çünkü obeziteyle birlikte çok ciddi bir zayıflama profili oluşuyor. Biz bunların ikisini de aynı görüyoruz inanın. Çünkü ikisi de ergenlik döneminde sağlıklı beslenmenin dışında oluyor ve ikisinde de yetersiz beslenme oluyor bizim için. Ve sonrasında gelişim problemiyle hastalık sorunları yaşıyoruz.
1: Genel anlamda tabii bahsederken hareketsizlikten, masa başında sürekli olarak bir şeyler tüketmekten, yemekten de bahsettiniz. Burada hareketsizliği nasıl konumlandırıyorsunuz? Bununla ilgili olarak çalışmalar ne söylüyor? Hareket ne kadar önemli bir çocuğun hayatında?
0: Evet. Çocukların hayatında %20, %30 hareket olmak zorunda. Yani %80'lik bir sağlıklı beslenme düzeni her zaman istediğimiz %20 fire verebilir. Ama hayatının %20, %30'luk kısmının gününün hareket olması gerekiyor. Yani illaki birkaç saat dışarıda olması, 1-2 saat hareket etmesi gerekiyor. Bu çocukların sağlıklı gelişimi için de aslına bakarsanız istediğimiz bir şey. Yani spora yönlendirilebilir, evet, ama oksijenli ortamda yürüyüşler, oksijenli ortamda bu eski düzende oynadığımız voleybollar, yakar toplar gibi oyunları oynatmamız gerekiyor ki çocukların büyüme hormonları dengeli salınsın. Bununla birlikte orantılı büyüyorlar. Bacakları güzel uzuyor, düz oluyorlar güneş aldıkça. Daha aslında istediğimiz profil oluşuyor. Bu da sağlıklı bir şekilde beslenip sağlıklı bir döngüde ve dışarıda büyüyen çocuklarda aslına bakarsanız daha çok oluyor. Yani bir şekilde güneşe çıkarmamız gerekiyor çocuklarımızı. Hava soğuk olunca bunun hani çalışmalar eksi 20 dereceye kadar çıkarabileceğimizi söylüyorlar bebekler dahil. Sadece ağzına ufak bir atkı almak çocuklar için, ergenler için yeterli olup o havalarda yürüyüş yapmak özellikle bizim memleketimizde yağ yakımını daha da hızlandırıyor. Yani soğuk havada yürüyemiyoruz. Acaba böyle mi oluyor? Kaymadığımız sürece yürümemiz, hareket etmemiz her türlü işimize gelir aslında.
1: Şimdi tabii çocukluk döneminden bahsederken özellikle şekerli gıdalarla ilgili olarak beslenme alışkanlıkları, bunların sevilebilmesi, şekerli ve gazlı içecekler çok da sevdiğimiz şeyler oluyor. Yani hepimiz o dönemlerden geçtik. Burada dengeli beslenmeden bahsederken onların yerinden de biraz bahsedelim mi? Çünkü zaman zaman kendine engel olamayabilir çocuklarımız.
0: Tabii ki. Zaten çok önemli bir yer dediğiniz gibi burası. Özellikle yaz sezonunda bu engel olunamayan bir şeye dönüşüyor. Ben böyle hani sadece ev yapımı ürünler gibi teşvikler bana çocuklarda, ergenlerde çok çalıştığım için anlamsız oluyor bazen onlarda. O yüzden sürekli ev yapımı ürünler demiyorum. En azından şunu söylememiz lazım günümüz şartlarında. En azından tatlandırıcı olmayan içeceklere yönelelim. Birinci başlık. Yani yapay tatlandırıcılar, ufak kalorili tatlandırıcılar hepsi bir. Bunlar çocuklar, ergenler, yetişkinler hepimiz için yasak olan grup. Yasak kelimesinin geçerli olduğu şeyler aslında bu grup. Yani bu tamamen sağlığa zararlı bir ürün oluyor ve hani içeriklerde hiçbir şey olmasa buna dikkat edip sadece şeker olan, gerçek pancar şekeri olan, belki meyve şekerli olan meyve şekeriyle tatlanmış ürünleri içebilirler. Bunları da en azından öğlen yemeklerinde bir şeylerin yanında, hani biz sadece onu içip doydum yapmasınlar. Bizim için en önemlisi sadece karbonhidratı tek almamaları. Çünkü sonrasında bir saat sonra doygunlukla birlikte el ayak titremesiyle bir acıklı oluyor. Ve ergenlerde bu ciddi manada diyabet yatkınlığı, şeker hastası yatkınlığı yapıyor. O yüzden en azından yemeklerinin yanında belki paylaşarak, belki işte ne bileyim birazcık ayırdım diyebiliriz annemizle, arkadaşımızla gibi şeyler yaparak. Biz yapardık mesela arkadaşlarımızla küçükken, buna dikkat etmeye çalışıyorduk. Çünkü sağlıklı beslenme kültürü böyle böyle oluşacak. En azından yarım içelim, en azından hani biraz bölelim ya da biraz kalsa güzel olur mu gibi.

0: ufak noktalarda aslında bunu dengelemek kolay oluyor. Bu anlattığımız şeyler çok basit gibi geliyor ama uzun vadede uygulanırken zorlanıyor kişiler.
1: Evet.
0: O yüzden basit kuralları sürekli yapmak lazım. Ergenlik döneminde de çok sıkarak değil de zaten bu küçük şey noktalarla yaparsak çocuklar da ergenlerimiz de daha sakin bir şekilde sürece uyum sağlıyorlar. Ama dediğim gibi hani şekerli gıdalar, şekerli içecekleri kısmak iyi dengelemek kısmını anlatmak gerekiyor. Yoksa hani tamam artık biz evimize almıyoruz, artık bunu içmiyoruz gibi cümleleri kuracağımız yaşları geçmiş oluyorlar. Yani evde olmaz, dışarıda içer,
1: Tabii.
0: markete gider gibi şeyleri unutmamak gerekiyor.
1: Sayın Denizli, obezitenin bugün günümüzde çok hastalığa sebebiyet verdiğini biliyoruz. Özellikle ergen dönemi obezitesinde geleceğe yönelik olarak bir insanın hayatını etkileyecek, derinden etkileyecek hastalıklar nelerdir? Belki onlarla ilgili olarak konuşursak kilo vermek daha da
0: Tabii.
1: kolaylaşacaktır.
0: Aynen öyle. Tabii ki. Bu korkutmak olmuyor. Maalesef gerçekleri
1: Gerçekler,
0: konuşmak
1: evet.
0: oluyor. Çünkü hani bu artık günümüzde bir uğraştığımız durum oluyor. Ben şu anda mesela tansiyon hastası bir obeziteyle çalışıyorum. Yani hani obezite olmuş çocuk danışanım. Ama tansiyonla mecburen ilerledik. Ve bu ergenlik çağında ilerliyoruz hani. Hani bunu sürekli konuşuyoruz. Beni hocam örnek veren çok iyi yaptım diye kendisi de anlatıyor bunu. Ama gerçekten kilo aldığı için tansiyon çıktı maalesef. Ve çok şükür şu anda her şey yolunda ilerliyor. Ama bu süreçte doğru beslenme, çok hızlı kilo vermeme, sağlıklı beslenme içerikleriyle abur cubur dediğimiz hızlı yiyebileceği şeylerle yer değiştirmeler yaptık. Gönüllü oldu, bazen canı sıkıldı. Ama inanın yani tansiyon şu an çocuklarda da maalesef çıkıyor. Hani diyabeti zaten duymaya başlamıştık. O artık maalesef çok yaygın. Şu anda da tansiyon ve kalp sıkıntıları olabiliyor. O yüzden yani çocuklarımızın baktık birazcık bel basen bölgesi, viseral doku dediğimiz kısımlarda ufak böyle hareketlenmeler oluyor. Biraz hareketlendirip ev yemeklerini akşamda biraz azaltıp pilav makarnayı böyle haftada bir iki gün öğle yemeklerini dengelemekte fayda var ki sonrasıyla uğraşmayalım.
1: Evet. Şimdi süreci yönetmek de zor, başlamak da zor zaman zaman.
0: Çok.
1: İnsanın iradesiyle ilgili, belki duygusal yönüyle de ilgili bir mevzu. Siz ailelerimize neler tavsiye edersiniz bu süreci yönetirken? Hem onların açısından kolaylık olsun, hem çocuklarımız açısından kolaylık olsun. Tabii önemli olan zannediyorum ki hiç obez olmadan ya da şişmanlamadan bu sürece başlamak, ergenlik dönemine başlamak,
0: Evet.
1: ama neler
0: Evet tabii ki.
1: söylersiniz?
0: Aynen haklısınız ama şöyle de bir şey var tabii ki zararı neresinden dönsek kâr. Bir de insanların artık diyetisyen hayatlarının bir bütün olduğunu fark etmeleri gerekiyor. Yani kilo aldığın için, kilo vermen gerektiği için ya da işte zayıfladın, çok böylesin gibi etiketler değil. Tamamen bu işin uzmanıyla, bunun hani yapman gereken kısımlarında seni sağlıksızlaştırmayacak bir döngüde olarak çalışman gerektiğini anlatmamız gerekiyor. Aslına bakarsanız hani her bireyin bir diyetisyenin, bir psikoloğu olması gerekiyor mevzusu. Buralarda artık gündemimize geliyor.
1: Evet, Sayın Denizli, beni duyabiliyor musunuz?
0: Travmatize etmemek çocukları. Ailelerde dediğim gibi etiket olmaması çok önemli. Hani bir sabrediyorsam iki bir şey söylüyorum cümlelerini duyuyoruz. Bunu söylemememiz gerekiyor. Yani hepimiz bunu asla yargılayarak söylemiyorum. Çünkü zor oluyor bazen gerçekten çocuklarla iletişim. Ama hani burada dikkat edilecek kısım biz onu söyleyip geçtiğimizi varsayıyoruz ama çocuklar bunu akıllarında çok farklı şekillerde tutuyorlar. Çok başka anlamlar çıkarabiliyorlar ergenlik çağında. Mümkün oldukça çok mevzuyu derinleştirmeden bunu hani bir diyetisyenle çalışırsak senin için daha keyifli olur. Hem belki yemek istediğin kısımları da buluruz gibi tatlı cümlelerle nitelendirmek lazım. Bir de tabii ki bunu anlayıp karşılayacak biriyle çalışmak lazım. Çok sert olmak bu tür zamanlarda hiçbir işe yaramıyor. Hani
1: Evet.
0: genel anlamda zaten bir şeye yaramıyor ama bazı durumlarda keskin döngüler, diyetler yazmak durumunda oluyoruz tabii ki. Bazı ameliyat öncesi hazırlıklarda doktorların söylediğiyle. Ama buralarda hani keskin cümleler, keskin listeler yapmamak bizim için de danışanımız için de daha uzun vadeli ve gerçekçi oluyor aslında.
1: Ergenlik dönemi herkes için farklı anlamların olduğu bir dönem. Psikolojik yükü de oldukça fazla. Bu
0: Evet.
1: sebeple sizin söylediklerinizi önemseyecektir anne ve babalarımız. Çocuklarımız için de çok kısa bir bilgi alalım sizden.
0: Tabii
1: Onlar
0: ki.
1: belki hayatlarını devam ettirme döneminde obeziteyle karşılaştıklarında çok daha ciddi sorunlar yaşıyorlar. Akran
0: Evet.
1: zorbalığına kadar
0: Çok,
1: gidebiliyor iş. Neler
0: çok evet.
1: söylersiniz?
0: Aynen öyle maalesef. Çocuklardan zorbalığı çok ciddi boyutta sıkıntı yapıyor bizim için. Yani kiloyla uğraşması ayrı dert, akranlarından aldığı cümleler ayrı dert oluyor ve hani bu hayatın gerçekleri diye tanımlanıyor ama hayır, çocuklarımıza kimseye bu tür yorumlar yapmaması gerektiğini, bunu sert bir şekilde söylememiz gerekiyor. Yani asla birinin kilosuyla, görüntüsüyle, çünkü bunlar evde öğretilen şeyler. Yani hani bunu hiçbir öğretmen engel olamaz, hiçbir arkadaşa niye öyle söyledin diye yapsa da artık onu duymuş oluyor. O yüzden çocuklarımızı bu konuda sert bir şekilde uyarmakta hiçbir sakınca yok. Çünkü çocuklar bu sefer bizim söylediklerimizi yapmak istemeyip içine kapanıyor.
1: Evet.
0: Özellikle çocuklarımızın ergenlik çağına obeziteyle uğraşmadan girmesi için kahvaltıyla güne başlamaya oturtmaları gerekiyor. Yani acıkmadan, aslında çok da yedirmeyelim değil de, en azından uyandıktan bir saat sonra bir lokma, iki lokma bir şey yedim ve tamam, kahvaltını yedim bitti. Artık öğle yemeğiyle güne başlayalım yapmamız bizim için biraz zahmetli olsa da gerçek manada obeziteden koruyan bir faktör oluyor. Çünkü metabolizmaları hızlanıyor çocukların. Onunla birlikte proteinlerini aksatmamak, baksa de bu proteinlere dahil. Haftada en az 3-4 gün protein yedirmelerini çocuklarda öğle öğünlerinde istiyoruz.
1: Evet.
0: Sebze meyve yemesini kısmamalarını, meyveyi tabii ki günde 2 porsiyon üstüne çiğ veya kuru fark etmez, toplam 2. Sebzelerde de illa sebze yemeği yemesin, onu yapsın gibi sınırlar koymak yerine hiçbir şey olmasa bir iki tane havuç salatalık doğrayıp elini oyun oynarken vermek çok güzel bir kurtarıcı olur bizim için. Şekerli yiyecekler zaten bahsettik.
1: Evet.
0: Maalesef hani günümüzde çok yaygın ama en azından normal
1: Dikkat
0: şekerli
1: edilebilir
0: yapılmış
1: şeyler,
0: ürünler,
1: evet.
0: evde yapılmış şeyler gibi ve su tüketiplerini şimdiden
1: Takip
0: oturtmalarında
1: etmek
0: fayda
1: gerekiyor.
0: var.
1: Çok
0: Aynen öyle.
1: teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve bu bilgileri bizimle paylaştığınız için.
0: Ben
1: Kolaylıklar
0: teşekkür
1: dileyelim
0: ediyorum.
1: size. Hoşça kalın.
0: Çok teşekkür ederim. İyi
1: İyi günler.
0: yayınlar
1: Sağ olun.
0: diliyorum.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, diyetisyen Merve Denizli ile ergenlik döneminde obezite ile ilgili olarak konuştuk. Programımıza devam ediyoruz. Rain Man söylüyor şarkıyı. Çatma yârim.

Sevgili dinleyenlerimiz, genç yaşamın sonuna geldik. Biz size güzel, gönlünüzce bir hafta diliyor ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Program yapımcımız Aleva Altundu, teknik yönetimde Taceddin Dolu vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son şarkıyı Soner Arıca söylüyor. Tövbekar, hoşçakalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabine toplantısında Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları değerlendirilecek. Toplantıda Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerindeki son gelişmeler ve bölgesel güvenlikle ekonomik konuları ele alınacak. Tahran-Washington hattında gerginlik sürüyor. İran'a yoğun saldırılar düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri, İran ordusuna ait hava savunma sistemleri, kıyı radar tesisleri, füze ve insansız hava aracı kapasiteleriyle donanmayı hedef aldı. Saldırılara misillemede bulunan İran ise Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni 21 Haziran'da varılan mutabakat zaptına uymamakla suçladı. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları da aralıksız sürüyor. Gazze kentine düzenlenen hava saldırılarında binalar hedef alındı. Yerinden edilen sivillerin barındığı çadırlarla mülteci kampları bombalandı. Saldırılarda 10 Filistinli daha katledildi. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde yeniden incelenen dosyalarda somut FETÖ delillerine rastlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 25 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik olarak yurt genelinde kapsamlı bir operasyon başlattı. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada konuyla ilgili soruşturma çerçevesinde Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere 81 ildeki 968 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Baylok'ta verilen ID kimlik numaralarının terör örgütünün içindeki sözde hiyerarşiyi ortaya koyduğu belirlendi. Buna göre birden başlayan numaralar öncelikle örgütün sözde üst düzey sorumlularına verildi. Daha sonra örgüt tabanına açıldı. İlk 100 ID numarasının sahipleri arasında MİT kumpası davasının sanıklarıyla eski emniyet mensuplarının yer aldığı belirtiliyor. Mayıs ayı ödemeler dengesi istatistikleri açıklandı. Buna göre yılın 5. ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 459 milyon dolar açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kaldığına dikkati çekti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da açıklanan miktarın son 7 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la bir araya geldi. Görüşmede dış ticaret verileri, ihracat ve ithalatla küresel ekonomide yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında inşa edilecek doğal gaz boru hattı projesini hedef aldı. Yasa dışı sözleriyle iftira atılan açıklamada, "Biz bu imkandan yoksunuz" denildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ise Rum tarafına tepki gösterdi. Ünal Üstel, "Onlar yoksunuz dedi diye yok olmadık ve olmayacağız" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri dünyaya örnek model olarak tanımladı. Şuşa Global Medya Forumu'nda konuşma yapan Aliyev, iki ülkenin yalnızca kardeş ve dost değil, aynı zamanda müttefik olduğunu da vurguladı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede 73 ilde düzenlenen operasyonlarda 1780 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin 18 ilde düzenlediği operasyonlarda da 80 kişi yakalandı. Bu kişilerden 59'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olunduğu ve haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Davanın 44. duruşmasında tutuksuz sanık avukatlarının beyanlarının alındığı belirtiliyor. Haberleri dinle.

0: Reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
0: Reklamlar.
6: Bağımlılık.
7: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
6: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
7: Unutma, bağımlılık kader değildir.
6: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
7: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
6: Bir adım at, hayatını geri kazan. Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
7: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
6: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
7: Geleceğinizi riske atmayın.

Merhaba, TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Çölleşmeden Konuşalım programına hoş geldiniz. Bugün kent ormancılığı ve sürdürülebilir kentleri konuşacağız. Kentler büyüdükçe beton yapılar artıyor. Yeşil alanlarsa her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. İşte bu noktada kent ormancılığı, şehir yaşamını daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale getiren önemli bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Parklar, korular, yol ağaçları ve diğer kentsel yeşil alanların planlanması, korunması ve geliştirilmesini kapsayan kent ormancılığı, yalnızca estetik bir unsur değil, aynı zamanda çevresel bir gereklilik olarak görülüyor. Uzmanlar kentlerdeki ağaç ve yeşil alanların hava kalitesini iyileştirdiğini, sıcaklık etkisini azalttığını ve biyolojik çeşitliliği desteklediğini belirtiyor. Bunun yanı sıra yeşil alanlar, kent sakinlerine dinlenme, sosyalleşme ve doğayla buluşma imkanı sunuyor. Hızla artan nüfus ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlar karşısında kent ormancılığına olan ihtiyaç da giderek artıyor. Şehirlerin geleceğini şekillendiren bu uygulamalar, daha yaşanabilir ve dirençli kentlerin oluşturulmasına katkı sağlıyor. Araştırmalar yeşil alanların insanların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığını ortaya koyuyor. Bu nedenle birçok ülke ve yerel yönetim kent ormancılığı çalışmalarını çevre politikalarının önemli bir parçası haline getiriyor. Kent ormancılığı doğayla şehir yaşamı arasında güçlü bir köprü kurarak sürdürülebilir geleceğin anahtarlarından biri olarak kabul ediliyor. Şimdi spiker arkadaşımız Zafer Elgin'in İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Ormancılık Politikası ve Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cihan Erdönmez'de yaptığı söyleşiyi dinliyor.

0: yaparız.
1: Çölleşmeden konuşalım da bugün İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği, Ormancılık Politikası ve Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cihan Erdönmez'i konuk ediyoruz. Sayın hocam merhaba.
2: Merhaba.
1: Evet, bugün biraz kent ormancılığını ve sürdürülebilir kentleri konuşalım istedik. Dilerseniz bu kavramları tanımlayarak başlayalım.
2: Tabii bir geleneksel ormancılık kavramımız var. Bu daha çok kentlerin dışında, yerleşim yerlerinin dışında doğal ya da ağaçlandırma ile oluşturulmuş orman alanlarının korunması, geliştirilmesi ve tabii ki toplumun ormanlardan beklentilerinin karşılanması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetleri biz genel anlamda ormancılık diyoruz. Kent ormancılığı bunun biraz dışında. Çünkü kent ormancılığında obje yani yönettiğimiz kaynak illa orman olmak zorunda değil. Kent çeperindeki veya kent içindeki ormanlar da olabileceği gibi kent parkları, her türlü cadde üzerindeki ağaçlıklar, sokaklarda veya kamuya açık meydanlarda bulunan ağaçlar ve ağaçların bulunduğu her türlü yeşil alan kent ormancılığının objesini oluşturuyor. Ve kent ormancılığı da bu yapıları orman olabilir, ağaçlık bir cadde olabilir, bir kent parkı olabilir, cep parkı olabilir. Kentlerin sürdürülebilirliği amacıyla yönetme konusunda çalışmalar yapan faaliyet alanı. Tabii kentlerin sürdürülebilirliği dediğimiz zaman da neyi kastettiğimizi biraz açmak gerekir. Malumunuz dünya nüfusunun ve Türkiye nüfusunun artık çok büyük bir bölümü kentlerde yaşıyor. Kentler yapısı gereği yani yoğun nüfus, yüksek altyapı, yollar, havalimanları, yapılaşmalar, endüstriyel tesisler dolayısıyla pek çok sorunu bünyesinde barındırıyor. Bunlar işte hava kirliliğinden temiz içme suyu teminine, sellere ve taşkınlara karşı hassasiyetten ısı adası etkisine kadar pek çok sorundan söz edilebilir. Kent orman, sürdürülebilirlik yani kentlerin sürdürülebilirliği dediğimizde kentlerin ekolojik olarak, iklimsel olarak, hidrolojik olarak ve bunlarla beraber ekonomik, sosyal ve kültürel olarak geleceğe sağlıklı bir şekilde aksetmesini sağlamak anlamında bir kavram. Yani kentlerin sürdürülebilirliği hem ekolojik açıdan, iklimsel açıdan, hidrolojik açıdan hem de sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan kentlerin sağlıklı bir şekilde geleceğe doğru ilerlemesini içeren bir terim olarak tanımlanabilir.
1: Anladığım kadarıyla kentlerin sürdürülebilirliği açısından sadece kent ormancılığı değil, başka birçok faktör de çok önemli. Ama biz kent ormancılığına biraz gidelim. Mesela İstanbul'u ele alalım. İşte İstanbul'un eski görüntüleriyle şimdiki halinin karşılaştırmalarını çok yerde görmüşüzdür. İstanbul kent ormancılığı açısından ne durumda, daha iyi olabilir miydi örneğin?
2: Evet, zor bir soru sordunuz çünkü olumlu yanları da var İstanbul'un, maalesef olumsuz yanları da var. Kısaca açıklamaya çalışayım. İstanbul geleneksel orman kavramı açısından aslında şaşırtıcı gelebilir dinleyicilere ama zengin sayılabilecek bir şehir. İstanbul'un toplam karasal alanının %45'i orman alanı güncel olarak. Ama bu ormanlar daha çok işte Belgrad Ormanı ve benzeri orman alanları kentin kuzey yarısında yer aldığı için kentleşmenin yoğun olduğu güney yarısında ise doğudan batıya doğru ortadan bir çizgi çekersek İstanbul'da kuzeyi çok iyi, orada da sorunlar var tabii, kent oraya doğru ilerliyor. Ama güneyi çok kötü kent ormancılığı açısından. İstisnaları var mı? Evet tabii var, güneyinde de. Örneğin bir Validebağ korusu var. Örneğin bir işte Fethipaşa korusu var. Beykoz korusu var. Ta eskiden Osmanlı'dan günümüze gelen kent içi koruluklar. Bu kısır yapıyı, yeşil alan açısından kısır yapıyı bir ölçüde hafifletse de maalesef İstanbul'un güney yarısı için sorunlu olduğunu söyleyebiliriz. Sadece sahil kesimlerinde biliyorsunuz Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında kıyı şeridinde o da yapay olarak oluşturulan yeşil alanlarla bu açık bir ölçüde kapatılmaya çalışılıyor.
1: Peki dünyadaki örneklere baktığımızda örnek olarak gösterilebilecek neresi var?
2: Şöyle dünyada çok güzel örnekler var. Bunlardan ilk akla gelebileceklerden birisi Londra'daki Hyde Park. kuruluş

0: 1536'ya kadar uzanıyor. Gerçi o sırada kraliyet av alanı olarak tesis edilen bir alan ama 1637'de halka açılıyor. Başka bir örnek vermek gerekirse Almanya'da Dresden'de Grobergarten denilen 1676 yılında kurulup 18. yüzyılda kamuya açılan tarihi büyük bir kent parkı var. Yine Almanya'da Münih'te 1789'da kurulan ve başlangıçtan itibaren halka açık olarak tasarlanan Englischer Garten, yani İngiliz Bahçesi adıyla anılan büyük bir kent parkı var. Ve tabii New York'taki Central Park'ı da bunların arasında saymak lazım. 19. yüzyılın ortalarında New York'un hızlı kentleşmesini ve kentli insan ile doğa arasındaki uzaklaşmayı, yabancılaşmayı ortadan kaldırmak amacıyla tasarlanan bir kent parkı. Bunlara tabii ki Türkiye'den örnek vermek gerekirse Ankara'daki Atatürk Kent Ormanı'nı sadece bir kent ormanı değil, işte kent tarımı, kentsel rekreasyon, kentsel kırsal tarımsal üretim gibi pek çok işlevi bünyesinde barındıran özellikler taşıyor. İşte Gülhane Parkı'nı İstanbul'dan verebiliriz. 1912'de halka açılıyor. Yıldız Parkı, Emirgan Korusu, Ankara'da Gençlik Parkı, İzmir'de Kültür Park, 1900'lerin ilk yarısında açılanlar örnek olarak verilebilir.
1: Peki son olarak saydınız gerçi dünyadan örneklerde New York'u ve Central Park'ı ama şimdi New York şöyle baktığımızda herkesin aklına gökdelenler evet. gelir. Ama ben gördüğümde gerçekten çok şaşırmıştım. Sadece Central Park değil, neredeyse her köşe başında irili ufaklı parklar ve işte orada mesela yaşayan sincaplar vesaire, yani doğal yaşamın da sürdüğü gökdelenlerin arasında küçük küçük parklar. Bu aslında örneğin İstanbul gibi bir metropol için geç kalınmadığı anlamına gelebilir mi? Bundan sonrasında da bu tür bir planlamayla benzer bir şehir yaratılabilir mi?
0: Elbette yaratılabilir. Bu o kadar zor bir şey değil aslında. Düşünüldüğü kadar zor ya da imkansıza yakın zor değil. Elbette zor. Günümüzün sosyal, ekonomik koşullarını, demografik yapısını göz önünde bulundurduğumuzda. Mesela Central Park'ın bulunduğu alan, Central Park yapıldığında bir yerleşim alanıymış. Ve işte geniş ölçekli kamulaştırmalar var. Orada sosyal sorunlar da çıkmış. Tabii ki evleri, iş yerleri kamulaştırılan insanlar sorunlar da yaşamışlar. Ama büyük ölçüde kamulaştırmayla oluşturulan bir alan Central Park. Mesela biz bugün yeşil alan teriminden daha çok yeşil altyapı terimini kullanmayı tercih ediyoruz. Buradaki nüans şu, yeşil altyapı ile yeşil alan arasındaki nüans. Yeşil alan dediğimiz zaman birbirinden kopuk, denek denek, işte kentin bir o köşesinde bir bu köşesindeki küçük küçük yeşil alanları kastediyoruz. Yeşil altyapı dediğimiz zaman bunların hepsinin arasında bir bağ olması, geçişkenlik olması. Mesela sincaplar dediğimiz, sincabın bir parktan diğer parkına hareket edebilecek bir kanalının olması gerekiyor. Dolayısıyla biz bugün böyle işte devasa açık alanlar yaratıp büyük kent parkları kurmak zorunda değiliz. Olsa iyi olur tabii bunlar ama bu pek mümkün değil. Sizin söylediğiniz gibi New York'taki gibi, Londra'daki gibi, Paris'teki gibi uygun alanlarda küçük küçük de olsa yeşil alanlar yapıp bunların arasındaki bağlantısallığı kurduğumuz zaman gerçekten doğayı kentin içerisine getirme şansına sahip olabiliyoruz ve bu düşünüldüğü kadar da zor bir uygulama değil.
1: Peki bu saatten sonrası için soruyorum elbette. Görev kime düşüyor? Yani sizlere mi? Örneğin işte orman mühendislerine ya da işte ormancılık politikası ve yönetimi çalışan bilim insanlarına mı? Çevre mühendislerine mi? Şehir bölge planlamacıları mı? Ya da ortaklaşa bir çalışma mı?
0: Hepsine. Bunlarla birlikte iktisatçılar, sosyologlar ve işte mesela bunların dijitalleştirilmesi için bilgisayar mühendisleri gibi aklınıza gelebilecek her uzmanlık alanının kent ormancılığı açısından önemli rolü var. Başlangıçta da söylediğim gibi bu klasik bir ormancılık anlayışı değil. Dolayısıyla bunu sadece ormancılar, orman mühendisleri yapar demek çok yanlış.

0: bahsettiğiniz gibi peyzaj mimarları, şehir bölge plancıları, çevre mühendisleri, ziraat mühendisleri, çünkü kent ormancılığının içerisinde kent tarımı da var. Yani aynı zamanda bu yeşil alanlarda tarımsal üretim yapmak da var. O nedenle ziraat mühendislerine de iş düşer. Ve tabii ki toplumun talepleriyle kaynaklar arasında dengeyi kurmak için sosyologlar, iktisatçılar gibi sosyal bilim uzmanlıklarına da bu tür çalışmaların gerçekleşmesinde büyük ihtiyaç var.
1: Ve ana görev bütün bu kişileri bir araya getirecek olan yerde sanıyorum yerel yönetimler.
0: Doğru, evet, kesinlikle. Yani yerel yönetimler dediğimiz zaman da işte il özel idareleri değil de daha çok belediyeler bu konuda. Yasal yetkiye sahipler, ama biliyorsunuz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da bazı durumlarda yerel yönetimlerin yetki alanındaki bazı uygulamaları gerçekleştirme şansı oluyor. Bunun örneklerini görüyoruz. Dolayısıyla asıl sorumluluk yerel yönetimlerde olmakla birlikte merkezi idareyle yerel yönetimin iş güdümünde, elbette sivil toplumun, akademinin, meslek örgütlerinin katkısıyla ancak, yani bir ortak akılla başarıya ulaşabilecek çalışmalar bunlar.
1: Sürdürülebilir kentler meselesi, şimdi yayının başında gayet net tanımladınız. Ama sıkça duyarız, yine İstanbul örneğinden gideceğim. İstanbul'un trafik sorunu artık sürdürülebilir olmaktan çıktı tespitini duyarız zaman zaman. Son zamanlarda Ankara için de bunu duyuyoruz maalesef. Bu ama böyle bir şey değil, değil mi? Yani bir kent ne zaman sürdürülebilir olmaktan çıkar?
0: Aslında sürdürülebilirlik açısından iyi haber, yani önce iyi söyleyeyim. Böyle çok keskin, artık dönüşü yok noktasına yakın değil. Türkiye'deki kentler içinde, dünyadaki kentler içinde, zaten İstanbul biliyorsunuz dünyanın en mega kentler içerisinde en büyüklerinden birisi. İşte Tokyo gibi, Meksiko gibi, Meksiko City gibi. İstanbul en başta gelen şehirlerden, en içinden çıkılmaz gibi görünen şehirlerinden bir tanesi. İstanbul için bile böyle geri dönülmez bir noktada değiliz. Bir kentin sürdürülebilirliğini geri dönüşü olmayacak şekilde ne zaman kaybederiz? Açıkçası burada fiziksel bazı ölçütlerden çok insanların ve toplumun tabii ki ve yönetim kademelerinin bu konudaki umut ve çaba eforunu bir kenara bıraktıkları zaman bence sürdürülebilirlik hedefinden uzaklaşırız. Onun dışında bu çok kötü bir durum olur. Biraz onu hissediyorum ben toplumumuzda ve yönetim kademelerinde de, işte yerel yönetimlerde, merkezi idarede. Çok zor artık İstanbul'un bu saatten sonra yaşanabilir bir şehir olması görüşü çok yaygın mesela. Ben buna katılmıyorum. Bu umutsuzluğu yendiğimiz zaman ve çözüm yollarını net bir şekilde ortaya koyup bu yolları uygulamaya ortak akılla aktardığımız zaman henüz geri dönüşü olmayan sapaktan çok daha uzaktayız.
1: Peki gerek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda yerel yönetimlerle eşgüdüm içinde, gerekse de yerel yönetimlerin kendi inisiyatifleriyle yaptığı herhangi bir eylem planı, sürdürülen çalışmalar var mı?
0: Evet, ben İstanbul'da yaşadığım için örneğin İstanbul'da İstanbul Planlama Ajansı tarafından yapılmış uzun dönemli plan çalışmalarının olduğunu görüyorum. Planlama çalışmalarının olduğunu görüyorum. Ama bunların uygulamaya henüz çok fazla aksettiğini ne şahit olamadım. Bu planlama çalışmaları içerisinde bizlerin de görüşleri alınıyor zaman zaman. Doğrusunu söylemek gerekirse plan yapma konusunda iyi ama uygulamaya aktarma konusunda sorunlarımızın olduğunu açık yüreklilikle söylemek lazım. Bunun dışında Ankara'da, İzmir'de, Eskişehir'de, Kahramanmaraş'ta mesela bildiklerimi söylüyorum. Bu yönde planlama çalışmalarını görüyor, okuyor, duyuyor olsam da uygulamaya dönük büyük adımların atıldığını söylemem şu an için çok mümkün değil maalesef.
1: Peki 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 kent için biz bu planlamayı yapıp hayata geçirebildik mi?
0: Evet, kenti yeniden planlama ihtiyacı net bir şekilde ortaya çıktı. Fakat çok iddialı sözler söylemeyeceğim bu konuda. Çünkü bu şehirlerden sadece Hatay'a gidip görme fırsatım oldu. Diğer şehirleri depremden sonra görme şansına sahip olamadım. Ama işte genel kitle iletişim araçlarından takip edebildiğim

0: kadarıyla. Tabii ki tekrardan depremde zarar gören herkese başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bu hassasiyeti kenara koyarak söylüyorum. Aslında dediğiniz gibi bir dönüm noktası olabilirdi. Hani bir musibet bin nasihatten iyidir gibi, bu yaşadığımız büyük musibet bir dönüm noktası olabilirdi. Ama keşke tersini söyleyebilsem, öyle bir dönüm noktası olduğuna yönelik ben bir işaret göremedim.
1: Peki, bundan sonrasını takip etmekten başka şansımız yok gördüğüm kadarıyla. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Ormancılık Politikası ve Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cihan Erdönmez. Çok teşekkür ediyorum programa katkılarınız için.
0: Rica ederim, hoşçakalın.
1: Sağolunuz.
2: Spiker arkadaşımız Zafer Elgin'le İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Ormancılık Politikası ve Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cihan Erdönmez'e çok teşekkür ediyoruz. Sonuç olarak kent ormancılığı yalnızca şehirleri güzelleştiren bir uygulama değil, aynı zamanda yaşam kalitesini artıran stratejik bir yatırım. Artan kentleşme ve iklim değişikliğinin etkileri karşısında yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Kent ağaçları ve yeşil alanlar temiz hava sağlamaktan sıcaklıkları dengelemeye kadar pek çok hayati işlev üstleniyor. Bunun yanında insanların doğayla bağ kurmasına ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sunuyor. Uzmanlar, geleceğin şehirlerinin daha yeşil, daha dirençli ve daha yaşanabilir olması için kent ormancılığı çalışmalarının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Yerel yönetimlerin, kurumların ve vatandaşların bu konuda ortak sorumluluk üstlenmesi büyük önem taşıyor. Çünkü kentlerin geleceği bugün atılacak çevreci adımlarla şekillenecek. Her dikilen ağaç, gelecek nesillere bırakılan değerli bir miras niteliği taşıyor. Doğayı şehir yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getiren kent ormancılığı, sürdürülebilir kalkınmanın da önemli unsurlarından biri. Daha sağlıklı, daha yeşil ve daha yaşanabilir kentler için kent ormancılığına verilen destek, geleceğe yapılan en anlamlı yatırımlardan biri olacak. Bizler, her dikilen fidanın umut, her büyüyen ağacın geleceğimiz için bir nefes olması dileğiyle kent ormancılığı çalışmalarının şehirlerimize kalıcı güzellikler katmasını istiyoruz. Program yapımcınız Ayşe Yürü, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Necmiye Şahin ve spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Yeniden buluşuncaya dek sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın.
3: Çölleşmeden konuşalım.

Hafta boyunca 7 kıtadan derlediğimiz haberlerimizi TRT Radyo 1'de siz değerli dinleyicilerimizle buluşturuyoruz. Ülkemizdeki ve mavi küredeki gelişmeleri yakından takip ederek dünyaya birlikte mercek tutuyor ve gözlerimizi insanlığın en büyük ortak noktası gezegenimize çeviriyoruz. Perşembe günleri 20.30'da Dünyanın Z raporuna sizleri bekliyoruz.

0: Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Şoka Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Pilot
2: Garaj Şoka Ekspertiz. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklamlar. Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Radyo 1. Kariyer Atlası.
1: Efendim herkese selamlar, merhabalar. Ben Amir Şahin Akbulut. Kariyer Atlası programından tekrar selamlar. Bugün sizlere yine özel hayatınızda ve iş hayatınızda size rehberlik edecek çok özel bir konuyla geldim. Özellikle psikolojik dayanıklılık konusunu konuşmak istiyorum. Çünkü çoğumuzun iş hayatının içerisinde yaşamış olduğu yüksek stres alanları daha sonraki dönemlerde hem fiziksel hem de psikolojik olarak bizlere etki ediyor. Tabii ki bu stres yönetimi eğer doğru bir şekilde yapılmazsa psikolojik olarak bizi de zora sokuyor, dayanıklılığımızı azaltıyor. Başta kişisel ilişkiler olmak üzere diğer ilişkilerimizi de maalesef bozuyor. İş hayatının içerisinde gelen bütün performans yüklerini, yöneticilerimizden gelen bütün beklentileri, müşterilerimizden gelen bütün o sonu gelmez ihtiyaçları bir şekilde karşılayabilmek için de elbette yeterliliklerimizi, yetkinliklerimizi doğru kullanabilmek, bilgi ve becerimizi performansımıza yansıtabilmek için tutumlarımızı yani ruhsal iyi oluşumuzu da iyi hale getirmiş olmamız gerekir. Sağlığın birkaç türlüsü var, hepinizin bildiği gibi. Bunlardan bir tanesi fiziksel sağlığımız. Günlük hayatın içerisinde her türlü iç ve dış organlarımızın yeterli düzeyde çalışıyor olması ve bizi rahatsız etmeyecek düzeyde ortalama bir sağlığa kavuşmuş olmamız bizi hayatın içerisinde canlı tutuyor. Diğer taraftan bir de ruhsal sağlığımız var. Ruhsal sağlığımız fiziksel sağlığımızla tamamen bütünleşik, birleşik bir şekilde çalışıyor. Yani sizin fiziksel sağlığınızda yaşayabileceğiniz herhangi bir problem daha sonraki dönemlerde psikolojik olarak sizi yorabilir. Ya da psikolojik olarak hissettiğimiz bazı problemler bizi fiziksel olarak bazı sağlık sorunlarıyla karşılaşmamıza ve yaşamamıza neden olabiliyor. Bunların her ikisini birlikte izliyor olmamız ve birbirine nasıl tetiklediklerini, birbiriyle olan ilişkilerini hem özel hayatımızda hem de iş hayatımızda izliyor olmamız gerekir. Örneğin herhangi bir kişinin iş hayatının içerisinde çok sık karşılaşmış olduğu bir baş ağrısının emin olun ki yüksek stresle doğru bir ilişkisi olabilir. Bunu hem sağlık uzmanlarıyla birlikte yakından takip etmek eğer sürekli kronik bir rahatsızlık varsa hem de psikolojik olarak acaba bu baş ağrısına neden olan kök neden nedir ya da

Ruhsal anlamda rahatsız eden şey nedir? Psikolojik olarak beni zorlayan, strese sokan işin kaynağında ne var? Bunu izlemek gerekiyor. Bu iki sağlık sorunu ya da iki sağlık durumu aslında son zamanlarda çokça konuşulan üçüncü bir sağlık sorununu aslında ortaya çıkarıyor. O da sosyal sağlık. Peki nedir bu sosyal sağlık? Aslında sosyal sağlık bizim hem psikolojik hem de fizyolojik olarak yaşamış olduğumuz bazı sağlık sorunlarının ya da problemlerin sosyal ilişkilerimize yansıdığı, bizi izole bir hale getirdiği, dışarıdaki insanlarla kurduğumuz diyalogların azalttığı ve bizi daha içe dönük, daha kapanık, daha problemlerini kendi içinde yaşayan, başkalarıyla kurmuş olduğu ilişkilerde o muamelat diye tanımladığımız ilişki yönetiminde maalesef yeterli düzeyde ilişki kuramayan birine dönüştürebiliyor. Sosyal sağlık yakından uzağa doğru, yani ailemizden akrabalık ilişkilerimize, oradan da toplumsal ilişkilerimize kadar uzayan derin bir problem haline dönüşebiliyor. Sosyal sağlıkta son zamanlarda özellikle hem iş hayatında hem de özel hayatımızda bizim yakından takip etmeye çalıştığımız önemli konulardan bir tanesi. Psikolojik dayanıklılık ya da yabancı adıyla resilience dedikleri ama bizim kadim kültürümüzde daha çok eyvallah diyebilmek, sabırla yoğrulmak ve esneyebilmek olarak bildiğimiz o içsel gücü bugün programda biraz dile getirmek ve özellikle sosyal sağlığımızı ve ruhsal sağlığımızı destekleyebilecek önemli ipuçlarını, tanımlarını bugün Kariyer Aksı programında sizlerle paylaşmak istiyorum. Gelin önümüzdeki program boyunca hem evimizin içindeki o sakin limanda hem de iş hayatımızın o koşturmacalı meydanlarında bu gücü nasıl bulacağımızı birlikte arayalım. Evet, psikolojik dayanıklılık denince çoğumuzun aklına hiç sarsılmayan, çelikten bir zırh giymiş, hiçbir acıdan etkilenmeyen süper kahramanlar gelebilir. Oysa yanılıyoruz, çünkü psikolojik dayanıklılık acı çekmemek demek değildir. Fırtınayı hissetmemek hiç değildir. Dışarıdaki var olan şeylere tamamen kendimizi kapatmak, tamamen iç dünyamızda sakin, güzel bir ruh haliyle yaşamak demek değildir. Asıl anlamı aslında şu, fırtınanın farkında olmak, onun getirdiği yağmuru, soğuğu iliklerine kadar hissetmek ama o rüzgarda kırılacak meşe ağacı gibi diklenmek yerine bir söğüt dalı gibi esneyebilmektir. Evet, rüzgar dindiğinde, fırtına dindiğinde o dalın yeniden doğrulup göğe doğru bakabilmesidir psikolojik dayanıklılık. Peki bu güç özel hayatımızda ve iş hayatımızda maskelerini nasıl değiştiriyor? Özellikle aile hayatımıza baktığımızda, arkadaşlarımızla kurduğumuz ilişkilerimize baktığımızda, bir yakınımızı kaybettiğimizde, evliliğimizde ya da ilişkilerimizde bir kriz çıktığında ya da evladımızın okul telaşında işler sarpa sardığında devreye girer psikolojik dayanıklılık. Neden ben sorusundan, peki bu durumun içinde ben ne yapabilirim sorusuna geçebilme becerisi diyebiliriz. Acıyı yok saymak değil, acıyla birlikte yürüyebilme olgunluğu. İş hayatına baktığımızda ise aslında durum biraz daha profesyonelleşiyor. Bir lideri, bir yöneticiyi ya da bir çalışanı düşünün. Bunlardan bir role sahip olabilirsiniz. Bitmeyen mailler, dosyalar, hazırlıklar, revizyonlar, krizler, değişen ekonomik koşullar, taşınmalar, yeni yapılanmalar. İş hayatında psikolojik dayanıklılık bir başarısızlığı kişisel bir son olarak görmemek, tükenmişlik girdabına kapılmadan sınır çizebilmek ve değişime hızlı adapte olabilmektir. Hani o çok sevdiğim bir tanım var. Kriz anında panik butonuna değil, mantık butonuna basabilmek. Evet, mantık butonuna basabilmek içinse gerçekten durup düşünmeye ihtiyacımız var. Psikolojik dayanıklılığın ne olduğunu az çok tanımladık. Peki, var olan bu kapasitemizi kriz anlarında mantık butonuna basarak nasıl yönetebiliriz?

Çünkü bilmek yetmez, tanımlama getirmek yetmez, yönetmek de gerekiyor. Kariyer Atlası programında çok sık yaptığımız şeyleri yapacağız yine. Önce tanım, sonra da bunu hayatımıza nasıl dahil edebiliriz? Bunu davranışa nasıl dönüştürebiliriz? Bunun yöntemlerine biraz bakalım isterseniz. Burada en önemli anahtar, psikolojide kontrol odağı dediğimiz kavram. Hayatta başımıza gelenleri genelde biz ne yaparız? İkiye ayırırız. Kontrol edebileceklerimiz ve asla kontrol edemeyeceklerimiz. Şöyle bir gözünüzün önüne getirelim. Sabah işe giderken trafiğin sıkışmasını, hava durumu, yöneticinizin o günkü ruh halini ya da küresel ekonomik dengeleri değiştiremezsiniz. Bunlar kontrol alanımızın dışında. Ama trafiğe verdiğiniz tepkiyi, yanınıza aldığınız bir kitabın ya da dinlediğiniz radyonun tadını çıkarmayı, kriz anında göstereceğiniz profesyonel duruşu tamamen siz belirlersiniz. Değiştiremeyeceğiniz şeylere karşı bile vereceğiniz tepkiyi yönetmektir aslında dayanıklılık. Onun rüzgarına, onun fırtınasına kapılmadan değiştiremeyeceğiniz şey üzerinde herhangi bir şey yapamazsınız. Fakat onun sizin üzerinizde bırakacağı etkiyi yönetebilirsiniz. Psikolojik dayanıklılığı yüksek insanlar enerjilerini değiştiremeyecekleri dışsal faktörleri harcayıp tüketmek yerine değiştirebilecekleri içsel tepkilere odaklanırlar. Size stres yönetiminin ne olduğunu bir cümlede söyleyeyim mi? Stres yönetimi nasıl yapılır? Stres yönetimi, sizi strese sokan kaynakları tespit ettiğinizde ve bu kaynakların size ulaştığında sizi nasıl bir ruh haline sokacağını, ona nasıl tepki vereceğinizi önceden bildiğinizde ve bu kaynaklarla karşılaştığınızda nasıl tepki vereceğinizi yönettiğinizde gerçekleşen bir durumdur. Sizi gerçekten bu hayatın içerisinde dayanıklılığınızı ortadan kaldıran, sizi bir fırtınanın içerisindeki bir yaprak gibi savuran kaynaklar nelerdir? Bunları biliyor musunuz? Eğer bunları bilmiyorsanız ne stresinizi yönetebilirsiniz, ne de herhangi bir durum karşısında psikolojik dayanıklılığınızı güçlü tutabilirsiniz. İş hayatında bunu yönetmenin yolu duygusal çeviklikten geçiyor. Özellikle yoğun stres altında hemen öfkeyle ya da kırılganlıkla tepki vermek yerine duyguyla araya bir saniyelik de olsa, bakın bir saniyelik de olsa bir mesafe koyabilmek, kendimize şu soruyu sormak, şu an hissettiğim bu yoğun kaygı bana mı ait yoksa durumun kendisine mi? Ve bu duygu benim bir sonraki doğru adımı atmama yardım ediyor mu? Eğer etmiyorsa bu kaygı durumu çok yüksek, dayanıklılığınız çok zayıf, muhtemelen

yanlış tepkiler vereceksiniz. Eğer bu duygu, içine düşmüş olduğunuz bu tedirginlik hali, bu korku hali, bu stres hali bir sonraki doğru adımı atmanıza yardım ediyorsa bu pozitif yönlü bir stres demektir. Bakın bu durum özel hayatınızda ise karşınıza çıktığında en büyük güç bunu yönetmenin en iyi yolu sosyal destek ağlarımız. Ne demek bu? İnsanın düştüğünde tutunacağı bir eli olması demek. Sesini duyduğunda kalbini ferahlatan bir dostun olması demek. Bir eşin olması demek. Bir ailenin varlığı demek. Sosyal destek ağlarınız ne kadar kuvvetli. Yalnız olmadığını bilmek dayanıklılığın en büyük yakıtıdır. Bir insanın düştüğünde ekonomik olarak, psikolojik olarak düştüğünde yalnız olmadığını bilmesi, bir elin olduğunu bilmesi, sesini duyurduğunda kalbini ferahlatan bir dost sesinin olması. İşte bu sosyal destek ağlarının kuvvetli olduğunun göstergesi. Dayanıklılığının en büyük yakıtı budur insanın. Bazen de bu sosyal destek ağlarını koparan bizzat kişinin kendisi de olabilir. Nasıl? Peki siz doğuştan çok kırılgan biriyseniz, bu saatten sonra psikolojik olarak dayanıklı olabilir misiniz? Bu sosyal destek ağları olmadığı halde kırılgan yapınızla, duygusal yapınızla psikolojik olarak dayanıklı hale gelebilir misiniz? Kesinlikle evet. Psikolojik dayanıklılık göz rengimiz gibi sabit bir biyolojik yazgı değildir. O daha çok bir kas gibidir. Kullanmadıkça zayıflayan, üzerine gittikçe, antrenman yaptıkça güçlenen bir kastır. Peki bu kası geliştirmek için günlük hayatımızda hangi egzersizleri yapabiliriz? Sizlere cebinize taşıyabileceğiniz 3 tane önemli ama fakat çok etkili anahtar bırakmak istiyorum. Birincisi, yeniden çerçeveleme. Başımıza olumsuz bir olay geldiğinde zihnimiz hemen en felaket senaryosunu yazar. En olmadık şeyleri söyler. Her şey bitti. Ben zaten hep başarısız olurum. Dayanıklılık kasını çalıştırmak için bu hikayeyi değiştirmelisiniz. En kötü, en felaket senaryo yazarlığını bir kenara bırakmalısınız. Yaşadığımız zorluğa bir son gibi değil, bir öğrenme süreci gibi bakabilmeliyiz. Evet, bu proje başarısız oldu. Evet, bunu ben yapamadım. Peki bu başarısızlık, bu yapamadığım şey bana gelecekteki zaferim için neyi öğretti? Buna öğrenen zihniyet diyoruz. Öğrenen zihniyete sahip olan insanlar yaşamış oldukları problemlerden kazan kazan ilkesi içerisinde sürekli yeni bir şey öğrenip bir sonrakinde bunu nasıl yapmayacağının kanıtlarını arar. Öğrenmesini sağlar. Evet, yeniden çerçevelemek bizi en felaket senaryo yazarlığından kurtaran, bunun acaba başka bir yolu var mı? Ben bundan tam olarak ne öğreniyorum? Bir sonrakinde ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Bu soruların cevaplarını arayan bir zihniyet yapısı. Bu aslında pozitif psikolojiyle de ilgili bir durum. Bir insan sürekli bir şekilde hayatta kötü senaryoları düşünüp en kötü senaryoyu yazmaya alıştıysa, zihni sürekli aynı sokakları yürümeye alıştıysa, bu kişi için yapabilecek tek şey başka sokaklara girmek, yeni düşünce matematiğine ulaşmış olması. Evet, biz bunu öğreniyoruz. Bu bir beceri. Ben bugüne kadar hiç yapmadım. Bugünden itibaren yapmayı öğrenebilirsiniz. Ben bugüne kadar o sokaklarda hiç dolaşmadım. Artık o sokaklarda dolaşmanın vakti gelmiş olabilir. Çünkü hayatta bizi canlı tutan ve hayatta bizim yaşamamızı devam ettiren şey kötü senaryoları düşünme biçimimizdir.
Neden? Biz o riskli durumları

kötü, olumsuz senaryoyu düşünerek hayatta kalıyoruz. Elbette onu düşünmeye devam edeceğiz. Fakat en felaket senaryoyu düşünmeye de gerek yok. Bakın, araştırmalar bize şunu söylüyor. Kaygı durumu yüksek insanlar kafalarında düşünmüş oldukları en felaket senaryoyu yaşama olasılıkları %8-9. Yani %90-91 bir insan kaygılanmış olduğu o kötü şeyi mutlaka yaşamıyor. 90-91 oranında yaşamıyor. Aslında biz sadece olumsuz senaryoyu, olumsuz sahneyi zihnimizin içerisine canlandırıyoruz. Korkularımızın çoğu cebimizde kalıyor. Hiç korktuğum gibi de olmadı. Aslında bu kadar da endişe etmeye gerek yokmuş. Bu cümleleri çok duyarsınız ya da siz de kullanıyorsunuzdur. İkincisi, öz şefkat. Kendimize karşı ne kadar acımasız olduğumuzu hiç fark ettiniz mi? Bir insanın kendinden daha fazla kendini eleştiren herhalde başka kimsesi yok. En yakın dostumuz bir hata yaptığında onu teselli ederken kullandığımız o yumuşacık, o şefkatli dil, kendimiz hata yaptığımızda bir kenara bırakıp kendimizi kırbaçlamaya başlıyoruz. Kendimizi inanılmaz derecede olumsuz senaryolarla, olumsuz kelimelerle, olumsuz bir akışla yargılıyoruz. Kendinize şefkat gösterin. Düştüğünüzde kendinize bir yabancı gibi değil, incinmiş bir dosta sarılır gibi sarılın. İnsanın kendini sevebilmesi, insanın kendine şefkat gösterebilmesi, öz şefkat ne kadar değerli bir şey. Ve psikolojik dayanıklılık da o kadar önemli ki. Aynaya baktığınızda kendinizi sevebiliyor musunuz? Kendi omuzunuza elinizle dokunup kendinize şefkat gösterebiliyor musunuz? Kendinizin sahip olmuş olduğu önemli yetenekleri kutlayabiliyor musunuz? Kendi kendinize gülebiliyor musunuz? Kendinizin içine düşmüş olduğu olumsuz durumlarda şefkatle kendinize yaklaşabiliyor musunuz? Bakın bunların hepsi öz şefkatle ilgili konular. Evet, üçüncüsü ve sonuncusu bizi psikolojik olarak dayanıklı hale getirecek ve kullandıkça kaslarımızı kuvvetlendirecek üçüncü önemli beceri esneklik ve kabul. Hayatın bazen hayır dediğini kabul etmek gerek. Her zaman istediğimiz gibi olmayabilir. Bazen yön değiştirmek, yeni yollar aramak gerekebilir. Planlarımız özellikle bozulduğunda esneyebilmek, yeni duruma uyum sağlamak, o dönüşümü sağlamak, dayanıklılığın bakın temelidir. Unutmayın, doğada en sert ağaçlar değil, rüzgara göre eğilebilen ağaçlar hayatta kalır. En sert ağaçların başına ne geldiğini biliyorsunuz fırtınada. Hepsi ya kökünden kopuyor ya da kırılıp yollara savruluyor. Hem kendi hayatına son veriyor hem başka şeylere zarar veriyor. Oysa esneyebilen ağaçlar, dallarını aşağı kadar indirebilen ağaçlar o fırtınadan sonra tekrar dikeliyor. Hayatın içerisinde biz de esnekliğimizi bu şekilde sağlayabiliriz. Esnekliği, toleransı, bizim dilimizde tahammülü daha da iyi hale getirebilmek için insanın sahip olması gereken önemli şeyler var. Onlardan birincisi, bakın esnekliğinizi artıracak en önemli şeylerden birincisi, yaşadığınız bu hayata bir anlam verin. Eğer yaşadığınız eviniz, bulunduğunuz mahalleniz, beraber bulunduğunuz iş arkadaşlarınız, işiniz, yaptığınız her neyse, iş hayatının içerisindeki rolleriniz, özel hayatınız içerisindeki rolleriniz sizin için artık anlamsız hale gelmeye başladıysa esnekliğiniz gider. Katı bir hale dönüşmeye başlarsınız. Artık en küçük problemler sizin için dayanılmaz hale gelir. İkincisi ve en önemlisi de kendinizi bir şeye ait hissetmeniz. Eğer aidiyetiniz kaybolursa esnekliğinizi kaybedersiniz. Bir yere olan aidiyetiniz ortadan kaybolursa esnekliğinizi kaybedersiniz. Toleransınızı kaybedersiniz. Dolayısıyla biz kendimizi ne kadar ailemize, topluma, bulunmuş olduğumuz mahalleye, şehre, yaşadığımız bu yere

çalıştığımız iş yerine, beraber iş gördüğümüz iş arkadaşlarımıza, yaptığımız işe, kendimizi ne kadar bu hayata ait hissediyorsak, esnekliğimiz ve toleransımız o kadar artar. Bakın, kendinizi en fazla esnek hissettiğiniz yer neresidir? Bir düşünün. Tatiller değil mi? Tatillerde başımıza ne gelirse gelsin bir şekilde onu unutuyoruz. Ya da tolere ediyoruz, esnetiyoruz. Tahammül ediyoruz. Neden? Çünkü tatilde bir anlam var. Kısıtlı bir zaman içerisinde, kendime ayırmış olduğum bu zaman içerisinde mutlu olmak için pek çok sebep bulmaya çalışıyorum. Hayatta en fazla tolerans gösterdiğimiz kişiler kimler? Çocuklarımız, eşimiz, sevdiğimiz insanlar. Öyle değil mi? Onlara karşı bizi esnek yapan şey nedir? Sevgi, güven, aidiyet, anlam. Öyle değil mi? Anlam verdiğimiz insanların hatalarını biz tolere ederiz. Kendimize ait hissettiğimiz insanların yanında kendimizi onların problemlerine karşı esnek tutarız. Dolayısıyla esneklik ve kabul psikolojik dayanıklılıkta anlam ve aidiyetle doğrudan ilişkili. O zaman psikolojik dayanıklılığı hayata anlam vermekle, hayatın içerisinde kendimizi ait hissetmekle de ilişkilendirebiliriz. Eğer hayat size anlamsız gelmeye başladıysa ve kendinizi bulunduğunuz yere, iş yerine, çevreye, aileye ait hissetmiyorsanız zaten psikolojik dayanıklılıktan söz edemeyiz. Esneklikten söz edemeyiz. Öz şefkatten söz edemeyiz. Psikolojik yoğuluştan söz edemeyiz. Hayatın anlamını bulacak ve o anlamı gerçekten bir ajandaya yazacak kadar güçlü bir düşünceyle, güçlü bir sezgiyle, güçlü bir arayışla hayatın anlamını bulacak bir kararlılığa da ihtiyacımız var. Hepinizi bu hafta gelin, hem özel hayatınızda hem iş hayatınızda, bu ailenin, bu insanların, bu iş yerinin, bu yaptığım işlerin benim için anlamı nedir? Hayatın anlamı nedir? Ben bu hayatın içerisinde nasıl bir anlam taşıyorum? Sorusunun cevabını aramaya davet ediyorum. Bu sayede kendimize ait hissedecek o güveni de sağlamış oluruz. Efendim, herkese çok teşekkürler dinlediğiniz için, kulak verdiğiniz için. Her hafta pazartesi günü saat 16.30'da TRT Radyo 1'de Kariyer Atlası programıyla hem özel hayatınıza hem iş hayatınıza bendeniz Amir Şahin Akbulut'la dokunuyorsunuz. Önümüzdeki pazartesi günü saat yine 16.30'da TRT Radyo 1'de Kariyer Atlası programında buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kariyer Atlası.

0: Bir soru, bir cevap. Sosyal güvencesi olmayan kişiler nasıl genel sağlık sigortalısı olur? Gelir testi başvurusu yapan kişiler için süreç nasıl işler? Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uzmanı Cemil Dilmaç cevaplıyor.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu bu kişilerin tescil işlemlerini talep olmaksızın yapmaktadır. Sistem kişinin Türkiye'de ikamet ettiğini ve herhangi bir sosyal güvencesi ya da bakmakla yükümlü olunan kişi statüsü bulunmadığını tespit ettiğinde kişiyi 60G kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak kaydetmektedir. Bu kapsamda sosyal güvencesinin olmadığı tarih itibariyle tescil edilen vatandaşlara bağlı oldukları sosyal güvenlik merkezi tarafından resmi yazıyla bildirim yapılır. Gelirinizin asgari ücretin 1/3'ünden az olduğunu düşünüyorsanız bir ay içinde ikamet ettiğiniz yerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurarak gelir testi yaptırmanız gerekmektedir. Aynı hanede yaşayan kişilerin gelirinin kişi başına düşen miktarı brüt asgari

0: asgari ücretin üçte birinden, yani yaklaşık 11 bin liradan az ise, kişinin genel sağlık sigortalısı olarak tescil edildiği tarihten itibaren primleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır. Eğer bu bir aylık süre zarfında müracaat etmez, daha sonra müracaat ederse başvuru tarihine kadar 60G kapsamında prim ödeyerek, başvuru tarihinden sonra ise primleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanarak sağlık hizmetlerinden faydalanır.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabine toplantısında Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları değerlendiriliyor. Toplantıda ayrıca Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ve bölgesel güvenlik konularıyla terörsüz Türkiye süreci ve ekonomik gelişmeler ele alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulunacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz dedi. Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü sağlayacakları için ödeme almaları gerektiğini söyledi. İşgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyindeki bazı beldeler İsrail güçlerinin hedefi oldu. Nebatiye kentindeki Doğu Zatar beldesi topçu ateşiyle hedef alınırken işgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. İsrail işgalciler Batı Şeria'da terör estiriyor. Görev başındaki gazetecilere saldıran İsrail'li işgalciler Amerikan haber kanalı CNN International'ın ekibini hedef aldı. Saldırıya uğrayan gazeteciler işgalcilerden araç değiştirerek kurtuldu. İsrail yanlısı haberleri nedeniyle eleştirilen CNN International kanalı ekibi İsrail'li işgalciler tarafından öldürülen Filistin asıllı Amerikan vatandaşı Saif Musallet'in ölüm yıldönümü dolayısıyla haber yapmayı amaçlıyordu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 15 Temmuz özel programı konusunda açıklama yaptı. Burhanettin Duran, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl özel programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını duyurdu. Duran, etkinliğe tüm vatandaşları davet etti. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK, FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik takibi kararlılıkla sürdürüyor. Bu çerçevede 84 bini aşkın analiz dosyasını tamamlayan MASAK, 329 binden fazla gerçek ve tüzel kişi hakkındaki raporlarını adli makamlara teslim etti. Bu kapsamda dondurulan mal varlığı tutarı 6 milyar lirayı aşarken terör örgütüyle bağlantılı çok sayıdaki gayrimenkul ve araca da el konuldu. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özgür Özel ve ekibinin yarın olağanüstü kurultay talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı. Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için verilen imzalarla ilgili yasal sürenin geçtiğini görüyoruz dedi. Emre, mahkemenin çağrı heyetiyle partiyi kurultaya götürebileceğini öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında dernek başkanı olan sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Haluk Levent'in 2020 ile 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Haluk Levent'le birlikte 21 kişi gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'e yönelik olarak sınır ötesinde başarılı bir operasyona daha imza attı. Operasyonda terör örgütü DAEŞ'in sözde sorumlularından olduğu belirtilen ve sarı bültenle aranmakta olan Talip Güler adlı terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Adıyaman'da da terör örgütü

DAEŞ'e yönelik operasyonda yakalanan 4 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Sıcak hava koşulları yurt genelinde etkisini artırdı. Sıcak havanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Yurdun batısı ve güneyinde yeni haftada hava sıcaklığı yükselişe geçti. Birçok ilde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Dünyanın birçok yerinde aşırı yağışlar sele neden oldu. Bangladeş'te muson yağmurları nedeniyle 7 bölgede sel meydana geldi. Çok sayıda yerleşim yerinin su altında kaldığı felakette 51 kişi öldü. Yaklaşık 40 bin kişi sığınaklara yerleştirildi. Çin'de de Bavi Tayfunu dolayısıyla birçok kent su altında kaldı. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derze çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ile 46. kilometreleri arasındaki menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1.700.000 TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Biraz hareket.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de Biraz Hareket programımız başladı. Amacımız belli, sağlıklı yaşamak, daha aktif olmak, bedenimize ve ruhumuza iyi bakmak. Peki ne yapabiliriz? Cevap basit, biraz hareket diyoruz her programda. Bugün konuğumuz biraz değil, çok hareket eden biri. O Türkiye'nin ilk kadın ultra maraton sporcusu. Türkiye'de ultra maraton yarışlarını ilk düzenleyen kişi. Ülkemizi uluslararası ultra maraton yarışlarında temsil eden ilk kadın sporcu. İlk dünya derecesi.

0: Öğrencisi olan sporcumuz 66 yaşında ve hala koşuyor. Emekli kimya öğretmeni Bakiye Duran. Hayatını ve koşularını anlattığı Cesaret Yalnızdır kitabı da sohbetimize eşlik edecek bugün. Annemi hatırladım birden. 18 yaşındaydım. Köyde bir öğle vakti yer sofrasında yemek yiyorduk. Biz yemek yerken annem televizyondaki jimnastik şampiyonasını izliyordu. Televizyonda uçuşan sporcuları görünce bize dönüp "Siz niye bunlardan yapmıyorsunuz?" dedi. "Anne, onlar sporcu, bunu yapabilmek için gece gündüz çalışıyorlar. Antrenörleri var, olanakları var." dedim. Annem bana dönüp "Bir işi bir insan yapabiliyorsa onu diğer insanlar da yapabilir. Siz de yapabildiklerimizi yapın." diyiverdi. Ben halen açıklama yapıyordum. "Bizim olanaklarımız yok ki anne." Annemin sesi değişti, sertleşti. "Olanak nedir ki? Bizim zamanımızda okul da yoktu. Siz okula gidiyorsunuz. Daha ne olanağı arıyorsunuz?" Annem sporcuların bütün bunları okulda yaptığını sanıyordu belki. Ama neticede yerden göğe haklıydı. Bu sporcular ultra maratonu koşabiliyorsa ben de koşabilirdim. Hatta hepsinden iyi koşabilirdim. Sevgili dinleyiciler, ultra maraton koşucusu Bakiye Duran telefon hattımızda. Merhabalar Sayın Duran, hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel bir konuşma yaptınız ki o yaşlara yeniden döndüm. Sağ olun.
0: Siz o kadar güzel yazmış, anlatmışsınız ki bize yaşatıyorsunuz yazdıklarınızı. Programımızın adı biraz hareket. Siz de hayatı çok hareketli yaşayan birisiniz. Ve sadece bir hayat hikayesi değil, hayat dersi var kitabınızda. Pek çok insan için belki 5 kilometre koşmayı bırakın, yerinden kalkıp yürümek bile çok zor. Ama siz yüzlerce kilometre koşuyorsunuz. 100 kilometre, 24 saat, 48 saatlik koşular. Sizi bu ilk uzun mesafeye iten neydi? Nasıl bir dürtüyle başladınız?
1: Yani aslında çok garip. Şöyle, kere alaka bir yerden başlayacağım. Ben ilkokulda, komşu köyde okurken 3. sınıfta sınıf arkadaşım, yani sıra arkadaşım evlendi.
0: Evet.
1: Sonra ortaokula gittim. Ortaokulda isimlerini verebilirim tek tek. Yine sıra arkadaşım evlendi, Semin. İlkokuldaki Çiğdem'di, bu Semin'di. Dedim hay Allah, dedim liseye gittim. Lisedeki sınıf arkadaşım evlendi. Ben üniversiteye gittim. Samsun 19 Mayıs. Sümran Hancıoğlu. Kitapları yeni almıştı ama ben kitabı alamadım. Pahalıydı biliyorsunuz.
0: Evet yani. Tabii.
1: Sümran dedi ki ben de evleniyorum, kitaplarımı sana veriyorum. Hala saklarım o kitapları. Dedim ki yani okuyacağız ya, hani okulu niye bırakıyorsun, kazanmışız. Yani böyle kısmet bir daha bulunmaz dedim. Sonra lise mezun oldum üniversiteden. Mardin Öğretmen Lisesi'ne tayin oldum. Burasını illaki anlatmak istiyorum. İlkokul öğretmenleri beni bir çaya davet ettiler. İşte çay içiyorlar, pasta, kek var. Bir de işte 13-14 yaşında bir kız çocuğu dante duruyor. Dedim ki yani senin okul falan ne iş yani, niye buradasın? Benim öğretmen arkadaşlarım böyle övünerek o nişanlı dediler. Ben bir kıyamet kopardım. Bu yaşta bir çocuk nasıl nişanlanır diye. Savcılık, mavcılık, belediye, belediye başkanı kalmadı. Milliyetin müdürlüğü kalmadı. En çok yadırgadığımda ilkokul öğretmenlerin bunu anlayışla karşılaşması oldu. Karşılamak.
0: Evet.
1: O günde karar verdim. Sesimi duyuracağım. Yani en ücra bir köşede, daha ki bizim daha orman köyüyüz biz. 5 tanelik bir köy. Yani köyün okulu, camisi, hiçbir şey yoktu o tarihler. Elektrik de yoktu, radyo da yoktu. Televizyon, radyomuz vardı, televizyon yoktu. Ona rağmen annemiz babamız bize başka şeyler öğretti. Hayatı kazanmak, tek başına hayatta kalabilmeyi.
0: Çok güzel.
1: Öğretmen olduktan sonra baktım ki toplum hiç alakası yok.
0: Evet, siz başka bir yerde duruyorsunuz ama edindiğiniz başarılar sizin sözünüzün dinlenmesini ve sizin gerçekte ne yapmak istediğinizi ortaya koymak açısından
1: sonra
0: önemli.
1: Sonra böyle yarışlara katıldım. Avrasya Maratonu derece yapıyorum, 10 kilometre derece yapıyorum, 5 kilometre derece yapıyorum, pist yarışları derece yapıyorum işte. De, yani herkes yapıyor. Avrasya Maratonu biz 100 bin kişiyle koştuk. Yani uçsam sesimi duyuramazdım, uçsam, uçarak geçsem. Tabii özellikle Afrika'dan gelenler daha çok söz kılıyor. Yani 2 saniye sürüyor.
0: Tabii.

0: Sonra bir radyo tiyatrosunda ve uzun mesafeli 5-6 gün süren bir radyo tiyatrosu dinledim. Çok etkilendim. Yani çok ilginç bir hikayeydi. Bunu şimdi burada zaman harcamak istemiyorum. İsteyen bir arar bulur. Ama ultramaraton diye bilmiyorum. Bir arar diyorsun. Sonra yurt dışında bir yarım maratonda Yunanistan'da bir grup arkadaş, Alman arkadaş dediler ki biz ultramaraton yapıyoruz. Ultramaratonda koşuyoruz. Çağırsak gelir misin? Ben ultra ne olduğunu bilmiyorum. İşte Avrasya Maratonu, İstanbul Maratonu, Eskişehir Maratonu, Antalya Maratonu, Yübiyiflim, kasaba ismi gibi düşünüyorum. Ben zor bela çok, yani çok çok engellerle, öğretmenin valiliğine izin alamıyorum, milletin bakanlığına izin alamıyorum, okuldan izin alamıyorum. Param yok, ailemle ilgileniyorum, parayı köye harcıyorum. Yani bir şekilde gittim Hollanda'ya. Hollanda'nın çok uzak bir kasabasında. Sabah 7'de yarış başladı. Koş koş bitmiyor. Ben diyorum anla koş. 2 kilometre bitecekti. Az kaldı. Sonra bir grup, ben önde gidiyorum ama. Grup bana yetişti. Dediler ki ilk defa mı koşuyorsun? He dedim. Dediler ki bu 100 kilometre böyle hızdan bitmez. Bir de takım. Abi ne 100 kilometre? Maraton değil mi bu? Dediler bu ultra maraton. O ne? Dediler ki bu işte 50 kilometre fazla 100 olur, 200 olur, 500 olur. İşte ormanda olur. Orada üçüncü oldum. Çok büyük bir ödül töreni yapıldı. Bana binlerce böyle hediyeler verildi. Çantalar, ayakkabılar, bilmem neler, gözlükler.
1: Burada dedim hemen geldim. Hemen araya girerek şunu söyleyeceğim. Ultramaratonun 100 kilometre olduğunu koşarken öğreniyorsunuz ve orada bile...
0: 50 kilometreden sonra.
1: 50 kilometreden sonra ve orada üçüncülük elde ediyorsunuz. Hatta kitabınızda gördüm.
0: Evet.
1: 9-23-23'lük dereceyle evet. Türkiye rekoru kırıp üçüncü olmuşsunuz.
0: Türkiye'de şimdi şöyle bir yanlışlık olmasın. İlk kadın ultramaratoncu diyorlar ya. Erkek yok. Türkiye'nin ilk koşucu.
1: Zaten yanlışlık şuradan. Bu bir hangi gazete? Star gazetesinden alınmış. Büyük ihtimalle onlar öyle yazmışlar. Evet. Fotoğrafın altında. Evet.
0: Evet. Yani ultrayı kimse bilmiyordu da ben de bilmiyordum zaten. Sonra dedim ki ultramaraton birliğinin başkanıymış. Evet. Ya bizde de dedim yarışlar yapılıyor da bu kadar abartmıyorlar dedim. Kemkinliğinden. Güldü. Dedi ki bu Avrupa şampiyonu, sen de Avrupa üçüncüsün dediler.
1: Şaka gibi ama sizin büyük başarınız muhteşem.
0: Sonra uçakta gelirken işte birkaç gazete aldım, Türk gazetesi. Ama şey için merak istedim. Ben kendim merak etmiyorum. Ama bir baktım ki benim için fotoğrafım var. Sporcumuz ultramaratçı belki duran Avrupa'da Avrupa şampiyonası üçüncü oldu dedi. Ha dedim ki işte yakaladım belki duran.
1: Evet, artık sesimi duyurabilirim. Şimdi zaten burada yine kitabınızda şöyle bir pasaj var. Diyor ki, babam derdi ki eğer bir işi sen yapıyorsan senin yaptığın belli olsun. O işi o kadar mükemmel yap ki senden daha iyisini yapan olmasın. İşi gören onu bakire yapmıştır desin. Şimdi bu aslında yaşamınızın bir felsefesi olmuş belli ki. Böyle bir yaşam sürdüğünüz çok açık. Gerçekten imkansız olanı yapabilirim diyerek mi alıyorsunuz bu dereceleri? Yoksa bu aslında fiziksel, ruhsal olarak size bambaşka bir karakter mi kazandırdı bu disiplin?
0: Vallahi billahi şöyle... Yeminle söylüyorum. Bütün insanlar aynıdır. Ben kimya okudum. Genetikte yüksek lisans yaptım. Hiçbirbirimizden farkımız yok. Sadece isteğe bağlı. Evet. Ne kadar arzu ettiğine bağlı. Neyi arzu ettiğine bağlı. Yani zengin koca bulmak isteyen onu arıyor. Malı edinmek isteyen onu arıyor. Güzel olmak isteyen ona çalışıyor. Değil mi?
1: Tabii. Kesinlikle.
0: Tarım isteyen ona çalışıyor. İşte kedi, köpek, hayvancılık işte bununla ilgilenen ona çalışıyor. Bundan başka bir şey. Yani bu şey yapamaz diye bir şey yok. Herkes her şeyi yapabilir.
1: İzninizle yine kitaptan bir pasaj okumak istiyorum Sayın Duran. Ultra yarışlar ve macera yarışları bana dünyada yepyeni kapılar açtı ama köyümden hiçbir zaman kopmadım. Ve oradaki değişimi de görme şansına eriştim. Yarışım varsa köyümde kamp yaptım. Beni koşarken görüp deli olduğumu düşünen, hatta dillendiren de oldu ama hiçbir zaman önemsemedim. Belki örnek alanlar olur diye düşündüm. Köy yollarında koştum, bisiklet antrenmanlarımı köy yollarında yaptım. Havzanın tüm köylerinden koşarak ya da bisikletle geçtim. Köy kızlarının da çok iyi koşabildiğini, köylü olmanın, köyde yaşamanın spor yapmak için engel olmadığını ispatlamak istedim. Sanırım bunu başardım. İnsanlar beni kabullenmiş, daha da ötesi örnek almaya başlamışlardı. Şimdi siz hem emekli kimya öğretmeni, hem ultramaraton koşucususunuz, aynı zamanda çiftçisiniz. Çocuk yaşlardan beri ağaç dikmek, meyve sebze bahçesi kurmak, tarımı iyi bilmek, güçlü olmanızda bu yönlerinizin etkisi var mı?
0: Var şöyle, yani bütünsel gelişim diye böyle dersler çıktı şimdi, hatta bilimi çıktı.

0: Evet.
1: Şimdi şöyle bir örnek vereyim. İşte siz için vereyim. Evde bulaşık yıkamadan çıktınız, yatağı düzeltmeden çıktınız ya da çamaşır yıkamadan çıktınız, yıkadığınızı asmadan çıktınız. Eve dönerken alışverişinizi yapmadınız, işte annenizi rahatsızlığa uğramadınız, işte falancanın düğünü vardı gitmediniz, filancanın doğum yapmıştı, dönmesinden geldiniz. Bir sürü eksikten başladığınızda hep aklınız alt beyin geride kalıyor.
0: Evet.
1: Yani şunu yapsaydım, ay şunu da yapacaktım, aa da bulaşıklarım duruyor, bir sürü insandan dinliyorum. Ya işte falanca da rahatsızlığa uğrayamadık. İşte filanca da şöyle, ya bu eksiklikler ya da işte ben tarımı çok seviyorum da ekecek yer mi var falan. Ya bir sürü bahanelerle eski ettiğimiz şeyler bizim beynimizi tamamlamıyor. Yapacağınız şeye de gerektiği kadar akıl yerine kalıyor.
0: Evet.
1: Yani ben bir yurt dışı yarışına giderken arkamda hiçbir sorun bırakmıyorum. Hem evimde hem ailemde hem arkadaşlarımda.
0: Özgürcesiniz, özgürce hareket ediyorsunuz.
1: Çünkü beni geri çeken bir kuvvet olmaması gerekiyor.
0: Evet, çok güzel. Çok son derece güzel bir felsefe.
1: Ha, şimdi bilgiye gelince, ben köyde yaşıyorum. Çocuklar zehirleniyor, yanlış ot yiyorlar, ilaç içiyorlar, şeker diye ilaç içiyorlar. Şey, yılan sokar, böcek sokar, işte çeşitli hastalıklar var, salgın hastalıklar oluyor. Ya ben işte yılan, bilmem bir sürü tehlike var. Ben... Bir sürü kardeşlerim var, bir sürü de yeğenlerim var. Yani işte ailemle bir rahatsız olduğunda, yani sağlık merkezine ulaşana kadar biz köydeyiz. Araç yok, bir şey yok.
0: Tabii.
1: İlk yardım bilmem lazım. İlk yardıma gittim. Zaten kimyayı bilerek okudum. Evde böyle, yani ilk yardımla ilgili bir sürü kitaplarım var. Sağlık kitaplarım var, köyde kitaplık yapmışım. Bütün bitkileri tanırım. Hangisi ishal yapar, hangisi iyidir, hangisi yenir, hangisi yenmez, hangisi zehirlidir. Yılanları tanırım. Nerede zehirli yılan var? Börtü, böcek. Yani ben buna zorunluydum.
0: Çok akıllıca.
1: Ya, bir sürü hayvan besliyorduk. Bine yakın keçimiz, koyumuz vardı. Çeşitli hastalıkları giderdim. Kendim alır yerir iğnelerini yapardım. İlaçlarını içirirdim. Yavrular doğuyor. Buzağlar doluyor. İnek doğuramıyor. Koyun doğuramıyor. Doğuma yardım ediyorum. Yani ben nerede bulayım köyde öyle veterineri dakika başı?
0: Çok güzel anlatıyorsunuz. Şimdi burada ben yine araya girerek sevgili dinleyicilerimize...
1: Artık bir şey daha söylemek istiyorum. İmtihar
0: buyurun, buyurun.
1: Ya öğretmenim, gitmişim Mardin'e. İlçe Mazı Dağı'na, kırsal bir kesim. Yani yüzlerce öğrenci okutuyoruz. Halk zaten hani köy gibi. Ben çok doğuma gittim orada.
0: Hı hı.
1: Çünkü sen öğretmensin. Sen ben bunu bilmiyorum diyemezsin orada.
0: Tabii öğretmen her şeyi bilir. Anadolu'da özellikle öyle bir düşünce vardı bir zamanlar.
1: Yani öğrenci düşer, burnu kanar, kolu kırılır. O ben bilmiyorum diyemezsin.
0: Evet tabii.
1: Çünkü o halk sana başka türlü bakıyor.
0: Şimdi Bakiye Hanım, izninizle şurayı sevgili dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Uluslararası Ultramaraton Birliği Eski Başkanı Malcolm Campbell... Diyor ki, sizin dünya başarınızı, tek başına nasıl mucizeler yarattığınızı takdir ederken, tek başına yarışlara geliyor. Üstelik dil bilmiyor, bu sefer kaybolur derken o diğer yarışlara da geliyor. Ultramaratonun Bakiye gibi cesur sporculara ihtiyacı var diyor ve bir de isim takıyor. O limitleri aşan bir sporcu, çok cesur ama maalesef çok da yalnız. Bu yüzden ona ultramaratonun yalnız ve cesur kızı adını verdim. Yolu açık olsun, siz de ona destek verin demiş. Şimdi böylesi bir ortamda Türkiye'yi de son derece önemli bir yere taşımış bir isimsiniz. Hatta siz artık öyle bir yere doğru gidiyorsunuz ki yaşam öykünüz, engelleri aşmaya yönelik cesaretiniz, azminiz sizi bir takım önemli şirketlere konuşmacı olarak da davet ettiriyor. Artık sesinizi her yere ulaştırıyorsunuz. Bu kadar ilham verici olmak sizi o her şeyi bilmek durumunda kalan öğretmenliğin çok daha başka bir boyutuna taşıdı değil mi sizi?
1: Yani nasıl anlatayım? Yani ben öğretmenliğin dışında hani öyle ders vereyim de çıkayım şeklinde değildim. İşte Mardin, Mazdağ gibi bir yerde çalışıyorsun. Çocuklar birçok şeye ulaşamıyor. İşte folklor, futbol, voleybol, basket, tenis, her şeyi kattım içine. Yani çünkü o çocukların benden başka şansı yoktu.
0: İlham verdiniz belki de.
1: Yani yok, isteyerek yaptım. Beni ilham alsın, örnek olsunlar da değil. Görsünler, benimle yaşasınlar.
0: Sizden
1: hatta
0: etkilenmişlerdir.
1: TRT1 bizim 19 Mayıs bayramımızı kutlamaya geldiler.

0: Yani o yaşlı insanlar seyrediyorlar, kadınlar böyle çocuklara oynuyor, davul zurna çalıyor, 19 Mayıs kutluyoruz, beyaz elbiseler, kıyafetler, pırıl pırıl çocuklar, görmedikleri şeyler, tamam mı? Yapmak zorundaydım çünkü başka şansları yoktu.
1: Çok güzel. Sizin katıldığınız pek çok ultramaraton var. Bir de 2003 yılında İsviçre'nin Sion kentinde yapılan 110 kilometrelik Süperdağ ultramaratonunu parkur rekoru kırarak bitirmişsiniz. Ve
0: evet,
1: orada bir takım ölçümler de yapılmış. Çünkü spor teknolojileri ve sporcuyu geliştirme enstitüsü varmış. Şöyle bir bakıyorum, ne kadar bilimsel çalıştıklarını örneklemek için. Oksijeni kullanma kapasiteniz, uykudaki enerji tüketiminiz, oksijen alma verme kapasiteniz, nasıl beslendiğiniz, antrenman programınız, aile ve genetik özellikleriniz hepsi incelenmiş. Yeni evet, ultramaraton planlarınız var mı Sayın Duran?
0: Şimdi mi?
1: Evet.
0: Ya bu nasıl bir şey? Artık hayat şeklim o benim.
1: Hı hı.
0: Artı siz de bilirsiniz. Tamam, kitap yazdım, iyi de satış oldu, 70 bini falan buldu. Yani nasıl anlatayım, yeni şeylerle haber olmam lazım. Tamam, İtalya'da koştum, işte şurada rekorum var, Kalahari Çölü'nde rekorum var, 250 kilometreyi çölü geçtim, Namibya, işte nedir o, Himalayaları koştum, Alp Dağları'nı koştum da artık onlar geçti. Yani buna 10 sene önce Patagonya'ya koşmuşum, o artık haber olmuyor. Sonra yeni gençlik var. Benim dönemim büyüdü. Yani kitabın satışını artırmak ve yeni nesile de böyle bir başarıya ya da buna benzer başarıya yönlenmeler için benim yeni şeyler yapmam lazım.
1: Ne yapacaksınız? Hedefiniz
0: mesela geçen yıl Tanzanya'ya gittim. Sahra Çölü'nde Fas'ın Sahra Elçebi'de 300 kilometre oryantilik yaptım yarışta.
1: Çok güzel.
0: Çölden. 300 kilometre 5 gün. Şimdi önümde şey var. Ürdün'de 600 kilometre set yarışım var kumda.
1: Ürdün'e gideceksiniz.
0: Ürdün'e hazırlanıyorum.
1: Evet.
0: Bisiklet kumda.
1: Çok güzel.
0: Artı Sumus'ta yine 250-260 kilometre kum yarışım var. Yani yeni şeylerle ortaya çıkmam lazım.
1: Evet, artık zorluyorsunuz sınırları. Özellikle hep daha iyisi, hep daha hedef yükselterek.
0: Ama dünya da daha iyiye gidiyor.
1: Öyle mi? Ne güzel. Bunu duymak çok güzel.
0: Ya dünyada da şimdi İstanbul Maratonu var. 46 yıldan beri aynı maraton. Yani yeni şeyler gerekiyor. Dünya da değişti.
1: Çok güzel.
0: Macera yarışları başladı. İşte şimdi eskiden dağ yarışı yoktu. Dağ tırmanma yarışı. Şimdi Türkiye'de 10 tane dağ yarışı var. Kaçkar Dağları, Aladağlar, Erciyes, sayamadım kadar dağ yarışları var.
1: Hiçbir ultramaraton birbirine benzemiyor. Hepsi farklı, hepsi farklı enerji gerektiriyor, beceri gerektiriyor belki. Koşarken öğrendiğiniz çok şey var. Ama zor olan sizi güçlü kılıyor belli ki. 66 yaşında bir emekli kimya öğretmeni olarak, hala koşan bir ultramaratoncu, rekorlar kıran bir kişi olarak, sevgili dinleyicilerimize yine sizin şu cümlelerinizi okumak isterim. Benim için sporun anlamı özgürlükle eşdeğerdi. İnsanlar sporu kendileri için yaparlar, bunun için zaman ayırırlar. Bu tamamen kendileri için ayırdıkları bir zaman. Spor yaptıkları süre boyunca özgürce düşünebilir, hayal kurabilir, gün boyunca yaşadıkları üzücü, yıpratıcı, sinir bozucu olaylardan uzaklaşabilirler. Spor yapan insanların sinir sistemi kuvvetli olur, çabuk sinirlenmez, davranışlarını kontrol edebilirler. Hayatım boyunca yalnızca spor yapan biri olmadım. Çevremdeki herkese neden spor yapmaları gerektiğini, işin felsefesini aktarmaya çalıştım. Ne kadar güzel cümleler bu cümleler Sayın Duran.
0: Cesaret... Ben bir cümle ekleyebilir miyim?
1: Efendim?
0: Bir cümle daha eklemek istiyorum.
1: Buyurun, tabii ki.
0: Genetik hafıza diye bir şey var vücudumuzda.
1: Evet.
0: O alt beyin diyoruz. Yani biz şimdi ne kadar apartmanlarda bir şeylerde yaşasak da, bizim ilkel çağlarda hayatta kalma genlerimiz var. İşte deprem olduğunda, sel felaketinde canımızı kurtarmak, çocukları kurtarmak, aç
1: evet,
0: kalmamak.
1: Evet.
0: Bu genleri bir şeyde lüks hayatta altta kalıyor. Şeyin. Yani bunları vücudumuzu doğal şartlarda, çölde, dağda, ilkel yerlerde, kırsal yerlerde kendimizi zorladığımız zaman bizim hayatta kalma genlerimiz yenileniyor.
1: Hayata geçiyor tekrar, evet.
0: Tekrar yüzeye çıkıyor. Yani şimdi ben ormanda tek başıma değil, şöyle gidiyorum tek başıma koşarım. Niye korkmuyorsun? Ya ben onları yenmişim. Benim hücrelerim yeni.
1: Aslında biliyor musunuz, sizinle konuşulacak çok şey var ama programın süresinin sonuna geldik. Zaman nasıl geçmiş anlamadım. Önce şunu söyleyeyim size, çok...
0: Dur, daha yeni başladık ya.
1: Evet ama bitti maalesef. Bir sonraki programa geçeceğiz. Bir dahakine konuşalım, olur mu?
0: O zaman bunu şöyle 3-4 program yapalım.
1: Yapalım. Yani. Yapalım. Çok çok teşekkür ederiz
0: yani,
1: Sayın Duran.
0: O kadar çok şey var ki.
1: Onun için bu bir virgül olsun. Burada virgül koyalım. Ha. Bir başka programda görüşelim. Tekrar teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İyi akşamlar diliyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet sevgili dinleyicilerimiz, ultra maraton koşucusu Bakiye Duran bugün programımızın konuğuydu. Cesaret Yalnızdır kitabı onu ve spor aşkını daha iyi tanımak için ve ben de bir şeyler yapabilirim, harekete geçmeliyim motivasyonunu çok güçlü hissettirdiği için okumaya değer. Bir hayat öyküsü değil, hayat dersi adeta. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya ve ben Hafize Okan. Haftaya görüşmek üzere.

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Ekonomi Günlüğü başladı. Program yapımcımız Faliye Alıcı, teknik yönetimde Kerem Arıkaya, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de bize ayrılan süre boyunca haftanın ilk işlem gününde neler olmuş önce onu öğreneceğiz. Ardından Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü'nün 2026 Dünya Yatırım Raporu ile ilgili konuşacağız. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu'yla son konuğumuz da Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe olacak. Hemen haftanın ilk işlem gününde neler yaşandı piyasalarda, borsada öğrenelim. TRT muhabiri arkadaşımız Feryal Ardal'dan.
2: Merhaba Selvi Karakoç. Haftanın ilk işlem günü sizin de belirttiğiniz gibi ve kapanışa doğru Borsa İstanbul Yüz Endeksi %1,72'lik düşüşle 14.073 puan seviyesinde. Serbest piyasada Amerikan doları 47 lira, Avro 53 lira 64 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdının ortalama bileşik faiz oranı %40,93 düzeyinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altının onsu 4021 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 39.765 lira, çeyrek altın 9.972 lira, gram altın ise 6.098 liradan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
1: Teşekkürler Feryal Ardal, kolay gelsin, görüşmek üzere. Sevgili dinleyicilerimiz, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu diğer hattımızda şimdi bekliyor yayın için. Sayın Aslanoğlu merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.

0: İyi günler diliyorum.
1: Kolay gelsin size de, sağ olunuz. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü'nün 2026 Dünya Yatırım Raporu açıklandı. Sevgili dinleyiciler, bu raporun ayrıntıları ile ilgili konuşacağız konuğumuzla. Savaşlar devam ederken, dünyada ticaret yolları meselesi konuşulurken, enflasyon baskısı artarken, bakalım bu yatırım raporu neler söylemiş? Genel hatlarıyla neleri aktarabiliriz dinleyicilerimize ilk olarak?
0: Teşekkürler. Bu rapor UNTAK'ın Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Yatırım Örgütü'nün her yıl düzenli yayınladığı bir rapor ve aslında dünyadaki doğrudan yatırımların gidişatını bize en iyi anlatan, en kapsamlı rapor diyebiliriz. Baktığımızda hep bildiğimiz gibi dünyada ciddi bir belirsizlik var aslında şu anda. Ve bu belirsizlik ortamında yatırımlarda olumsuz etkilendi bütün dünyada. 2022-2023'te bir pandeminin etkisi var, birçok iklim, evet. Rusya-Ukrayna savaşı, birçok belirsizlikle 1.2-1.3 trilyon dolara inmişti yatırımlar. Bu sene 1.6 trilyon dolara çıktı tekrar, son 2 yıldır yukarı hareketleniyor ve bu yukarı hareketlenme bu yılda %6'lık bir büyümeyle geldi. Ama bir %6 aslında önemli bir büyüme. O düşüşten sonra da yukarı gitme yönünde olumlu bir gelişme, ama şunu görüyoruz. Bir, gelişmiş gelişmekte olan ülkeler arasındaki fark açılıyor yatırım çekmekte. İki, sektörel bazda da ciddi bir yoğunlaşma var. Şöyle ki, gelişmiş ülkelerin yatırım çekmedeki artış hızı %11, gelişmekte olan ülkelerin %2.
1: Evet.
0: Ve yatırımlar büyük oranda mega projeler dediğimiz dijital ekonomi, yapay zeka, yarı iletkenler gibi ya da yenilenebilir enerjiler gibi alanlara gidiyor ve büyük oranda da gelişmiş ülkelere gidiyor. Yani bu tabii teknoloji devriminde aranın biraz açılması anlamına da gelmesi açısından önemli bir gelişme. Kabaca ilk etapta bunları söyleyebilirim. Yani büyüme var ama homojen olmayan bir mikro bazda yapı da söz konusu yatırım dağılımında.
1: Dijital dünyanın yükselişi de sürüyor herhalde. Yatırım raporuna baktığımızda o da önemli bir bölüm. Siz azıcık değinseniz de biraz daha açabilir miyiz orayı?
0: Tabii ki. Yani burada aslında büyük oranda yapay zeka, dijital ekonomi, tabii robotlar, yapay zeka ağırlıklı bir değişim dönüşümden bahsediyoruz. Baktığımızda şimdi bütün yatırımların hani o %6 falan dediğimizde, evet, dijital ekonomideki büyüme %47. Yani bu veri merkezleri çok çok önemli yapay zekada ve bu yapay zeka uygulamalarını geliştiren yatırımlar ya da bazı ülkelerin çip üretimine, evet, yönelik geliştirdiği yatırımlar öncelikli oluyor. Açık ara dijital ekonomi yani şu anda dünya ekonomisindeki yatırımlarda payını hızla arttırıyor. %47 gibi bir büyüme gerçekleştirdi ve bu da büyük oranda gelişmiş ülkeler arasında oluyor. Kabaca böyle bir yapı var. Yapay zeka bugün çok konuştuğumuz konu ve bunun veri depolama alanı olan veri merkezleri son derece büyük bir yükseliş gösteriyor ve bu çağımızda büyük oranda biçimlendiriyor. Önümüzdeki yıllarda da bu eğilimin devam etme olasılığı yüksek. Yani yatırımcılar yatırım kararı veriyor içeride, dışarıda, ama
1: evet,
0: gerek dijital ekonomiyi üretenler gerek bunu kullananlar ciddi bir tercih olarak yatırımlarını bu tarafa yönlendiriyor görünüyor.
1: Şimdi gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki makasın açıldığından da söz etmiştiniz. Siz ülkelerin müdahalelerinin de yatırımlara arttığını söylemek mümkün mü? Teşvikler, sübvansiyonlar, mesela çip konusundan söz ettik. Trump'ın sürekli müdahalesi vardı çip meselesiyle ilgili, Çin'i düşündüğümüz vakit. Bunun gibi birçok ülkede, riskli bir dünyada da müdahalelerin arttığı görüşü dile getirilebilir mi?
0: Kesinlikle getirilebilir. Aslında bu bizim iktisatta sanayi politikaları dediğimiz politikaların çok daha aktif bir şekilde devreye girmesi anlamına da geliyor. Hani bu anlamda baktığımızda gelişmiş ülkelerin özellikle sanayi politikalarında çok daha müdahaleci olmaya başladığını görüyoruz. Yani hangi sanayileri önceliklendirelim ve nasıl destekleyelim? Burada bu politikaların ağırlıklı olarak korumacılığa gittiğini, yani kendi endüstrilerini korumak ya da kendi ülkeleri içindeki bu yatırımları

0: bunları arttırmak ve tercih ettikleri sektörlere de daha fazla sübvansiyon veya teşvik vermek şeklinde korumacılık ve sübvansiyon. Yani evet. Sanayi politikalarının özünü oluşturuyor ve burada da yine biraz önce bahsettiğimiz o mega projeler dediğimiz dijital ekonomi başta olmak üzere iklim, yenilenebilir enerjiler, yarı iletkenler gibi sektörler büyük oranda bu sanayi politikalarında ülkelerin, devletlerin önceliklendirdiği alanlar oluyor. Yine gelişmiş gelişmekte olan ülkeler arasındaki farka baktığımızda da sanayi politikalarında aktif politika adımı atanlarda gelişmiş ülkelerin çok daha önde olduğunu görüyoruz.
1: Evet.
0: Yani buradan da bizim gibi gelişmekte olan ülkelere bir mesaj da çıkıyor diye düşünüyorum. Yani böyle elektriğin icatı, lokomotifin icatı gibi ya da internet 90'ların sonu, yani bu tür gelişmeler aslında ülkeler ya da bölgeler arasındaki farkı açabiliyor. İşte burada sanayi politikaları son derece önemli. Gelişmiş ülkeler bunu yaparken gelişmekte olan ülkelerin de bu konuda daha fazla aslında bir planlama yapması, sanayi politikasının araçlarını daha fazla devreye sokması bence yerinde olabilir. Bizim de Türkiye olarak potansiyelimiz yüksek. Bu anlamda hani dünyanın bugünkü gidişatında tercihler çok net öne çıkıyor bu yatırım raporunda. Ve hani gidişatla ilgili de ne tür politikalar uygulanması gerektiği yönünde de bize sinyaller veriyor. Hani bu bilgi bizim ekonomimiz için de önemli diye düşünüyorum. Teknoloji, yapay zeka, dijital ekonomi ağırlıklı ve biraz da kamunun sanayi politikalarıyla yön verdiği çerçeveler son derece önemli ve önemli olmaya devam edecek gibi görünüyor.
1: Sayın Hasanoğlu, bir de hani sübvansiyondan da söz etmiştik, geleceğe yönelik riskler de yoğun görünüyordu dünyanın durumundan ötürü. Yabancı yatırımları inceleme, filtreleme, bu alanlarda müdahalenin daha arttığı bir yıl olmuş.
0: Doğru, yani baktığımızda sektörel bazdaki gelişmeler ve ülkelerin tercihleri yatırımcıyı yatırım kararlarına yöneltirken de bu tercihi bize yansıtıyor. Yani bildiğiniz geleneksel imalat evet. sanayi sektörleri doğrudan yatırım çekmekte o kadar başarılı değil. Ülkeler de ülkeler arasındaki fark da son derece önemli. Yani sanayi politikası bileşeni, bu dijital ekonomi altyapısı ve buradaki önceliklendirme yatırımcıların yatırımlarını yönlendirmede de son derece öne çıkıyor. Mesela Singapur 150 milyar dolarlık yatırım çekebilen bir ülke tek başına. Hani 1.6 trilyon dolarlık bir yatırım pastasının %10'unu hani küçük evet. diyebileceğimiz bir ada ülkesinin alması da aslında hani tercihler ve paranın sermaye yönelimi konusunda bayağı iyi bir fikir verebiliyor bize.
1: Peki son sorumuz olsun bu da. Yıl boyunca işte pandemiden bu yana savaşlar, çatışmalar, bölgeler arası krizler hiç bitmedi. Tam anlaşma geliyor, barış geliyor derken işte en son Hürmüz Boğazı ve çevresinde yaşananlar. Bütün bunları da düşündüğümüzde rapor sizin beklediğiniz gibi mi çıktı?
0: Evet, evet. Yani aslında bir son yıllarda yatırım eğiliminde azalma görüyorduk.
1: Evet.
0: Bir durup dur bekle gör modundaydı yatırımcılar. Ama şimdi tercihlerini bu gelişen hızla ilerleyen dünyada biraz önce bahsettiğimiz birkaç sektöre yönlendirme konusunda daha kararlı görünüyor ve orada önde olanlar ve hızlı gidenler de açıkçası hızla bu arayı açma eğiliminde oluyorlar. Dijital ekonominin son yıllarda hızla gelişimini gördük. ChatGPT ya da işte benzer uygulamaların hayatımıza çok hızla girdiğini görüyoruz. Bu yatırım tercihlerinde de artık oturmuş bir karar olarak karşımıza çıkıyor. Yani sürpriz olmadığını ama evet. dikkat çekici, yani boyut olarak hani ülkeler ve sektörler arasındaki ayrışmanın böyle teknolojik devrimlerde bu treni kaçırmamak anlamında söylüyorum. Neler yapılması gerektiği konusunda da belki düşündüğümüzden daha çarpıcı sonuçları bizle paylaşıyor bu rapor.
1: Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz ve verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. İyi akşamlar dileriz.
0: İyi akşamlar.
1: Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu'dan aldık bu bilgileri. Sevgili dinleyiciler, Hüseyin Gökçe birazdan stüdyomuzda olacak.

0: Ekonomi günlüğü devam ediyor. Konuğumuz Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe. Hüseyin Gökçe hoş gelmiş stüdyomuza.
1: Merhabalar, teşekkür ederim.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mayıs ayı cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Bu veriler ne söylüyor? Bize dinleyelim hemen.
1: Evet, Mayıs ayı itibarıyla ödemeler dengesi 1 milyar 459 milyon dolar bir açık verdi. Altın ve enerji hariç, yani biz bu ithalatları yapmasaydık ne olurdu diye 3 milyar 626 milyon dolarlık bir fazla söz konusu. Yani Mayıs ayında birazcık daha yukarıda bekleniyordu. 1.456 geldi. Biraz dış ticarette bir zayıflama var aslında. Yani ihracat performansı, ithalatta ya stabil kalıyor ya küçük de olsa artıyor, ama ihracatta bir Ocak-Mayıs döneminde şöyle söyleyelim, 110 milyar dolardan geçen yıl Ocak-Mayıs döneminde 110 milyar dolar olan ihracat bu yıl 108 milyar dolara gerilemiş 5 aylık dönemde. Aynı dönemde ithalatta 141 milyar dolardan 143 milyar dolara çıkmış. Yani 2 milyar dolar ihracattan kaybımız var. 2 milyar dolar da ithalattan kaybımız var. Bir 4 milyar dolarlık böyle bir denge, bir gelişme söz konusu. Yıllık açık ödemeler dengesi açığı ise geçen yılın aynı ayına göre, yani 12 aydan bu yana oluşan açık ise 37.3 milyar dolar olmuş. Hizmetlerde 5.2 milyar dolarlık bir fazla var. Hizmetlerde işte turizm ve işte taşımacılığı, ikisini bir toplayıp hem yurt dışına ödediğimiz para hem aldığımız parayı topladığımızda 5.2 milyar dolarlık bir açık söz konusu. Özür dilerim, fazla.
0: Fazla söz konusu. Peki biraz önce Sayın Arsanoğlu ile konuşurken dünya yatırım raporu sonuçlarının da açıklanması, dijital dünyaya kayıştan söz ettik. Geç kalınmamalı, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki fark artıyor. Bundan da söz ettik. Aklıma da şu geldi, hani ihracatımız belli konularda düşüş göstermiş. Mesela Dubai'den kaçanlar nereye gidecek meselesi tartışılıyordu. O geldi aklıma. İtalya'yı ve Singapur'u daha çok tercih etmişler. İstanbul'a da gelenler varmış.
1: Şimdi bu konuda aslında yarın da bizde güzel bir analiz çıkacak veya öbür gün. Şimdi bizde biliyorsunuz bir torba kanun düzenlemesi yapıldı. İşte vergi barışı,
0: evet,
1: af olarak da nitelendirilen oldu. Kısmi bir af diye biz belki ondan da gündemimiz, akışımızda var zannedersem. Ondan da, onun rakamlarından da bahsedeceğiz. Aslında bu düzenlemenin bir maddesi de Türkiye'yi, hani vergi cenneti diye demeyelim de, merkezini Türkiye'ye taşıyan şirketlere ve yine

0: seçmeleri halinde bir nevi Dubai gibi vesaire 20 yıl boyunca o şirketin yurt dışındaki kazançlarından vergi alınmayacağı, yani bir vergi muafiyeti getiriliyor. Hani Türkiye'de yine vergi ödeyecek ama diğer iştiraklerinden, yurt dışı faaliyetlerinden vergi ödemeyecek. Yani bu bir anlamda diyor ki sen diyor gel şirketin merkezini burası yaparsan bu sefer öbür tarafta çok para kazanıyor. Sen orada üretim yerin yine dursun. Yine orada paranı kazan. Ama ben senden vergi almayacağım diyor. Türkiye'de sadece vergi alacağım diyor. Dolayısıyla bu Türkiye için çok önemli bir yatırım şeyini açabilir. Ama hani Mısır'a giden tekstilci çok küçük de olsa geri dönmeye başlamış ama hani bu yasayla Türkiye'ye dönmez. Ama işte bölgede karışık, biraz daha halen
1: Evet,
0: karışık devam ediyor
1: hafta
0: çünkü.
1: sonu epey karıştı işte, karşılıklı bombalamalar
0: Evet,
1: devam ediyor.
0: hatta bugün yine ben yayına gelmeden önce de bir daha bir restleşme oldu. Özellikle Hürmüz Boğazı'na
1: Evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri ben buradan para alacağım dedi. Hürmüz Boğazı benim kontrolümde ve buradan para alacağım demeye getirdi. Dedi de zaten. Yani dolayısıyla hani coğrafyadaki çok hani bizim dışımızdan kaynaklanan, bizde de kaynaklanan sebepler ayrıdır. Ama hani bizim dışımızdan kaynaklanan sebeplerle, bizim kontrol imkanımızın olmadığı sebeplerle de Türkiye'ye yatırımı gelmesinde biraz imtina edilebiliyor. Ama dediğim gibi bu yasal düzenlemelerle Türkiye bunların
1: Evet.
0: en çok bunu tercih ettikleri söyleniyor. 25 gün oldu bu düzenleme çıkalı ve 25 günde 206 milyar dolarlık borç taksitlendirilmiş.
1: Her esnafa uymuyor ama, değil mi? 72 ay farklı farklı, kademe kademe. Neyi taksitlendirdiği ile de ilişkili.
0: Öyle bazı borçlar sadece mesela katma değer vergisi borçlarında sınır var. 12 ayla bir
1: Evet.
0: sınırlı ama katma değer vergisi borcu dışındaki borçlarda 72 aya kadar şeyin mükellefin tercihine bağlı olarak değişiyor. Dediğim gibi hani 72 ayda hani hem vade çok uzuyor hem faiz yükü vade farkı biraz artış oluyor. Dolayısıyla daha çok bunu tercih ediyorlar. Zaten Maliye Bakanı Şimşek de hani her ne kadar kendisi vergi affı olmadığını söylüyor. Vergi çünkü ana parada herhangi bir şey olmuyor ama tabii ki enflasyonu göz önünde bulundurduğunuzda daha geç ve vadeye yayılan bir şeyde ana parada biraz aşınmış oluyor tabii ki ama hiç alınamayacaksa bunun tahsil edilmesi çok daha mantıklı. Ama bunun dışında diğer alacaklara yönelik de aslında bir beklenti var işte. Diğer şimdi bunun içerisinde trafik cezaları da vesaire var ama hani bildiğim kadarıyla mesela belediyelere olan borçlar vesaire onlar o düzenleme içerisinde değil. Yani bireysel bu daha çok şirket esaslı
1: Evet.
0: alınan bir düzenleme. Biraz daha bireylerin de borçlarına yönelik de yapılandırma beklentileri var ama dediğimiz gibi yani sadece hani ana parayı sabit tutup üzerine vade farkı koyup yapılandırmaktan ziyade biraz daha rahatlatacak önlemlerle birlikte bunun süren uzatması yani ana parada faizin tamamen indirilmesi, ana paranın bölünmesi, peşin ödeme imkanı varsa peşin ödemede ekstra indirim uygulanması gibi geçmiş dönemlerde yapılan düzenlemelere de atıfta bulunuyor. 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat aranmayacak ama 10 milyon liranın üzerinde teminat olacak. Az önce vade farkını söylemiştim. 5 Haziran 2026 öncesi oluşmuş olan borçlar bu kapsamda olacak ve yıllık faiz oranında %29 olarak hesaplanacak.
1: Tarım ve sanayi ürünleri ithalatında keskin bir değişim oldu. 11 Temmuz 2026 hafta sonu yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararları ve Ticaret Bakanlığı tebliğleriyle ithalat rejimindeki bu keskin değişim ne söylüyor bize?
0: Evet, hafta sonu çok çalıştık onu söyleyeyim. Bir herhalde izin günümüzdü cumartesi günü bir 6,5-7 saat resmi gazete okumaktan gözlerim zaten kanlandı halinde daha devam
1: Evet.
0: ediyor. Şimdi dediğiniz gibi Cumhurbaşkanı kararları da ve ithalat rejimiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararında tebliğlerde çok sayıda değişiklik oldu. Bunun temeli şu. Bizim gazetenin manşetinde de var zaten Çin rekabetine karşı
1: Evet.
0: vergi seddi örülüyor diye. Şimdi 190 civarında bir dış ticarette korunma önlemi var. 190 ayrı tebliğ var diyeyim ben size. bu tebliğ diyor.

0: ki işte bir cam üreticisi başvuruyor Ticaret Bakanlığı'na. Ben cam üretiyorum ama işte Çin'den geliyor, Endonezya'dan geliyor, artık hangi Mısır'dan geliyor. Ben bir sürü maliyetim var ama o ülkeden gelen ürün benim maliyet fiyatıma kadar geliyor. Dolayısıyla ben bunlara rekabet edemiyorum. Bu cam ithalatına bir önlem alın diyor. Oyuncak üreticisi farklı bir kategoride bakıyor. İşte demir çelik üreticisi farklı, işte mutfak eşyası üreticisi farklı kategoride bakıyor. Ve bütün bu başvurular rakamlarla destekleniyorsa ve değerlendirilebiliyorsa bir korunma önlemi yürürlüğe giriyor. Bu korunma önlemi de nedir? İşte ben diyor Türkiye cam ithalatında hani çok ucuz fiyatta geliyor ya, dumping'e karşı vergi koyuyorum diyor. Bu yasal ismi, bu literatürdeki ismi bu. Ve işte cama %30 vergi koyuyor. Ya da işte bir ton başına ya da metrekare, artık hangi birimdeyse, ona göre bir gümrük vergisi koyuyor ki daha cazip hale gelmesin ithalat. Farklı üründe farklı şey yapıyor veya diyor ki camın diyor sen kaç dolara ithal edersen et, buna bir referans fiyat belirliyor. 200 dolar diyor ton başına. Ben 200 dolardan ithal etmişsin gibi, sen istersen 10 dolara ithal et, ben 200 doların gümrük vergisini alırım senden diyor. Bu da ithalat biraz daha caydırıcı bir unsur. İşte bütün bunları göz önünde bulundurarak biraz daha yerli üreticiyi koruma altında bu önlemler var. Bir de bunun tam tersi, Türkiye'de üretimi olmayan ürünler var ama çok pahalı. O ürünlere uygulanan gümrük vergilerinde de indirim yapılarak yine yerli üreticiyi koruma adına yapılıyor.
1: Bu arada kuru soğan yine manşete çıkmış. Niye?
0: İşte onu diyeceğim, bizim haberde aslında o vardı. Bunların arasına da kuru soğanı sıkıştırdılar. Yani şöyle oldu. Kuru soğanda da bir %45'lik gümrük vergisi var şu anda. Ama pazara gittiğinizde 50 liradan kuru soğanı alıyorsunuz. Aslında şu anda en ucuz olması gereken dönem, hasat da neredeyse iyi kötü başladı. Hani taze soğanlar da çıktı, taze kuru soğanlar da çıktı. Ama bakanlık yine ithalat silahını devreye soktu ve dedi ki 31 Ağustos'tu yanlış hatırlamıyorsam, 31 Ağustos 2026'ya kadar
1: 31 Ağustos.
0: %5'lik gümrük vergisi alacağım dedi. Yani gümrük vergisini düşüreceğim dedi. Bakanlık kendi içerisinde şu savunmayı yapıyor. Onunla ilgili basın açıklamasında da işte Türkiye'de soğan yok ve de çok pahalı. Dolayısıyla ben tüketiciyi korumak adına ithalat yapacağım ki fiyatlar terbiye edilsin, ki fiyatlar düşsün şeklinde. Bu hani çok konuşulmayan bir konu daha var. Yine ben o çalışmada tespit ettim. Makarna. Makarnada da Türkiye bugün İtalya'dan sonra dünyanın en büyük ikinci makarna
1: Evet.
0: üreticisi ve ihracatçısı. Ama işte fiyatlar biraz yüksek olduğu gerekçesiyle de makarna ithalatında da az önce bahsettiğim, hani cam örneğini verdiğim korunma önlemi vardı.
1: İlave
0: Makarna,
1: %10.
0: evet, şimdi ilave vergi makarnada kaldırıldı. Yani ithalat biraz daha cazip hale geldi, iç fiyatların terbiye edilmesi adına. Ama bu tarif üründen de sonuç çok alınabilir mi açıkçası bilmiyorum. O kendiliğinden düzeliyor ya da rekolteye bağlı olarak değişiyor. Hani hiç yoksa ürün ithal etmek tamam, ama hani soğan üreticisi aslında geçen sene belki de çok para kazanamadığı için bu sene biraz da az soğan ekildi. Yani temel sorun bu. Bir de tohumlar kaynaklı meyve çok büyümedi. Yani ürün çok büyümediği belirtiliyor. Yani dolayısıyla verimin az olduğu ve dolayısıyla ürünün daha az piyasaya sürüldüğü belirtiliyor. Şimdi 3 yıl önce ya da 4 yıl önce Polatlı'da soğan depolarına baskın yapılarak bu sorun çözülmeye çalışılmıştı. Yüksek fiyat sorunu. Şimdi ithalat yoluyla çözülmeye çalışılıyor. Yani gerekçesi tartışılır. Belki haklılık noktaları da var. Ama daha bu sorunu yaşamamak için üretimin daha fazla güvence altına alınması, üretimin daha fazla üreticinin daha fazla para kazanması lazım ki o soğanı diksin. Ha, bu sene para kazanmazsa seneye yine soğan dikmeyecek. Seneye daha farklı bir şeyle
1: Evet.
0: soğan problemiyle karşılaşacağız.
1: Hüseyin Gökçe, teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür ederim.
1: Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe, stüdyo konuğumuzdu sevgili dinleyiciler. Yarın görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşması için TRT Haber'e bağlanıyoruz.
1: Toplantısını az önce tamamladık. Toplantımızda NATO Ankara Liderler Zirvesi'nin yanı sıra bölgemizdeki güncel gelişmeleri değerlendirdik. Toplantımızda aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geçen haftaya damgasını vuran NATO zirvesine geçmeden evvel birkaç önemli hususa değinmek istiyorum. Sevgili vatandaşlarım, önceki gün başta Avrupa olmak üzere insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümüydü. Anma etkinliklerine bu sene ülkemizi temsilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız iştirak etti. Boşnak kardeşlerimiz orada katledilen evlatlarını anarken biz de burada onlar için dua ettik. O hüzün, o utanç dolu günleri bir kere daha hatırladık. Tabii o günlerde yaşanan savaş kadar acı olan bir başka husus Bosna Hersek halkının yalnız bırakılmasıydı. Avrupa'nın göbeğindeki etnik temizlik girişimini batılı ülkeler ve kurumlar sadece uzaktan seyretmekle yetindi. Sivilleri korumak amacıyla bölgeye gönderilen Birleşmiş Milletler koruma gücü kendisini dahi koruyamazken güvenli bölge olarak ilan edilen şehirler bugün bile utançla hatırladığımız katliamlara sahne oldu. Aralarında çocukların, kadınların, yaşlıların da olduğu 8.372 boşnak katledilerek toplu mezarlara gömüldü. Üzerinden tam 31 sene geçmesine rağmen Srebrenica soykırımının kalbimizde açtığı yaralar kanamaya halen devam ediyor. Mavi kelebeklerin izinde ortaya çıkartılan her toplu mezarla kimlik tespiti yapılan her şehit naaşı ile birlikte yüreğimize yeni bir ateş düşüyor. 31. seneyi devriyesinde Srebrenica şehitlerini bir kez daha rahmetle yad ediyor, mekanları cennet olsun diyorum. Türkiye olarak benzer acıların tekerrür etmemesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Farklı inanç, kültür ve etnik kimliklerin barış içinde yaşadığı istikrarlı ve müreffeh bir Bosna Hersek için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye ve Türk milletinin desteğinin her zaman Bosna Hersek'le beraber olacağını bugün bir kere daha ifade ediyorum. Yine bu vesileyle dün vefat eden kıymetli dostum Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ye de Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Katar Emiri Şeyh Temimi şahsında dost ve kardeş Katar halkına en kalbi taziyelerimi sunuyorum. Merhum Şeyh Hamad vizyoner liderliğiyle Katar'ın bugünlere gelmesinde çok büyük pay sahibiydi. Filistin davası başta olmak üzere İslam dünyasının meseleleriyle yakından ilgilenen, nerede bir kanayan yara varsa sarmak için koşturan vicdanlı, dirayetli, samimi bir Müslümandı. Gerek şahsım, gerekse ülke olarak Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yaptığı eşsiz katkıları hiçbir zaman unutmayacak, kendisini şükranla hatırlayacağız. Rabbim ruhunu şad, mekanını inşallah cennet eylesin. Değerli arkadaşlar, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tertiplediğimiz zirveye ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanı iştirak etti. Zirve öncesinde yapılan farklı açıklamalara rağmen Amerikan Başkanı Sayın Trump dahil liderlerin tamamı davetimize bizzat icabet etti. Liderlerin yanı sıra 100'e yakın bakan, 1000 delege olmak üzere 4800 üst düzey diplomatı, uluslararası kuruluş temsilcisini ve davetliyi Ankara'da misafir ettik. Müttefik ülkelere ilave olarak NATO'nun Asya Pasifik ortaklarından Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya ile İstanbul İşbirliği girişimi ortaklarından Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri devlet başkanı veya bakan düzeyinde zirveye katılmıştır. Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski ile Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara da 8 Temmuz'da Ankara'ya ikili ziyaret gerçekleştirmiştir. 2500'ü aşkın yerli ve yabancı basın mensubu zirveyi takip etmiştir. Bir defa şu noktayı önemli vurgulamak durumundayım. NATO zirveleri güvenliğin en üst düzeyde gözetildiği en küçük bir ihmale, en küçük bir dikkatsizliğe mahal verilmeyen uluslararası toplantılardır. Güvenlik tedbirleri noktasında biz de işi şansa bırakmadık. Emniyet, istihbarat ve adli birimlerimizle her türlü önlemin ölçülü bir şekilde alınmasını temin ettik. Gerekli bilgilendirmeler haftalar öncesinden kamuoyumuza yapıldı. Tespit edilen altyapı eksikleri yoğun bir çalışmayla vakitlice giderildi. Bu çalışmalar için bakanlıklarımız ve valiliğimizle birlikte yerel yönetimleri de harekete geçirdik. Hem Esenboğa Havalimanı'nın uçak ve yolcu trafiğini hafifletmek hem de resmi ziyaretlerde kullanılmak üzere Etimesgut Askeri Havalimanı'nı yeniden ihya ederek hizmete açtık. Böylece başkentimize yolları, asma köprüsü ve devlet konuk evi ile modern bir havalimanı daha kazandırmış olduk. Ankara Havalimanı'nın şehrimize tekrar hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Burada şunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Zirve süresince güvenlik, ulaşım, ticaret, kamu düzeni ve şehir hayatının idamesi arasında hassas bir denge kurmaya ihtimam gösterdik. Ama buna rağmen zirve sebebiyle günlük hayatı etkilenmiş olan tüm Ankaralı kardeşlerime sabırları ve anlayışları için teşekkür ediyorum. Ankara tarihi bir zirveye, tarihi bir başarıyla ev sahipliği yapmak suretiyle uluslararası alanda görünürlüğünü hiç olmadığı kadar artırmıştır. Ankara'nın artık bir dünya şehri olduğu bu vesileyle tescil edilmiştir. Bunun yansımalarını özellikle turizmde göreceğimizi düşünüyorum. Allah nasip ederse bu sene Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü Türk dünyasından kardeşlerimizle beraber Ankara'da coşkuyla kutlayacağız. İnşallah aynı başarıyı 29-30 Ekim tarihlerinde düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde de sergileyeceğiz. Kıymetli vatandaşlarım, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi zirve süresince uluslararası medya merkezi olarak hizmet vermiştir. Toplam 96 kamera, 18 naklen yayın aracı ve 26 farklı noktadan yapılan yayınlarla beraber tüm dünyaya ulaştırılmıştır. Önemli bir kısmına iştirak ettiğim diğer NATO toplantılarına kıyasla Ankara zirvesi medyanın en yoğun ilgi gösterdiği zirvelerden biri olmuştur. Bu ilginin gerek uluslararası basında gerekse sosyal medya mecralarında halen devam ettiğini görüyoruz. Mehter Marşı'ndan tören kıtasında ilk kez yer alan Yeniçerilerimize, Türk Yıldızları'nın muhteşem gösterisinden atlı birliklerimize, verilen hediyelerin özgünlüğünden organizasyonun kusursuzluğuna, külliyemizden kütüphanemize kadar birbirini tamamlayan pek çok unsur insanların ilgisini çekmeye, konuşulmaya, tartışılmaya devam ediyor. Bütün bunları sadece Türkiye'nin tanıtımı açısından değil, Türk kültürü ve tarihinin zenginliğiyle Türk milletinin eşsiz misafirperverliğini göstermesi bakımından önemli buluyoruz. Tabii burada artık patolojik bir hal alan şu hususu da dikkatlerinize getirmek istiyorum. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür. Her zaman söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak devletidir. Hangi partiden, görüşten, kökenden olursak olalım, hepimiz bu devletin vatandaşıyız. Bu aziz milletin ferdiyiz. Türkiye için iyi olan hepimiz için iyidir. Faydalıdır, hayırlıdır. Türkiye'nin başarısı 86 milyonun tamamının başarısıdır. Türkiye'nin sıkıntısı ise bila istisna hepimizin sıkıntısıdır. Milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye

yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır. NATO Liderler Zirvesi işte bu köklü devlet geleneğimizin tüm görkemiyle tebarüz ettiği bir toplantı olmuştur. Milletimizin azamet ve asaleti, devletimizin itibar ve prestiji zirvenin düzenlendiği Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde adeta tecessüm etmiştir. Kahraman ecdadımızın cenk meydanlarındaki kılıç şakırtılarını kösleriyle, davullarıyla, zurnalarıyla coşturan mehter takımımız. Osmanlı'nın en seçkin askeri birliklerinden Yeniçeri Ocağı'nın da yer aldığı muhafız alayımız zirveye ayrı bir anlam ve güzellik katmıştır. Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz tıpkı Gazi Meclisimiz gibi devletimizin ve 86 milyonun temsil makamıdır. Malum çevrelerin hedef aldığı bu mekan milletin evidir. Burası asırlardan süzülüp gelen devlet aklının, milletimizin dünya sahnesindeki itibarının, Türkiye'nin güç ve ağırlığının mimari zemindeki buluşma noktasıdır. Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin ise doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi külliyemizde atmaktadır. NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ne gerek var diyenlere, iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir. Kıymetli basın mensupları, Ankara zirvesi ülkemizin merkezi rolünün berraklaşmasına vesile olmuştur. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk aldığı, külfetin daha adil paylaşıldığı ve kolektif savunmanın öncelendiği yeni dönemin Ankara zirvesinde somutlaşması, toplantıyı ittifakın tarihi zirvelerinden biri haline getirmiştir. Türkiye ise sahip olduğu askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayi kapasitesiyle bu dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır. Zirvede savunma sanayi işbirliğinin önündeki engellerin ve kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini kayda geçirdik. Şurası da önemlidir. Zirvenin ana etkinliklerinden biri olarak bu yıl ilk kez tertiplenen savunma sanayi forumuna 1000'e yakın katılımcı ve basın mensubu iştirak etti. Ayrıca ittifakın öncelikli konularından biri olan drone karşıtı çalışmalar dikkate alınarak insansız sistemlere karşı özellikle koyma mükemmeliyet merkezinin Konya'da kurulmasına karar verildi. Zirve Türkiye'nin tezlerinin en güç şekilde dillendirildiği bir platform görevi görmüştür. Gazze'li ve Lübnanlı kardeşlerimizin maruz kaldığı insanlık dışı saldırıları çok net biçimde gündeme getirdik. Rusya, Ukrayna savaşının diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini bir kere daha vurguladık. Zirve marşında 3 gün boyunca yoğun temaslarımız oldu. NATO Genel Sekreterinin yanı sıra Kanada, Finlandiya
Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Fransa, Bulgaristan, Karadağ, Slovakya, Arnavutluk ve Avrupa Birliği liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Suriye'deki son durumu değerlendirdik. Zirve kapsamında ayrıca savunma ve güvenlik temalı aralarında 50'nin üzerinde düşünce kuruluşunun katılımıyla Ankara Palas'ta düzenlenen programın da bulunduğu 7 ayrı etkinliğe ev sahipliği yaptık. Zirveye katılan liderlerin eşlerini de milletimizin müstesna misafirperverliğini yansıtan başarılı bir organizasyonla en güzel şekilde ağırladık. Tabii özellikle Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı. Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık. Gerek Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesi, gerek ikili ticaretimizin 100 milyar dolar hedefine ulaşması, gerekse bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha karşılamadan ağırlama ve uğurlamaya kadar zirvenin her aşamasının devletimizin gücüne mütenasip şekilde icrasında emeği geçen tüm görevlilerimize, tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Haftalardır büyük bir özveriyle çalışan tertip heyetimizi, polisi, jandarması, askeriyle tüm güvenlik kuvvetlerimizi, diplomatlarımızı, koruma personelimizi, sağlık görevlilerimizi, altyapı eksiklerinin giderilmesine katkı veren mahalli idareler çalışanlarımızı, mihmandarından protokolüne, aşçısından garsonuna, pilotundan şoförüne, temizlik görevlisinden teknik personeline, iletişimden özel sektör kuruluşlarımıza kadar isimlerini burada tek tek sayamayacağımız tüm kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. NATO Ankara Zirvesi'nin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz milletim, değerli basın mensupları, üretimin yavaşlamaması, sanayimizin rekabet gücünün korunması ve ihracatın artırılması için gerekli adımları atıyoruz. İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını %12,5'a indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam koruma programı kapsamında istihdam başına aylık 3500 lira destek ödemesi yapıyoruz. Bu sayede 900 bin istihdamı koruma altına aldık. Tüm imalat sektörlerimiz için devreye aldığımız 100 milyar liralık kredi paketi sanayicilerimizin finansmana erişimine ilave bir destek oldu. Bu olumlu seyri hızlandırmak için şimdi yeni bir adım atarak yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Kriterleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ilan edilecek bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Sanayicilerimizin sadece yeni yatırımları için değil, işletme sermayesi noktasında da uygun koşullu finansmana erişim imkanını güçlendiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Program paydaşı bankalardan piyasa koşullarından daha cazip olan

0: 6 ay ana para ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredilerden 12 puanlık maliyetini hükümet olarak biz karşılıyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz. Sanayi sektörümüze ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri tekrar hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı millete sesleniş konuşmasını dinlediniz.
2: Radyo 1.
3: Reklamlar.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz. Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
7: Reklamlar.
8: Gün ötesi.
9: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 13 Temmuz 2026 günlerden pazartesi. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahfi İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için

0: hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bizlere kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Konuğumuz gazeteci Ercan Gürses. Ercan Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar Mahpeker Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ercan Bey,

0: ilişkilerini, Teröristler Türkiye hedefi doğrultusundaki yasal adımları ve ekonomideki son başlıkları nasıl değerlendiriyorsunuz? Kabinenin bu yoğun gündeminden öncelikli olarak hangi mesajları çıkardınız?
1: Şöyle Mahpek Hanım, ben açıkçası Sayın Cumhurbaşkanı'nın biraz önce kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamanın neredeyse tamamını tarihi NATO zirvesine, Ankara'daki zirveye ayırmasını gayet açıkçası mesaj içerikli buldum. Son derece önemli bir zirveydi. Evet. NATO'nun şimdiye kadar yaptığı belki de bana göre de en önemli zirveydi. Ve bu zirveyle ilgili öncesi, sonrası, organizasyonlar, ayrıntılar derken Mehter takımının o karşılama töreninden tutun da açıkçası başka konular da vardı. Mesela hediye konusunda Sayın Cumhurbaşkanı hepsine açıklık getirdi. Bütün aşamalarıyla çok ince işlenmiş bir süreç olduğunu, hazırlanıldığını, dünyaya çok önemli bir organizasyon mesajı verildiğini, medyanın ağırlanmasından 4800 kişilik devlet adamı ve bürokrat, diplomat ağırlanmasına kadar çok önemli bir sınav verildiğini söyledi. Bunlar evet gerçekten bizim de tespitlerimizdi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu ayrıntılara girmesi de gayet manidardı. Mesela külliye konusunda yapılan eleştiriler, bu organizasyonun neredeyse merkezine yerleşmiş bir yapı külliye. Bu organizasyonun başından sonuna başarılı geçmesinde çok önemli bir rol oynadığından bahsetmesi ve aynı zamanda da açıkçası bu süreçte rol alan görevlilerden de bahsetmesi son derece önemliydi. Bir yandan da şunu söyleyelim Mahpeyker Hanım, Türkiye'nin NATO ile ilgili olarak eksen ülkesi mi kanat ülkesi mi tartışmasını Sayın Cumhurbaşkanı hangi zaviyeden gördüğünden de bahsetti ve dedik ki Türkiye merkez ülke konumundadır. NATO'nun en güçlü ülkelerinden birisidir. Tabii ki buradaki temaslarda da çok önemli rol oynayan hem bakanların hem kabine üyelerinin ve aynı zamanda da bu konuda görev yapan diplomatların rolünden de bahsetti. Dolayısıyla özetlemek gerekirse son derecede önemli bir zirvenin ardından bence kritik bir kabine toplantısı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın elbette bahsedecek çok sayıda konu olması evet. gerekiyor. Bunlar da ele alındı ama NATO zirvesine bu toplantıyı ayırması ve bu mesajlarını vermesinin de ben gayet mesaj içerikli olduğunu düşünüyorum. Son olarak şunu da ilave edeyim. Zirveyle ilgili olarak yapılan eleştirileri de Türkiye'yi yabancılaşma olarak değerlendirdi Sayın Cumhurbaşkanı. Bunun da ben önümüzdeki günlerin konuşulacak gündem başlıklarından birisi olduğu kanaatindeyim Mahpeyker.
0: Evet, Ercan Bey çok teşekkür ediyoruz. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm dünyaya NATO'yu ulaştırdık açıklamasında da bulundu. Ankara Zirvesi medyanın en yoğun ilgi gösterdiği organizasyonlardan birisi oldu. Bu ilginin halen devam ettiğini görüyoruz. Bunu da eklemiş olalım ve sizin evet. bu aktardığınız bilgiler için de çok teşekkür ediyoruz. Biz size iyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi yayınlar, iyi akşamlar efendim.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, şimdi kısa bir aramız olacak. Ardından günün ötesine devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
8: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
9: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
10: Ajette bu

0: Jet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
3: Reklamlar.
4: Gün ötesinde dünya gündemi.
5: Saatlerimiz 18.37'yi gösteriyor. Bu bölümde dünya gündemine dair son gelişmeleri ele alacağız. Konuğumuz İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Arif Bağbaşlıoğlu. Hocam iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
6: İyi akşamlar Mantek Hanım. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
5: Biz teşekkür ediyoruz. Hocam Ankara Zirvesi NATO 3.0 vizyonu ve hedeflerin uygulamaya geçilmesi açısından bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor. Genel bir çerçeve çizmek gerekirse bu zirveyi son yıllardaki diğer zirvelerden ayıran temel farklar neler oldu? Zirve ilişkin değerlendirmelerinizi dinlemek isteriz. Neler aktaracaksınız?
6: Teşekkür ederim. Şimdi tabii bu zirve gerçekten çok önemli bir zirve. Yani bir rutin bir toplantının ötesinde bir zirve. Ya bunu önemli kılan tabii sayısız husus var. Bunlardan birisi tabii Türkiye şu anda transatlantik güvenliğin dönüştüğü bir dönemde. Yani zirvenin evet. yapıldığı dönem çok önemli. İttifakın işte soğuk savaş sonrası dönemde bu geçirdiği dönüşümün yeni yansıması, yeni aşamasını yansıtan çok önemli bir toplantı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa güvenlik mimarisini çok köklü bir şekilde değiştirdiği bir dönemde. Yine transatlantik içerisinde külfet paylaşımı tartışmalarının çok yoğunlaştığı bir dönemde. Yine küresel güç rekabetinin yani işte İran olayı ortada çok ciddi bir şekilde sert bir şekilde yaşandığı bir dönemde düzenlenen bir zirve. Ve bu zirvede tabii 32 NATO üyesinin devlet ve hükümet başkanlarının dahil olması dışında NATO'nun ortaklık NATO ile ortaklık ilişkilerinde olan devlet ve hükümet başkanlarının yani yaklaşık 45 ülkenin devlet başkanının Türkiye'de Ankara'da ağırlanması çok bu zirveyi anlamlı kılıyor. Zirvenin sonuç bildirgesi zaten bu anlamda önemli. Normalde NATO zirvelerinde yaklaşık yani Trump yani şöyle ifade edeyim. NATO zirvelerinde zirve bittikten sonra alınan kararlar yayınlanır ve bunlar daha öncesinde işte 70 maddeyle 60 maddeyle falan yayınlanırdı. Ancak son zamanlarda daha net bir şekilde daha böyle daha az daha öz bir şekilde yayınlanıyor. Bu zirvede de böyle oldu. Aslında 5 maddeyle son maddede saymazsak 5 maddeyle bir zirve kararı yayınlandı ve o zirve kararında Türkiye açısından da Türkiye'nin bu vazgeçilmez konumu güvenlik yaratan güvenlik tüketen değil de güvenlik üreten ülke olmak konumunu vurgulayan önemli hususlar var. Bunlardan en önemlisi bu çok net bir şekilde o sanayinde üye ülkelere arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili çok ciddi bir irade beyanı ortaya atıldı. Türkiye bu anlamdaki eksiklikten çok zarar gören bir ülkeydi. Ve bu anlamda bunun Ankara'da çok net bir şekilde 32 devlet başkanının imzalanmasıyla yayınlanması çok ciddi bir olay. Çok...
5: Evet. Hocam tabii teşekkür ediyoruz. Süremiz biraz kısıtlı.
6: Evet, evet.
5: O yüzden Ankara zirvesiyle eş zamanlı olarak çok kritik bir savunma sanayi forumuna da ev sahipliği yaptı Ankara. Türkiye'nin Kaan ve Kızıl Elma gibi yerli projeleriyle Trump'ın Türkiye'ye yönelik F-35 ve Katsa yaptırımlarını kaldırma sözü. Türkiye'nin NATO ilişkilerinde yeni bir sayfa açıyor diyebilir miyiz? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
6: Zaten bu aklım yerden devam ettiğiniz sorunuzda çok teşekkür ediyorum Atik Hanım. Yani bu savunma işbirliğindeki sınırlamaların kalkmasının somut bir ifadesidir Trump'ın beyanı. Yani F-35 ile ilgili, Katsa ile ilgili husus tamamıyla bu NATO zirvesinde alınan kararın yani kağıt üzerinde kalmadığının iradesinin beyanıdır. Ama göreceğiz tabii ki zaman içerisinde. Çünkü bu sadece

0: Yani Amerikan Devlet Başkanı'nın ifadesi ile olmuyor. Başka süreçler de var. Amerika Birleşik Devletleri'nin işte kongresinin kararıyla da ilgili olacak. Ama şu andaki gelişmelerin bu anlamda olumlu olacağını ben hem görüyorum hem de temenni ediyorum. Evet. Bunu ifade edebilirim.
1: Evet. Hocam tabii Genel Sekreter Mark Rutte yaşanan tüm bu sert tartışmalara rağmen ittifakın Ankara'da çok daha güçlü çıktığını belirtti. Önümüzdeki dönemde bizi nasıl bir NATO bekliyor ve bir sonraki durak olan 2027 Tiran Zirvesi'ne giderken masadaki en büyük meydan okuma neler olabilir?
0: Şimdi tabii burada yani birçok konu ifade edilebilir. Yani şu anda bu NATO program başında NATO 3.0'dan bahsettiniz. Bu NATO 3.0 yine Mark Rutte'nin aslında çok önceden 2012'de de kullanılan bir kavramdı. Başka bir şey anlatıyordu ama günümüzde yani daha güçlü NATO, daha güçlü Avrupa. Yani savunma harcamaları anlamındaki külfetin alt ülkeler tarafından daha yoğun bir şekilde paylaşılmasını ifade eden bir kavram olarak ortaya çıkıyor bu. Bu konu üzerinde bir yani Avrupa'nın savunma güvenliği ile ilgili harcamalarının ve sorumluluğunun daha yoğun olduğu bir dönemi görüyoruz ve bu anlamda Türkiye'de çok önemli o bir hem savunma sanayi üretimi açısından gelinen nokta açık. Bu anlamda Türkiye'den de çok ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum ama burada çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Maalesef insan çok üzülüyor. 8 Temmuz'da bu Avrupa Parlamentosu'nun aldığı 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili aldığı kararlar Avrupalı devlet adamlarının ki Dışişleri Bakanlığı çok güzel bir cevap verdi bunu. Hala yani bir hem vicdan yoksunluğunun hem de maalesef bir stratejik akıldan yoksunluğunu gösteriyor. Evet. Yani hem Türkiye'ye çok ihtiyaçları var hem çok haklı olduğumuz konularda böyle stratejik bir körlükle olaylara baktıklarını görüyorlar. NATO içerisinde de ben Türkiye'nin konumunu güçlendiren bu zirvenin sonrasında yani Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerin olumlu seyretmesini ümit ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler ve bilgiler için hocam. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: Ediyorum. İyi akşamlar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair son gelişmeleri İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Arif Bağbaşlıoğlu hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Size Fuzul uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamlar.
4: Gün Ötesi devam ediyor.
5: Sevgili dinleyiciler, bu bölümde katsayı yaptırımları ve F-35 yasaklarının kaldırılması ve önemini konuşacağız. Konuğumuz savunma ve denizcilik uzmanı Kozan Selçuk Erkan. Erkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
6: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
5: Hocam, NATO zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump katsa yaptırımlarının kaldırılacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik katsa ve F-35 yasaklarını kaldırma noktasına gelmesindeki etkenler sizce nelerdir? Gelinen süreç ve önemi hakkında neler söylersiniz?
6: Amerika'nın Orta Doğu'daki duruşu değişmeye başlıyor. Özellikle bu İran saldırısından sonraki tutumları kendilerine çok daha fazla düşman veya rakip oluşturmak yerine daha fazla dost kazanmaya yönelik bir yaklaşımları var. İkincisi, Türkiye hızla gelişiyor ve güçleniyor. Bu da onları beraber olmanın karşısında olmasından daha uygun bir konuma getiriyor.
5: Evet.
6: Bunun yanı sıra bir de bir teknolojik olarak belirli aşımları geçmeye başladık. Ya şu anda katsayı kaldıracaklar veya yakın gelecekte veya ileriki gelecekte katsanın eskisi kadar önemi kalmayacak.
5: Evet, yasakları kalkması Türkiye'nin NATO'nun doğu kanadındaki askeri ve stratejik rolünü nasıl güncelleyecek peki?
6: Açıkçası aynı şekilde devam edecek. Zaten önemli sürekli artıyor. Özellikle bu Rusya-Ukrayna savaşından dolayı. Ayrıca kendine Çin konusunda da bu bölgede taraf, yani en azından Çin tarafı olmayacak, nötr kalacak veya kendini destekleyecek bir ülkenin daha olması onun Amerika açısından daha önemli. NATO açısından da dediğim gibi Rusya kısmı çok çok daha önem kazanmaya başladı. Ancak bize hani ekstra ne katacak? Katsanın kalkması bizde farklı sonuçlara yol açacak. Yani örneğin eskiden katsa olduğu için bazı işlerin modernizasyonu Amerika'dan gelmesi gerekenlerden dolayı dururken, bu sefer bunlar artık durmayacak. Çünkü Amerika'dan ya parçalar daha rahat gelecek veya biz onların alternatifleri üretmeye başladığımız için o sorun da kalkmaya başlayacak.
5: Evet, hocam, Türkiye daha önce üretim ortağı olduğu F-35 programına aynen geri mi dönecek, yoksa satın alıcı konumunda mı olacak? Parası ödenen uçaklar ne olacak? Geri dönüş senaryosu ve süreç nasıl işleyecek?
6: Şimdi bilinenin aksine 6 tane depoda uçak var. Fakat aslında toplamda 10-12 civarında üretim esnasında olan bir uçak vardı. Yani toplamda 12'yi bulmak üzere sayısı 6 tanesi daha üretiliyordu. Uçak var.
5: Evet.
6: Bu uçaklar Amerika Birleşik Devletleri'nin üretimine çevrildi. Böylece depoya konmadan direkt olarak üretim esnasında Amerikan Hava Kuvvetleri'ne verilmek üzere çevrildiler. 6 tanesi depoda şu anda bekliyor. Beklentim bu 12 uçağın direkt alınacağı yönünde. Herhangi bir katkıda bulunma imkanımız şu dakikadan sonra biraz daha zor. Çünkü bizden alınan parçaların alternatif üreticilerini koydular. Kendileri Amerika'da daha fazla üretmeye başladılar. O sebeple hani çok aynı kaldığımız yerden dönebilir miyiz? Pek zannetmiyorum. Görünen de anladığımız kadarıyla hani uçak satın alımcısı olursunuz, pek üretemezsiniz. Yani pek bir üretim tarafında eskisi gibi yoğun olabileceğimizi pek göremiyoruz şu an.
5: Evet. Hocam, F-35 tedarikinin önünün açılması, Milli Muharip Uçağımız Kaan ve Hürjet projelerinin takvimini veya bütçe planlamasını nasıl etkiler peki?
6: Çok fazla etkilemez, çünkü biz eskiden bütün sistemimizi F-35 üzerine kurmayı planlıyorduk. 100 sayıların üzerinde almayı planlıyorduk F-35'i. Fakat şimdi geldiğimiz durumda büyük ihtimalle

0: düşük adetlerde, hani mümkün olduğunca çok fazla adede çıkmadan 24-48 arasında bir rakamda tutarak ilerlemeyi planlıyoruz. Buradan da kalacak bütçe Kaan ve Hürjet kısmına aktarılacaktır. Tabii ki ekstra olarak ekonomide bir yük yaratacaktır ama hani Kaan'ın ve Hürjet'in üretiminde bir negatif etki yaratacak kadar bir durum ortaya çıkmasına imkan yok.
1: Evet hocam, Katsa ile F-35 sanki özdeş gibi düşünülse de arka planda çok daha kritik yansımaları olacak bir süreç başlıyor. Katsa nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri tarafından alamadığımız aviyonik sistemlerle kritik bazı parçalar var. Türk firmaları geri dönerek parçaları tekrar üretmeye başlayacak mı?
0: Bundan emin değiliz. Aslında bu konuda çok ciddi bir ihtiyaç var. Parça üretimi konusunda hala F-35 konusunda da diğer parçalar konusunda çok ciddi bir Amerika Birleşik Devletleri'nin ihtiyacı var. Katsa'nın kalkması halinde en önemli şey bunların bizden rahatça alınabilir konuma gelebilmesi olacak. Bu da açıkçası bizim için sadece F-35 olarak değil,
1: evet,
0: diğer komponentlerde de hem satın alma hem de ihraç etme konusunda elimizi çok rahatlatacak.
1: Evet. Hocam F-35B tedariki gerçekleşirse bu durum Türk Deniz Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki güç projeksiyonunu nasıl etkiler veya değiştirir sizce?
0: Bu tür bir alanı sadece Doğu Akdeniz ve Ege olarak görmemeliyiz. Şu anda milli uçak gemisi yapmakla meşgulüz. F-35B'lerde kuvvetle muhtemel bu uçak gemisinin üzerine istenecektir. Uçak gemisi zaten sadece Doğu Akdeniz'de olmayacağı için, Ege Denizi'nde zaten olamaz. Olmayacağı için hani bize ekstra bir vurucu güç olarak görmek gerekiyor onu. Çok gelişmiş uçaklar. O konuda şey yapamam, hani bir herhangi bir negatifte konuşamam ama çok da zahmetli uçaklar. Sürekli bakım isteyen, sürekli şey olan, yani almalı mıyız yoksa kendimiz Kızılelma mı geliştirip ya da Ankara 3 üzerinden mi yürümeliyiz? Bu Deniz Kuvvetleri'nin vereceği bir konu ama hani alınması gerekiyorsa kısıtlı sayıda alınıp ekstra bir güç çarpanı olarak, evet, kullanılabilir.
1: Evet, son olarak Türkiye'nin savunma sanayisinin geleceği ve milli teknoloji hamlesi konusunda mesajlarınız varsa onu da alabiliriz.
0: Tabii ki şu anda artık örneğin F-35'e geri dönüyor olmak, F-35 alıyor olmak Türkiye için çok önemli olmaktan çıktı. Çünkü alternatif uçağın prototipi uçtu. İki tane prototip bu sene, hatta bu aylar içinde uçmak üzere yapıldı. Biz artık eskisi gibi hani bize uçak vermiyorlarsa ne yapacağız durumundaki bir ülke değil.
1: Evet.
0: Biz kendi uçağımızı, kendi silah sistemlerimizi ve yerlilik oranı çok yüksek olarak yapıyoruz bunları. Milgemlere baktığınız zaman, ada sınıfında diğer gemilerimize baktığınız zaman sadece silah veya işte SAR sistemleri gibi şeyleri görmeyin. Hidrolik sistemlerden elektrik sistemlerine kadar bütün alt sistemlerde yerlileşiyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeleriniz ve bu bilgiler için. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: İyi akşamlar.
1: Sevgili dinleyiciler, Katsa yaptırımları ve F-35 yasaklarının kaldırılması ve önemini savunma ve denizcilik uzmanı Kozan Selçuk Erkan'la konuştuk ve bugün de gün ötesini burada noktalıyoruz. Programımız sona erdi. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. İyi akşamlar, hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

0: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz, alkışlamak neden bir beğeni göstergesi haline geldi? Hiç düşündünüz mü, bir gösteri bittiğinde, bir konuşma hoşumuza gittiğinde ya da bir başarıya tanık olduğumuzda neden ellerimizi birbirine vurarak alkışlarız? Aslında alkışlamak düşündüğümüzden çok daha eski bir alışkanlık. Tarihçilere göre alkışın kökeni antik Roma'ya kadar uzanır. O dönemlerde insanlar tiyatro oyunlarını ve konuşmaları beğendiklerini göstermek için alkışlardı. Hatta alkışın da kendi içinde çeşitleri vardı. Elleri farklı şekillerde çırpmak, tempo tutmak ya da parmak şıklatmak gibi. Ama alkışın asıl gücü nereden geliyor? Birincisi ses. Alkış kalabalık bir ortamda kolayca fark edilen güçlü bir sestir. Bir kişinin beğenisini anında herkese duyurur ve kısa sürede toplu bir tepkiye dönüşür. İkincisi, birlik duygusu. Alkışlamak bireysel bir hareket gibi görünse de aslında kolektif bir davranıştır. Bir kişi alkışlamaya başladığında diğerleri de ona katılır ve ortaya ortak bir ritim çıkar. Bu da insanların aynı duyguyu paylaştığını gösterir. Bir başka ilginç noktaysa şu. Alkışlamak sadece beğeniyi değil, aynı zamanda destek ve takdiri de ifade eder. Bu yüzden birini motive etmek istediğimizde alkışlarız. Zamanla bu davranış kültürler arasında yayılmış ve evrensel bir dil haline gelmiş. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, alkış genellikle aynı anlama gelir. Beğendim, takdir ediyorum ve destekliyorum. Yani aslında alkış, kelimelere ihtiyaç duymadan duygularımızı ifade etmenin en güçlü yollarından biridir. Demek ki alkış sadece bir ses değil, aynı zamanda ortak bir duygunun yankısı. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Hava Emel Yayla. Önce özetler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Tahran-Washington hattında gerginlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz açıklamasını yaptı. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada 25 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında dernek başkanı olan sanatçı Haluk Levent'le birlikte 22 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısında Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen NATO zirvesinin yansımalarının değerlendirildiği belirtiliyor. Toplantıda Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerindeki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularıyla ekonomiyle ilgili başlıkların ele alındığı ifade ediliyor. Kabine toplantısının gündeminde terörsüz Türkiye hedefine yönelik çalışmalar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğindeki NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Erdoğan, maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var dedi. Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için hezeyanlar ürettiklerini belirten Erdoğan, yabancılaşma kötüdür ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür diye konuştu.
2: Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür. Her zaman söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak devletidir. Hangi partiden, görüşten, kökenden olursak olalım, hepimiz bu devletin vatandaşıyız. Bu aziz milletin ferdiyiz. Milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz.
1: Tahran-Washington hattında gerginlik sürüyor. İran'a yoğun saldırılar düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri, İran ordusuna ait hava savunma sistemleri, kıyı radar tesisleri, füze ve insansız hava aracı kapasiteleriyle donanmayı hedef aldı. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu saldırıların amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmak olduğunu kaydetti. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olmadığı ifade edildi. Saldırılara misillemede bulunan İran ise Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan iki gemiye de müdahale edildiği duyuruldu. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni 21 Haziran'da varılan mutabakat zaptına uymamakla suçladı. Açıklamada karşı taraf taahhütlerini yerine getirene kadar İran'da yükümlülüklerini yerine getirmeyecek denildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz açıklamasını yaptı. Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü sağlayacakları için ödeme almaları gerektiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ablukayı yeniden başlatacaklarını duyuran Trump, tüm yükler üzerinden %20 oranında ödeme alacaklarını ifade etti. İran'dan Trump'a yanıtsa gecikmedi. Hürmüz Boğazı'nın yönetimine Amerika Birleşik Devletleri'nin dahil olmasına izin verilmeyeceği kaydedildi. İşgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyindeki bazı beldeler İsrail güçlerinin hedefi oldu. Cedide beldesinin kırsalını bombaladılar. Saldırı sonucunda bölgede yangın çıktı. Nebatiye kentindeki Doğu Zaftar beldesi topçu ateşiyle hedef alınırken işgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları da aralıksız sürüyor. Gazze kentine düzenlenen hava saldırılarında binalar hedef alındı. Yerinden edilen sivillerin barındığı çadırlarla mülteci kampları bombalandı. Saldırılarda 10 Filistinli daha katledildi. Çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail unsurları Doğu Kudüs'teki işgal planlarını da sürdürüyor. Umleysu mahallesinde yeni yasa dışı yerleşim oluşturulmasına yönelik proje onaylandı. Proje Filistin topraklarını gasp eden 2000 İsraillinin bölgeye yerleşmesini öngörüyor. İsrailli işgalciler Batı Şeria'da da terör estiriyor. Görev başındaki gazetecilere saldıran İsrail işgalciler Amerikan haber kanalı CNN International'ın ekibini hedef aldı. Saldırıya uğrayan gazeteciler işgalcilerden araç değiştirerek kurtuldu. İsrail yanlısı haberleri nedeniyle eleştirilen odanda yer alan CNN International kanalı ekibinin İsrailli işgalciler tarafından öldürülen Filistin asıllı Amerikan vatandaşı Saif Musallet'in ölüm yıldönümü dolayısıyla haber yapmak istediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz FETÖ'yle mücadele vurgusunu yineledi. Cevdet Yılmaz, darbeler tarihinde ilk defa millet olarak darbenin karşısında duruldu. Bu bir destan gerçekten dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, SETA'da düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz konulu sempozyumda zihnimizi şekillendirmeye çalışanlara karşı her zaman uyanık olmalıyız ifadesini kullandı.
0: Meclise ve külliyeye saldırı aslında millete saldırı. Milletin iradesine saldırı, o iradeyi kırma teşebbüsü. 15 Temmuz ne kadar karanlık bir gece ise ona karşı ortaya konan direniş de o kadar büyük bir aydınlık. Darbeler tarihimizde ilk defa bir millet olarak bu darbenin karşısında duruldu ve darbe girişimi bertaraf edildi. Bu bir destan gerçekten. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalar noktasında çok dikkat etmek durumundayız. FETÖ ile de uluslararası alanda mücadele konusunda yine çok önemli bir sorumluluğumuz var diye inanıyorum ben. Bu tecrübemizi dost ülkelerle, kardeş ülkelerle mutlaka paylaşmalıyız. Bu şuurla farklı isimler altında da gelse FETÖ ve FETÖ benzeri yapılanmalara karşı mutlaka teyakkuzda olunmalı, uyanık olunmalıdır.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 15 Temmuz özel programı konusunda açıklama yaptı. Burhanettin Duran, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl özel programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını duyurdu. Duran, etkinliğe tüm vatandaşları davet etti. İletişim Başkanı Duran, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığımızın güçlü bir nişanesi olacak bu büyük buluşmaya tüm vatandaşlarımız davetlidir dedi. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olay günü uçuş yapan askeri jet pilotları, askeri ve sivil kaza kırım ekipleri, helikopterdeki cihazları söken personelle koordinatı tespit eden kişiler mercek altına alındı. Soruşturma çerçevesinde yeniden incelenen dosyalarda şüphelilerin FETÖ adına tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediklerine yönelik somut FETÖ delillerine rastlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 25 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin cezaevinde, 2 kişinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde de kapsamlı arama yapıldı. Operasyonlarda 20 tabanca, 2507 mermi, 35 şarjör ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik olarak yurt genelinde kapsamlı bir operasyon başlattı. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada konuyla ilgili soruşturma çerçevesinde Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere 81 ildeki 968 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Açıklamada hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermemiştir. Denildi. Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'ye yönelik 5 ayrı soruşturma kapsamında 205 kişinin yakalanması kararını verdi. Operasyonların odağında FETÖ'nün emniyet yapılanması yer aldı. Farklı birimlerde görev yaptığı belirlenen 80 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Öte yandan Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'ta FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik takibi kararlılıkla sürdürüyor. Bu çerçevede 84 bini aşkın analiz dosyasını tamamlayan MASAK,

0: 329 binden fazla gerçek ve tüzel kişi hakkındaki raporlarını adli makamlara teslim etti. Bu kapsamda dondurulan mal varlığı tutarı 6 milyar lirayı aşarken terör örgütüyle bağlantılı çok sayıdaki gayrimenkul ve araca da el konuldu. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede 73 ilde düzenlenen operasyonlarda 1780 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 6675 personelle 17 hava aracı ve 34 narkotik dedektör köpek katıldı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin 18 ilde düzenlediği operasyonlarda da 80 kişi yakalandı. Bu kişilerden 59'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttüğü ve sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Mayıs ayı ödemeler dengesi istatistikleri açıklandı. Buna göre yılın 5. ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 459 milyon dolar açık verdi. Yıllıklandırılmış cari açıksa yaklaşık 37,3 milyar dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kaldığına dikkati çekti. Küresel ekonomideki şoklara dikkati çeken Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da açıklanan cari açık miktarının son 7 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti. Ömer Bolat, mal ve hizmet ihracatındaki dayanıklı görünümün desteğiyle cari işlemler açığının milli geliri oranının tarihsel ortalamasının altında kalmaya devam edeceği değerlendirilmektedir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda mutlak butlan kararı öncesindeki yönetim tarafından ihraç edilenlerin dosyaları ele alındı. Toplantıda 47 isim için alınan ihraç kararının iptal edildiği bildirildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 milletvekilinin dosyasını ise 20 Ağustos Perşembe günü yapılması planlanan toplantıda görüşecek. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özgür Özel ve ekibinin yarın olağanüstü kurultay talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı. Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için verilen imzalarla ilgili yasal sürenin geçtiğini görüyoruz, dedi. Emre, mahkemenin çağrı heyetiyle partiyi kurultaya götürebileceğini öne sürdü.
1: Biz bu parti içerisindeki her seçeneği sonuna kadar tüketeceğiz. Bu kapsamda parti meclisinin düştüğünü, İstifalar edildiğini, olağanüstü kurultay içinde yeterli imzayı fazlasıyla topladık ve tebliğ ettik. Bu sürelerin de aşıldığını görüyoruz. Yasal sürenin tebliğden itibaren geçtiğini gördüğümüz için her iki başlıkla ilgili de yarın itibariyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacağız. Orada gereği yapılmadığında ne yapılacağı açık Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapılıyor. Ve burada da kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor. Sadece partiyi kurultaya götürüyor ve bu maksatla da başvurumuzu yarın itibariyle yapacağız.
0: Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusundaki tarafsızlığını kaybettiği bir kez daha vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından yeniden Kıbrıs özel temsilcisi atanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Keçeli, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs meselesinde tarafsızlığını kaybettiğine dikkat çekti. Buna gerekçe olarak da Kıbrıs Rum tarafının 2004 yılında Birleşmiş Milletler çözüm planını reddetmesine rağmen Avrupa Birliği'ne kabul edilmesi gösterildi. Başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesindeki yanlış yaklaşımının perçinlenerek devam ettiğinin altı çizildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında inşa edilecek doğal gaz boru hattı projesini hedef aldı. Yasa dışı sözleriyle iftira atılan açıklamada "biz bu imkandan yoksunuz" denildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ise Rum tarafına tepki gösterdi. Ünal Üstel, "onlar yoksunuz dedi diye yok olmadık ve olmayacağız" dedi. Ünal Üstel, "uluslararası anlaşmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Adaya Türkiye'mizden Asrın projesiyle gelen su bunun en somut kanıtıdır. Sırada doğalgaz, elektrik ve fiber optik altyapı projeleri vardır. Tavsiyemiz adaya kazandırdığımız bu Asrın projelerinden kendilerinin de yararlanmasıdır" vurgusunu yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında dernek başkanı olan sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve

0: örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Haluk Levent'in 2020 ile 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap Derneği hesabından Levent'in asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği kaydedildi. Haluk Levent'le birlikte 22 kişi gözaltına alındı. Haluk Levent gözaltına alındığı sırada üzerinde 4 cep telefonu bulunduğu belirtildi. Telefonların incelenmek üzere muhafaza altına alındığı, Haluk Levent'in ise telefon şifrelerini emniyet birimleriyle paylaşmadığı ifade edildi. Bursa'da gözaltına alınan Haluk Levent ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ahbap Derneği'nin İstanbul Beşiktaş'taki ofisinde de arama yapıldı. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin mali işlemleriyle bağış hesaplarına ilişkin incelemelerin de devam ettiği vurgulandı. Derneğe ait hesap hareketleri ve mali kayıtlar da mercek altında. Öte yandan Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran da Haluk Levent hakkında gayrimenkullerinin parasının ödenmediği gerekçesiyle Gazi Osmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Tahran-Washington hattında gerginlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz açıklamasını yaptı. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada 25 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında dernek başkanı olan sanatçı Haluk Levent ile birlikte 22 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Spor. Dünya Kupası'nda ilk finalist Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas kentinde belli olacak. Turnuvanın iki favorisi olan Fransa ile İspanya yarın saat 22'de başlayacak yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ekranlarıyla TRT Tabi'den canlı yayınlanacak. Hırvatistan milli takımında tanıdık bir dönem yeniden başlıyor. Hırvat ekibin 2026 Dünya Kupası'nda elenmesinin ardından görevinden ayrılan teknik direktör Zlatko Dalic'in yerine 14 yıl sonra yeniden Slaven Bilic getirildi. Galatasaray ilk transferini gerçekleştiriyor. Sarı Kırmızılar İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen Leslie Ugochukwu ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki oyuncunun bu akşam saat 20.30'da İstanbul'da olması bekleniyor. A Milli Kadın Voleybol takımının Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu. Filenin Sultanları Çin'de düzenlenecek organizasyonda Kanada ile karşılaşacak. Fenerbahçe Shane Larkin transferini açıkladı. Sarı lacivertliler 33 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türk tenisinde yeni sayfa, milli tenisçi Zeynep Sönmez dünya sıralamasında 48.liğe yükselerek Kadınlar Tenis Birliği tarihinde ilk 50'ye giren ilk Türk oldu.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Edirne ve Bursa 18, İstanbul ve Kocaeli 19, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep 23, Çanakkale, Konya, Giresun ve Elazığ 20, Aydın, Denizli, Trabzon, Rize, Diyarbakır ve Kilis 22, Muğla, Sinop, Samsun, Malatya, Erzincan ve Tunceli 21, Antalya, Adana, Şanlıurfa ve Adıyaman 25, Osmaniye 24, Eskişehir ve Erzurum 15, Nevşehir ve Artvin 18, Bolu 14, Kastamonu 17, Tokat 16, Kars 13, Van 15, Mardin 26 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu'nun Akyazı ve Erenler Kavşakları arası yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. D100 Devlet Yolu'nun Akyazı Kavşağı'na giriş ve çıkışlarında trafiğe kapatıldığı belirtiliyor. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya Devlet Yolu'nun 12 ile 15. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.

0: Reklamlar. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

İklim Sada, üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Reklamlar. Soralım bakalım.

0: Erken çocuklukta otizm belirtileri nelerdir? Çocuk gelişimci Kübra Büyükgebiz'e sordum.
1: Erken çocuklukta yani 0-3 yaş aralığında karşılaştığımız otizm belirtileri göz teması eksikliği, ismine tepki vermeme, parmakla işaret etmeme, tekrarlayan hareketler, bunlar el çırpma ve dönme hareketleri olabilir. Akranlarına karşı ilgisizlik, konuşmada gecikme veya gerileme, rutinlerine aşırı bağlılık ve duygusal hassasiyetler olabilir. Erken çocuklukta otizm belirtilerini 3 başlıkta ele alabiliriz. Birincisi sosyal iletişim zorlukları, ikincisi davranışsal ve ilgi odaklı belirtiler, üçüncüsü dil ve konuşma gelişimindeki farklılıklar. Sosyal iletişim zorluklarında şunları gözlemleyebiliriz. Çok az göz teması kurma veya hiç kuramama, seslenildiği zaman ismine tepki vermeme, sanki bizi duymuyormuş gibi davranma, karşısındakine gülümsemenin çok kısıtlı olması, istediği şeyleri işaret parmağıyla göstermeme, bizim parmağımızla işaret ettiğimiz nesneleri takip edememe, ilgi duyduğu nesneleri diğer kişilere göstermeme veya onlarla paylaşmak istememe, jest ve mimik kullanımının çok sınırlı olması veya hiç olmaması. Davranışsal ve ilgi odaklı belirtilerde de şunlar olabilir. El çırpma, sallanma, dönme veya parmak ucunda yürüme gibi davranışların sık görülmesi. Günlük rutinlerdeki küçük değişiklikleri, aşırı tepki gösterme, takıntılı şekilde aynı oyunları oynamak isteme veya sürekli aynı kişilerle birlikte olmayı isteme bunlardan olabilir. Oyuncaklarla amaçları dışı oyun oynama, yani onları çevirme, sıraya dizme veya dönen nesnelere aşırı odaklanma durumu, ışık, ses, koku veya dokunulmaya karşı aşırı tepki verme ya da hiç tepki vermeme. Dil ve konuşma gelişiminde ise şu farklılıklar gözlemlenebilir. Konuşmada gecikme en büyük belirtilerden birisidir. Hiç konuşamama, daha önce konuşabilirken öğrendiklerini unutmaya başlama, duyduğu kelimeleri veya cümleleri ise anlamsız şekilde tekrar etme davranışı gözlemlenebilir. Bu davranışlardan bir veya birkaçının çocukta gözlemlenmesi durumunda vakit kaybetmeden çocuk psikiyatristi veya çocuk nöroloğu gibi bir uzmana başvurulmalıdır. Küçük yaşlarda erken müdahale özel eğitim açısından hayati önem taşır.
2: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: Merhaba sevgili dostlarımız, saatimiz 19:26 dakika geçmekte ve haftanın ilk spor servisinde pazartesi günü sizlerle buluştuk. Bugün 13 Temmuz 2026, yine sıcak bir gün yaşadık. Yavaş yavaş karanlık çökerken özellikle doğu tarafımızda, batıda henüz daha gündüz aydınlığı devam ediyor İstanbul'da. Efendim, programı hazırlayan Kemal Çat, kumanda masasında teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve ben mikrofonda Kerem Demircioğlu. Bugün konuklarımızla yaklaşık bir saati aşacak bir sürede futbolun feysinden tenisin tesisine kadar sporla ilgili her şeyi konuşacağız. İlk bölümümüzde futbol, yine futbolla devam edeceğiz. Daha sonra da biliyorsunuz Wimbledon finali dün sonuçlandı, noktalandı. Londra'daki büyük organizasyon, bu konu hakkında yine konuşacağız. Tenisi severiz. Efendim, ilk konuğumuz sizlerin de yakından tanıdığı A-Spor yorumcusu, deneyimli gazeteci sevgili Hüseyin Özkök. Hüseyin abi merhaba.
2: Kerem merhaba. Yayınlar kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
2: Tüm dinleyenlere de.
1: Neredesin seni? Çünkü her seferinde soruyoruz. Çünkü değişik yerlerde oluyorsun. Bu sefer neredesin Hüseyin abi?
2: Evdeyim bu sefer, hatta senin eve de bakıyorum, tepeden geri duruyor yerinde, merak etme.
1: Tamam, harika bir haber bu, teşekkür ediyoruz. Sıcaklar nasıl Hüseyin abi?
2: Valla sıcaklar giderek artmaya başladı sevgili Kerem.
1: Ya, değil mi? Temmuz ve Ağustos şu anda oralarda çok zor.
2: Yani aşırı sıcak olmadı henüz ama yavaş yavaş arttığını hissediyoruz, ama akşamları hala bir serinlik var neyse ki. Bakalım ne kadar böyle idare edecek daha.
1: Vallahi Haziran sonunda birkaç gün uğradım ben oraya. Yani andım Allah diyerek kaçtım. Temmuz, Ağustos'u düşünmek bile istemiyorum hakikaten.
2: Evet, evet.
1: Çok sıcak. Neyse, biz havanın sıcaklığından futbolun sıcaklığına geçelim. Dünya geçelim. Kupası'na konuşacağız ama ve lakin benim gerçekten merak ettiğim başka bir konu var. Öncelikli olarak bunu sormak istiyorum sana.
2: Evet.
1: Şimdi geçen hafta mı 10 gün önce mi bilmiyorum, Türkiye Süper Ligi fikstürü çekimi vardı. Burada evet. Zaten hani Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın böyle hani ilk maç Fenerbahçe'nin stadında mı oynanacak, işte 4 senedir ikinci maç Galatasaray'ın stadında oynanıyor, bu sefer böyle olmayacak, bir tartışmalar var, bunu da soracağım. Ama asıl sormak istediğim şey şu: bir açıklama yapıldı, fikstür denildi hani TFF tarafından, hem de federasyon tarafından, ikinci yarı ilk yarının tersi olacak gibi bir ibare kullanıldı, tersi olacak. Yani dikkat ettin değil mi buna abi?
2: Evet, evet, devam ettim.
1: Peki, ben şimdi anlayamadım bunu. Sen ne anladın abi bundan?
2: İlk anda ben de öyle düşündüm. Hani sanki ilk yarının son haftasında oynayanlar ikinci yarının ilk haftasında oynayacakmış, evet, gibi anlaşıldı.
1: Evet, evet, evet.
2: Fakat daha sonra bu federasyonda fikstür işlerinden sorumlu Besim Bey açıklama yaptı o konuyla ilgili olarak. Bir düzeltme yaptı. Normal şekilde yani ikinci yarıda aynı şekilde, aynı düzende oynanacağını, yani ilk yarıdaki gibi aynı düzende, aynı sırada oynanacağını açıkladı.
1: Yani her zaman
2: orada gibi. Herhalde her zaman gibi. Orada bir ifade yanlışlığı oldu herhalde. Yani tam tersi dediği zaman bu sefer de hakikaten öyle anlaşılıyor. Yani ben de
1: ayna gibi zaman, değil mi? 17. hafta da diyelim ki Galatasaray, diyelim ki Gaziantep'le oynamış. 18. haftada sefer Gaziantep Galatasaray gibi anladık.
2: Evet,
1: biz.
2: Evet, öyle anlaşıldı. Hakikaten öyle anlaşıldı. Herkes öyle anladı. Yani biz bu kadar takip ediyoruz bu fikstür işlerini ki ben uzun yıllardan beri özellikle Almanya ve İngiltere fikstürlerini de yakından takip ederim. Yani öyle anladım ben de yani ilk anda. Allah Allah diyorum, nasıl olur böyle bir şey? Sonra Besim Bey düzeltti bunu. Ve normal şekilde her zamanki gibi ilk yarında, ikinci yarındaki ikinci yarıda da ilk yarıdaki düzende oynanacağını maçların. Tabii ama tersi olacağını, deplasmanda hani ilk yarıda evinde oynayan ikinci yarıda deplasmanda oynayacak, onun tersi anlamında söylediklerini ifade etmeye çalıştı ama
1: peki yani, biraz orada bunu böyle bir tersi diye kelimeyi yaratmaya gerek yoktu zaten her zaman.
2: Gerek yok zaten, hiç bahsetmeseler zaten
1: kafa karışmayacak nasıl. Yani bazen evet. Mesela hani bu konu için söylemiyorum ama hayatta da değil mi Hüseyin abi, bazen fazla hani aşırı laf söylemek de kafa karışıklığına yol açabiliyor az söz gibi.
2: Gereksiz laf etmemek gerekiyor yani, zaten hani insanlar sürekli yaşadıkları bir şeyi şimdi böyle bir araya başka bir şey, bir kelimelerle sokarsan şaşırıyorlar yani. Sen hiçbir şey bahsetmesen zaten herkes biliyor ki ikinci yarıda da ilk yarıdaki düzende

0: öyle de olmadı. Bu sefer de Galatasaraylılar bak işte öyle dedikleri için bu sefer de bu da bir fikstür şikesidir diye böyle yazmaya çizmeye ya. Başladılar. Şimdi benim ben saf mı düşünüyorum bilmiyorum çok mu safım ama ben bu işte bir kurada hani bir fikstür şikesi olacağına inanmıyorum. Sonuçta %50 ya. Yazı tura ya öyledir ya da böyledir.
1: Matematik tamamen matematiksel bir sistem üzerine kurulu. Ben de anlamıyorum. Maalesef işte kulüpler yine bu fikstür çekimini bile kendi şeylerine, menfaatlerine kullanmak istiyorlar bir şekilde. Daha önce de Fenerbahçe ligin ikinci yarısında kendi sahasında oynamıştı bazı sezonlarda. Son birkaç sezon Galatasaray'a denk geldi. Hatta Galatasaray geçen sezon son numarayı çekmişti hatırlarsan.
0: Evet, evet.
1: Yani ben iki kulübün de veyahut da işte diğer hangi kulüpler bu konuda açıklama yapıyorsa bu açıklamalarına hiç itibar etmiyorum. Çünkü ben bu fixture çekimlerini yakından takip ettiğim için ve bu matematiksel işlem herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum yani.
0: Ben de düşünmüyorum. Yani bu hani sosyal medyada X'te Instagram'da yazan sıradan bir taraftar hani biraz gözü daha kapalı bir taraftar, fanatik bir taraftar hani bunu yazabilir, yanlış düşünebilir ama özellikle yöneticilerin evet. bunları söylemesi yani gerçekten çok şaşırıyorum ben bunlara.
1: Ama işte biliyorsun yöneticiler tribüne oynamayı çok seviyorlar. Hangi konuda olursa olsun. Dolayısıyla evet. yöneticilerin bu tip söylemlerine çok fazla itibar etmemek lazım. Ben hatta bizim fikstür çekilmeden kısa bir süre önce Almanya'daki fikstür çekiminin ayrıntılarını yazdım mesela.
0: Evet okudum onları. Biraz bahsedebilir evet. misin abi?
1: Yani orada tamamen şu şekilde oluyor. Bütün bir kere paydaşlara, futbolun paydaşlarına, Bundesliga ile ilgisi olan paydaşlara, işte polisinden tut da stadyum işletmecisine, kulüplere, hepsine bir kere televizyon kuruluşlarına, yayıncı kuruluşlara kendi özel istekleri soruluyor. Herhangi bir bu konu, bir sonraki sezonla ilgili özel talepleri var mı? Onlar toparlanıyor. Ondan sonra o talepler toparlandıktan sonra sezon bitiyor. Düşecek ve çıkacak takımlar da o sırada belli olmuş oluyor. Ondan sonra da bütün veriler toplanmaya başlıyor. Mesela atıyorum Berlin'de tam sezonun başlangıcında diyelim Diamond League var. Olimpiyat stadında. Hı hı. Sisteme deniyor ki o hafta işte Hertha Berlin'e şeyde Berlin'de maç verme. Ona göre ayarlı fikstürü deniyor mesela. Hı hı hı. Bu tip şeyler işte polis diyor ki şu şehirde bu hafta sonu maç olmasın çünkü orada işte uluslararası bir toplantı var. Dolayısıyla güvenlik önlemlerimizi alamayız. O şehire o hafta sonu maç vermeyin deniyor. Yani bu tip böyle istekler, organizasyon talepleri, stadyum işletmecileri diyor işte ben bir konser var o işte o tarihte. İşte takım o hafta deplasmanda olsun gibi. Yani birçok böyle öneri ve talep gidiyor. Federasyona. Bunlar hepsi bir sisteme yükleniyor. O sistemde çok çeşitli kombinasyonlar sunuyor Bundesliga yönetimine. Çok çeşitli şeyler çıkıyor. Sonunda böyle 2-3 tanesi kalıyor geriye, elene. O 2-3 taneden de en uygun olanına yine Bundesliga yöneticileri karar veriyor. Yani tam olarak yapay zekanın sunduğu şey uygulanmıyor. Hı hı. Çünkü orada ufak tefek bazen rötuşlar yapmak gerekiyor. Ve ondan sonra da fikstür açıklanıyor. Hatta Almanlar şöyle yapıyor. Ligin ilk açılış maçının hangi takımlar arasında olacağını önceden açıklıyorlar ki zaten Almanya'da son şampiyonla işte kimle oynuyorsa o oynuyor. İlk hafta ilk maçı. Dolayısıyla daha sonra da fikstür bu şekilde açıklanıyor. Yani bizde numara çekme işi devam ediyor hala. Bundesliga'da böyle bir şey yok. Bundesliga'da tamamen söylediğim şekilde yapay zeka artı kulüplerin işte paydaşların talepleri ve federasyonun kendi organizasyonu ile ilgili işte milli maçlar şunlar bunlar Avrupa kupaları bunlar hepsi tabii sisteme yine yükleniyor. Futbol takviminde neler olduğu da bütün bunları sistem harmanlayıp çeşitli alternatifler sunuyor.
0: Peki bir başka soru daha bu konuda son sorum. Daha sonra Dünya Kupası'na geçmek istiyorum sevgili Hüseyin Özkök. Bu hep tarih boyunca konuşulur. Sadece ülkemizde değil. Hani UEFA'nın FIFA'nın çekimlerinde bile işte sıcak top, soğuk top konusu. Nedir bu sıcak top, soğuk top? Böyle bir şey olması mümkün mü Hüseyin Özkök?
1: Yani bu tip devasa organizasyonlarda böyle ufak işler

0: Sadece belli toplar çekiyor gelen işte konuklar. Ama geri kalan her şeyi yapay zeka ayarlıyor. Evvelden tabii Giorgio Marchetti var. UEFA'nın bu kura işlerinden sorumlu, çok meşhurdur biliyorsun. Her kurada olur İtalyan. İşte orada hep söylenir böyle işte sıcak top var. İşte şu takımlar eşleşmesin. Onlar ona göre karşı karşıya ilk başlarda gelmesin falan falan gibi böyle şayalar çıkmıştır. Ama ben hiç bir zaman bu tip komplo teorilerine itibar eden bir tip olmadığım için bir karakter. Dolayısıyla o zaman da hiç itibar etmiyordum bu şeylere.
1: Ben de inanmıyorum gerçi. Mesela son dedikodu da şu, duymuşsundur abi. Arjantin şimdi Dünya Kupası'nda yarı finale çıktı ya. Şu ana kadar
0: Evet.
1: FIFA sıralamasındaki 9, ilk 9 mu ilk 10 mu ilk 15 mi takımla hiç karşılaşmadan gelmiş buraya. Şu anda İngiltere ile ilk, yani ciddi rakibine karşılaşacakmış.
0: O Şampiyonlar Ligi'nde de aslında öyle bir ona benzer bir düzen yapılıyor. Yani dünya sıralamasındaki takımların birbiriyle karşılaşmaması, grup birincisi olmaları koşuluyla yarı finale kadar birbirleriyle karşılaşmamaları için ilk dört sıradaki takımın öyle bir düzen var. Şampiyonlar Ligi'nde de bu, geçen sezon uygulandı. Öyle bir uygulama yapıyorlar. Orada tabii biraz artık bu büyük takımları yine bir şekilde kayırıyorlar ama en azından işte son başarılarına göre düzenleniyor bu. Yani geçmiş başarılarına göre değil de o bir önceki organizasyondaki dünya sıralamasındaki yerlerine göre düzenleniyor. Dolayısıyla evet öyle bir şey var. Denk geldi ama bence Arjantin'inki. Herhangi bir ayarlama olduğunu ben düşünmüyorum
1: Ben de
0: yine.
1: düşünmüyorum. Ayrıca Arjantin konusunda işte Arjantin'in kullandığı, Messi'nin kullandığı İtekaka finale
0: Ya
1: götürdü. Yani bunlar
0: öyle
1: konuşuluyor böyle devamlı.
0: konuşuluyor ve onunla ilgili tabii ki var bir iki şey. Mesela Messi'nin kırmızı kart
1: Evet,
0: görmemesi yani
1: evet,
0: bazı
1: evet.
0: şekilde filan. Bir takım hakem kararları var ama tabii bunları kanıtlamak, ispat etmek bu gerçekten böyledir demek mümkün değil ama işte insanlarda şüphe uyanıyor bazı kararlarda hakikaten böyle o takımın da işine yarıyorsa
1: Bir de üst
0: bu
1: üste
0: verilen
1: aynı takım
0: karar.
1: için geliyorsa birkaç maçta, değil mi?
0: Yani
1: Biraz
0: şimdi
1: şüpheyi kuvvetlendiriyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri oyuncusunun cezasının kaldırılması tamamen hukuksuz ve bile bile lades yani kesinlikle o açık yani o çok açık. Onu bilerek yaptılar. Yani hatta şimdi ortaya çıktı ki İngiliz basınında 16 kişilik 17 kişilik disiplin komitesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin işte başkan oradan bir başkan var disiplin komitesinde tek başına karar vermiş o cezanın kaldırılmasına ertelenmesine falan. Dolayısıyla orada hakikaten bir haksızlık yaptılar.
1: Bir skandal
0: Ama
1: oldu orada,
0: maalesef skandal oldu. Yani çeşitli skandallar maalesef oldu bu Dünya Kupası'nda.
1: Fakat zaman geçtikçe Hüseyin abi, biz tabii eskileriz biraz. Hani gençler belki daha böyle bunu doğal algılıyorlar ama zaman geçtikçe skandallar sadece futbolda değil, normalleştirilmeye başlandı. Artık bizim skandal olarak gördüğümüz, facia olarak gördüğümüz şeyleri şimdiki jenerasyon olur ya böyle şeyler diye geçiştirebiliyor. Maalesef.
0: Yani işte ben biliyorsun bir 10-12 gün Amerika'daydım. Milli takımın maçları sırasında. Amerika'da mesela bu Dünya Kupası var ama hiç hissedemiyordum. Mesela ne San Francisco'da ne Los Angeles'ta böyle Dünya Kupası havası yoktu. Ama 2 sene önce Almanya'da 33 gün kaldım Avrupa Şampiyonası'nda. Her yer Avrupa Şampiyonası'nı hissediyordun yani. Oynanmayan şehirlerde bile şampiyona ile ilgili şeyleri hissedebiliyordum yani. Amerika Birleşik Devletleri tabii çok büyük bir coğrafya. Ama Amerikalılar yine de benim tahminimin çok üzerinde ilgi gösterdiler bu futbol maçlarına. Kendi takımlarını da çok büyük desteklediler. Hatta Amerika futbol tarihinin en yüksek reytingine ulaşmış bu Amerika-Belçika maçı. Bir NFL maçından sonra en yüksek reytingi alan şey olmuş. Maç
1: Spor
0: olmuş.
1: müsabakası olmuş. Doğru, doğru.
0: Bayağı Amerika'da da futbolun reklamı oldu tabii bakalım ama Amerikan halkı futbola ne kadar ilgi ve sevgi gösterecek onu ileriki zamanlarda göreceğiz.
1: Evet, bu az önce bahsettiğin Amerikalı futbolcunun kırmızı kartının affedilmesi konusunda hani dünya Amerika'ya karşı bir cephe aldı gibi gözüktü ve
0: Aldı
1: Belçika o
0: evet.
1: kadar böyle sempatik bir duruma geldi ki o karşılaşmada. Sonra şöyle bir söz, bu Dünya Kupası'na

0: damgasını vurdu. Buna soccer değil futbol derler. Ünlem. Değil mi? Güzel, güzel bir söz. Damga vurdu o elemeye. Peki Dünya Kupası'nda yeni kurallar. Dünya Kupası'na geçelim artık. Yeni kurallar uygulandı. Taç atışından işte zaman geçirmeye, sakatlığa vesaire vesaire, ağız kapatarak konuşmaya, su molalarına kadar. Bunların zannediyorum, eğer yanlış biliyorsam lütfen beni düzelt sevgili Hüseyin Özkök. Süper Lig'de de su molaları hariç galiba birebir uygulanacak diye duydum ben.
1: Yani şimdi orada Habertürk'teki haber, HT Spor'da bir arkadaşımız var, Sezgin Gelmez. Onun haberine göre Futbol Federasyonu bütün bu senin söylediğin gibi su molası dışındaki bütün uygulamaları yapacak bizde de. Ama bununla ilgili resmi bir açıklama henüz yok Futbol Federasyonu'ndan. Ama mesela Bundesliga geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki biz zaman geçirme yönelik şeyleri uygulayacağız. Ancak mesela yanlış korner kararını, ağız kapatmayı, işte sağ terk etmede kırmızı kart gibi uygulamaları da daha sonra Dünya Kupası bittikten sonra karara bağlayacağız diye açıklama yaptılar mesela. UEFA açıklama yaptı. Biz ağız kapatmayla işte sahayı terk etmeyle ilgili kırmızı kart uygulamasını yapmayacağız. Hakemlere bırakacağız. Hakem kendi yargısıyla karar verecek dedi UEFA. Ama zaman geçirmeyle ilgili olanları yapacak. Çünkü bütün bu uygulamalar şu anda opsiyonel. Yani İFAB bunları futbol kuralları kitabına opsiyonel olarak koydu. İsteyen federasyonlar ve konfederasyonlar uygulayacak. Ama Kerem, zaman geçirmeyle olan uygulamaların bence hepsi uygulanmalı. Ben çok başarılı buldum bu Dünya Kupası'nda. Özellikle de bu sakatlık numarasıyla yere yatan futbolcular bir dakika dışarıda beklemeleri gerektiğini bildikleri için hemen nasıl kalkıyorlar ve tedavi için doktor geliyor. Sahaya hiç doktor girdiğini görmedik
0: Doğru,
1: neredeyse.
0: doğru
1: Hani çok
0: gerçekten
1: böyle
0: öyle.
1: ciddi bir iki sakatlığın dışında. Hemen ayağa kalkıp devam ediyorlar. Bu harika bir uygulama. Yani benim çocuğum bu Dünya Kupası'nda bir numaralı beğendiğim uygulama o.
0: Süper Lig'de
1: Bizim
0: uygulanması ilk başta gelmesi gereken
1: elzem,
0: kural bu, değil mi?
1: evet elzem yani bir numaralı kural Süper Lig'deki hiçbir şey uygulamasınlar
0: Şimdi mesela biz bunu
1: ama bunu
0: konuştuk ya Hüseyin abi. Bizi dinleyen mesela, atıyorum kafadan. Ya sosyal medyanın garipliği gerçekten beni çok hani hayretler içerisinde bırakıyor. Şu söz üzerine mesela Fenerbahçeli bir dinleyicimiz şöyle demiştir içinden. Ha işte bak, Galatasaraylılar hep yatıyor. Galatasaraylı bir dinleyici demiştir ki bak işte bak,
1: tabii.
0: Fenerliler Beşiktaşlı Trabzon'a demiştir. Trabzonlu Galatasaray. Yani herkes birbirini suçluyor bu konuda.
1: Tabii hiç kendi takımın oyuncuları yatmaz, hep rakipler yatar. Böyle klasik
0: Maalesef
1: Türkçe'de.
0: öyle, maalesef.
1: Ama bu kurallar vakit geçirmeyle uygulanan kurallarda mesela hakemlerin bu sürekli üstüne yük bineceği söyleniyordu ama yani izledik işte maçların neredeyse tamamı yakınını. Hani o avut atışlarında 5 saniyede de hakemin üstüne yük binmedi. Taç açısında da oyuncular hemen taçı kullanıyorlar. Oyuncu değişikliklerinde de gayet çabuk şekilde oyuncu değişiklikleri oldu. O az önce bahsettiğim zaten sakatlıkla ilgili olan olay başlı başına hakikaten futbola değer katan bir şey oldu. Bu uygulamalar bence çok yerinde. İnşallah bizde de hepsi uygulanır ve gerçek anlamda da hakemler tarafından bunlar hiç istisnasız esnetilmeden sahaya
0: Evet.
1: yansıtılır. Beklentim o.
0: Bu ağız kapatma olayı biraz bende soru işaretleri yaşattı. Yani bu tabii ki bir Avrupa maçında, işte hangi maç hatırlamıyorum, bir ırkçı söylemden dolayı.
1: Benfica
0: Evet,
1: Real Madrid
0: bravo,
1: maçında
0: Benfica
1: Benfica'lı Prestiani, Arjantinli
0: futbolcusu. Doğru,
1: Prestiani'nin
0: bravo.
1: işte Vinicius Junior'u ağzını
0: Doğru,
1: kapatarak tacizde bulunmasından sonra bu kuralı FIFA
0: Koymak
1: Başkanı
0: istediler.
1: Infantino özellikle istedi. İFAB'dan rica etti. İFAB da hatta ekstradan bir toplantı yapıp bunu Dünya Kupası'nda uygulanabilecek şekilde düzenledi. Ama yani şu anda mecburi değil yani dediğim gibi
0: Mecburi değil.
1: opsiyonel değil.
0: Dünya Kupası'nda da iki kere zannediyorum bu konuda
1: İki
0: kırmızı
1: kere
0: kart
1: evet. Bir bizim
0: gösterildi.
1: maçta oldu.
0: Hani bizim maçı bilmiyorum ama ikinci maçta belki de ağzını kapatan, hani bugüne kadar çünkü alışmış futbolcular refleks olarak ağzını kapatabilir.
1: Evet.
0: Belki de kötü bir şey söylemiyor. Belki de diyor ki
1: Belki de.
0: ya şu anda burada olacağımıza bir kafede olsak da soğuk bir şey içsek falan diyor belki yani. Kötü bir şey söylemiyor ama
1: İşte
0: kırmızı kartı gördü orada yine.
1: orada bir nüans var. Karşı tarafın da bir şekilde hani tepkili olması lazım tabii ki. Orada bir çatışmaya neden.
0: İkincisinde dinleyen çok tepki göstermedi diye hatırlıyorum ben.
1: Evet
0: İkinci
1: sanki
0: maçta.
1: öyle yani tam olarak hatırlayamıyorum ben öyle
0: Böyle sakin
1: tam.
0: sakin dinledi, dinledi, dinledi, dinledi. Bir tepki de göstermedi. Sonra tabii kural yerine getirildi. Kırmızı gösterildi.
1: Yani bilmiyorum işte bize uygulanır mı, uygulanmaz mı tam bilemiyorum onu.

0: Alışkanlıktan dolayı mesela futbolcular ağızlarını kapatıyor olabilirler.
1: O hep biraz yapıyorlar yani,
0: değil mi? Hep yapabiliyorlar.
1: Birbirleriyle konuşurlarken dikkat edersen futbolcular sahada bile hani kameralar çekmesin diye
0: tabii tabii
1: kapatıyorlar.
0: Tabii. Belki bir taktik konuşuyor. Diyor ki sen sola geç, ben sana uzun atacağım, şöyle olacak, böyle olacak.
1: Olabilir.
0: Mecburen
1: yani
0: kapatıyor ağzını. İlginç bir kural o. Peki şimdi yarı finaller belli. Fransa, İspanya, Arjantin, İngiltere. Şöyle bir baktığımda ben hani hangi maçı kim kazanır %51 bile önde bir takım göremiyorum ama bu benim kendi yorumum. Senin yorumunu çok merak ediyorum. Fransa İspanya maçı mesela ne olur? Yarın 22'de.
1: Yani Fransa İspanya maçı gerçekten hani erken final olarak nitelenebilecek bir maç. Ve maçın hakemi de bizim Paraguay maçını yöneten hakem.
0: Evet, çok beğenmiştik o hakemi.
1: Evet. Bence hak ettiği bir şekilde görev verilmiş kendisine. Şimdi ben İspanya'yı takım olarak daha çok beğeniyorum Fransa'dan. Fransa daha çok bireysel yıldızlarının yaptıklarıyla ön plana çıkan bir takım. İşte son maçta hatırlarsan Mbappe ile Osman Dembele şapkadan tavşan çıkartıp iki gol attılar bireysel yetenekleriyle. Hı hı. Maçı öyle 2-0 kazandılar ama İspanya daha çok takım oyunu oynayan bir takım. Çok iyi pas yapıyorlar ve birbirlerinin yerlerini ezbere biliyorlar. Dolayısıyla onların oyununu aslında bozan tek bir oyuncu var. O da Lamine Yamal. Yani son maçta Lamine Yamal hakikaten böyle futbol seven, pas seven insanları bayağı bir çıldırttı yani. Hep kendisi kafasının dikine gitmek istedi. Kaptırdı topları, pas atamadı. Lamine Yamal'ın da takım oyununa biraz daha uyum sağlaması gerekiyor. Yani De La Fuente'nin onu uyarması gerekiyor bana göre. Hani ben takım oyunu olarak Fransa'dan daha çok beğeniyorum İspanya'yı. Ama Fransa'da işte malum bireysel çok önemli yıldızları var. İş bitirici yıldızlar. Ben yine de İspanya tarafındayım. İspanya'nın takım oyununun Fransa'yı yenebileceğini düşünüyorum sevgili Kerem. Diğer yandan da İngiltere favorim Arjantin karşısında.
0: Arjantin, İngiltere. İngiltere gerçekten bu sene 60 sene sonra değil mi kazanmayı amaçlıyor, evet, kupayı.
1: Evet, son iki Avrupa Şampiyonası'nın da finalisti aslında. Baktığınızda İngiltere'de milli takımda son yıllarda bayağı bir yükseliş söz konusu. Ve son iki Avrupa Şampiyonası'nda da finale oynadılar kazanamamalarına rağmen. Şimdi Dünya Kupası'nda finalin eşiğindeler. Bakalım, ben Arjantin karşısındayız ki Arjantin'de öyle ağam şan futbol oynamıyor. Onlar da işte yetenekli futbolcuların sayesinde buralara geldiler. Hani biraz daha hakem ittirmesi eğer
0: evet,
1: biz de söyleyebilirsek
0: yani. Evet.
1: Hakem ittirmesi de var deniyor. İngiltere İspanya finali yine Avrupa Şampiyonası'ndaki gibi olabilir diye düşünüyorum, bakalım.
0: Evet, yani kim çıkarsa çıksın finale hakikaten çok güzel yarı finaller ve final
1: tabii
0: izleyeceğiz.
1: Sonuçta 4 takım var. Hakikaten çok önemli 4 takım. Hangi ikisi çıkarsa çıksın yine de final karşılaşması bayağı güzel bir final olacak ki ben de işte yarın gece yarısı FIFA akreditasyon taleplerini açacak. Ben de bir akreditasyon talebinde bulunacağım. Bakalım çıkarsa eğer talebim kabul olursa 3 günlüğüne gideceğim finale.
0: Finale, güzel inşallah. Umarız evet, şanslı haber gider. Peki
1: İnşallah,
0: şimdi
1: bakalım.
0: Dünya Kupası'nı biraz daha genelleştirecek olursak Amerika gibi, gerçi işte hani Kanada, Meksika, Amerika ama daha çok Amerika'da. Ama Amerika bir ülke değil, bir kıta, kocaman bir kıta yani belki.
1: Kuzey Amerika kıtasında oynandı yani.
0: Yani
1: resmen,
0: evet
1: tamamında.
0: Resmen öyle. Böyle büyük bir coğrafyada böyle bir organizasyon yapılması takımlara da zorluk çıkarttı. Yolculuklar uzadı, hava sıcaklıkları, iklim farkları bizi de etkiledi, herkesi etkiledi. Yani ne derece doğru bu kadar büyük bir coğrafyada bu organizasyonların yapılması sence Hüseyin Özkök?
1: Yani şimdi Amerika'da sonuçta bir ülke, coğrafyası çok büyük. Katar'da yapıldığında da coğrafya çok küçüktü. En uzak iki stat arasında 50 kilometre vardı. Yani onda yapacak fazla bir şey yok. Hani Amerika çok büyük, oraya vermeyelim diyenler de var. Mesela öyle büyük coğrafyalara vermemek gerekir diye. Ama mesela şöyle yapılabilirdi belki. Belli bölgelerde yoğunlaştırılabilirdi kupa. Yani Kaliforniya'da işte veya da Amerika'nın güneyinde Miami ve şey arasındaki bölgede Texas, Miami, Florida, Kaliforniya o eyaletlerde olabilirdi ama yayılınca bütün Amerika'ya tabii ki çok büyük bir coğrafya ortaya çıkıyor. Şimdi ben sana daha güzelini söyleyeyim. 64 takıma çıkma şeyleri konuşuluyor.
0: Evet, bir de o var.
1: Şimdi 64 takıma çıkarsa CONMEBOL, yani bugün Amerika Konfederasyonu, bu 64 takıma çıktıktan sonra Geri kalan maçların o kendi konfederasyon çerçevesinde Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanmasını istiyor. Düşünsene Fas, İspanya, Portekiz, arada okyanus var. Güney yarım kürede oynanacak. Bir de yani coğrafyayı düşünebiliyor musun? Araya okyanus gidecek. Bir de güney yarım küre ve kuzey yarım kürede düzenlenen, iki ayrı yarım küre düzenlenen ilk dünya kupası olacak. Falan yani Amerika falan, Meksika, Kanada, onun yanında artık çok böyle şey ufak kalacak neredeyse.
0: Yani gerçekten ilginç, böyle saat itibariyle de tabii dünyayı baz alır biz kendimizi düşünüyoruz ama böyle gündüzümüz gecemize karıştı Hüseyin abi, değil mi? Saat 4'te 5'te maçlar, biri 24'te bitiyor, ertesi gün iş var, mesai var, 4'te kalkıyorsun saat
1: evet.
0: Kurup böyle hakikaten böyle bir sıcaklar da bastırdı, böyle bir fena olduk spordan yani, ne dersin?
1: Ben şimdi böyle sabaha karşı olan hani 4'te 5'teki maçlarda saati kuruyorum, çaldığında televizyonu açıyorum, tekrar uyumaya devam ediyorum. Gol sesi ne uyanabilirsem uyanıp tekrarına bakıyorum.
0: Vallahi ben de öyle oluyorum bazen. Yani ses sesinden bir uyanıyorum. Bir bakmışım, sızmışım yani. Ama takip etmekte zorundayız tabii, mesleki icabı.
1: Tabii yani mümkün olduğunca çok takip etmeye çalışıyoruz.
0: Peki Dünya Kupası'nı bir de kendi tarafımızdan bakalım. Şimdi acaba bu federasyon başkanımız, örneğin kamp yeri konusunda ya da teknik direktörümüz Senior Montoya, iki maçta özellikle çıkarttığı 11, verdiği taktik konusunda şöyle bir kendilerine ikinci bir şans verilse, şöyle bir 15-20 gün, 3 hafta 4 hafta geriye dönsek, aynı şeyleri yaparlar mıydı, yapmalılar mıydı, ya da bundan sonrası sence ne yapmak gerek sevgili Hüseyin Özkök?
1: Şimdi kamp yeri konusu gerçekten hani ben de aldığım bilgiler içeriden. Hakikaten biz playoff turuna katıldığımız için kesin değildi katılmamız. Hı hı. Dolayısıyla biz kalan yerlerden birini seçmek zorunda kaldık. O da işte Arizona'daki, aslında harika bir tesis. Ama Arizona'da çöl kenarı olduğu için, işte Phoenix, Arizona, çok sıcak bir ortamda kamp yapmak zorunda kaldı amirli takım. Paraya kıyıp gidip kendileri herhangi bir şekilde bir kamp yeri belirleyip daha playoff belli olmadan oraya bir kapora verip tutabilirler miydi? Yapabilirlerdi. Bunu yapan ülkeler var. Mesela ben çok net hatırlıyorum, 2014 Dünya Kupası'nda Almanya Brezilya'da eski bir oteli alıp inşa etmişti baştan. Ve orada kamp yapmışlardı. Hı hı. Dolayısıyla bu yapılabilirdi ama beklemeyi tercih ettiler ve sonunda da işte Arizona'ya kaldı iş. Ama tekrar böyle bir durum olsa herhalde daha tedbirli davranırlar diye düşünüyorum. Evet. Ama ben de şunu da söylemek istiyorum. Aslında FIFA'nın bu playoff'ları öyle bir ayarlaması lazım ki bütün takımlar eşit şekilde hani bu kamp yerlerini seçme şansına sahip olmalar. Yani playoff'lar da bence Aralık ayında bitmeli.
0: Evet.
1: İş Şubat'a Mart'a uzayınca bu sefer de playoff oynayan 6 takım mağdur oluyorlar. Böyle.
0: Peki Montoya konusunda son cümlelerini almak istesem sevgili Hüseyin Özkök. Yani hata mı yaptı? Hadi ve bundan sonrası için Montoya ile devam etmek doğru mu? Onda bir şeylerin değişmesi lazım mı? Görüşlerin nedir? Alo. Bağlantı koptu zannediyorum. Mute'de basılmış. Onu bir çözmek gerekiyor. Ses. Orada bir mikrofon kapandı simgesi görüyorum ben. Onu açmak gerekir belki ekrandan. Şimdi geliyor mu ses?
1: Yanlışlıkla tamam. Ben dokundum demek.
0: Tamam.
1: Özür dilerim.
0: Belki de bizdedir.
1: Yok, ben yanlışlıkla dokunmuş olabilirim.
0: Önemli. Biz 57'de reklamı girmek zorunda mıyız en son?
1: O zaman şöyle
0: yapalım kısa, Hüseyin abi. Seni
1: çok kısa Montella'yı söyleyeyim. Hata yaptığını düşünüyorum.
0: Peki.
1: Kadro seçiminde özellikle hatalı buluyorum Montella'yı. Hani çok sayıda teknik direktör görevi bıraktı. Montella da bıraksa bence iyi olurdu ama bırakmadı. Devam edecek. Yapacak bir şey yok. Ama mesela şeyi oynatması gerekirdi. Can Uzun oynatması, Ozan Kabak'ı oynatması gerekirdi diye düşünüyorum.
0: Belki de Deniz Gül'ü. Peki çok teşekkür ediyoruz sevgili Hüseyin Özkök.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık. Hoşça kal.
1: Selamlar, iyi akşamlar.
0: A Spor yorumcusu gazeteci Hüseyin Özköp'le konuştuk. Şimdi kısa bir reklam.

0: Varımız var yine spor servisimiz futbolla ve daha sonra tenisle devam edecek.
1: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
1: Saatler 19.59 dakika geçiyor. İstanbul'dan devam ediyoruz canlı yayınımıza. Hüseyin Özkök'le sohbetimizi bitirdik. Ve şimdi biraz ligimize dönmek istiyoruz. Çünkü transfer haberleri var. Avrupa Kupası maçları yaklaşıyor. Spor yorumcusu sevgili Oğuz Oruç bizimle. Sevgili Oğuz Oruç, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Kerem Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar
1: diliyorum. Teşekkür ederiz. Biz de iyi akşamlar diliyoruz. Şimdi transfer haberleri müthiş. Paralar havalarda uçuşuyor gibi gözüküyor. Bu kadar büyük rakamlar artık normalize edildi gibi geliyor bana. Trabzonspor dört büyüklerin arasında ya da şöyle diyelim, hani Avrupa Kupası'na katılacak takımlarımız arasında en erken transferlerini halleden takım olarak ilgi çekti. Daha sonra Beşiktaş müthiş transferler yaptı, buna iyi bir kaleci dahil. Fenerbahçe'de Vedat Muriç'ten sonra Ake'yi ve Greenwood'u da katmak üzere. Galatasaray'dan ses çıkmıyordu. Galatasaray'da da bu akşam Ugoç Hukvu'nun, doğru mu okudum bilmiyorum, çok zor telaffuz ediliyor ama, Ugoç Hukvu'nun İstanbul'da olacağı söyleniyor. Şimdi siz hangisinden başlamak isterseniz, sizin gönlünüze göre, şeklinize göre transferlerle ilgili son bilgileri sizden alabilir miyiz sevgili Oğuz Oruç?
2: Tabii ki. İsterseniz bugün akşam Türkiye'ye gelecek olan Ugoç Hukvu'yla başlayalım. Tamam. Sonuçta Galatasaray açıkladı, bugün İstanbul'a geleceğini açıklamıştı ve kiralık bir şekilde aldı. İlk transferini kiralık yaptı Galatasaray. 2 milyon civarında bir kiralama bedeli ödeyecekler ve belli şartlara bağlı şekilde de bir opsiyonu bulunuyor. Bence opsiyonu normal şartlarda pek kullanılabilecek bir rakam değildi. Çünkü 25 milyon eurodan üstte bir rakamdı ve şu ana kadar herhangi bir milli takım kariyeri veya Premier Lig'de doğru düzgün bir sezonu olmayan bir futbolcu için verilebilecek bir para değildi açıkçası, ama bunu bir senelik kiralık, oradaki o Lemina sonrasındaki geçişi ayarlayabilmek için yapılmış bir hamle olarak görebiliriz belki Galatasaray'da. Oyuncunun profiline bakacak olursak, hani nasıl bir oyun tarzı vardı diye bakacak olursak, bence geçen sene Galatasaray'da merkezde eksikliği hissedilen bir profil olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz sezon Galatasaray'a bakıyorduk. Torreira oynuyordu, Lemina oynuyordu, Gabriel Sar oynuyordu, hatta İlkay oynuyordu. Ama bunların hiçbirisi bana sorarsanız fiziksel anlamda rakibin gözünü korkutabilecek ön liberolardan biri değildi. Bu anlamda Guçuk bunun zaten işte bir Amadou Onana gibi, bir Romeo Lavia gibi, aynı benzer dönemlerde çıkmış diğer oyuncular gibi, öncelikle fiziğiyle ve görüntüsüyle rakibi korkutan bir ön libero olduğunu söylemem gerekiyor ve bu anlamda da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Galatasaray'ın önemli deplasmanlarda elini güçlendirebilecek, bazen oyunu tutması gerektiği anlarda sahaya atıp ondan iyi bir performans alması gerektiği noktalarda elini genişletebilecek bir oyuncu eklemesi olarak görüyorum ben bu Guçuk transferini. Torreira'nın da o merkezdeki iş gücünü, yani iş yükünü de biraz da rahatlatacaktır. Bu anlamda Galatasaray öncelikli olarak bu seneyi düşünmesi üzerinden hem 2 milyon euro gibi ucuz diyebileceğimiz artık bir kiralama ücretiyle, hem de çok da yüksek olmayan bir maaşla birlikte o bölgeyi aslında çözdü diyebiliyoruz.
1: Peki şimdi Icardi'nin döneceğinden herhalde taraftarlarda %90 umudu kesti gibi gözüküyor.
2: Muhakkak bence de zaten bir, dönmemeli aslında.
1: Artık yani ikinci bir santrfor kesinlikle Osimhen'i yedeklemek için ya da belki de bazı maçlarda yanında oynatabilmek için bir santrfor. Bir de tabii Galatasaray'ın Mertens'den sonra bulamadığı, dolduramadığı mevki bir 10 numara meselesi var. Bu konudaki adaylar ya da size gelen haberler nedir sevgili Oğuz Oruç?
2: Okuduğumuz haberlere göre zaten şu anda dediğiniz gibi iki mevkiye oyuncu bakılıyor ve bence de zaten alınması gereken mevkiler bunlar. Çünkü Icardi bu ligde çok büyük başarılara imza atmış oyuncu olmasına rağmen son dönemde artık neredeyse sahada yürümeye mecali kalmamış bir hali vardı ve buna rağmen de hala sözleşme görüşmelerinde onun tarafının çok yüksek beklentileri olduğu basına yönlendirilmişti ve bu anlamda da zaten Galatasaray artık onunla bir sözleşmeyi yenilememe yoluna girmiş oldu. Ülkemizde bu sezon 16-4 yabancı sınırı uygulanacak ve artık her mevkide çok fazla, hani gereksiz bir şekilde yaşı büyük oyuncularda gitmektense 4 tane de U23 oyuncuya gitmesi gerekiyor artık takımlarımızın. Bunun üzerine de zaten Galatasaray'ın forvet adaylarının eski Fenerbahçeli John Duran olduğu söylendi. Ren'den Kader Meite'nin isminin geçtiği söylendi ve Dinamo Kiev'den de Maxim Potverenko. Bunun ismini de ben şu anda tam okuyor yani söyleyemiyorum.
1: Evet,
2: olabilirim.
1: Çok zor telaffuzlu futbolcular bunlar.
2: Evet, eskisi gibi değil artık, hani futbol değiştikçe de ve yeni futbolcular da tanıdıkça da gerçekten bazen bu işte söyleme işte telaffuz problemleri yaşayabiliyoruz. Şu anda sanki anlaşmaya en yakın olunan futbolcunun Ukraynalı santrafor olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncunun zaten belli başlı Premier Lig'den bazı taliplerinin olduğu da söyleniyordu. Daha transfer sezonun başında işte işin içinde Galatasaray olmadan Galatasaray işin içine dahil olduktan sonra hem oyuncuya nispeten bir oynama garantisi diyeyim. Çünkü sonuçta Premier Lig'e gittiğiniz zaman Premier Lig'de çok fazla ilk sezonunuzdan kendini gösterebilme imkanı çoğu zaman bulamıyor futbolcular. Hem nispeten bir oynama garantisi hem de daha dolgun bir maaşla beraber oyuncuyu sanki İstanbul'a getirebilecek noktaya geleceğini düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Ve hani hem Kader Meite'ye baktığımız zaman hem John Duran'a baktığımız zaman da onlara göre bence çok daha hazır saha içerisinde hem mücadeleye hem de takımın istediği o gol yükünü, hani Osimhen'in yokluğundaki gol yükünü sırtlayabilme noktasında Ukraynalı golcünün iyi bir ikamesi olabileceğini düşünüyorum Osimhen'in. Bu yüzden de bu transferi gerçekleştirmesini ben Galatasaray'ın bekliyorum. Önümüzdeki süreçte de belki bir haftalık süreçte belki 10 günlük süreçte bu transferle alakalı mutlaka bir olumlu gelişmenin yaşanacağını düşünüyorum ben.
1: Peki 10 numara konusu?
2: 10 numara konusundaki ilk tercihleri Can Uzun gibi duruyor Galatasaray'ın ve ama Can Uzun'la alakalı da en büyük problem Eintracht Frankfurt gibi çok son dönemde çokça sayıda oyuncuyu çok yüksek bedellerle satmış bir takımdan bu oyuncuyu almak durumunda kalıyorsunuz ve Türk yani bizim deyimimizde tok satıcıyı oynuyor şu anda Frankfurt ve normalde 40-45 bantlarına belki satılabilecek bir oyuncuyken 60 milyon euronun aşağısına düşmüyorlar. Hal böyle olunca da transferde çok fazla bir görüşmelerde ilerleme gerçekleşemiyor. Onun haricindeki bazı oyuncu isimleri çıktı ama bunların çok fazla doğrulanamadı veya kulüp içinde çok fazla yankısı bulunamadı.
1: Paraguaylı bir sonra, genç oyuncudan bahsediliyor değil mi Ozor Uç?
2: Evet, en son Paraguay'ın Dünya Kupası'ndaki maçlarını Okan Buruk'un yerinde izlediği söylenmişti Julio Enciso'nun ve bonservisi Chelsea'de olan bir futbolcu. Chelsea onu bu sezon ana kadrosunda yani ana rotasyonunda muhtemelen değerlendirmeyecektir. Çünkü ellerinde 45-50 tane futbolcu varken bir şekilde onları da tekrardan oynama garantisiyle gerek Strasbourg kardeş kulüpleri Strasbourg gerek başka kulüplere kiralama seçenekleri mutlaka ortaya çıkacaktır. Eğer ki Can Uzun'dan istenilen o geri dönüş sağlanamazsa sanki yine Ukoçukwu'da olduğu gibi bir kiralama artı opsiyon şeklinde Enciso ihtimali bence Galatasaray'a doğar. Çünkü son Dünya Kupası maçlarında da izlerken gördük ki Enciso Paraguay adına çok böyle %150'sini veren bir sahada performans gösterdi. Müthiş teknik bir oyuncu mu veya teknik özellikleriyle mi öne çıktı? Hayır ama saha içerisinde

0: seviyesindeyken sonuna kadar mücadele etti. Gerektiğinde doğru pas istasyonlarını oluşturarak Paraguay'ın kontralarda iyi bir şekilde ön tarafa çıkmasını sağladı ve bence de bir 10 numara göre de çok daha iyi bir bitirici olduğunu ben maçlarda o gösterdiği performansta kanıtladığını düşünüyorum. Bu anlamda da Can Uzun olmazsa muhtemelen Enciso'nun yeni sezonda Galatasaray forması giymesi muhtemel gibi duruyor.
1: Oğuz Oruç, Galatasaray'la ilgili son olarak çok kısa Davinson Sanchez'in Como'ya transferi konuşuluyor.
0: Burada da bence Galatasaray'ın tutumu etkili oluyor. Çünkü şu ana kadar aslında 30 yaşındaki futbolcudan Davinson Sanchez ve 30 yaşındaki bir futbolcudan 20-25 milyon euro bandında bir bonservis elde etmek de aslında Galatasaray için iyi olacaktır ama Galatasaray sonuçta senelerdir şampiyon oluyorken Davinson Sanchez Abdülkerim ikilisiyle devam edildiği için biraz daha satmama taraftarı gibi duruyor. 30-35 bandlarına çıkmadığı sürece sanki Galatasaray'ın bu transfere olur vermeyeceğini düşünüyorum ben. Yeni sezonda da Davinson'la devam edilecek gibi duruyor.
1: Bir de Davinson satılırsa yerine muhakkak bir sağ stoper almak icap edecektir diye düşünüyorum ve 25'e satsanız kaça kime alacaksınız Şampiyonlar
0: Evet,
1: Ligi seviyesinde? O da
0: kesinlikle
1: bir
0: öyle.
1: soru işareti.
0: Geçen sene Singo alındı ve Singo'ya 30 verildi. Ne sağ bek olarak ne sağ stoper olarak tam bir şekilde verim alınamadı.
1: Evet.
0: Biraz daha ucuza bir transfer yaptılar. Carlos Cuesta geldi ve hani 6-7 milyon euro civarında bir paraya gelmişti ama ondan zaten hiç verim alınamamışken tekrardan yeni bir sezonda da yine şampiyonluk hedefliyorken Davinson'u elden çıkarmak çok fazla Galatasaraylıların isteyeceği bir şey değildir muhtemelen.
1: Fenerbahçe'ye geçelim. Vedat Muriç'i zaten kısa sürede istiyorlardı. Fenerbahçe yönetimi zaten eski futbolcuları hemen geldi. Talihsiz bir sakatlık yaşıyor ama herhalde yetecek diye düşünüyorum ben Avrupa maçlarına ya da en azından ikinci diğer tura. Ne Ake geldi yine stoper olarak sessiz sedasız hızlı bir transfer ve bugünlerde değil bir haftadır konuşulan Greenwood transferi var. Bir türlü bitemedi çünkü birkaç takımın izin vermesi, imza atması gerektiği söylendi. Son olarak herhalde zannediyorum yetkililer Oğuz Hoca'da, Marsilya'da getirmek için Greenwood'u son artık hamlelerini yapıyorlar.
0: Greenwood hamlesi bence de bu üzerine bu kadar düşünmesi ve uğraşılması gereken bir hamleydi. Çünkü mesela bir Beşiktaş veya bir Trabzon hatta belki bir Galatasaray'a göre düşündüğümüz zaman Fenerbahçe'nin elinde şu anda çok daha fazla bir oyuncu sayısı var. Hani adet olarak baktığımız zaman kiradan dönen oyuncularla birlikte Fenerbahçe'nin elinde ciddi bir oyuncu rotasyonu bulunuyor ve bu oyunculardan zaten nasıl desem kamp boyunca içinden yararlı olabilecekleri seçip diğerleriyle yolların ayrılacağı bir süreç var. Ama genel olarak ilk 11'deki o ana rotasyona baktığımız zaman Fenerbahçe'nin elinde Ederson gibi, Skriniar gibi, Kante Gendouzi gibi, hatta Asensio gibi, Talisca gibi, Kerem gibi diğer Türk oyuncularla beraber bence yeterli bir rotasyon var. Onların için hücumdaki skor yükünü çekebilecek bir tane daha kanat oyuncusuna ihtiyaç vardı ve hani bu transferi yani böyle bir mevki için, böyle bir rol için alınabilecek en ideal isimlerden biri kesinlikle Mason Greenwood. Çünkü futboldan uzaklaştıktan sonraki yani geri döndüğü süreçten beridir kısır bir takım olan Getafe'deki performansı, sonrasında Marsilya'ya gelip 2 sezondur Marsilya'da göstermiş olduğu performanslarla birlikte Mason Greenwood tekrardan kendinden beklenilen seviyeye çıkabileceğini göstermiş oldu. Fenerbahçe'de geçen sezon Galatasaray'da gördüğü gibi Osimhen için çok yüksek bir bedel vermiş Galatasaray ve Osimhen'in attığı gollerle birlikte bir anda tekrardan Galatasaray'ı şampiyon yapar hale getirdi. Fenerbahçe'yi de ben bu şekilde bu sezon ilerleteceğini düşünüyorum. Çünkü daha fazla adam alıp az bonservisler vereceğime bir tane beni direkt olarak şampiyon yapabileceğini düşündüğüm bir oyuncu alayım. Ve bu ben hani onu bir şekilde destekleyebilirim elimdeki diğer oyuncularla düşüncesiyle bence ilerlediler ve son ana kadar Greenwood'u beklediler. Artık onda da zaten hem basında okuduğumuz kadarıyla hem de sizin dediğiniz gibi neredeyse sona yaklaşılmış oldu ve artık Greenwood'un gelişiyle birlikte yapılacak bir muhtemel bir forvet transferiyle ben artık Fenerbahçe'nin hem yeni sezona hazır olabileceğini düşünüyorum hem de Avrupa maçlarındaki o ideal kadroyu kurma konusunda da doğru bir yola girebileceğini düşünüyorum. Çünkü Ake transferine hiç konuşamadık ama gerçekten de Ake transferiyle birlikte sağ stoperi Skriniar, sol stoperi Ake transferiyle bence Fenerbahçe yoluna uzun süreler devam edebileceği bir Avrupa'ya bir stoper tandemi de oluşturdu diyebilirim.
1: Peki Fenerbahçe'de göze çarpan şu var. Diğer yani dört büyüklerin içinde Fenerbahçe şu anda elinde sözleşmesi devam eden en fazla yabancı futbolcu barındıran takım. Tabii onların da gönderilmesi gerekiyor. 16

0: dört kuralı içerisinde. Bu konuda da zaten futbolculara teklif geldi. Yönetim tarafından ya da sosyal medyada açıklanıyor. Yani peki sonuçta hepsini göndermek mümkün olabilecek mi bu işler? Yani istenilen şekilde Fenerbahçe yönetimi adına çözülecek mi? Yoksa sonuçta hani yumurta kapıya sıkışınca belki de, hani bu Fenerbahçe için değil, tüm takımlar için geçerli, belki de bir iki oyuncuyu istemeden, hani lisansını bile çıkartamadan böyle
1: maalesef
0: böyle bir şeyler de olabilir diye ben düşünüyorum. Çünkü çok fazla sayıda oyuncusu var.
1: Evet evet, kesinlikle böyle olacaktır. Çünkü kulüplerimiz sürekli olarak aslında kendim öncelikle ben transfer yapayım, geri kalan oyuncuları bir şekilde elden çıkarım düşüncesiyle giriyor sezona, ama maalesef sadece Fenerbahçe üzerinde değil, gerçekten de hem Beşiktaş'ta da hem belki Trabzonspor'da veya Galatasaray'da da bu süreçler yaşanacak. Çünkü alınırken büyük umutlarla alınan transferler 6 ay 7 ay içerisinde, yani bir devre oynandıktan sonra bile hemen pat diye gözden çıkarılan oyuncu durumuna geliyorlar ve hani bu süreci yönetememek gerçekten büyük sıkıntı. Konumuz Fenerbahçe'yken mesela hem Beka olsun hem Diego Carlos gibi isimler olsun, bu oyunculara yüksek bonservis bedelleri ödenmişti ve sahada bir katkı almadan maalesef elde hala duruyorlar. Bu oyunculara da özellikle yüksek maaşlarla geldiği için, sonuçta dört büyüklere gelirken oyuncular maalesef yüksek maaşlarla geliyorlar ve bu buralardan alabilecekleri maaşı başka bir takımlar veremeyeceği için de elde kalınmış oluyor. Geçen sezonun devre arasında mesela Beka'yı Kasımpaşa'ya kiralık vermişlerdi. Birçok kulübümüz benzer şekilde hem yurt içinden hem yurt dışından, özellikle bence Arabistan'dan, Katar'dan, Arap Emirlikleri'nden oyuncular için piyasa yoklamaları yapıyor gibi duruyor. Hiçbir şey çözülemezse de belki de Eylül'ün ilk haftasında transferin son haftasına girilmişken bu gönderme işleri biraz daha hızlanabilir gibi de duruyor aslında.
0: Ya da işte hani bir yere kiralık verip gene maaşını Fenerbahçe'nin evet, ödemesi konusu. Tabii bu sözleşmeler o kadar yüksek yapılıyor ki vakti zamanında sonradan başa bela alabiliyor futbolcular. Bugün mesela Galatasaray'a dönmek istemiyorum ama Sanchez'in hani gideceğini varsayarsak bazı senaryolar kuruluyor. Van Dijk'in gelmesi gibi hani bir şeyler konuşuluyor ama yine konuşulan öyle bir rakam var ki 10 milyon bonservis parası, 12 milyon maaş istiyormuş Van Dijk. Van Dijk'e bakıyorum 35 yaşında. Yani evet, diğer taraftan 30 yaşındaki şu anda mevcut futbolcuya Sanchez bakıyorum. Yani kimi tercih edersin, Sanchez? 3 milyona Sanchez mi, 12 milyona 35 yaşındaki Van Dijk mi? Evet, tecrübeli olabilir ama yani sahada da izledik, Galatasaray maçlarını da izledik, diğer maçlarda da çok artık yavaşlamış biraz yani gibi geliyor.
1: Öyle bana. Ve sonuçta yani son dönemde belki de bu ortaya konulan yabancı sınırıyla beraber yeni sezonlarda artık takımlarımızın biraz daha hani hem genç isimlere yönelip hem de daha böyle ileride de satış yapabileceği oyunculara daha büyük sorumluluklar hı-hı, verebilme ihtimalini de görüyorum. Bence de artık öyle olmalı.
0: Öyle olmalı.
1: Yani 35 yaşındaki bir adam dünyanın en büyük yıldızı dahi olsa da bir iki sene sonra, belki 6-7 ay sonra ufak bir sakatlıktan sonra bile iyi bir şekilde geri dönemediği oluyor. Ondan sonra da zaten kulüpler üzerinde çok büyük yükler oluşmuş oluyor.
0: Kesinlikle. Beşiktaş'a geçersek çok güzel transferler yaptı Beşiktaş. Devam da ediyor. Bir santrfor gene lazım zannediyorum Beşiktaş'a. Ama kaleci dahil, orta Salih dahil ve son yabancı transfer daha şu anda aklıma gelmedi ismi.
1: Trossard
0: bravo. Çok iyi transferler. Yani Beşiktaş'ta sezona şampiyonluk parolasıyla ve en iddialı takımlardan, her zaman öyledir Beşiktaş ama bu sefer daha ciddi bir hazırlık dönemi geçirdi.
1: Beşiktaş'ta bundan belki 2 sene önce işte Giovanni Van Bronckhorst takımın başındayken bu takımın en az 3 transfer sezonluk bir yapılanmaya ihtiyacı var demişti. O görememişti bu durumu. Sonrasında Sergen Yalçın yine benzer şekilde görevin başındayken biz 3 transfer dönemi istiyoruz demişti ve bir devraz transfer döneminde, Ocak transfer döneminde 8-9 kişilik bir transfer dönemi geçirdiğini gördük Beşiktaş'ın alarak. Şu anda bakıyoruz ki daha neredeyse Temmuz ayının ortasına gelmeden Beşiktaş yine 6 tane transfer yapmış ve 4-5 tane daha transfer yapacak durumda. Biz de aslında bu son dönemde Beşiktaş'ın ne kadar kadrosunda hani yarışmaktan, rekabet etmekten uzak olduğunu aslında bize gösteriyor. Sizin de dediğiniz gibi bu sezon artık Nübel transferi bence Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı en hani doğru ve yerinde transfer olarak görüyorum. Çünkü Almanya milli takımının 3. kalecisi, Dünya Kupası'nda da turnuvada işte Almanya milli takımıyla beraberdi. Bonservisten kaçmadı Beşiktaş. Çok fazla hani 15-20 milyon euroları ödemese de 10 milyon euro civarında bir yine bon

ters ödemiş oldu. Ve hani bundan sonra Nübel'i herhangi bir yere satmayacak olsa da en az bence 5 sezon 6 sezon boyunca Nübel'le beraber aynı seviyede devam edebileceği, o güvenebileceği kaleciyi Beşiktaş sonunda bulmuş oldu. Çünkü son dönemde ne yabancı kalecilerden ne yerli kalecilerden üst üste bir sezon iki sezon boyunca katkı alamıyordu. Yeterli katkı alamıyordu Beşiktaş. Son olarak Trossard hamlesi geldi. Sol kanat da bence Beşiktaş'ın hem geçen sene hem belki bir önceki sene yerini tam oturtamadığı bölgelerden biriydi. Şu anda Arsenal'le birlikte Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış. Premier Lig'de şampiyon olmuş. Son 2-3 sezondur 15 golden fazla katkı sağlamış takımına. Bir sol kanat almış oldu. Onun tek bir dezavantajı muhtemelen yaşı olacaktır ama 1-2 sezonluk, yani en az 2 sezonluk iyi performansının ardından insanların bunun üzerine de çok fazla düşüneceğini düşünmüyorum. Santrfor konusunda da ile beraber o forma rekabetine girebilecek bir Semih Kılıçsoy var ama Semih'e baktığımız zaman geçen sezon Cagliari'de sezonun uzun bir bölümünde oynasa da yeterli gelişimi bence gösterdi mi? Bence gösteremedi. Bu anlamda zaten eğer ki bu gelişimi göstermiş olsa Cagliari'nin oyuncuyu bonservis şeyini, opsiyonunu kullanıp transfer edebileceğine inanıyordum ben ama geldiğimiz noktada Semih geri dönmüş oldu. Oh ve Semih'le beraber sezona başlayabileceklerini düşünmüyorum ben Beşiktaş'ın. Çünkü hem olası bir konferans, çünkü Mitchell'ın da elenme ihtimalini ben kuvvetli görüyorum Beşiktaş'ın. Mitchell'ın çok daha iyi bir sistem takımı olarak bence gözümüze çarpıyor. Hem olası bir konferans liginde hem de ligde tekrardan şampiyonluk yarışına girmek istiyorsa mutlaka bir santrfor transferi orada gelecektir. Lukaku mu olur, Vlahovic mi olur veya başkanın kendisinin özellikle çok istediği Charlotte mu olur? Yani Beşiktaş'ın bu mali bütçeleri

0: Yani bir mesela Piemonte olsa veya bir Beto olsa da ben Beşiktaş'ın iyi bir şekilde yapılanıp yeni sezona iyi bir şekilde hazırlanabileceğini düşünüyorum. Yeni hocaya da zaten bu konuda en azından bu sezonluk bir tolerans gösterilmesi gerektiğini de düşünüyorum.
1: Evet, şimdi sevgili Oğuz Oruç, konuyu bu Avrupa Kupası konularını açtınız da iyi oldu. Beşiktaş'ın rakibinden bahsettik. Orada bir hani Aral Şimşir Trabzonspor gittiği için güç kaybetmiş olabilir ama onlar o kadar çabuk dolduruyorlar ki yerlerine giden oyuncuların, özellikle İskandinav takımları, zor bir eşleşme olacak Beşiktaş için. Peki diğer temsilcilerimize de bakacak olursak, Fenerbahçe'de onun da maçı yakın çünkü Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile oynayacak ki işin ilginci Galatasaraylı eski futbolcu, Polonya milli takımından da tanıdığımız Podolski de zannediyorum bu takımın belli bir yüzdesine sahip. İlginç bir eşleşme olacak. Bu konuda hem Fenerbahçe'yi hem Gornik Zabrze'yi bir kefeye koyduğumuzda herhalde Fenerbahçe daha ağır basıyor, değil mi?
0: Kesinlikle ağır basıyor. Geçen yani normalde Polonya'da geçmişte çok daha önemli bir takımmış Gornik Zabrze, ama 2010'lardan sonra ben onların bu kadar yukarı, yani bu kadar yukarı seviyeye çıkabildikleri bir sezon hatırlamıyordum. Geçen sezon gerçekten takım bütünlüğünü iyi sağlayıp kendilerinden güçlü takımlar olmasına rağmen Polonya'da Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek kadar yukarıda bitirdiler sezonu ve onlar açısından da geçen eski sezonları, işte çok eskileri hatırlatmak anlamında iyi bir sezon olmuş oldu. Hem de kupayı da kazandılar bu arada. Ama genel kadro kalitesine baktığımız zaman ben şu anda onların, hani ligde 16 takım var Polonya Ligi'nde ve hala ilk 5'e bile giremeyecek kadar güçlü olduklarını düşünmüyorum. Yani zaten giden oyuncuları da oldu. Hellebrand gibi bir oyuncuyu kaybettiler ve Hellebrand bence şu anda Süper Lig'deki birçok kulüpte de oynayabilecek kadar kalitede bir orta sahaydı. Giden oyuncular oldu, gelen oyuncular oldu ve gelen oyuncular hani ilk maçlarına muhtemelen zaten Fenerbahçe karşısında çıkmış olacaklar. Bu anlamda da Gornik'in de büyük dezavantajları var. Kadro olarak birebir olarak karşı karşıya değerlendirdiğimizde zaten Fenerbahçe'nin kadro kalitesini çok daha yukarıda görebiliriz. Fenerbahçe'nin dezavantajı ne olur? Dünya Kupası'ndan dönen oyuncular neredeyse hiç kamp yapmadan bu maça çıkmak zorunda kalacaklar. Bu anlamda oyuncularda bir yorgunluk görülebilir. Bu bir ihtimal olabilir ama onun haricinde ben Fenerbahçe'nin hem deplasmanda kazanıp hem de Saracoğlu'nda kazanıp bu turu geçebilecek kadar bu tur, yani kadro kalitesine zaten sahip olduğunu düşünüyorum. Hem de o isteğe de sahip olacaklarını düşünüyorum.
1: Ben sonuçta de öyle düşünüyorum. Önemli olan playoff'ta kimin geleceği tabii. Daha güçlü bir rakip gelecektir. Geçen sefer Benfica'ya talihsiz, neredeyse yani bir golle diyelim, elenmişti. Umarız bu sefer Galatasaray ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eder diye düşünelim.
0: Orada da zaten kura şansı oluyor ve gerçekten de hani dediğiniz gibi Benfica o gün çok mu iyiydi, değildi. Ama Fenerbahçe'nin şanssızlığı, topu kaleye atamamak derken, gerçekten Fenerbahçe açısından üzücü bir şey oldu, elenme oldu. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katıldığınızda hemen hiçbir şey yapmasanız dahi 25-30 milyon eurolar geliyor kulübe ve bu paralar bir sezonluk bütün neredeyse harcamaları bile karşılayabilecek seviyede oluyor. O yüzden Fenerbahçe'ye de kura şansıyla beraber hani bol şans demek isterim şimdiden. Umarım Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırlar onlar da Galatasaray gibi.
1: Başakşehir Konferans Ligi'nde oynayacak Sarajevo Inter Turku galibini bekliyor Başakşehir. Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un şu anda rakipleri belli değil. Çünkü onlar gruplardan başlayacaklar. Daha sonra belli olacak. Biz şimdiden tüm takımlarımıza başarılar dilerim. Son sözü size bırakalım sevgili Oğuz Oruç.
0: Ben de bütün takımlara başarılar dilerim. Sonuçta ülkemizde hani futbolun gelişmesi açısından Avrupa'ya gitmek, Avrupa'daki başarılarımız çok değerli oluyor. Ayrıca da Süper Lig'in başlamasında Süper Lig'in başlamasında da tam bir aylık süreç kaldı. Umarım bol zevkli, bol gollü ve işte her takımın o istedikleri hedefleri yarışabilecekleri şekilde bir yeni sezonda görmüş oluruz belki de. Hem de daha az hakemin konuşulduğu, daha az bence pozisyonların konuşulduğu bir lig izlersek de çok daha iyi olur. Çünkü hakem konuşmaktan bazen futbolun gerçekten doğrularını, gerçeklerini unuttuğumuzda oluyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık sevgili Oğuz Oruç.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar diliyoruz. Bu arada Trabzonsporlu dinleyicilerimiz bize kızmasınlar niye konuşmadınız diye. İlk başta zaten Trabzonspor'un hakkını verdik. Trabzonspor gerçekten dört büyüklerin içinde transferi en kolay, en hızlı çözen, en planlı, scoutları çok iyi çalışan, bir senedir, bir buçuk senedir, bu senede dahil genç yetenekleri

0: çok makul fiyatlara takıma kazandıran ve hatta Kuvali de dahil bu aralar satış, Fiorentina ile ilgili bir satış konuşuluyor bayağı iyi bir fiyata. Gerçekten Trabzonspor bu konuda çok başarılı. Fatih Tekke teknik direktörü zaten devamlı övüyoruz ve hakkını veriyoruz. Trabzonspor'u da önümüzdeki programlarda daha ayrıntılı bir dosya açmak üzere muhakkak elbette konuşacağız sevgili dostlar.
1: Spor servisi devam ediyor.
0: Saatimiz 20.24'ü geçiyor. Son bölümümüzde tenisi konuşacağız ve tenis yorumcusu sevgili Murat Taşkolu var hattın diğer ucunda. Murat Bey hoş geldiniz.
2: Merhabalar Kerem Bey, hoş bulduk.
0: Şimdi Wimbledon sona erdi ve Djokovic elendikten sonra yarı finalde Sinner'a Zverev rakibi oldu. Zverev de sürpriz bir şekilde yarı finale çıkan bir İngiliz'i eledi. Öncelikle bu İngiliz hakkında neler söylemek istersiniz? Gerçekten çok başarılı geldi Frey değil mi? Yarı finale kadar. Üstelik wild card'la katılmıştı. Yani dünya sıralamasında da çok çok önemli bir yere sahip değil ama tabii çimde oynama alışkanlığı ve ev sahibi olma avantajıyla herhalde buraya kadar geldi. Başarılıydı da aslında. Nasıl buldunuz Frey'i?
2: Kesinlikle öyleydi. Çünkü ev sahibi olan turnuvalarda böyle ev sahiplerine biraz wild card avantajı veriliyor. Turnuvanın da Büyük Britanya'da olması dolayısıyla birkaç Britanyalı oyuncu böyle wild card alıyor aslında Wimbledon'da. Ama çok fazla değerlendiremiyorlar. Mesela geçtiğimiz yıllarda bunun en büyük örneği aynı şekilde Feride olduğu gibi. Hı hı. O da çok iyi değerlendirmişti wild card'ı ve bir anda yükselip ardından da bir Amerika Açık şampiyonluğu gelmişti onun cephesinde. Feride yine aynı şekilde aldığı wild card'ı çok iyi değerlendirdi. 114 numaraydı turnuvaya geldiğinde. Hı hı. Burada kazandığı bu yarı finalle birlikte, başarıyla birlikte de bugün açıklanan sıralamayla birlikte ATP turda 36. sıraya kadar
0: vay yükselmişti. Vay vay vay vay vay. Bir Grand Slam yarı finali yani 100 küsurdan İlk 40 içine gerçekten çok önemli puanlar veriyor Grand Slam'lar.
2: Çok değerli gerçekten. 250'lik bir turnuvada mesela onca maç yapıp kazandığınız sadece 250 puan. Burada çeyrek finalden yarı finale çıktığınızda neredeyse o puanı kazanıyorsunuz.
0: Doğru doğru gerçekten öyle. Ama Zverev tecrübesiyle zaten bir önceki Grand Slam'i de kazanmıştı Roland Garros'u. Finale çıkmasını bildi. Sinner'la Djokovic maçı çok konuşuldu ama Sinner bu kez hiç oyundan düşmedi. Çünkü Sinner'a dahil benim biraz şüphelerim vardı. Böyle hani geçen sefer sizinle de konuşmuştuk galiba yanılmıyorsam. İşte sıcaktan etkileniyordu, bir şeyler oluyordu, bir anda düşüyordu. Bu sefer olmadı. İstikrarlı bir şekilde 6-4 Djokovic'i elemesini bildi.
2: Orada biraz Djokovic cephesinden bakarsak daha net şekilde görünür tablo. Çünkü Djokovic bir önceki turda çeyrek finalde Felix Auger-Aliassime karşı 5 saat 15 dakikalık bir maç oynadı. Hı hı. Yani Djokovic'in yaşı artık 39, 40'a merdiven dayamış bir oyuncunun hemen 2 gün sonrasında dünya 1 numarasının karşısına çıkıp da üst düzey bir oyun oynayabilmesi elbette çok zor. Yani o vücudun kendini toparlayabilmesi birkaç gün alıyor tabii. O yüzden de beklenilen bir sonuç oldu açıkçası. Evet, sizin dediğiniz gibi o Sinner'in sıcak mevzusundan dolayı biraz soru işareti vardı ama Sinner çok zorlanmadı. Her sette birer servis kırmayı rahatlıkla buldu ve ardından da pek fazla bakmadan aynı skorlarla zaten maçı da bitirdi.
0: Final biraz böyle centilmence oldu. Böyle uzun vakittir savaşçı tenisçiler işte hani Djokovic gibi, Nadal gibi yani bunlar en meşhurları tabii biraz. Böyle çok hani birbiriyle didişen, seyirciyle didişen, hakemle didişen sekanslar görmedik. Güzel, sakin, tenise yakışır bir finaldi bence. Sinner, Zverev'i 4 sette ilk seti tiebreak'le vermesine rağmen ki acaba dedim Zverev ikinci üst üste Grand Slam'ini kazanacak. Olmadı. Sinner hakkıyla kazandı. Zverev de hakkını teslim etti zaten finalde. Finalle ilgili neler söylersiniz sevgili Murat Taşkolu?
2: Finalde turnuva organizatörlerinin en isteyeceği finallerden birisi oldu aslında. Çünkü 1 ve 2 numaralı seri başları final oynadı. Evet. Yani turnuvalara seyirci çekme açısından elbette son güne kadar 1 ve 2 numaralı seri başların elenmesini pek istemez organizatörler. Öyle de oldu. 1 numaralı Sinner'le 2 numaralı Zverev finali oynadı. Final maçı böyle çok muazzam bir maç mıydı? Açıkçası öyle değildi ama dediğim

0: gibi çok centilmence, çok üst düzey bir oyun vardı aslında. İlk iki set hatta Zverev'in bence kariyeri boyunca en iyi oyunlarını oynadı diyebiliriz.
1: Katılıyorum, net şekilde. Katılıyorum, evet doğru.
0: İlk iki sette muazzam oynadı. Hı hı. Maçta zaten ilk servis kırma 3 saatin sonunda geldi.
1: Doğru, doğru.
0: Yani oradan da anlayabiliriz zaten oyuncuların servis kalitesini. Zverev'in zaten çok güçlü bir forehand'i var. İlk iki sette de bunu çok net şekilde ortaya koydu. Çok iyi bir şekilde kullandı. Zaten o ilk iki setteki forehand'i istikrarlı şekilde kariyeri boyunca sürdürebilse yani şimdiye kadar çoktan 4-5 slam kazanmıştı Alexander Zverev. İkinci setin tiebreak'inde Zverev'in o yıllardır süre gelen o kaybetme alışkanlığını bence hatırladı. Ondan dolayı ikinci setin tiebreak'ini kaybedince orada da zaten her şey koptu. Sinan çok sağlam bir oyun ortaya koydu o ana kadar. Hiçbir şekilde istikrarından kaybetmedi. Maç boyunca Zverev'in bir yerde düşeceğinden emin şekilde oynadı Sinner. Ve zaten ikinci setin tiebreak'inden itibaren de o fırsatı buldu. Üçüncü ve dördüncü setlerde zaten servisinde kırıp arkasında bir daha bakmadı.
1: Evet, süremiz maalesef çok çok azaldı. Kadın finali hakkında da yani en fazla 45 saniyelik falan sizden bir yorum rica edeceğiz sevgili Murat Taşkulu.
0: Kadınlar tarafında final maçı tam böyle sönük geçiyordu. 6-2, 5-2'yi bulmuştu Linda Noskova orada da. Ya tam bitiyordu sönük bir şekilde. 5 tane maç puanını buldu, değerlendiremedi. Onun arkasından Karolina Muhova rüzgarı arkasına alıp tamamen maçı ters bir yönde çevirebilecek mi diye konuşurken tenisin ne kadar mental bir spor olduğunu kadınlar tenisi bize net bir şekilde gösterdi. Linda Noskova o şekilde 5 maç puanı değerlendiremeden seti kaybetmiş dahi olsa 3. sette bir şekilde kort içinde tek başına dahi olsa geri dönüşü bildi ve oradan da şampiyonluğa ulaşarak ilk finalinde şampiyonluğa da kazanmayı başardı.
1: Evet, çek finali oldu ve bir çek kazanmış evet, oldu. Sevgili Murat Taşkoğlu, çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza
0: ben
1: sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın.
0: İyi yayınlar.
1: Evet, futbolu konuştuk programın başında. Hüseyin Özkök'le Dünya Kupası'nı konuştuk, kuralları konuştuk, fikstürleri konuştuk. Daha sonra Oğuz Oruç'la transferleri ve ligimizi konuştuk. Son bölümümüzde de sevgili Murat Taşkoğlu'yla Wimbledon finalini analiz ettik. Gerçekten önemli bir organizasyondu. Bugünlük programın sonuna geldik ama hafta içi bildiğiniz gibi spor servisi 19 haberlerinden sonra Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma sizinle birlikte diğer ekipteki arkadaşlarımızın sunumuyla ve yapımıyla devam edecek. Bugün sizler için programı Kemal Çat hazırladı. Kumanda masasına teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş'tı ve ben Kerem Demircioğlu. Hepinize spor

hasretin.

uzadı. Bu karanlık ne? Gönlümün bayramı.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Zirveye yönelik eleştirilere artık reddi miras yapan bir Türkiye yok sözleriyle tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Milli meselelerin siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'ı vurdu. İran'da misilleme yaptı. Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz dedi. Ablukanın yeniden başladığını belirtti. Boğazı kendilerinin yönetebileceğini söyleyen Trump, bunun için ödeme almaları gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda mutlak butlan kararı öncesindeki yönetim tarafından ihraç edilen isimlerin dosyaları ele alındı. 47 isim için alınan ihraç kararı iptal edildi. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde yeniden incelenen dosyalarda somut FETÖ delillerine rastlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 25 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. FETÖ ile mücadele kararlılık da sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 5 ayrı soruşturma kapsamında 205 kişinin yakalanması kararını verdi.

Operasyonların odağında FETÖ'nün emniyet yapılanması yer aldı. Farklı birimlerde görev yaptığı belirlenen 80 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından yeniden Kıbrıs özel temsilcisi atanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Keçeli, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs meselesinde tarafsızlığını kaybettiğine dikkat çekti. Fransa ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi, balistik füzelerin oluşturduğu artan tehdide karşı anti-balistik füze koalisyonu kurduklarını duyurdu. Koalisyonun aynı hedefleri taşıyan ülkelerin katılımına açık olduğu ifade edildi. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler savunma ve askeri işbirliği ile yeni bir boyuta taşınıyor. Haziran ayında düzenlenen ortak hava tatbikatının ardından Mısır Savunma Bakanı Eşref Salim Zahir Ankara'da temaslarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülke arasında işbirliğini öngören niyet mektupları imzalandı. Sıcak hava koşulları yurt genelinde etkisini artırdı. Yurdun batısı ve güneyinde yeni haftada hava sıcaklığı yükselişe geçti. Birçok ilde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcak havanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Avrupa'da 1 Mayıs'tan bu yana rekor hava sıcaklığı nedeniyle 10 bin ölüm kayıtlara geçti. Kıtada sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Aşırı sıcaklar orman yangınlarını da körüklüyor. İtalya'da 17 hektarlık alan yangından zarar gördü. İspanya'da da 12 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Fransa'da ise 3 nükleer reaktörün faaliyeti aşırı sıcaklar nedeniyle askıya alındı. Haberleri sunduk.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızda da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Yine çok güzel bir şehirdeyim. Evet, vatanımızın her karış toprağı benim için kıymetli ve güzel. Bu konuda sizin gibi düşünüyorum. Ama bazı şehirler var ki baktığınız yerden gecesi ayrı, gündüzü ayrı hayranlık uyandırıyor insanda. Şöyle anlatayım. Sultanahmet'e, Topkapı'ya, Galata'ya, Eminönü'ne, Halice, Boğaz'a, köprüye aynı anda bakabiliyorum. Sanki bulutlara elim değecek. Karaköy'ün üst kısmında bir kuledeyim. Bildiniz. Galata Kulesi'ndeyim. Buraya kadar gelmişken size de anlatayım istiyorum bu kuleyi ve tarihini. Galata Kulesi 528 yılında Bizans İmparatoru Anastasius tarafından ahşap bir fener kulesi olarak inşa edilmiş. Dünyanın en eski kulelerinden biri. 1204'te 4. Haçlı Seferi esnasında büyük oranda hasar görmüş. 1348 yılına gelindiğinde Cenevizliler kuleyi bu kez yığma taşla Galata surlarına ek olarak yapmışlar. 14. yüzyılda Bizans'ın gücünün azaldığını hatırlatmak isterim. İşte bu İtalyan asıllı Cenevizli vatandaşlar da fırsattan istifade Galata'ya yerleşerek buralara yavaş

Yavaş sahip olmuşlar. O zamanlar adı İsa Kulesi'ymiş ve şehrin en yüksek binasıymış. Tabii bu yapıyı şimdiki Galata Kulesi'nin temeli olarak kabul etmek gerekiyor. Çünkü şu anki görüntüsünden oldukça uzak. Kulenin 2. Murat'ın desteğiyle tamamlanmış olduğunu da söyleyeyim. 1445-1446 yılları arasındaysa Galata Kulesi yükseltilmiş. Demek ki o dönemde yaşayan insanlara yüksekliği az gelmiş. 1453'te Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethiyle kule Türklerin eline geçmiş. Genevizliler şehir fethedilince bu kulenin yıkılacağını zannetmişler ama Fatih Sultan Mehmed oldukça duyarlı davranmış ve bu yapıyı yıktırmamış. Onlar da kulenin anahtarını Osmanlı'ya teslim etmişler. İkinci Beyazıt döneminde gerçekleşen ve adı Küçük Kıyamet olan deprem esnasında kule zarar görmüş. Mimar Murat Hayrettin 1510 yılında kuleyi büyük oranda bir Türk eserine dönüştürmüş. Kule yıllar içerisinde farklı amaçlara hizmet etmiş. Cenevizliler döneminde gözetleme kulesi olarak, 16. yüzyılda ise Kasımpaşa Tersanesi'nde çalışan harp eserleri için barınak olarak kullanılmış. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yazılanlara göre 10 katlı zindan olarak kullanılmışlığı da var. Sonrasında gemi levazım ambar deposu olmuş. Yüksek konumda bulunduğu ve boyutlarından dolayı astronomi çalışmalarına da ev sahipliği yapmış. Galata Kulesi 18. yüzyıldan itibaren mehterhane ocağı yangın gözleyicilerine tahsis edilmiş. Ayrıca Hezarfen Ahmet Çelebi'nin meşhur uçuş denemesini Galata Kulesi'nden başlattığı rivayetler arasında. Ben de bir uçuş denemesi yapmak istiyorum, müsaade eder misiniz? Galata Kulesi'ne baktığımızda geçmişte bir araya gelmiş kültürlerin yansımasını görebiliyoruz. Galata Kulesi bugün yerli ve yabancı turistlerin en gözde ziyaret alanlarından. Ziyaretçiler içeriye girebilmek ve o manzarayı görebilmek için saatlerce bekliyor. Çünkü kulenin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Bazılarımıza kuleye dışarıdan bakmak bile yetebilir. İçerisine girdiğinizde ise gördüğünüz manzara sizi çok etkileyecek. Buraları gezip gördükten sonra siz karar verirsiniz. Ben iki türlüsünü de çok seviyorum. Biz 5 kadın 1 olduk, yola çıktık. Arif ve Azize'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. Beş dakika.

Bak kızım, eskiden Sibirya'ya insanların en iyileri sürgün edilirdi. Sibirya insanının bir kilometre uzaktan tanınmasının nedeni, doğanın onlara sürgün atalarının ruhunu aşılamasında aranmalıdır. Bir toprak, göçebe kuşlar gibi üzerinden gelip geçen insanlarca değil, oraya yerleşip kalanlarca yurt edinilir. İşte seninle ben, Sibirya toprağının yerleşik halkının bir parçasıyız. Ayrıca biz ötekilerle birlikte topluca bir köyde değil, herkesten ayrı, kendi toprağımızda yaşıyoruz. Sibirya'nın temelinde tek tek aile yerleşim birimleri yatar. Şu yemişlere bak, böylesini Sibirya'dan başka yerde bulamazsın sevgili yavrum. Her meyvesinin mis gibi ayrı kokusu vardır. Üzerine bir yığın kömür döksen, alttan o kokuyu yine alırsın. Kızı Kısyuta'ya bu öğütleri veren Sibirya'da Zima bölgesi

kentinde yaşayan çiftçi Ivan Kuzmiç'tir. Ivan Kuzmiç, Yevgeni Yevtushenko'nun Yaban Yemişleri romanının kahramanlarından biridir. Roman, Sovyetler Birliği döneminde taygaları araştırma yapmaya giden bir grup jeoloğun başına gelenleri ve oradaki insanların yaşamını konu eder. Yevtushenko da Sibirya'da Zima bölgesinde doğmuştur. İyi tanıdığı taygaları, tayga insanını şiirsel bir dille anlatır kitabında. Sibirya, Kuzey Asya ve Avrasya'nın büyük bir bölümünü kapsayan geniş bir bölgedir. Bu bölge Ural Dağları'ndan doğuya doğru Kuzey Buz Denizi ile Pasifik Okyanusu arasındaki toprakları kapsar. Yenisey Nehri bölgeyi Doğu ve Batı Sibirya olmak üzere ikiye ayırır. Nüfusun çoğunluğu yaşam koşullarının daha uygun olduğu Batı Sibirya'da yaşar. Dünyanın en büyük yaylası denebilir Batı Sibirya için. Güneydoğu'daki Altay Dağları'na kadar 2,5 milyon metrekarelik düz, alçak bir yaylıdır burası. Güneyde uçsuz bucaksız tundralar, yani ağaçsız araziler vardır. Kuzeyde taygalar, yani iğne yapraklı sık ağaçlarla kaplı dev ormanlar başlar. Ruslar, Ukraynalılar, Finler ve Yakut Türkleri oluşturur buranın halkını. Sibirya kömür, demir, petrol ve doğalgaz açısından zengindir. Hayvancılık, çiftçilik, kerestecilik ve endüstri başlıca geçim kaynağıdır. Doğu Sibirya, batıdan daha geniş bir alandır ve bu alanın %75'i dağlardan, yüksek yaylalardan oluşur. Kışları -50 dereceye kadar düşer sıcaklık. Bir kısmı donmuş toprakla, büyük bölümü de tundra ve taygalarla kaplıdır. Yenisey Havzası, Sibirya'nın en büyük su yollarından biridir ve bu bölgede su ulaşımına imkan verir. Havza, kömür, demir, çinko, bakır ve hatta altınla elmas yataklarına sahiptir. Nüfus yoğunluğu batıya göre daha düşüktür. Yaşayanların çoğu da Trans-Sibirya demiryolu boyunca yerleşmiştir. Sibirya, Rusya kara topraklarının 1/4'ünü kapsadığı halde ülke nüfusunun yalnızca 1/4'üne ev sahipliği yapar. Hayvan ve bitki varlığı ise çok zengindir. İklim koşullarına uyum sağlamış Sibirya kaplanı, boz ayı, kurt, ren geyiği, vaşak gibi hayvan türleri için cennetten bir köşedir taygalar. Sibirya'nın mavi gözü diye adlandırılan Baykal Gölü güneyde Irkutsk şehri yakınlarındadır. Dünyanın en yaşlı, en derin gölüdür Baykal. Derinliği 1600 metreye varır bazı yerlerde. Kalabalık şehirlere bu kadar uzak, yaşam koşullarının bu denli zor olduğu topraklar gözden ırak olması istenen kişilerin gönderilmesi için çok uygundu. Nitekim 1700'lü yılların ortalarından itibaren siyasi muhalifler ve ağır çalışma cezasına çarptırılan suçlular buraya gönderilmeye başladı. Sürgünler aileleriyle birlikte gelip buraya yerleşiyor, suçlularsa kale gibi korunan büyük hapishanelerde kalıyordu. Mahkumlar çoğunlukla yürüyerek yolculuk ediyordu bu uzak coğrafyaya. Bu yürüyüş bazen birkaç yılı bulabiliyordu. Yolda ölmeyip hapishanelere varabilenleri ise taş kırma, gümüş ve kurşun madenlerinde ve demiryolu yapımında çalışma gibi zorlu işler bekliyordu. Üstelik bu işleri ayaklarındaki ağır zincirlerle yapmak zorundaydılar. Sürgüne gönderilenleri ise hiçbir sosyalliğin olmadığı yoksul, eylemsiz bir yaşam bekliyordu. Rahat bir yaşamdan koparılıp buraya gönderilen pek çok insan bu koşullara dayanamayıp deliriyor ya da intihara kalkışıyordu. Kimlerin yolu geçmedi ki buradan? Dostoyevski, Puşkin, Lenin, Stalin, Troçki. Kimi cezasını tamamlayarak, kimi kaçarak, kimi de onları sürgüne yollayan yönetimlerin devrilmesiyle kurtuldu oradan. Sibirya'nın vahşi doğası ve zorlu koşullarını anlatmayı sürdüreceğiz. Bu akşam Rus besteci Rahmaninov'un cello ve piyano sanatından bir bölümle veda ediyoruz.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: yeniden başlamak.
1: TRT Ankara Radyosu Radyo 1 stüdyolarından hepinize merhabalar. Radyolarımızın başına yeniden başlamak programına hepiniz hoş geldiniz. Konularımızla, konuklarımızla sizlerle birlikteyiz. Hayata yeniden başlamak adına, yeni projelere imza atmak adına, yeni güzellikler inşa etmek adına, yeni bir dünyayı imar etmek adına yeniden başlamak niyetinde olan herkese söyleyecek sözümüz var, hatırlatacak güzelliklerimiz var diyerek programımızı açıyoruz. Değerli dinleyenlerim, bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Doktor Fatih Karaman hocamızla birlikteyiz. Bugünkü konumuz da onun doktora tezinde çok böyle üzerinde durduğu, kitabında da böyle çok üzerinde durduğu bir konuyu konuşacağız. Ve bence yeniden başlamak isteyenlere biz bugün çok güzel paslar atacağız. Eğer anlattıklarımızı böyle not eder, bir şekilde hayatınızın merkezine koyar, hayatınıza transfer eder, onu eksen alırsanız yaşanmışlıklar üzerinden bence çok kazançlı çıkacağınız bir söyleşi olacağını iddia edebilirim. Şimdi konumuz yeniden başlamak.

0: Anlamak için geçmişin tecrübelerinden ders çıkarmak ve yararlanmak. Burada sizin de kitabınızda belirttiğiniz gibi aslında insanlık 20 bin yıldır var ve aslında yapılan olan şey sürekli tekrar.
1: Evet.
0: Yani mesela kendi günlük yaşantımızdan Fatih Hocam örnek verelim. Dün öğle yemeği yedik, çok ilginç, bugün de yiyoruz.
1: Evet.
0: Yani diyelim ki dün akşam uyuduk, bugün akşam da uyuyacağız. Aslında hayat gerçekten böyle bir döngü.
1: Tekerrür deniyor eski
0: tarihte. Tekerrür. Evet. Yani o zaman Auguste Comte'un lineer tarih tezinden ziyade aslında döngüsel tarih.
1: İbn Haldun, evet, yapısalcı.
0: Evet, döngüsel bir de bu lineer doğrusal tarih tezi belki hani an için, gün için, kısa vade için bir anlam ifade edebilir ama hayatın bütünü anlamında baktığınızda biraz indirgemeci ve nakıs kalıyor. İşte tam bu noktada konumuzla ilgili Fatih Bey, ibret alma tutumu ve insanlığın bir hikayesi var. İnsanlığın bu hikayesini ilk hikayeleştiren de kadim metinlerdeki kıssalar, kutsal kitaplardaki hikayeler, işte daha sonra benzer bir takım mitolojik hikayeler.
1: Evet.
0: Ya nereden bakarsan bak, ister kutsal metinlere, ister felsefi metinlere bak, hep bir yaşanmışlıklar üzerinden, tecrübeler üzerinden, kıssalar üzerinden bir betimleme ve hikayeleştirme var.
1: Evet, doğru.
0: Peki bu hayatta tekerrür, ders çıkarma, kıssa arasındaki ilişki nedir hocam? Buradan bir girelim.
1: Evet, çok güzel giriş yaptınız hocam. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dediğiniz gibi insanın kendi bireysel hayatında da genel olarak insanlık tecrübesinde de, insanlık hayatı dediğimiz insanlığın hayatında da bir tecrübe var, bir yürüyüş var, benzerlikler var. Kur'an-ı Kerim'de kıssası dediğimizde esasında insanlığın tecrübelerinden bahsediyoruz. Söylediğiniz çok doğru hocam. Tabii ki bütün metinlerde, edebi metinlerde, dini metinlerde, mitolojik metinlerde bu kıssalara değiniliyor. Ancak Kur'an kıssalarının onlardan çok önemli birkaç farklılığı var. Veya günümüzdeki mevcut hikaye anlatımından çok önemli birkaç tane farklılığı var ki bunlar temel farklılıklar. Çok
0: biz de bu konuda Fatih Hocam işte yeniden başlamak isteyen dinleyicilerimize aslında bu zenginliği sunmak istedik.
1: Evet.
0: Bu farklılıklar neler yani?
1: Evet hocam. Şimdi kıssa dediğimizde Kur'an-ı Kerim'de kasasul hak ifadesi de geçmekte hocam. Bu kıssaların gerçeğini anlatıyor ve birkaç tane hem dediğim gibi mitolojik metinlerden hem de edebi metinlerden farkı var. Farkı da özellikle şu. Mitolojik metinlerde bildiğiniz gibi olağanüstü veya olağan dışı karakterlere de yer verilirken aynı kıssa içerisinde veya edebi metinlerde hikaye anlatımı dediğimizde olmuş veya olabilecek karakterler, olmuş olanlar veya olabilecek olanlar anlatılırken Kur'an-ı Kerim kıssaları dediğimizde bunlar hak ile, yani hakikat olarak ve bizlere bir hakikatin örneklemesi olarak ifade edildiğini görmekteyiz.
0: Yani yaşamın kendisinden ve gerçekliğinden.
1: Evet, evet.
0: Bizzat, ütopik değil yani.
1: Değil hocam. Hayatın içerisinden.
0: Distopik değil, ütopik değil.
1: Değil
0: yani.
1: Hocam. Hayatın bizzat içerisinden ve çok önemli bir Kur'an kavramı olarak bir ibrat, ibratün, ibret olmak üzere anlatılıyor. Bize ders olmak üzere anlatılıyor. Bunu insan kendi hayatından da az önce sizin verdiğiniz örnekteki gibi yola çıkabilir. İnsan şöyle geçmişe dönüp baktığında kendi hayatında yaptığı yanlışlardan da ders çıkarabilen bir varlık.
0: Hmm.
1: Peki kendi hayatında, biz şahsi hayatımızda yaptığı yanlışlardan ders almadığı takdirde o hatalar, o yanlışlar tekrar ediyor.
0: Evet.
1: Bir de insanlık tecrübesi dediğimiz bir tecrübe var.
0: Geçmişte, yani o büyük fotoğraf.
1: Evet, büyük fotoğraf var. Geçmişte yaşamış olan insanlar bunu nasıl tecrübe ettiler? İyi örnekler ve kötü örnekler. Kur'an-ı Kerim bizlere hem iyi örnekleri, bunlar genelde peygamberler üzerinden anlatılmakta, hem de kötü örnekleri, peygamberlerin en çok mücadele ettiği tipler olarak anlatılmakta.
0: Evet.
1: Sadece önce şuna bir değinelim, atlamayalım. Peki bu mitolojilerden veya edebi hikayelerden önemli farklar neler? Birincisi tarihsel gerçeklik olmaları. Yani Kur'an-ı Kerim'de anlatılmış olan kıssalar gerçek olan, yaşanmış olan şeyler, olaylar ve olgular. İkincisi bir biyografi sunmuyor Kur'an-ı Kerim. Yani

0: baştan sona bir peygamberin hayatını veya olumsuz manada gösterdiği bir şahsiyetin hayatını baştan sona anlatmıyor.
1: Yani bir kronolojik tarih anlatmıyor.
0: Anlatmıyor.
1: Değil mi yani?
0: Hocam, anlatmaktan bir maksadı var çünkü. Kur'an-ı Kerim'in daha önce de sizlerle de görüştüğümüz gibi 6236 ayetinin hocam hemen hemen bir kategorize etsek,
1: evet,
0: iddialı bir rakam gibi gelecek size ama 6000 tanesi sırf ahlakla ilgili.
1: Hı hı.
0: O zaman Kur'an-ı Kerim'in üçte biri neredeyse kıssalara ayrılmış durumda. O zaman yaklaşık 2000 küsür ayetinin niçin kıssalara ayrılmış olduğunu da yine ahlak bağlamında düşündüğümüzde bizlere ahlaki bir mesaj, ahlaki bir bilinç vermek istediğini buradan anlıyoruz. Yani kronoloji vermiyor, belirli kişiler, olaylar veya durumlar üzerinden bize ahlaki bir örnek, bir model, bir numune, bir ibret, bir ders veriyor. Diğeri de hocam zaman ve mekan. Yani belirli bir zaman ve belirli bir mekandan bahsetmiyor. Özellikle peygamberler dışındaki kimselerin isimlerini bile vermiyor. Ünvanlarını veriyor. Bu Firavun, Nemrut, Karun, Ebu Leheb bunların isimleri değil aslında. Lakapları.
1: Yani, evet, o çağa ait isimleme ve betimlemelerden ziyade bütün dünya insanlığına şamil olacak çağlar üstü bir bakış açısı.
0: Evet, kişiyi değil kişiliği anlatıyor.
1: Hı hı.
0: Kimliği anlatıyor. O kimlik ve kişilik üzerinden bizlere ahlaki örnekler koyuyor. Sadece insanlar da değil toplumları da anlatıyor. Ad toplumu, evet. Semud toplumu gibi toplumları da anlatıyor. Peki bunu nasıl anlamalıyız? Kur'an yaşayan bir kitap olduğuna göre şöyle anlamalıyız hocam. Yani Ad toplumu, Semud toplumu, işte Firavun ve kavmi gibi ifadelerden şunu anlamalıyız. Kur'an-ı Kerim 7. yüzyılda o toplumun dil, tarih, kültür, coğrafya evrenine hitap ediyor ve o toplumun tanımış olduğu ve bilmiş olduğu hayatlarında iz bırakan bu toplumları örnek veriyor. Şimdi günümüzde mesela gelmiş olsaydı Kur'an-ı Kerim şöyle diyecekti. Benim memleketim Çorum. Çorum toplumu, İstanbul toplumu, Urfa toplumu, Hakkari toplumu, Trabzon toplumu, Edirne toplumu diyecekti. Veya Türkiye, Almanya, Rusya, Güney Afrika, Çin, Almanya diyecekti. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bu Ad, Semud, Lut kavmi, Salih kavmi, Semud kavmi,
1: Medyen halkı
0: gibi tabirleri geçmişte yaşamış, bitmiş, ölmüş bir kuru anlatım olarak görmemek lazım. Onları günümüze Türkiye, Almanya, Rusya, Çin, hatta şu anda mesela Amerika, İran savaşı gibi düşündüğümüzde günümüze taşımış oluyoruz böylece. Böylece Kur'an kavramları, Kur'an kıssaları kuru bir metin olmaktan çıkıp yaşayan bir metin haline geliyor. Biz de Kur'an'ın yaşayan hali olmuş oluyoruz.
1: Yani her toplumun yaşayabileceği tecrübeleri farklı farklı toplum kesim üzerinden bir metafor, bir kıssa, bir hikaye, bir benzetme üzerinden sunulmuş. Bu çok zengin bir şey. Aslında çağlar üstü her zaman diliminde geçerli olan aslında kriterleri, ölçüleri ve yaşanmışlıkları sunuyor. Doğru mu?
0: Doğrudur hocam. Ahlaki özü veriyor diyebiliriz. Ahlaki öz. Bu zıtlıklar üzerinden veriyor. Bir taraftan Hazreti Musa üzerinden hukuku, bir taraftan Firavun üzerinden zulmü. Bir taraftan Hazreti Şuayb üzerinden ölçü ve tartıda ticarette dürüstlüğü. Öbür tarafta Hazreti Şuayb'ın toplumu üzerinden ölçüde tartıda adaletsizliği, ticaretin dengesinin bozulmasını. Bir taraftan Hazreti Salih örneğinde insanın doğaya karşı uyumunu, bir taraftan Hazreti Salih'in devesinin katledilmesi üzerinden insanın çevreye verdiği zararı. Bunu tabii güzel bir örnek oldu. Bunu birazcık açmak isterim.
1: Buyurun.
0: Hazreti Salih'in devesi hikayesini, sadece Hazreti Salih diye bir peygamber gelmiş. Bu o dönemde yaşamış. İşte bir tane deveyi mucize olarak toplumuna göstermiş. Bu deveye dokunmayın demiş dersek, bizim için, şu anda yaşayan nesiller için, insanlar için ve insanlık için evrensel olarak bir mana çıkaramayız.
1: Evet, dışarıdan ama baktığınızda evet.
0: Evet, dersek ki Hazreti Salih'in devesini insanın doğaya ve çevreye uyumu veya doğayı ve çevreyi kirletmesi bağlamında, Hazreti Salih'in devesini öldürmeyi doğanın ve çevrenin katledilmesi anlamında aldığımızda hem günümüz için, hem gelecek için, hem de bütün insanlık için evrensel bir mesaj almış oluruz.
1: Yani hayvanın dengesi.

0: bitkinin dengesi, doğanın dengesi,
1: evet,
0: ekosistem, ekoloji. Mesela o Hazreti Salih'in devesi örneğinden yola çıkarak aslında doğadaki, toplumdaki, hayvan ve bitkideki,
1: evet,
0: dengeyi bozmayı.
1: Evet.
0: Aslında bu çağlar üstü bir
1: çağlar üstü hocam. Mesela başka denge çok önemli bir kavram. Şimdi nasıl ki insanın vücudunda bir denge varsa veya aynı zamanda şey diyor ya tıpçılar, hastalık aslında nedir? İnsan vücudundaki dengenin bozulmasıdır.
0: Evet, homeostazi diyorlar.
1: Nasıl ki insanın beyninde bir akli dengesi varsa, ruhsal olarak psikolojik dengesi varsa, ticaretin de dengesi var. Mesela Hazreti Şuayb'ın toplumu ticaretin dengesini bozmuşlar. Ekonominin dengesini bozmuşlar. Günümüzde olduğu gibi, aynısı gibi şu anda günümüzde dolar, euro, altın, petrol üzerinden yapılan manipülasyonlar neyse Hazreti Şuayb'ın toplumu da onu anlatıyor aslında bize. Ekonominin dengesini bozmuşlar. Evet. Hazreti Lut'un toplumu cinsellik olarak cinsel ahlakın dengesini bozmuş.
0: Cinsel yaşamdaki normal, dengeli, evet, insani olan formu,
1: evet,
0: bozuyor. Mesela orada da o zaman bu söylediklerinizden yola çıkarak
1: aslında çok canlıdan bir şeyden bahsediyoruz.
0: Değil mi yani?
1: Evet.
0: Evet. Söylediğin hocam biraz zenginleştirmek için, açmak için söylüyorum. O zaman her bir hikaye, kıssa aslında ya bir ahlaki yükseliş ya da bir ahlaki düşüşe vurgu yapıyor. Doğru mu?
1: Evet, doğru.
0: O zaman günümüze taşımak kolaylaştı şimdi.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Yani
1: yaşıyoruz zaten. Şu anda halen yaşıyoruz. Yaşadığımız sorunları anlatıyor. Yani şu anda çevre sorunları yaşıyoruz. Aslında Hazreti Salih'in devesini halen insanlık kesmeye devam ediyor. Çünkü çevre sorunları giderek artıyor.
0: Evet.
1: Ekonomik sorunlar artıyor hocam. Bakın Türkiye'de ve dünyada, Afrika dahil buna, gerçekten kaynak sorunu yok. Ekonomik kaynak sorunu, açlık, aslında gıda sıkıntısı yok. Sıkıntı ne? Paylaşma, bölüşme.
0: Yine aslında ahlaki bir noktaya geliyor.
1: Evet, Hazreti Şuayb'ın toplumu şu anda yaşıyor. Birileri çok fazla aşırı zengin olurken birileri çöplerden ekmek toplayabiliyor. Pazarlardan çürük sebze meyve toplayabiliyor. Yine Hazreti Şuayb'ın toplumu şu anda yaşıyor. Hazreti Şuayb'ın uyarıları halen günümüzde geçerli. Hazreti Lut'un mesajları halen geçerli. Hazreti Lut'un uyarı yaptığı, cinsel ahlakla ilgili uyarı yaptığı şeyler halen günümüzde tartışılıyor ve yaşanıyor. Birçok hastalığın, tıpta da birçok hastalığın sebeplerinden birisi bu gayri meşru, gayri ahlaki ilişkiler. Aynı zamanda işte Hazreti İbrahim'in mücadelesi, Hazreti Musa'nın mücadelesi, Hazreti Nuh'un mücadelesi, toplumun kastlara ayrılması. Mesela Hazreti Nuh'un mücadelesinden canlı bir örnek verelim. Toplum kastlara ayrılıyor. Sınıflara ayrılıyor. O mücadele hala günümüzde de devam ediyor. Hindistan'da biliyorsunuz birkaç yıl önce üst kast mensupları eylem yaptılar. Dediler ki alt kasta mensup olanlar sınava girmişler, memur olmuşlar. Bu bize göre gayet doğal bir şey değil mi?
0: Evet.
1: Ama hayır hocam, isyan ettiler. Dediler ki alt kasta mensup olanlar nasıl memur olabilir? Bildiğiniz eylem yaptılar. 2020 yıllarında yaşıyoruz. Biz bu halen yaşıyoruz. Hazreti Nuh toplumunda gördüğümüz o kastlaşma, evet, veya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde o gördüğümüz Mekke toplumundaki kibir ve kastlaşmayı halen günümüzde yaşıyoruz. Zengin, fakir, tabii, tabii, ezen, ezilen halen var.
0: Elitlerle işte gereksizler diyorlar.
1: Evet.
0: Aristokratlarla işte sıradan insanlar diye ayrım hala var aslında.
1: Evet, halen var.
0: Veya kendisine tanrılık ittihaz eden Epstein tarzı yapılanmalar, tarikatler falan filan diye sapık anlamda.
1: Evet.
0: Bu tür yapılanmalar çok. Peki hocam, bir de bir kitabınıza da geçen bir kavramdan bahsediyorsunuz. Bu kıssalar yaşanırken, olurken, yaşarken hayatın akışı ve tarihin serencamı içerisinde sünnetullah diye bir kavram var.
1: Evet.
0: Sünnetullah Allah'ın eşyanın tabiatına koyduğu kanun veya diye basit ifade edersek, siz biraz bu konuyu açarsanız ne dersiniz hocam?
1: Tabii ki. Zaten bu sünnetullah kavramı da bu bahsettiğimiz canlı tarihle, canlı Kur'an'la çok ilişkili bir kavram ve Kur'an kavramı. Sünnetullah, sünnet ve Allah iki kelimeden oluşuyor. Allah'ın sünneti. Yani daha Türkçeleştirelim, Allah'ın kanunu. Allah'ın tabiata ve tarihe koymuş olduğu kanunlardır.
0: Yani aslında sosyolojinin kanunu.
1: Evet, biyolojinin, çevrenin, tıbbın kanunları ile psikolojinin, sosyolojinin ve tarihin kanunları. Evet. Ancak zaman içerisinde ulema daha çok tabiat kanunlarına adetullah, yine bir Kur'an kavramı olarak, tarihin kanunlarına da sünnetullah demişler. Demiş. Çünkü bakın, kanun

0: nasıl çalışır? Sebepler ve sonuçlar ve hüküm, olgu üzerinden çalışır. Kur'an'da da Nuh, Hud, Ad, Semud, Eyke, Tübba, birçok tarihte mevcut
1: medeniyetler gelmiş.
0: Tarih yazımında anılan veya anılmayan, bilinen veya bilinmeyen pek çok kavimden, toplumdan, topluluktan, devletten veya kişiden bahsediyor. Ve bunların tamamının aynı ilahi mesaja muhatap olduklarını, hak, adalet, merhamet, eşitlik, paylaşım gibi aynı ilahi mesaja muhatap olduklarını, ancak aynı olumsuz cevabı verdikleri için az önce bahsettiğimiz gibi insanın, toplumun, ekonominin, adaletin, cinsel ahlakın, ailenin, eğitimin, toplumun dengelerini bozdukları için aynı sonuçlara maruz kaldıklarını anlatıyor. İşte Allah'ın tarih içerisindeki hareket tarzına da özel bir kavramlandırma olarak sünnetullah denilmekte.
1: Bu manada bir hani anekdot anlamında ifade edeyim. Bu Hayatü Sahabe isimli eserin yazarı Muhammed Zekeriya Kandehlevi'ye Hindistan'dan Müslümanlar geliyorlar, soruyorlar. Çok büyük hayat pahalılığı ve enflasyon olmuş.
0: Evet.
1: Demişler ki efendim yani bir ekmek neredeyse maaşın onda birine gelecek kadar hayat pahalılığı olmuş. İnsanlar ekonomik olarak zorda darda bir durum söz konusu olmuş. Demişler ki ya sen işte İslam tarihçisi, Hayatü Sahabe, Kur'an'ı çok iyi bilen birisin. Yani burada bunun manevi sebebi Kur'an bunu ne söylüyor, ne anlatıyor? O da Araf suresinde bir ayet okuyor ve bütün toplumlarda geçerli bir kuraldan bahsediyor. Diyor ki o ayette eğer o topluluklar ahlaklı olsalardı ve tövbe etselerdi, Allah onları gökten ve yerden rızıklandıracaklardı. Bu ayetin tefsirini yapıyor Zekeriya Kandehlevi, diyor ki insanın değeri ve ahlakı düştüğünde fiyatlar yükselir.
0: Doğru.
1: İnsanın ahlakı ve gerçekten insani erdemleri yükseldiğinde de edep, terbiye, hikmet, ilim, bunlar yükseldiğinde fiyatlar düşer. Çünkü insanlar kanaat sahibi.
0: Çok doğru.
1: Yani sizin bu bakış açınızla geldiğimizde aslında bu ahlaki erdemler ve sünnetullah arasında ve kıssalar arasında çok kaliteli bir ilişki var.
0: Evet, çok doğru.
1: Peki Sayın Hocam, biraz da yani günümüzde çok olumsuz ve kötü örnekler yaşıyoruz. Bu yaşadığımız olumsuz ve kötü örnekler aslında daha önce de yaşanmış.
0: Evet.
1: O zaman bu yaşadığımız kötü örneklerden çare olarak o kıssalarda neler olmuş? Hani bugüne de transfer edersek kötü örnekler üzerinden, kıssalar üzerinden bir çare üretmeye, ibret almaya kalksak bu konuda ne dersiniz hocam?
0: Evet. Yani isterseniz önce iyi örneklerden başlayalım.
1: Buyurun lütfen.
0: Sonra kötü örneklere geçelim.
1: Buyurun.
0: Mesela her insanın hayatında inişler ve çıkışlar var.
1: Evet.
0: Değil mi? Psikolojide de sınır noktası dediğimiz bir nokta var. Denilen bir nokta var. Buna örnek olarak Hazreti Eyüp gösteriliyor. Mesela sabır örneği olarak bilinen bir peygamber. Yaşadığı acılar, hastalıklar, kayıplar karşısında nasıl davranmalı, nasıl bir model, nasıl tavır almalı, nasıl bize kim bu konuda örneklik eder dediğimizde Hazreti Eyüp'ü görüyoruz.
1: Evet.
0: En son mesela büyük bir facia olarak ülkemizce deprem, 2023 Şubat depremini yaşadık. Hiçbirimiz arzu etmeyiz. İnsan zaten psikolojik olarak da hocam acıyı, kederi, ölümü, depremi hatırlamak istemez. En yakınlarına hiç kondurmaz.

0: yapılan haksızlıklar karşısında boyun eğmemenin bir örneği. Ve devamında da bir insanın bir toplumu nasıl dönüştürebileceğinin bir örneği. Çünkü Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz zindandan çıktıktan sonra kralın danışmanı oluyor, ekonominin başına geçiyor ve tek başına bir kişi o kıtlık yıllarında hem Mısır halkını hem çevre halkların açlık tehlikesini önlemesine yardımcı oluyor ve kendisinin ve ailesinin Mısır hayatı böylece başlamış oluyor. Yani bir kişi hem ailesinin hem de bütün bir toplumun, bütün bir devletin, bütün bir milletin kaderini nasıl belirleyebilirin örneğini biz Hazreti Yusuf'ta görüyoruz. Hazreti Yusuf bu manada sadece iffetin değil, aynı zamanda ilmin ve hikmetin de bir modeli, bir prototipi olmuş oluyor bizler
1: yani
0: için.
1: Yani modern zamanlarda bir adam köprü kurar, bin adam üzerinden geçerin. Numune-i imtisali evet, Hazreti Yusuf
0: Hazreti
1: gibi
0: Yusuf'tur.
1: Düşünebiliriz.
0: Zaten Yusuf suresinin başında da diyor ya, Ahsenul Kasas.
1: Evet.
0: Biz kıssaların en güzelini anlatıyoruz diyor Cenab-ı Hak. Diğer bir örnek hocam mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bu peygamberlerin esasında sadece İbrahim Aleyhisselam değil, tamamı aslında ayrı bir program konusu. Biz sadece böyle tadımlık ve en önemli noktaları bize numune örnek olmaları itibariyle ifade edebiliriz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hayatında çok önemli kırılma noktaları var ama numune model olmak üzere biz teslimiyetini baz alabiliriz. İki tane büyük teslimiyeti var.
1: Evet.
0: Birisi nedir? Eşini ve çocuğunu Hazreti Hacer ve İsmail'i Kabe'nin yakınlarında bir yere bırakması. Tabii ki aldığı vahiyle yapıyor bunu ama akıl açısından düşündüğümüzde, düz mantık düşündüğümüzde akıl alır bir şey değil esasında.
1: Hı-hı.
0: Ama burada Hazreti İbrahim'in teslimiyetini, ilahi plana teslimiyetini görüyoruz.
1: Başka yani bir zaman günümüzde şöyle diyebiliriz yani her şey böyle determinist bir bakış açısıyla yürümüyor.
0: Evet.
1: Onu aşan durumlar olduğunda da o gönül genişliğini, o ruh ve zihin genişliğinde yakalamak gerekiyor. Yani hani anne, modern annelerin bir çıkmazı var. Diyor ki bebeğine, bebeğim diyor, kitapta yapılan bütün şeyleri yapmama rağmen senin şu an uyuyor olman lazım.
0: Evet.
1: Ama bir türlü neden uyumuyorsun kısmı var.
0: Evet, doğru.
1: Yani o bütün teknik şeyleri yaptıktan sonra onu aşan kısmı Hazreti İbrahim kime bırakıyor?
0: Evet, tevekkül ediyor ve
1: tevekkül ediyor ve teslimiyetle yaratıcıya bırakıyor.
0: Evet, aynı teslimiyeti mesela ateşe atılmak istendiğinde de gösteriyor.
1: Bakın
0: ben Allah'a gidiyorum diyor.
1: Evet, ya bu çok değerli değil mi?
0: Evet. Hocam bir de şey aklıma geldi siz o örneği verince. Hazreti Musa ile bilge kul kıssası var. Bir evet. Bilge kulla Hızır olarak
1: Hızır
0: halkımız arasında öyle Hızır. Biliniyor. Bir yürüyüş, bir hikayesi var. Beraber bir yolculuğu var.
1: Evet.
0: Aslında orada tam sizin verdiğiniz, az önce söylediğiniz mesajı veriyor. Bir görünen var, bir de görünmeyen var.
1: Evet.
0: Bir bilinen var, bir de bilinmeyen var. Hazreti Musa ile bilge kul kıssası her şeyin görünenden ibaret olmadığını, her şeyin bizim bilgimizden, bilinenden ibaret olmadığını, görünmeyen ve bilinmeyen de olduğunu bize gösteriyor.
1: Yani veya fotoğrafın bütününü, büyük fotoğrafı evet. Bilmek gerektiğini... O büyük fotoğraf içerisindeki yürüyüşün anlamlı olduğunu belki de.
0: Evet.
1: Peki hocam son birkaç dakikamız kaldı. Son iki dakikamız, son sorumuz da şu olsun. Peki hocam insanlık çok ilginç, ibret almıyor.
0: Evet.
1: Şimdi doğru. Bir, ibret almadığında ne olur? Bir de ibret almak isteyene ne tavsiye edersiniz? Son iki dakikamızda bunlarla ilgili düşüncelerinizi alsak.
0: Hocam şimdi ibret almayanlara örnek olarak Firavun'u, Karun'u, Haman'ı, Nemrut'u, Bel'am'ı, Ebu Leheb'i gösterebiliriz. Bunların hepsinde Kur'an'da ya bir sure olarak veya pasajlar olarak belirtilmiş. Veya Nuh kavmini, Hud kavmini, Lut kavmini kavimler olarak örnek olarak gösterebiliriz.
1: Hı hı.
0: Ve bunların Kur'an-ı Kerim'de debün diye bir ifade var. Bir gelenek ama hep ne hikmetse kötüde buluşan bir gelenek oluşturuyorlar. Ve hepsi aynı kötüde buluşan bir geleneği yaşadıkları için, aynı geleneği sürdürdükleri için de yine Kur'an tabiriyle biçilmiş ekin gibi yok oluyorlar.
1: Akıbetleri aynı oluyor.
0: Akıbetleri aynı oluyor hocam. Çünkü vaktimiz olsa biraz daha girerdik ama şöyle hocam, özetle şeytanın önden, arkadan, sağdan, soldan yaklaşması ifadesi var.
1: Evet.
0: Bunu güncellersek, yaşanan hayata aktarırsak şöyle diyebiliriz. Şeytanın önden, arkadan, sağdan, soldan yaklaşması demek, insanın dört büyük zaaf noktası demektir.
1: Hı hı.
0: Bu da siyah.

0: Siyaset, servet, şehvet ve şöhrettir. Siyaseti, serveti, şehveti ve şöhreti bir hırs, güç, tutku haline getiren bir insan maalesef geçmişte yaşamış ve bunları bir güç, bir tutku, hatta bir tanrı haline getirmiş olan insanların yaşadıkları akıbetin aynını yaşarlar. Mehmet Akif Ersoy da hani şiirinde söylüyor ya, tarih tekerrürdür diyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Gerek bireysel hayatımızda, gerek devlet hayatımızda, gerek toplum hayatımızda, toplumlar veya insanlık alemi olarak hayatımızda geçmişte yaşamış bu olumlu örnekleri veya olumsuz örnekleri mutlaka değerlendirmeli. Allah'ın süre gelen, geçmişten bugüne süre gelen tarih içindeki hareket tarzını, yani sünnetullahı, nüha denen bir akıl var. Nüha denen akılla, Kur'an-ı Kerim'in nüha dediği akılla sebeplerini, sonuçlarını, teşhislerini ve tedavilerini nüha denen akılla ortaya koymak,
1: evet,
0: ve buna uygun olarak da Kur'an-ı Kerim'in çok önemli kavramlarından biri olan ibret almak durumundayız.
1: Eyvallah. Peki Sayın
0: İbret
1: Hocam.
0: İbret almayan
1: ibretlik olur değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet maalesef.
1: O zaman hocam gerçekten çok zengin bir paylaşım oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Fikirleri için. Değerli dinleyenlerim, bugünkü program konuğumuz Doktor Fatih Karaman Bey idi ve geçmişte yaşanmışlıklardan ibret ve ders çıkarmanın, geleceğe kapı açmanın bir başlangıç noktası olabileceği temel düsturuyla konular konuştuk sizlerle. Yani geleceğimiz geçmişimizde saklı aslında. Onu, geleceği imar etmek, inşa etmek, ihya ve ibda etmek, geçmişi çok iyi bir vukufiyetle ders çıkararak, ibre çıkarmakla mümkün olduğunu söyledi Fatih Karaman hocamıza. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür
1: Değerli
0: ederim.
1: Değerli dinleyenlerim, bir programımızın daha sonuna geldik. TRT Ankara Radyosu Radyo 1 stüdyolarından sizlere ulaştırdığımız Yeniden Başlamak programını yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Sema Şallı ve teknik yapımda Mehmet Acar Bey ile sizlerle ulaştırmaya çalıştık. Efendim hoş kalın, hoşça kalın. Yeniden başlayın, bizimle başlayın ve sağlıcakla kalın diyoruz.
2: Yeniden başlamak.

Hafta boyunca 7 kıtadan derlediğimiz haberlerimizi TRT Radyo 1'de siz değerli dinleyicilerimizle buluşturuyoruz. Ülkemizdeki ve mavi küredeki gelişmeleri yakından takip ederek dünyaya birlikte mercek tutuyor ve gözlerimizi insanlığın en büyük ortak noktası gezegenimize çeviriyoruz. Perşembe günleri 20.30'da Dünyanın Z raporuna sizleri bekliyoruz.

0: Kuş Öyküleri.
1: ...19. yüzyılda insanların hızlı bir şekilde yer değiştirme ihtiyacı şehirlerin büyümesi nedeniyle artış gösterir. İşte bu ihtiyaç taksinin doğuşuna ilham verir. Alman mucit Wilhelm Brun tarafından 1897'de icat edilen taksimetrede bu hikayenin başrol oyuncusu olur. Mesafe ve zamanı ölçerek yolcuların adil bir ücret ödemesini sağlayan bu cihaz ilk başta atlı arabalara takılır. Zamanla motorlu taşıtların yaygınlaşmasıyla birlikte de modern taksiler ortaya çıkar. Taksimetreler şehirleşme sorunlarının yeni yaşandığı o dönemlerde sadece bir ölçüm aleti değil, aynı zamanda şehir hayatının adalet ve düzen arayışının da bir simgesi haline gelir. ...1900'lerin başında motorlu taksileri kullanan ilk şehirlerden biri Paris olur. O yıllarda bu sarı arabalar Sen Nehri'nin kıyısında hızla ilerlerken şehrin romantik havasına modern bir dokunuş katar. Taksi şoförleri de sadece birer sürücü değil, aynı zamanda şehrin sırdaşları olur. Yolcular bazen duygusal bir ayrılıktan sonra, bazen de bir iş görüşmesine yetişmek için onların koltuklarına oturur. Ve taksiler insan hikayelerine tanıklık eden, şehirlerin nabzını tutan sessiz kahramanlar haline gelir. Teknoloji her şeyi dönüştürdüğü gibi taksileri de dönüştürür. Artık akıllı telefon uygulamalarıyla bir tıkla çağrılabilen ve elektrikle çalışan çevre dostu taksiler bile mevcut. Ancak taksinin ve taksiciliğin özü hala aynı. İnsanları bir noktadan diğerine güvenle taşımak. Tabii artık Wilhelm Brun'un yarattığı o küçük taksimetrenin oldukça geliştirilen dijital versiyonlarıyla.
0: Buluş Öyküleri.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Gavrila kız kardeşine bakıp alaycı, öfke dolu bir tavırla bağırdı. Ah yine o anneciğim. Size daha önce verdiğim sözü yemin ederek tekrarlıyorum. Ben burada olduğum sürece, yaşadığım sürece hiç kimse saygısızlık edemeyecek size. Evimize giren herkes, bu kim olursa olsun, size saygı gösterecek. Gavrila o anda öyle neşelenmişti ki neredeyse uysal ve sevecen bakıyordu annesine. Kendimle ilgili bir korkum olmadığını biliyorsun Gavrila. Bu arada hiç kendim için endişelenmedim, acı çekmedim. Duyduğuma göre bugün her şey bitiyormuş, öyle mi? Gerçekten öyle mi? Gavrila cevap verdi. Nastasya Filipovna kabul edip etmeyeceğini bu akşam açıklayacağına söz verdi. Neredeyse 3 haftadır bu konuyu açmaktan korkuyorduk. İyi de ediyorduk. Şimdi her şey bittiğine göre tek sorum olacak sana. Onu sevmediğine göre nasıl oluyor da evet demeyi düşünüyor sana, resmini veriyor. Yoksa sen onu öyle bir... Görmüş geçirmişi mi demek istiyorsunuz? Öyle demek istememiştim. Yoksa o kadar mı döndürdün onun başını? Nina Aleksandrovna'nın bu sorusunda ansızın bir sinirlilik belirmişti. Gavrila durdu, 1 dakika kadar düşündü ve alaycı tavrını gizlemeden şöyle dedi. Yine heyecanlandınız anneciğim. Tutamadınız kendinizi. Hep bu yüzden başlıyor kavgalarımız. Hiçbir şey sormayacağınızı, sitem etmeyeceğinizi söylediniz. Oysa hemen başladınız. İyisi mi kapatalım bu konuyu? Gerçekten kapatalım daha iyi. Hiç değilse niyetlendiniz ya. Hiçbir zaman, hiçbir şey için bırakmayacağım sizi. Benim yerimde başkası olsaydı en azından böyle bir kız kardeşten kaçar giderdi. Görüyor musunuz? Nasıl bakıyor bana oradan? Burada keselim anneciğim. Oysa nasıl sevinmiştim. Hem Nastasya Filipovna'yı aldattığımı nereden çıkarttınız? Varvara'ya gelince ne isterse yapsın. Yeter, umurumda değil artık. Konuştukça sinirleniyordu Gavrila. Odanın içinde amaçsız dolaşıp duruyordu. Bu tür konuşmalar

her zaman hemen gelir, aile üyelerinin en duyarlı oldukları konulara dayanırdı. Varvara olduğu yerden seslendi. O bu eve gelirse buradan çıkıp gideceğimi söyledim. Dediğimi de yapacağım. İnadından diye bağırdı Gavrila. İnadından da evlenmiyorsun. Ne diye? Ne o gözden mi veriyorsun bana? Umurumda değil Varvara Ardalyovna. İsterseniz şu anda gerçekleştirin niyetinizi. Artık bıktım sizden. Prensin kalktığını görünce seslendi ona. Ne o prens? Sonunda bizi terk etmeye mi karar verdiniz? Gavrila'nın sesinde hani dilse çileden çıkmanın eşiğindeymiş gibi bir ton vardı. Böyle sinirlenen insan öfkesinden neredeyse haz duymaya başlar, artarak güçlenen bu duygusuna gittiği yere kadar bütünüyle bırakır kendini. Gavrila'ya herhangi bir cevap vermek için prens kapıda durup arkasına baktı. Ama onu aşağılayan Gavrila'nın allak bullak yüzündeki o ifadeyi görünce bardağı taşıracak son damla eksikti o anda, bir şey söylemeden dönüp çıktı odadan. Birkaç dakika sonra konuk salonundan gelen seslerden, onun arkasından içerideki konuşmaların şiddetinin ve gürültüsünün arttığını anladı. Koridora çıkmak, oradan da odasına gitmek için salondan antreye geçmişti ki dış kapının yanından geçerken dışarıdan birisinin kapının çıngırağını var gücüyle çekiştirmeye çalıştığını fark etti. Ama çıngırakta bir bozukluk olmalıydı. Titreşiyor ama ses çıkarmıyordu. Prens sürgüyü çekip kapıyı açtı, açar açmaz şaşkınlıkla bir adım geri çekildi, ürpermişti bile. Karşısında Nastasya Filipovna duruyordu. Resminden hemen tanımıştı onu. Prensi görünce öfkeyle parladı Nastasya Filipovna'nın gözleri. Bir omuz vurup onu kenara ittikten sonra hızla antreye daldı, kürkünü çıkarırken hiddetle. Çıngırağı onarmaya üşeniyorsan hiç değilse antrede otur da kapıyı çaldıklarında duy. Öf, şimdi de kürkümü yere düşürdün. Kürkü gerçekten de yerdeydi. Nastasya Filipovna yardım etmesini beklemeden kürkünü çıkartıp arkasına bakmadan ona doğru atmış ama prens yakalayamamıştı onu. Kovmak gerek seni. Hadi koş, geldiğim haber ver içeri. Bir şey söylemek istiyordu prens. Ama öylesine şaşkın bir durumdaydı ki ağzını açıp bir şey söyleyememiş, yerden kaldırdığı kürk elinde konuk salonuna doğru yürümüştü. Şuna bakın, bir de kürkümle gidiyor. Ne diye götürüyorsun kürkümü? Ha, deli misin nesin? Prens durmuş aval aval bakıyordu Nastasya Filipovna'nın yüzüne. Nastasya Filipovna gülmeye başlayınca o da gülümsemişti. Ama hala ağzını açıp bir şey söyleyemiyordu Nastasya Filipovna'ya. Kapıyı açtığı ilk anda yüzü bembeyazdı. Oysa şimdi birden kıpkırmızı olmuştu. Nastasya Filipovna ayaklarını yere vurarak nefretle bağırdı. Ne budala şey bu? Nereye gidiyorsun? Kim geldi diyeceksin? Prens, Nastasya Filipovna diye mırıldandı. Hemen sordu Nastasya Filipovna. Nereden tanıyorsun beni? Daha önce hiç görmedim seni. Hadi git haber ver. O bağırışmalarda ne oluyor? Kavga ediyorlar dedi prens. Konuk salonuna doğru yürüdü. Çok kritik bir anda girdi salona. Nina Aleksandrovna her şeye razı olduğunu unutmak üzereydi. Varvara'yı savunuyordu şimdi. Petersen kurşun kalemle yazılı kağıdı bırakmış, Varvara'nın yanında ayakta duruyordu. Varvara'nın korktuğu falan yoktu. Hiç de korkak bir kız değildi. Oysa ağabeyinin sözleri gittikçe kabalaşmakta, dayanılmaz olmaktaydı. Böyle durumlarda genellikle susardı Varvara. Gözlerini ayırmadan alaylı alaylı bakardı ağabeyinin yüzüne. Bu taktiğin ağabeyini çileden çıkaracağını biliyordu. Tam o anda da prens kapıdan seslenmişti. Nastasya Filipovna. Bir anda sesler kesildi odada. Prensin ne dediğini anlayamamış, anlamak istemiyorlarmış gibi herkes ona bakıyordu. Gavrila korkudan dona kalmıştı. Nastasya Filipovna'nın gelişi, özellikle o anda gelişi herkes için son derece tuhaf, kötü bir sürprizdi. Nastasya Filipovna'nın buraya lütfedip ilk kez gelmiş olması bir yana, o güne kadar kendisini pek yüksekten satmış, Gavrila ile konuşmalarında onun ailesiyle tanışma isteğini bile dile getirmemiş, son zamanlardaysa dünyada öyle birileri yokmuş gibi onlardan hiç söz etmez olmuştu. Gavrila kendisi için tatsız olan aile konusuna Nastasya Filipovna'nın son zamanlarda hiç girmemesinden bir bakıma hoşnuttu. Ama yine de ailesini böylesine küçümsemesini hazmedemiyor, bunun hesabını ileride görmeyi düşünüyordu. Nastasya Filipovna

kadının onun ailesini alaya almasını, iğnelemesini beklerdi. Ama evlerine gelmesini hiç beklemezdi. Evlenmeleri konusunda ailesinde neler olduğunu, ailede ona ne gözle baktıklarını Nastasya Filipovna'nın çok iyi bildiğinden Gavrila'nın kuşkusu yoktu. Resmini verdikten sonra Nastasya Filipovna'nın şimdi de evine gelmesi, hem de doğum gününde Gavrila'nın kaderi konusunda kesin kararını vereceği günde gelmesi, bu kararın ne olacağını gösteriyor olabilirdi. Herkesin şaşkın şaşkın prense bakması uzun sürmedi. Nastasya Filipovna konuk salonunun kapısında belirmiş, prensi hafifçe tekrar kenara iterek odaya girmişti. Ona doğru atılan Gavrila'ya elini uzatıp neşeli, "Nihayet içeri girebildim," dedi. "Kapınıza ne diye çıngırak takarsınız ki? Yüzünüzün hali ne öyle? Tanıştırsanıza beni." Ne yapacağını şaşıran Gavrila önce Varvara ile tanıştırdı Nastasya Filipovna'yı. Varvara ile Nastasya Filipovna birbirine el uzatmadan önce bir süre tuhaf bakışlarla süzdüler birbirlerini. Bununla birlikte Nastasya Filipovna gülümsüyor, neşeli görünmeye çalışıyordu. Varvara ise neşeli görünmeye çalışmıyor, Nastasya Filipovna'nın yüzüne canı sıkkın bir tavırla dik dik bakıyordu. En olağan bir nezaket gereği olan hafif bir gülümsemeden bile iz yoktu yüzünde. Gavrila donup kalmıştı. Ricada bulunabileceği, yapılmasını isteyebileceği bir şey yoktu. Buna zaman da kalmamıştı. Ve Varvara'ya öyle tehditkar bir bakış attı ki, Varvara bu bakışın gücünden o anın ağabeyi için ne anlama geldiğini anlamakta gecikmedi. Bu yüzden Gavrila'nın karşısında geri çekilmeye karar vermiş olacak Nastasya Filipovna'ya belli belirsiz gülümsedi. Ailede herkes birbirini hala çok seviyordu. Bu arada ne yapacağını iyice şaşıran Gavrila, konukla önce annesini tanıştırması gerekirken annesinden önce kız kardeşini tanıştırdıktan sonra bu yetmiyormuş gibi bu kez de tanıştırmak için konuğunu annesinin yanına götürecek yerde annesini konuğunun yanına götürmüş ama annesi yine de durumu kurtarmıştı. Ne var ki Nina Aleksandrovna çok sevindiğini anlatmaya yeni başlamışken Nastasya Filipovna onun sözünü bitirmesini beklememiş, hemen Gavrila'ya dönmüş, kendisine yer gösterilmesini bile beklemeden onun yanına pencerenin hemen önündeki küçük divana oturmuş, yüksek sesle şöyle demişti. "Çalışma odanız nerede sizin? Ve kiracılarınız vardı değil mi?" Gavrila'nın yüzü kıpkırmızı olmuştu. Cevap olarak bir şeyler mırıldanacak oldu ama Nastasya Filipovna sözünü kesti. "Kiracı nasıl alabiliyorsunuz bu eve? Çalışma odanız bile yok." Birden Nina Aleksandrovna'ya döndü. "Kârlı bir şey mi bu bari?" "Biraz zahmetli," dedi Nina Aleksandrovna. "Ama kârlı olması gerek. Ne var ki biz daha yeni yeni..." Nastasya Filipovna yine sözünü bitirmesini beklemedi Nina Aleksandrovna'nın. Gülümseyerek bakıyordu Gavrila'nın yüzüne. Birden bağırdı onu. "Neden asıyorsunuz suratınızı? Aman tanrım, şu anda yüzünüzü görseniz." Ama gülüşü kısa sürdü. Gavrila'nın yüzü gerçekten de çok kötüydü. Yüzündeki dona kalmışlık, komik ürkeklik, hüzünlü şaşkınlık kaybolmuştu. Şimdi bembeyazdı yüzü, dudakları kısılmıştı. Gülmeyi sürdüren Nastasya Filipovna'nın gözlerinin içine bir şey söylemeden kötü kötü bakıyordu. Nastasya Filipovna'yı gördüğü anda şaşırıp kalmış ve bu şaşkınlığını üzerinden hala atamamış biri daha vardı odada. Gerçi o önceki yerinde konuk salonunun kapısında dikilmeyi sürdürüyordu ama Gavrila'nın yüzündeki korkunç değişikliği, beyazlığı o da görmüştü. Prens'ti bu. Neredeyse korku içinde kendini bilmeden öne atıldı. Gavrila'nın kulağına fısıldadı. "Su için, öyle de bakmayın."

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Radyo 1.
1: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 23 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Mustafa Yalın. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlenen tarihin NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ablukayı yeniden başlatacaklarını duyurdu. Abluka yarın Türkiye saatiyle 23'te yeniden devreye girecek. Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'ın güneyine balistik füzelerle saldırdı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da programlara katılacak. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Erdoğan milli meselelerin siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var dedi.
2: Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür. Her zaman söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak devletidir. Hangi partiden, görüşten, kökenden olursak olalım, hepimiz bu devletin vatandaşıyız. Bu aziz milletin ferdiyiz. Milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini açıkladı. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan, hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat

0: Ziraat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi.
1: Tüm imalat sektörlerimiz için devreye aldığımız 100 milyar liralık kredi paketi sanayicilerimizin finansmana erişimine ilave bir destek oldu. Yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Program paydaşı bankalardan piyasa koşullarından daha cazip olan 6 ay ana para ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredilerden 12 puanlık maliyetini hükümet olarak biz karşılıyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz. Sanayi sektörümüze ve ülkemize hayırlı olsun diyorum.
0: Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'a yoğun saldırılar düzenledi. Bender Abbas, Sirik, Bu şehri ve Caz kentiyle Keşm adasında patlamalar oldu. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Amerikan ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçladıklarını söyledi. ABD Başkanı Trump, Amerikan medyasına Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz açıklamasında bulundu. Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ablukayı yeniden başlatacaklarını duyurdu. Abluka yarın Türkiye saatiyle 23'te yeniden devreye girecek. Trump tüm yükler üzerinden %20 oranında ödeme alacaklarını ifade etti. Birleşmiş Milletler Denizcilik Ajansı'ndan Hürmüz'de gemilerden geçiş ücreti almak yasal değil açıklaması geldi. İran Ortak Kuvvetler Komutanı da Boğaz'ın yönetimine ABD'nin dahil olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Tahran, Washington'u 21 Haziran'da vardıkları anlaşmaya uymamakla suçladı. ABD'nin Umman'la ortak mekanizma kurma çabalarını Muskat'a yaptığı baskıyla engellediğini açıkladı. İran, ABD saldırılarına misilleme de yaptı. İran ordusu Bahreyn, Ürdün ve Kuveyt'teki Amerikan üslerini hedef aldı. Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan iki gemiye de müdahale edildi. Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'ın güneyine balistik füzelerle saldırdı. Suudi Arabistan öncülüğünde Yemen'de Husilere karşı kurulan Arap Koalisyonu'nun sözcüsü Turki el-Maliki saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bölgede saldırı tehdidine karşı hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini bildirdi. Yemen'in başkenti Sana'daki uluslararası havalimanına saldırı gerçekleşmiş, Husiler havalimanının Suudi Arabistan tarafından vurulduğunu öne sürmüştü. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadele vurgusunu yineledi. Cevdet Yılmaz, darbeler tarihinde ilk defa millet olarak darbenin karşısında duruldu. Bu bir destan gerçekten dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz, SETA'da düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz konulu sempozyumda zihnimizi şekillendirmeye çalışanlara karşı her zaman uyanık olmalıyız ifadesini kullandı.
2: Meclise ve külliyeye saldırı aslında millete saldırı, milletin iradesine saldırı, o iradeyi kırma teşebbüsü. 15 Temmuz ne kadar karanlık bir gece ise ona karşı ortaya konan direniş de o kadar büyük bir aydınlık. Darbeler tarihimizde ilk defa bir millet olarak bu darbenin karşısında duruldu ve darbe girişimi bertaraf edildi. Bu bir destan gerçekten. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalar noktasında çok dikkat etmek durumundayız. FETÖ ile de uluslararası alanda mücadele konusunda yine çok önemli bir sorumluluğumuz var diye inanıyorum ben. Bu tecrübemizi dost ülkelerle, kardeş ülkelerle mutlaka paylaşmalıyız. Bu şuurla farklı isimler altında da gelse FETÖ ve FETÖ benzeri yapılanmalara karşı mutlaka teyakkuzda olunmalı, uyanık olunmalıdır.
0: Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında yurt

0: elinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkent Millet Bahçesi'ndeki 15 Temmuz özel programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl özel programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını duyurdu. Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek programa tüm vatandaşları davet etti. Konya'da açılan 15 Temmuz Anma ve Dijital Deneyim Merkezi ziyaretçilerini ağırlıyor. Taşbina Kültür Sanat'taki merkez, hain darbe girişimine karşı milletin gösterdiği kahramanca direnişi ve demokrasi zaferini gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Adana'da da 15 Temmuz Dijital Deneyim ve Anma Çadırı ziyareti açıldı. Uğur Mumcu Meydanı'nda kurulan çadırda FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı verilen demokrasi mücadelesi dijital içeriklerle yansıtılıyor. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olay günü uçuş yapan askeri jet pilotları, askeri ve sivil kaza kırımı ekipleri, helikopterdeki cihazları söken personelle koordinatı tespit eden kişiler mercek altına alındı. Soruşturma çerçevesinde yeniden incelenen dosyalarda şüphelilerin FETÖ adına tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediklerine yönelik somut FETÖ delillerine rastlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 25 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin cezaevinde 2 kişinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde de kapsamlı arama yapıldı. Operasyonlarda 20 tabanca, 2507 mermi, 35 şarjör ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik olarak yurt genelinde kapsamlı bir operasyon başlattı. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada konuyla ilgili soruşturma çerçevesinde Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere 81 ildeki 968 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Açıklamada hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz denildi. Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'ye yönelik 5 ayrı soruşturma kapsamında 205 kişinin yakalanmasına karar verdi. Operasyonların odağında FETÖ'nün emniyet yapılanması yer aldı. Farklı birimlerde görev yaptığı belirlenen 80 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Öte yandan Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'ta FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik takibi kararlılıkla sürdürüyor. Bu çerçevede 84 bini aşkın analiz dosyasını tamamlayan MASAK, 329 binden fazla gerçek ve tüzel kişi hakkındaki raporlarını adli makamlara teslim etti. Bu kapsamda dondurulan mal varlığı tutarı 6 milyar lirayı aşarken terör örgütüyle bağlantılı çok sayıdaki gayrimenkul ve araca da el konuldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda mutlak butlan kararı öncesindeki yönetim tarafından ihraç edilenlerin dosyaları ele alındı. 47 isim için alınan ihraç kararının iptal edildiği bildirildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 milletvekilinin dosyasını ise 20 Ağustos Perşembe günü yapılması planlanan toplantıda görüşecek. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özgür Özel ve ekibinin yarın olağanüstü kurultay talebiyle sulh hukuk mahkemesine başvuracağını açıkladı. Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için verilen imzalarla ilgili yasal sürenin geçtiğini görüyoruz dedi. Emre, mahkemenin çağrı heyetiyle partiyi kurultaya götürebileceğini öne sürdü.
1: Biz bu parti içerisindeki her seçeneği sonuna kadar tüketeceğiz. Bu kapsamda parti meclisinin düştüğünü, İstifalar edildiğini, olağanüstü kurultay içinde yeterli imzayı fazlasıyla topladık ve tebliğ ettik. Bu sürelerin de aşıldığını görüyoruz. Yasal sürenin tebliğden itibaren geçtiğini gördüğümüz için her iki başlıkla ilgili de yarın itibariyle sulh hukuk mahkemesine başvuru yapacağız. Orada gereği yapılmadığında ne yapılacağı açık sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılıyor. Ve burada da kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor. Sadece partiyi kurultaya götürüyor ve bu maksatla da başvurumuzu yarın itibariyle yapacağız.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında dernek başkanı olan sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Haluk Levent'in 2020 ile 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap Derneği hesabından Levent'in asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği kaydedildi. Haluk Levent'le birlikte 22 kişi gözaltına alındı. Haluk Levent gözaltına alındığı sırada üzerinde 4 cep telefonu bulunduğu belirtildi. Telefonların incelenmek üzere muhafaza altına alındığı, Haluk Levent'in ise telefon şifrelerini emniyet birimleriyle paylaşmadığı ifade edildi. Bursa'da gözaltına alınan Haluk Levent, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ahbap Derneği'nin İstanbul Beşiktaş'taki ofisinde de arama yapıldı. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin mali işlemleriyle bağış hesaplarına ilişkin incelemelerin de devam ettiği vurgulandı. Derneğe ait hesap hareketleri ve mali kayıtlar da mercek altında. Öte yandan Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran da Haluk Levent hakkında gayrimenkullerinin parasının ödenmediği gerekçesiyle Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusundaki tarafsızlığını kaybettiği bir kez daha vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından yeniden Kıbrıs özel temsilcisi atanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Keçeli, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs meselesinde tarafsızlığını kaybettiğine dikkat çekti. Buna gerekçe olarak da Kıbrıs Rum tarafının 2004 yılında Birleşmiş Milletler Çözüm Planı'nı reddetmesine rağmen Avrupa Birliği'ne kabul edilmesi gösterildi. Başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesindeki yanlı yaklaşımının perçinlenerek devam ettiğinin altı çizildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara'da Mısır Milli Günü resepsiyonuna katıldı. Bakan Bolat, Türkiye'nin Mısır'la 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine vurgu yaptı. İkili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik temasların artacağını belirtti. Bolat, yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının 3. dönem toplantısını Türkiye'de yapmak için hazırlık yapıyoruz, dedi. Fransa ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi balistik füzelerin oluşturduğu artan tehdide karşı anti balistik füze koalisyonu kurduklarını duyurdu. Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde anti balistik füze koalisyonu toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Ukrayna ve İngiltere liderleri ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Avrupa'nın korunması için kapsamlı ve entegre bir antibalistik füze savunmasının gerektiği vurgulandı. Koalisyonun aynı hedefleri taşıyan ülkelerin katılımına açık olduğu ifade edildi. Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk, Başbakan Yulia Sviridenko'nun görevinden istifa ettiğine ilişkin dilekçesini parlamentoya sunduğunu açıkladı. Sviridenko'nun istifa dilekçesinin parlamentoda görüşülmesi bekleniyor. Yeni başbakanla bakanlar kurulunun da bu hafta içinde parlamentodan güven oyu almasının öngörüldüğü belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski hükümette revizyona gidileceğini duyurmuştu. Sayın dinleyiciler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir, dedi. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ablukayı yeniden başlatacaklarını duyurdu. Abluka yarın Türkiye saatiyle 23'te yeniden devreye girecek. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyine balistik füzelerle saldırdı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da programlara katılacak. Spor. Galatasaray İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen Leslie Ugochukwu ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki oyuncu akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Trabzonspor Norveçli sol bek oyuncusu Matias Johan Lovik'in Molde'ye transfer olduğunu duyurdu. Bordo Mavili kulüp toplamda 4

0: 1.400.000 avro bonservis bedeli alacak. Dünya Kupası'nda ilk finalist Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi İspanya ile Fransa yarın 22'de kozlarını paylaşacak. Merakla beklenen karşılaşma TRT 1 ve Tabi'den yayınlanacak. Hırvatistan milli takımında tanıdık bir dönem yeniden başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılan Zlatko Dalić'in yerine 14 yıl sonra yeniden Slaven Bilic getirildi. Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu. Ay Yıldızlar Çin'de düzenlenecek organizasyonda Kanada ile karşılaşacak. Fenerbahçe Shane Larkin transferini açıkladı. Sarı lacivertler 33 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türk tenisinde yeni sayfa. Zeynep Sönmez dünya sıralamasında 48.liğe yükselerek WTA tarihinde ilk 50'ye giren ilk Türk oldu.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Edirne ve Bursa 18, İstanbul ve Kocaeli 19, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep 23, Çanakkale, Konya, Giresun ve Elazığ 20, Aydın, Denizli, Trabzon, Rize, Diyarbakır ve Kilis 22, Muğla, Sinop, Samsun, Malatya, Erzincan ve Tunceli 21, Antalya, Adana, Şanlıurfa ve Adıyaman 25, Osmaniye 24, Eskişehir ve Erzurum 15, Nevşehir ve Artvin 18, Bolu 14, Kastamonu 17, Tokat 16, Kars 13, Van 15 ve Mardin 26 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM otoyolunun Akyazı ve Erenler kavşakları arası yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. D100 devlet yolunun Akyazı kavşağına giriş ve çıkışlarının da trafiğe kapatıldığı belirtiliyor. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor. Aydın Denizli Otoyolu 1 ile 3. kilometreleri arasında Yeni Pazar çıkış kolunda yapılacak üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılmış olup trafik akışı Yeni Pazar kavşağı giriş kolundan kontrollü olarak iki yönlü sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 23 ana haber bültenini sunduk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir denizcilere 714 sayılı bildirim. İstanbul Boğazı sualtı kablo onarım çalışması Storm Knight isimli gemiyle 18 Eylül 2026 tarihine kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 12 dakika 51 saniye kuzey, 29 derece 6 dakika 36 saniye doğu. 41 derece 12 dakika 18 saniye kuzey, 29 derece 7 dakika 36 saniye doğu. 41 derece 12 dakika 14 saniye kuzey, 29 derece 7 dakika 32 saniye doğu. 41 derece 12 dakika 47 saniye kuzey, 29 derece 6 dakika 32 saniye doğu. Denizcilere 717 sayılı bildirim. Karadeniz, atış eğitimi 16-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında saat 8.30'dan saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 11 dakika 9 saniye kuzey, 35 derece 47 dakika 14 saniye doğu. 42 derece 24 dakika 15 saniye kuzey, 35 derece 34 dakika 23 saniye doğu. 42 derece 5 dakika 16 saniye kuzey, 34 derece 59 dakika 2 saniye doğu. 41 derece 52 dakika 11 saniye kuzey, 35 derece 11 dakika 50 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 13 Temmuz 2026 Pazartesi ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya, teknik yönetmenimiz Ömer Faruk Öğüt ve ben Emre Şimşek, bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sevgili dinleyiciler, dijital bir devrimin tam da içinde yer alıyoruz. Özellikle de yapay zekadan sonra her birey, her sektör, her kurum dönüşümün eşiğinde bulunuyor. Sanat dünyasındaysa kökten değişimler başladı bile. Yapay zeka, müzik kütüphanelerini analiz ederek bestecilere yeni kombinasyonlar ve sıra dışı melodi sentezleri sunuyor. Bu durum, besteciyi dijital dünyayla sürekli diyalog halinde olan bir orkestra şefine dönüştürüyor. Gelişmelerin bestecilik süreçlerine etkisini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi doçent doktor Elif Nun Gökçe ile değerlendireceğiz. Beste, söz yazarlığı ve solist olarak duygularımıza hitap eden hocamız yeni durumun Türk müziğinin geleneksel yapısı üzerindeki sonuçlarını bizimle paylaşacak. Programımızın ikinci bölümünde ise Türk sanat müziğinin geleneksel eserlerine güçlü yorumuyla katkı sunan Pınar Yorgancılar stüdyomuzda olacak. Sanatçı hem sesiyle bize canlı müzik dinletisi sunacak hem de şiirleriyle duygularımıza hitap edecek. Sayın Yorgancılar'ın Türk sanat müziğinin geleceğiyle ilgili düşüncelerini de dinleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. Ve tabii gecenin içinden ekibi olarak her zaman ağırlamaktan mutluluk duyduğumuz TRT'nin değerli kanun sanatçısı Erol Gönüldaş da Pınar Yorgancılar'a eşlik edecek. Sevgili dinleyiciler, şimdi bir müzik arası veriyoruz. Doçent doktor Elif Nun Gökçe'nin sözlerini yazdığı ve müziğini yaptığı Tedavül eseri, tükenen bir ilişkinin yavaş yavaş değerini kaybettiğini ifade ediyor. Sanatçı sevilen şarkıyı ilk olarak 2007'de seslendirdi.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, müzik tarihinin belki de en sıra dışı günlerini yaşıyoruz. Bir tarafta insan üretiminin en saf hali olan bestecilik, diğer taraftaysa sınırları sürekli güncellenen yapay zeka. İşte bu çarpıcı değişimi ve dönüşümü değerli bir bilim insanı ve aynı zamanda sanatçı olan bir isimle konuşacağız. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi doçent doktor Elif Nun Gökçe konuğumuz olacak. Sayın Gökçe İzmir'de doğdu. Daha ilkokul yaşlarındayken ailesi tarafından profesyonel müzik eğitimine yönlendirildi. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı ses eğitimi bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Okul yıllarındayken katıldığı On Notun şarkı yarışmasında birinci olunca dikkatleri üzerine çekti. Duruşu ve müziğe yaklaşımıyla saygı uyandıran sanatçı, üretkenliğiyle de Türk müziğine de çok fazla sayıda eser kazandırdı diyelim. Hocamızı biz böyle tanımladık, anlattık, tanıttık ama bilmiyorum kendisi kendi hakkında neler söyler. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel sözler söylediniz, onurlandırdınız. Çok teşekkür ederim. Dinleyicilere de iyi geceler dilemek isterim. Çok geç saatte radyo başında olan herkes umarım keyifli bir zaman geçirir bu gece bizimle.
1: Hocam sizin de yüreğinize sağlık. Öncelikle affınıza sığınıyorum. Muhteşem bir eserdi, az önce dinledik. Ama bu program vesilesiyle ben duymuş oldum. Bu konuda sizden özür diliyorum. Gerçekten yüreğinize sağlık diye başladım. Biz sizi kısaca tanıttık. Doğumunuzu, eğitiminizi. Ama sizden de çok kısa da olsa sizi dinlemek isteriz hocam.
2: Ben İzmir'de dünyaya geldim ve İzmir'de yeşillendim, yeşerdim, öyle söyleyeyim. Ege Üniversitesi'nden mezunum, söylediniz zaten, siz de aktardınız. Şu anda İstanbul'da yaşıyorum. Bir dönem Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştım. Şimdi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Türk Müziği bölümünde yine öğrencilerimize destek oluyorum eğitmen olarak. Hı hı. Aynı zamanda besteci kimliğim devam etmekte. Sanatçı arkadaşlarıma eserler yazıyorum ve tabii yorumcu olarak da yine sanat dünyasında varlık gösteriyorum diyebilirim kısaca.
1: Evet. Hocam bu akşam, bu gece yapay zeka ve müziği konuşacağız. Yapay zeka şu an hayatımızın her alanında. Her konuda tartışıyoruz. Akademide de bu arada yazılan tezlerde, makalelerde, bildirilerde, her konu, her yerde yapay zekadan yararlanmak iyi midir, kötü müdür, zararı nedir, avantajı nelerdir konuşuluyor. Müzikte ya büyük bir dönüşüme sebep oldu her alanda. Müzikte aynı dönüşümden nasibini aldı mı diye merak ediyoruz.
2: Emre Bey, aslında tabii ki biliyorsunuz bir takım uygulamalar

0: derde bir takım hukuki çıkmazlar var. Öncelikle onu söylemeliyim. Bu bir bestecilik ürünü olmuyor aslında. Neticede siz bir uygulama kullanarak kendi müzik zevkiniz, kendi kültürünüz, yani ne kadarsa eğitiminizin getirdiği nokta sizi neyse, ona uygun bir üretim hedefleyip elinize bir veri alıyorsunuz. Ancak burada insan üretimi olmadığı için besteci olarak şimdi çok ilginç şeyler de görüyoruz. Mesela bir mağaza diyor ki ben artık bundan böyle telifli eser kullanmak istemiyorum. Kendi eserlerimi üreteceğim ve bunları yayınlayacağım da bundan sonra artık ben de bir müzik yayıncısı olacağım diyor. Ama burada yapay zekada yaptığınız her müzik yayıncısı olarak siz eserin sahibi olmuyorsunuz aslında. Evet, üretmiş olabiliyorsunuz ama sizin bu kullandığınız uygulamaya sahip olan firma neyse tamamen firmaya ait bir şey. Yani hiçbir gelir elde edemeyeceğiniz, kendinizi döndüremeyeceğiniz bir şey yapıyorsunuz. Dolayısıyla bir besteci kimliği de olmuyor. Yapay zeka aslında eğer bestecilik üzerinden yararlanacaksanız size yaptığınız bir eserde örneğin çalgıları dinletebilir. Yani stüdyo ortamında yapacağınız şeyin bir ön izlemesini yapabilirsiniz. Yardımcı araç olarak, asistan olarak size son derece iyi hizmet edebilir. Ama burada bir takım asimilasyonlara dikkat etmek gerekir diye düşünmekteyim. Özellikle dil açısından sözlü müzik unsuru yapacaksınız eğer. Çünkü aynı zamanda dil müzik diye iki farklı alanın fonetik kardeşliği diyoruz biz buna. İki ayrı sanat dalını bir arada işleyeceksiniz. Dolayısıyla burada dil unsurunu nasıl kullandığınız, prozodi, fonetik açısından nelerle karşılaşacağız, bunların her biri biliniyor mu, makam müziği kullanacaksanız makamsal veri var işin içinde. Dolayısıyla aslında yapay zeka işi yeni öğrenen bir noktada olduğu için ülkemiz adına söylüyorum, Anadolu müzikleri için söyleyeceğim bunu, tam Peyaman müzik için değil. Dolayısıyla burada henüz daha emekleyen bir bebek aslında. Sizin girdiğiniz her veride yapay zeka için bir ders niteliği taşıyor. Yani yapay zeka öğrenmeye devam ediyor sizin girdiğiniz verilerle.
1: Evet.
0: Burada sizi çok bölmüş olmayayım. Sormak istediğiniz şeyler varsa sizinle ilgili.
1: Şimdi yapay zeka programları birçok bilgiyi içinde barındırıyor. Ama yeterince şu anda müzik alanında yapay zekada veri olmadığını mı anlayacağız hocam buradan?
0: Aslında yeteri kadar veri olduğunu olmadığını dan ziyade, örneğin Türk makam müziğinde bir eser üretecekseniz, biz mikrotonal anlayışta bir müzik yapısına sahibiz Anadolu'da. Yani bizim için tamperaman, işte do re arasında yarım ses var gibi tamperaman bir müzik sistemi yok Türk müziğinde. Örneğin geleneksel bir eser üretecekseniz oradaki bütün mikro anlayışı yapay zeka henüz tanıyamıyor. Yani dolayısıyla sizin girdiğiniz her veri yapay zekayı öğretmeye devam ediyor. İlla ki gelişecektir. İlla ki dediğim gibi her anahtar kelime yapay zeka için aynı zamanda bir ders oluyor.
1: Evet.
0: Yani siz öğretmen oluyorsunuz girdiğiniz verilerle. Bugün dünyada milyonlarca aynı anda veri giriliyor şu an yapay zekaya. Yapay zeka bunun her birini öğrenmeye devam ediyor. Öğrendiği bilgileri de kendi havuzunda toplayıp bir sonraki sizin arzu ettiğiniz şeyde kullanıyor bu bilgileri. Siz aynı zamanda öğretici de oluyorsunuz ama bu öğreticilikten bir gelir elde etmiyorsunuz. Aslında normalde gelir elde edilmesi gerekiyor.
1: Doğru.
0: Yapay zekada bu konuda çalışan insanlar var.
1: Evet.
0: Ama şimdi biz elde bir şey sunuldu bize teknolojiden. Biz hepimiz buna saldırıyoruz. Tamam, burada yapay zeka var. Biz artık hepimiz kendimizin ürününün sahibi olacağız, patron olacağız diye bir saldırıya geçiyoruz ama aynı zamanda bir veri de veriyoruz ve bundan hiçbir gelir elde etmeden veriyoruz yapay zekanın hizmetine ve belki de elde edilemeyecek bir şekilde. Besteciler açısından söylemek isterim bunu. Eser sahibi sorunu oluşuyor aslında. Çünkü biz FİSEK denilen 5846 sayılı kanunla yönetiliyor eser sahipliği burada. Türk hukukuna göre bir çalışmanın eser sayılabilmesi için insan yaratıcılığının ürünü olması gerekir. Dolayısıyla eğer siz telif açısından bir esere sahip olmak istiyorsanız onun insan ürünü olması gerekiyor. Yani siz girdiğiniz komutla bir şarkı üretebilirsiniz ama burada insan müdahalesi eksikliği olduğu için telif korumasından yararlanamaz bir hale geliyorsunuz. Dolayısıyla bu aslında kamunun malı sayılıyor.

0: Yapay zekada şu anda böyle bir sıkıntı var. Hı-hı. En büyük sıkıntı hukuk açısından, dünyada da böyle. Türk hukuk açısından diyorum ben. Ama hı-hı, dünyada bunu çözemedi. Neticede evet, biz besleyicilerin hakları açısından dünyayı takip ediyoruz ve kendi hukuk düzenimizi Türkiye'de buna göre organize ediyor hukuk koyucular. Evet. Dolayısıyla şu anda eser sahipleri açısından böyle bir sorun var.
1: Hukuki açıdan bir güncelleme gerekiyor yapay zeka hayatımıza girdiği için diyebiliriz belki.
0: Doğru.
1: Bu arada hocam, bir besteci olarak yapay zeka müziğinin, Türk sanat müziğinin o duygu ve meşk geleneğini nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Yani bir dost mu, rakip mi, ne olarak değerlendirilebilir?
0: Şimdi meş geleneği derken, yapay zeka artık her şeyi taklit edebilir halde şu anda, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani bir eserin, şöyle söyleyebilirim, Itri'nin eserlerini alırsınız, veri olarak verebilirsiniz ve bana Itri'nin ürettiği eserler gibi söz unsuru, beste unsuru aynı olan ve Itri'nin besteci kimliğine birebir benzeyen bir beste yarat diyebilirsiniz ve bunu yaratabilirsiniz, hı hı, yapay zekada. Hı hı. Ama burada bu birebir taklidi tabii ki Itri için, Münir Nurettin için söyleyeyim örneğin. Hı hı. Münir Nurettin Selçuk için söyleyeyim. 17. yüzyıl çünkü Itri çok geçmişten biri. Zaten telifi, biliyorsunuz telifler 70 yıl korunur. Orada bir koruyuculuğu kalmadı. Bunun taklidi ne olacak diye düşünebilir belki, hı hı, şu an dinleyiciler. Ama Münir Nurettin Selçuk eserleri üzerinden söyleyeyim. Birebir sesi dahil olmak üzere taklit edilebilir, hı hı, bir halde ürün sunuyor ortaya. Bu aslında bizim akademik açıdan baktığımızda intihar sorunu bu. Hı. Çünkü birebir bir insanı kopyalıyorsunuz ve bir insanın bütün üretimlerini kopyalayabilme lüksünüz var orada. Ancak burada bir takım sorumluluklar var. Bu meş geleneğini ortadan kaldırır mı? Eğer böyle bakarsanız tabii ki kaldırır, ama şeyi söylemem lazım. Bu sahipsizlik özellikle yaratıcı açısından insan eseri olmadığı için bir mekanik duyum olacak. Hmm. Mikro anlayışı istediği şu anda veremiyor. Belki 5 yıl sonra verecek ama şu anki üretimler için bu söz konusu olmayacak.
1: Evet.
0: Biraz mekanik bir işleyiş olacak. Hmm. Sonra meşk zincirinde, zaten meşk zinciri dediğiniz, hoca ve öğrenci yan yana çalışır meşk zincirinde. Hmm. Gelenek böyledir aslında. Siz meşk zincirini de aslında bir yerde kırmış olacaksınız. Yani bu yapay zeka modelinde esinlenme, kopyalama, evet, işi kolaylaştırır. Ancak meşk zincirini tamamen kırar. Hmm. Üslup açısından kopyalama zaten yapabildiğini söyledik. Ama hmm, burada yine bu her şeyi kopyalasa da yine hukuki bir açık var. Bu hukuki açıkta Türk hukuku henüz bunu da çözebilmiş değil. Hmm. Bunun üzerine çalışmalar sürüyor. Hmm. Bu zedelemeyi bir kere kültürel erozyon yaratır. Hı-hı. En önemlisi bence bu. Hani Türk müziğin derinlikli bu prozodi makam geleneğini ortalama bir yapıya indirger. Bu da kültürel tek tipleşmeye neden olabilir diye düşünüyoruz biz şu anda.
1: Hı-hı. Evet. Hocam, aklıma şu geldi. Şimdi o zaman kişiselleştirilmiş bir müzik döneminden de söz ediliyor. Ben şu anda işte ruh halime göre, ruh halimi kod olarak yapay zekaya işledim. Sevdiğim makamı girdim ve kendime özel bir müzik ortaya koyabilme şansım var mı şu anda?
0: Şu anda kendinize özel bir müzik ortaya koyabilirsiniz ama bunu sadece kendiniz dinleyebilirsiniz. Yayın yaptığınızda bunu koruyacak hiçbir şey olmaz. Bu sizin, hmm, üretiminiz olmaz.
1: Hmm.
0: Duygu durumunuza göre bir üretim yapabilirsiniz.
1: Evet.
0: Ama bu, dediğim gibi, sadece size özel bir durum olur. Evet, kişiye özel üretim yapılabiliyor. Bu doğum günü şarkıları vardı.
1: Evet, evet, evet. Evet, evet, doğru.
0: Kişiye özel.
1: İsim
0: o
1: veriyorduk.
0: Da aslında bir, evet, hı-hı, yapabiliyorsunuz. Hı-hı. Bir arkadaşımızın çok tatlı bir buluşu bu. Şu anda yapılabiliyor zaten bu, biliyorsunuz. Doğum günü şarkısına kişisel isimlerle istediğiniz her şeyi ekleyebiliyorsunuz. Hatta onun versiyonları da yapıldı şu anda. İşte yapay zekada anlık, saat saat duygu durumunuza göre üretim yapabilirsiniz. Ama bu sizin ev ortamınızda kendinizi mutlu edeceğiniz bir, hmm, üretim olur.
1: Anladım.
0: Yine derinliği tartışılır. Şimdi sadece şöyle söylemeliyim. En

0: mantar bir eser yapacaksınız, o orada başka bir konu. Ama sözlü bir müzik eseri yapacaksınız, işin içine dil unsuru da giriyor. Orada işte asıl ben hep şey derim, bir millet millet yapan ilk unsur dildir. Ondan sonra diğer kültürel bütün unsurlar üstüne biner.
1: Harika.
0: Dili ne kadar koruyacaksınız? Hani Türkiye Türkçesini, Türkiye üzerinden söylüyorum, kendi ülkemiz üzerinden. Türkiye Türkçesini ne kadar koruyacaksınız? Burada prozodi tek başına yeterli değil, fonetiği biliyor mu? Ya bu komutları veren insanın her birine hakim olması gerekir. Dolayısıyla aslında bu sizin bir entelektüeliteye de sahip olmanız gerektiren bir üretim safhasıdır. Hukuki açıdan şöyle bir şey oluyor. Yarı insan, yarı teknoloji üretimi yapabiliyorsunuz. Yapay zeka, yarı insan, yarı yapay zekayla. Örneğin siz söz unsurunu yazdınız. Ben Elif Nur olarak yazdım. Bestemi de yaptım. Bu yapay zeka desteğiyle çalgılamalarını yaptırabiliyorum. Ama burada mesela korumayı yarı yarıya belirlemek gerekir. Şu an kanun bunu belirlemede bile zorlanıyor, biliyor musunuz?
1: Doğrudur hocam.
0: Bunun belirlenmesi bile şu anda çok uzun merhaleler isteyen, hemen saptanabilen durumda değil ne yazık ki. Dolayısıyla bu kadar çok bilgiye ve derinliğe sahip değilken yapılan üretim, az önce de söylediğim gibi, tek tipleşmeye ve ortalama bir üretime indirgeyerek kültürel bir erozyona neden olacaktır.
1: Hocam şu anda
0: oluyor da zaten.
1: Oluyor, evet. Hatta ben de tam da bunu soracaktım. Şu anda gündemde bazı şarkılar da var. Açıkçası evet, radyoları açtığınızda birçok radyoda da arka arkaya bu şarkıları dinliyoruz. Yapay zeka ürünü olduğu açık. Öncelikle bir dinleyici yapay zeka olan bir şarkıyı direkt anlayabilir mi? Bunu sorayım. Arkasından bu piyasadaki şarkılara yorumunuzu da ekleyebiliriz.
0: Şimdi şöyle, bir dinleyici aslında yapay zeka olduğunu bizim gibi müzisyenler hemen anlarız biz. Çünkü oradaki yorumcunun mükemmele yakın bir icra söz konusu oluyor ya, o mükemmele yakın icrada bazı seslerin mekanikleşmesi söz konusu oluyor. Dolayısıyla biz onun hemen yapay zeka üretimi olduğunu anlıyoruz. Çok özür dilerim, devamında ne demiştiniz Emre Bey?
1: Şu anda piyasada hocam radyolarda, her yerde popüler müzik anlamında, Türk müziğinden bahsetmiyorum, bazı eserler, bazı şarkılar var diyeyim. Ve çok fazla da dinleniyor. Bu şarkılara da yorumunuzu merak ediyorum.
0: Şimdi bunlar çok fazla dinleniyor tabii ki. Ama bu yapılan eserler, son 10 yıldır Türkiye'de bir müzik akımı var farkındaysanız. O müzik akımının devamı gibi üretimler. Dolayısıyla nasıl etkilendiğini sorarsanız, biz akademisyenler için derinliği olmayan bir müzik var zaten ortada. Bu üretilen şeylerde onun bir kuyruğu bana göre. Ne nasıl etkiliyor derseniz, kültür açısından tabii ki biz bunu üzülerek takip ediyoruz. Daha derinlikli, daha ülkenin geleneklerine uygun. Gelenekten kastettiğim şey şu: dilini koruyan, müzik anlayışını biraz ortaya çıkaran. Tabii ki teknoloji olarak biz Batı'yı takip ediyoruz. Çünkü bizim müzik teknolojisi ürünleri Batı'dan bize gelen ürünler. İngiltere'den, Amerika'dan yayılan, dünyaya, bütün dünyaya yayılan, bize gelen demek doğru değil. Yani sizin kullandığınız ses kartlarını Amerika'da ya da İngiltere'de bir yerde üretiyorlar ve bizler satın alıp kullanıyoruz bunları stüdyo ortamında. Ama kendi müziğimizi içine dahil etmediğimizde onların müziğini taklit etmenin çok anlamı yok diye düşünüyorum. Tam peraman bir müzik için söylüyorum, popüler anlayış açısından. Dolayısıyla kendi müziğini işin içine katarak bir üretim de bir bilgi ve dağarcık ister. Biz şimdi konservatuvarda bu kadar öğrenciye eğitim verirken hiç işten anlamayan, yapay zekayı kullanmış, üretim yapan, popüler kültüre hizmet eden anlayıştan tabii ki biraz uzak durmaya çalışıyoruz. İşin içine biraz kendi kültürümüzden güzellikler ve renkler, özellikle bu kadar çocuk eğitim alırken onların görünmesini arzu ediyoruz açıkçası.
1: Evet, evet. Hocam peki müziğin, hem Türk sanat müziğinin teorisini, geleneğini öğreten bir akademisyensiniz. Dijital ortamda da çok fazla iyi işlere imza atıyorsunuz. Bu iki kimlik birbirini nasıl besliyor? Yani yapay zekanın tamamen olumsuz yönlerini sanki anlatmış gibiyiz. Müziğe katkısı var mı?

0: Yani teknolojinin müziğe katkısını bir yandan da size sorayım.
1: Şimdi gelenekten, ben öncelikle gelenekten beslendiğimi söylemeliyim.
0: Evet.
1: Çünkü var olan tüm, sadece müzik olarak da düşünmemek gerekir. Bir de işin içinde çok büyük bir edebiyat var. Yani müzik dediğiniz şey iki ayrı sanatın bir arada işlenişi bizim için, biz yorumcular için.
0: Evet.
1: Hem geleneksel Türk müziği hem de bir büyük bir edebiyat külliyatımız var. Edebiyattan ve müzikten anlayan insan zaten bunu her tür müziğin içinde kullanabilir hale gelir. Ben bunun bütün avantajlarını yaşadığımı söylemeliyim. Çok 9 yaşından bu yana klasik Türk müziği eğitimi aldım. Ve dolayısıyla o edebiyatı, divan edebiyatını, sonrasında yeni Türk edebiyatını hepsini anlar ve okur halde oldum. Yazılarımda da bundan besleniyorum. Yapay zekanın aslında olumsuzluklarını sadece telif açısından ve bilinçsiz kullanım açısından konuşmakta yarar var. Onun dışında bana göre eğer siz dili biliyorsanız, müziği de biliyorsanız yapay zeka çok iyi bir asistan olabilir sizin için.
0: Evet.
1: Yani teknoloji aynı zamanda bence her müzisyenin müthiş asistanlığını yapabilecek bir halde şu anda. Ben kullanıyor muyum? Yapay zekayı kullanmıyorum çünkü ben biraz eskide kalmış olabilirim bu anlamda. Ama aldım tabii ki uygulamaları görmek adına, ne oluyor diye satın aldım tabii ki. Ve bu uygulamalar içinde komut vererek bir eğitmen görevi üstlendim kendime. Ve bu eğitimimi sürdürüyorum yapay zekada. Ama kendi üretimlerimde edebiyatı ve müziği, çünkü sadece hayatım bununla sürdüğü için kullanıyorum. Ama stüdyo aşamasında yapay zekadan elbette ki destek alıyorum. Yazdığım eserlerde bir düzenlemesi nasıl olmalı, kendim bakıp daha sonra bunu bir aranjörle, bak böyle bir fikir var, böyle şeyler yapılıyor ama bunu daha çok geliştirmek mümkün mü diye bakıyoruz açıkçası. Ama dediğim gibi bunu asistan olarak kullanıyorum. Bence oldukça da iyi bir asistan yapay zeka.
0: Kesinlikle öyle. Yani bir şeyi yeniden oluşturmak değil de daha çok düzenlemek, belki çerçevelemek açısından kullanılabilir bir şey yapay zeka.
1: Üretim bir fikre bir fikir ilave etme açısından son derece iyi bir asistan da olabilir.
0: Evet.
1: Yani sizin bulduğunuz bir fikri geliştirme konusunda
0: şu açıdan da bak diyebiliyor belki. Fikir verebiliyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Evet.
1: Bu aynı zamanda akademik çalışmalar için söylemiştiniz ya Emre Bey, sohbetin başında. Orada da öyle. Referanslarınızı, özellikle referans bulma konusunda insanlar çok destek alıyorlar yapay zekada, ama biz akademisyenler öncelikle iyi bir okur olmalıyız. Yani yazacağımız, çalışacağımız konuda derinlemesine okumalar yaptıktan sonra yazının başına oturduğumuzda yapay zeka o zaman size iyi bir asistan olabilir. Zaten elinizde kaynaklarınız da oluyor.
0: Evet. Hocam peki şu anda bir akademisyenle, tabii sana müzikten konuşuyoruz ama bir akademisyenle sohbet ediyoruz. Yapay zeka deyince şu anda akademinin birçok alanında da, eğitimde özellikle, benim uzmanlık alanım belki o bu olduğu için, eğitimde yapay zeka kullanımı çok fazla konuşulan bir konu. Konservatuvarlarda da yapay zekanın kullanımına dair dersler, eğitimler var mı, girdi mi ya da olması gerekir mi sizce?
1: Emre Bey, yeni yeni aslında bu müfredata girmeye başladı. Biz önümüzdeki yıl için mesela yeni bir müfredat çalışması yaptık. 2026-27 eğitim öğretim yılında hayata geçecek bizde. Biz ders olarak koyduk bunu. Çünkü bestecilik bölümleri var biliyorsunuz. Aynı zamanda ses teknolojileri bölümleri var. Geleneksel eğitim veren kurumlarda da bu var bizde, müzik alanında özellikle. Yapay zekadan ayrı düşünmek mümkün değil. Bir bestecilik adına zaten şöyle söyleyeyim. Çok yorumcu yetiştirirsiniz ama besteci çok az yetişir. Tüm dünyada böyledir. Yani siz 1000 tane yorumcuya denk gelebilirsiniz ömrünüzde belki. Ama 10 tane besteci görürsünüz. Fakat yapay zeka için bestecilik adına çok güzel gelişmeler var. Söylediğim gibi programları, eğer siz bir bilgi dağarcığına kavuştuysanız üretim anlamında, yapay zeka size çok iyi asistan olabiliyor. Derslerimizde biz bunları aldık 2026-27 için. Birkaç üniversitede daha bu çalışma yapılıyor, onu da görüyorum. İstanbul'da tanık olduğum üniversitelerde var. Ege Üniversitesi'nde yeni bir çalışma yaptık zaten geçtiğimiz aylarda. Orada da bu konuya eğiliniyor. Bundan uzak durmak mümkün değil artık. Teknoloji şu anda bizi oraya doğru itiyor ve biz de bununla birlikte nasıl

0: nasıl yol alacağımızı hep birlikte yaşayıp göreceğiz.
1: Ama eğer Türk müziği ile alakalı eğitim alacaksa alan öğrenciler, gençler önce kendi kültürünü, az önce bahsettiğiniz dilini, divan edebiyatını, yine yeni Türk edebiyatından söz ettiniz. Yani kendi özünü bir kavramalı, okumalı, araştırmalı, yapay zekayı bir asistan olarak kullanmalı mesajını veriyoruz diye düşündüm ben.
0: Kesinlikle. Şimdi neticede her şeyin bir gün durma noktasına geldiğini biz pandemide yaşadık. Evet, gördük doğru, hayatımızda. Doğru. Her şey insan için mümkün. Bir gün her şey biterse, teknolojinin durma noktası olursa bu felaket senaryosu, ama bilgi en kıymetli hazine, insanın kendi dağarcığındaki bilgi. Hı hı. Neticede bu bilgiyi de dağarcığında tutması çok kıymetli olur. Biz öğrencilerimize Osmanlı Türkçesi de öğretiyoruz. Harika. O zaman zaten her şey çeviri olarak var. Küçük el aletlerinde dünyanın bütün dilleri yükleniyor bu aletlere. Belki yarın öbür gün dil öğrenmenize de gerek yok diyecekler bize. Çok yakın tarihte bunu da göreceğiz belki. Evet. Ama yine de bilgi çok kıymetli bir şey. İnsanın kendi dağarcığında barındırması diye düşünenlerdenim ben. Evet. Belki eski kafalı gelebilirim size bu konuda hocam. Ama evet, yapay zekanın ya da teknolojilerin bütün nimetlerinden yararlanalım, ama bir yandan da insan beyninde diri tutmakta yarar var diye düşünüyorum.
1: Sanki hocam müzik açısından da baktığımızda insan beynini de biraz böyle durgunlaştıran bir hali oluyor. Çünkü ortak bir beğeniye yönlendiriyor. İnsanın, her insanın bir zekası var. Her zekası olduğu gibi bir estetik anlayışı da olmalı belki. Bu estetik anlayışını da ortaklaştıran, belki robotlaştıran bir yapısı var. Bu açıdan da sadece Türk müziği ya da müzik konusunda eğitim alan kişiler değil, her insanın da bu konuda biraz daha böyle uyanık olması gerekiyor diye düşünüyor insan. Bilmiyorum, ne dersiniz?
0: Kesinlikle katılıyorum. Biraz önce konuştuğumuz gibi ortalama bir yapıya indirgemek insan için en kötü verilerden biri olur. Evet. Ve yapay zekada şu anda ortalama bir yapıya indiriyor. Hmm, bütün beğenileri, evet, üretilen her şeyi. Bir ortalamada bir şey var. Ama insanlar, yani 90'larda üretilen, örneğin popüler müzikten örnek verdiniz. 90'larda, 80'lerde üretilen müzik eserlerine dönüp bakın. Bugün hala söylenilen eserler var ve bugün yapay zekada onlar tekrar yapılıyor, farkındaysanız. Hı hı. Yeniden birkaç ses unsuru yüklenerek siz bunu yapabiliyorsunuz işte. Emre ve Elif Nun'un sesini koyalım. İkisinin sesinden bana ortalama bir ses üret. Bu seste de Sezen Aksu'nun şu şarkısını söyle diyebiliyoruz, evet, biz bugün.
1: Evet, evet.
0: Dolayısıyla çok ortalama bir durum yaratılabiliyor.
1: Evet.
0: Ben size katılıyorum. Hı hı. Bu kültür erozyonu açısından çok tehlikeli bir şey.
1: Kesinlikle hocam. Çok az bir zamanımız kaldı o zaman. Bir de kendi merakımı sorayım hocam. Peki geleneksel bir şekilde bir bestenin yapım aşamasını da sizden dinleyelim, sonra veda edelim.
0: Geleneksel biçimde bir bestenin iki türlü yapım aşaması, hı-hı, var aslında. Bir, hı-hı, söz önünüzde bir güfte olur, yani şiir olur. Şiirin, hı-hı, üzerine beste yapabilirsiniz. Ya da siz besteyi yaparsınız, üzerine eğer söz unsuru siz yazmıyorsanız bir söz yazarı üzerine söz yazar. Bazen de ikisi aynı, üç türlüymüş, çok özür dilerim. Hı-hı. Bazen de ikisi aynı anda çıkar. Ben İki türlü yapıyorum. Sözle beste hiç yapmıyorum. Bir 9 yaşındayken yapmıştım. Bir Yunus Emre şiirini bestelemiştim. Onun dışında bir daha hiç öyle bir şiir besteleyemedim, öyle söyleyeyim.
1: Hmm.
0: Ben aynı anda ikisini yazanlardanım. Söz ve müziği aynı anda yapıyorum. Bazen de sipariş oluyor elime. Besteler, hmm, geliyor. Hmm. Örneğin en son Karsu'nun 3 şarkısını yazdım, hmm, son albümünde.
1: Evet.
0: Bana besteler gönderildi. Ben onun üzerine sözleri inşa ettim ve o şekilde albümüne girdi Karsu'nun. Yine Fatih Erkoç'a yazdım. Bana beste gönderildi. Üzerine, harika, sözlerini yazdım. Sakiler'de bir şarkım var. O şekilde yazdım. Ben bu şekilde çalışıyorum ama üç türlü yapılabiliyor. Söze beste, besteye söz ya da aynı anda üretim gibi. Gelenekte bu böyle. Yani bizden önce beste yapan Avni Hanım'ı bu şekilde beste yapmış. Örneğin İzmir'de çok tanınan, bizim de çok sevdiğimiz rahmetli Avni Hanım'ı bu şekilde beste, hmm, yapardı.
1: Evet.
0: Önüne söz gelirdi. Üzerine o harika melodilerini koyardı Avni Hoca.
1: Evet. Peki bugüne kadar yaptıklarınızdan bahsettiniz. Önümüzdeki dönemde projeler var mı diye de soralım.
0: Evet Emre Bey. Benim elimde her zaman bir sipariş oluyor. Hı hı. Arkadaşlarım için. Kendim için de tabii ki yazıyorum.

0: Yine elimde çalışmalarım var. İsim söylemem çok doğru olmaz. Çıkacak işlerde.
1: Evet.
0: Önümüzdeki güz döneminde çıkacak işlerimiz var. Tanınan arkadaşlarımızla. Ben yine çalışmaya devam ediyorum. Duyacaksınız yine şarkılarımızı diye.
1: Harika. Hocam şimdi sipariş kelimesi de ilham... sipariş de aynı ortamda buluşabiliyor mu açıkçası? Şimdi siz ben bu işin üstadısınız. Artık bu siz bir meleki haline gelmiş ama düşününce acaba diye düşünüyor insan, bilmiyorum.
0: Ben hemen anlatayım.
1: Buyurun
0: size.
1: Hocam.
0: Şarkı yazmayı ben Kayahan'dan öğrendim. Evet. Bir akşam beni Kayahan Hoca'ya götürdüler. Çok küçüktüm. 18 yaşındaydım. Dinledi. Çocuk dedi çok yeteneklisin ama dedi çok büyük yazıyorsun. Şöyle yaz, böyle yaz. İkinci akşam iki gün süre verdi. O şarkı böldüm, tekrar gittim Kayahan'a, tekrar dinledim. Çocuk çok yeteneklisin, harika olmuş, şimdi bu ikiye böldüğünden iki şarkı daha yapacaksın. Sonra bana şunu öğretti Kayahan abi, dedi ki Elif'cim ilham yok, her gün çalışma var. İlham yok benim için, yok, ben öyle her gün oturur çalışırım ama düşünürüm, her gün olmasa da haftada birkaç gün mutlaka elimde bir defterim vardır, oturur çalışırım, bakarım, yazarım. İlham beklemem. Yazarlar da böyledir. Büyük yazarlar, isim söylemeyeyim ama büyük yazarlar her gün daktilosunun bilgisayarın başına oturur. Bir satır, bir sayfa, bazen 10 sayfa karalarlar. İlham beklenmez, çalışılır. Ben bir besteciyim.
1: Evet.
0: Öyle söyleyeyim.
1: Evet, harikasınız hocam. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki programımıza ortak oldunuz. Verdiğiniz bilgiler için de ayrıca teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz size.
0: Benim için çok keyifliydi. Umarım dinleyenler de keyif almıştır. İyi yayınlar diliyorum. Bizi her nerede dinleyen varsa sağlıklı, güzel günler dilerim tüm dinleyicilere de.
1: Hoşçakalın. Çok sağ olun hocam. Hoşçakalın. Doçent Doktor Elif Nun Gökçe'ye değerli katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Dinleyiciler tarafından en çok beğenilen eserlerinden biriyle veda edeceğiz. Sözleri ve müziği kendi

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Efendim, geceyi devirdik ve 14 Temmuz'a adım attık. Güzel de bir müzikle geçtik bu arada. Çok teşekkür ediyoruz doçent doktor Elif Nun Gökçe'ye. Sevgili dinleyiciler, yine İzmirli ve yine Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı mezunu bir ismi ağırlayacağız şimdi. Türk sanat müziğinin köklü geleneğini sesiyle ve zarafetiyle günümüze taşıyan özel bir sanatçı kendisi. Zamansızlaşan şarkılara sesinin rengi ve özgün yorumuyla güç katan Pınar Yorgancılar şu anda stüdyomuzda. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim. Ne güzel sözlerle karşılandık. Ne güzel.
1: Çünkü hak ediyorsunuz.
2: Çok bunu teşekkür ediyorum.
1: Az sonra dinleyicilerimiz de bunu fark edecekler. Aynı şeyi söyleyecekler. Belki daha fazlasını.
2: Çok teşekkürler.
1: Bu arada yanımızda, yine stüdyomuzda çok kıymetli bir büyüğüm. Mesai arkadaşım aynı zamanda. TRT sanatçısı Erol Gönüldaş da var. Efendim, size de merhaba diyelim, hoş geldiniz.
3: Merhaba Emre'cim, merhaba Pınar.
1: Evet.
2: Merhaba Erol'cum, ne güzel.
1: Bu arada az önce Elif

0: Nun Gökçe hocamla hem Erol hocamla bir okul arkadaşlığı
1: evet.
0: var.
1: Sevgili Elif, buradan selamlarımızı gönderelim. Konuşmasının sonunu yakalayabildim Tombaşlar Odası'nda. Keşke beraber olabilseydik. Dönem arkadaşıyız
0: Harika.
1: Elif'le. Ben temel bilimler bölümünde, Elif de ses eğitimi bölümündeydi. Aynı dönemde okuduk. 96 mezunuyuz ikimiz de. Ve gururla takip ediyoruz. Biraz önce de bahsettik.
0: Aynen.
1: Sesinin güzelliği halen aynı formunda.
0: Çok başarılı bir dönemden bahsediyoruz o zaman. Kaç mezunlarıyız?
1: 96 mezunuyuz.
0: 96 mezunu.
1: Biraz önce Erol'la da ondan bahsettik. Biz çok şanslı bir jenerasyonuz.
0: Evet.
1: Elif de radyodaydı değil mi o dönem?
2: Aynen.
1: 91 yılında konservatuara girdik. Ve 94 yılında İzmir Radyosu'nun açmış olduğu ses sanatçısı, sözleşmeli ses sanatçısı sınavını kazandık. Öyle bir şey ki, hani ikinci okul lafı çok böyle klasik kalacak. Gerçekten ikinci okuldu bizim için. Öğlene kadar dersimizi görür, gördüğümüz makamları öğleden sonra Turan Yalçın'ın fasıllarında pekiştirirdik.
0: Of of maşallah.
1: Mustafa Erses değil mi? Daha
0: evet.
1: Neler isimler. Avni Anıl, Kutlu Payaslı, Kutlu Hocamız, Vefikat Ağaç. Evet, evet, nurlar içinde yatsınlar.
0: Amin.
1: Çok şanslı bir jenerasyonduk gerçekten. Anılar...
0: Beslendiğimiz kaynaklar da bizim kalitemizde oldukça kıymetli ve önemli oluyor herhalde. İyi insanlara denk gelmek, iyi hocalara ya da iyi seslere denk gelmek de önemli sanki.
1: Büyük şans.
0: Değil mi?
1: Büyük şans.
0: Evet. Az önce program öncesinde Erol hocamla bir okul anısından bahsedecektik. Bunu program esnasında konuşalım dedik. Onu da ben merak
1: konuşalım.
0: Ettim açıkçası. Yeri gelmişken.
1: Biz bunu bir konserde de anlatmıştım değil mi yıllar önce? Evet. Bir amatör koro konserinde sağ olsun Erol kırmamıştı beni, kanun olarak geldi. Orada böyle mikrofonu yakalamışken sazları tanıtırken anlatmıştık. Şimdi Erol bir yıl düşük bizden değil mi? Biz 91 girişliyiz.
2: Tabii, tabii.
1: Sizin 92. Ben de kanunu okulda başladım.
0: Hı-hı.
1: Konservatuarda başladım. Ve bir yılda güzel ilerledim. Kendimce güzel ilerledim. Sonra yaz geldi. Yeni öğrenciler gelecek. Biz de yazın okulu ziyarete gitmişiz. Yine o meşhur odalarımız vardı. Oraya kapanmışız. Kanunlar açılmış. Sazlar, tamburlar filan. O arada elinde kanun kutusuyla birisi geldi. Biz dedik ki herhalde yeni sınava gireceklerden birisi. Amatörlerden. Kapıyı şöyle tıklattı. Benim de elimde kanun. İşte yeni yeni saz semaileri öğrenmeye başlamışız. Bir şeyler çaldım. Bravo, kaç yıldır çalıyorsunuz dedi. İşte bir yıldır dedim. Büyük bir havayla, sanatçı edasıyla. Çok güzel, tebrik ederim. Siz dedim, nasıl
0: evet.
1: Çalabiliyor musunuz? İşte dedi.
0: Evet.
1: Hadi biraz çalın filan muhabbeti geçince kanunun kabını şöyle açtı. Tabii bir çalmaya başladı. Evet. Neyse bir 5-10 dakika havam fena değildi. Evet, böyle bir anımız var.
0: Harika.
1: Erol'un tevazu oradaki.
2: En iyi
1: sazendelerden. Estağfurullah. Estağfurullah.
0: Evet, evet. Ama Erol hocamın çok hoşuma giden meziyetlerden bir tanesi konuşmasıyla, ifadeleriyle ve bakışıyla insanı iştahlandırır. Öyle de bir yapısı var sağ olsun. Var olsun. Merak ettiğim bir konu. Müziğe de yavaş yavaş girmek istiyoruz. Programımızda ne kadar konuşuyorsak, ne kadar muhabbet ediyorsak o kadar da müzik dinlemek istiyoruz bu gece sizinle. Müziğe girişimiz nasıl oldu? Yani ailede bir müzik altyapısı mı vardı? Anne babada?
1: Profesyonel müzikle uğraşan kimse yok. Fakat amatörce herkes uğraşıyor. Tüm sülalemiz diyelim. Babamın çok güzel sesi ve kulağı vardır.
0: Harika. Normalde ne iş yapıyor?
1: Normalde serbest.
0: Serbest meslek.
1: Serbest
0: galiba.
1: Meslek. Hı-hı. Fakat müzikle zamanında Nazilli'de o düğün salonlarında falan bir iki böyle çıkmış. Babası izin vermemiş. Klasik muhabbetlerdir
0: evet,
1: ya bunlar.
0: Evet.
1: Babam izin vermedi. Ah olmasaydı ben nerelerdeydim gibi.
0: Evet.
1: Gerçekten güzel bir sestir ve kulağı çok iyidir. Çok var. Ablam, teyzelerim... Herkesin bir şekilde sesi güzel.
0: Sesi güzel. Peki bunu profesyonel manada yapma fikri nasıl ortaya çıktı? Yani birisi ya senin sesin çok güzel.
1: Aslında
0: mi dedi?
1: Çocukluktan itibaren hep söyledik. Şarkı söyle derlerdi. Söylerdik sesi güzel olan birisi olsun muhabbeti. Lisede ağırlıklı fen okudum. Çok da iyi bir öğrenciydim. Ve doktor olmaktı hayalim. Dershaneye başladım son sınıf. O arada liseden bir arkadaşım bir amatör koro olduğunu söyledi. Bak işte hatta şu an Güzelyalı. Az sinemasıydı eskiden.

0: oraya gidelim dedi. Ben de Karataş Lisesi mezunuyum. Çok da yakın. İşte otobüsle gittik. Amatör koroya başladıktan sonra işin içine ilk defa profesyonelce girmeye başladım ve çok etkilendim. Dershaneyi yarım bıraktım. Burada ailemin payı çok büyük tabii. Hı-hı. Hayır diyebilirlerdi.
1: Kesinlikle.
0: Sen ne yapıyorsun
1: doktor
0: diye
1: olacakken.
0: Evet. Derslerin güzel. Ne işin var diyebilirlerdi. Evet. Sen bilirsin dediler. Ve ben dershaneyi bırakıp o yaz konservatuar sınavlarına girdim. Ve temel bilimler bölümünü kazandım. Sonra da okulumdan birincilikle mezun oldum.
1: Harika.
0: Bunu gururla söylüyorum.
1: Harika.
0: Temel bilimler ve okul birincisi olarak mezun oldum. Çok keyifli bir 5 yıl geçirdik.
1: Harika.
0: İyi ki konservatuar olmuş diyorum. İyi ki müzik olmuş.
1: Harika.
0: İnsanın sevdiği işi yapması en büyük lüks herhalde.
1: Kesinlikle. Aklıma şunu da geldi. Onu da sormak istiyorum. Mesela her doktorun da bir müzik zevki olduğunu ben görüyorum.
0: Evet.
1: Hatta bazı doktor arkadaşlarımız var. Çok güzel enstrüman çalıyorlar. Doktor sanatçılar da
0: İlginç.
1: Var.
0: Evet.
1: Zekayı besleyen bir yapısı var gibi geliyor müzik.
0: Matematikle müzik çok alakalı.
1: Hmm.
0: Sayısal zeka ile aslında alakalı. Oradan besleniyor olabilir. Hmm. Bilemiyorum.
1: Evet. Belki doktor ve sanatçı olma ihtimalimiz de varmış aslında.
0: Evet. O da fena olmamış.
1: Nasıl?
0: O da fena olmamış. Daha güzel oldu. Daha,
1: daha iyi. Kesinlikle
0: daha
1: öyle.
0: Keyifli bir 5 yıl geçirmiş olduk.
1: Kesinlikle öyle.
0: Evet.
1: O zaman yavaş yavaş bir sizden eser dinleyelim mi? Giriş eserimiz ne olsun?
0: Hicaz'la mı girelim? Sonra istersen Hüzzam'la girelim.
2: Olur.
0: Aşkınla sürünsem. Selahattin Pınar'ın bir şah eseri var.
1: Buyursunlar efendim.
0: Biraz ağır gelebilir mi izleyicilerin, dinleyicilerin?

aşkınla sürünsem, yine aşkınla delirsem. Bilmem ki ne yapsam da senin kalbine girsem. Bir gölge gibi ruhunun altında belirsem. Bilmem ki ne yapsam da senin kalbine girsem. Selahattin Pınar nur içinde yatsın.

0: Efendim, yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Burada canlı canlı dinlemek de bir başka oluyor. Yani bir Türk sanat müziği nasıl söylenir diye sorsam saatlerce konuşursunuz ama ben şimdi gözümü kapattım. Kulaklıkla da çok güzel geliyor ses tabii ki. Nasıl dinlenir diye de sorsam ne dersiniz? Türk sanat müziği.
1: Çok keyifli dinlenir. Şimdi bir an evet düşünüyorum. Ön yargılı olmadan dinlemek lazım diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Şimdi işimiz itibariyle lise öğrencileriyle çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Güzel Sanatlar Lisesi'nde kanun öğretmeniyim bu arada. Belki sırası gelmedi, ben hemen atladım
0: evet,
1: ama.
0: Evet, estağfurullah.
1: Lafı geldiği için söylüyorum. Dinlemiyor genelde gençler. İtici geliyor olabilir. Çok mal. Benim çocuklarım da derdi. Bir kelime, bir hece neden bu kadar uzatılır gibi. Evet, biraz demode kalıyor olabilir. Fakat ruhuna girdiğinizde Türk müziği vazgeçilmez bir tutku.
0: Ama her alanda bir tüketim toplumuyuz. Şu anda yediğimiz, içtiğimiz, zevklerimiz her şeyi çok basit ve hoyratça tüketiyoruz. Fakat Türk sanat müziği, Türk müziği yıllar geçiyor ve hala o etkisini ilk günkü gibi devam ettirebiliyor. Ama iyi seslerden dinlersiniz belki de.
1: Öyle. Ben size bir soru sorayım. Sırası gelmişken. Türk müziği nedir? Günümüzde ya da pop nedir?
0: Pop müzik.
1: Türk müziğinin ne olduğunu toplumumuz çok bilmiyor. Gençlerimiz de diğer yetişkinlerimiz de Türk müziği eşittir arabesk diye düşünenler var hala.
0: Evet.
1: Türk müziği eşittir fantazi diye düşünenler var. Halbuki Osmanlı'dan gelen o kadim, o komalı sesler biz Batı müziği öğretmeni arkadaşlarımızla bu konuyu çok tartışırız.
0: Evet.
1: Koma deyince koma nedir? İşte koma nasıl duyuyorsun? Bir koma nasıl duyulur? Gibi konuşmalar, muhabbetler geçiyor arada. Aslında Batı'da da koma var. Bizans ilahileri var.
0: Evet.
1: Şu an sosyal medyada da tıkladı. Hüzzam Bizans ilahisi. Dinledin mi Erol hiç? Hüzzam bayağı bizim hüzzam perdelerimizde Bizans ilahileri var. Dolayısıyla çok iç içe geçmiş ve çok kadim bir musiki Türk müziği.
0: Evet.
1: Biz çok yüzeysel dinliyoruz.

0: Diğer bir problem, bugün pop dediğimiz her şey pop mu? Sizce?
1: Böyle sorduğunuza göre değil. Öyle anlıyorum.
0: Evet, hani bizim çocukluğumuza dönelim. Pop bir kere batı müziği enstrümanlarıydı. Küçüklüğümüzde eskiden o en basit düğün salonlarında bile, 80'li yıllardan bahsediyorum, bir bateri, bir saksafon, bir gitar olurdu. Hmm,
1: evet.
0: Çok tam pop yapılırdı o 80'lerin. Evet. Aslında Türkçe sözlü hafif müzik dediğimiz o dönemde pop onlardı. Sonra klavye çıktı, mertlik bozuldu. Ve pop fantazi, yani Türk müziği enstrümanları kullanılmaya başlandı.
1: Evet.
0: Mesela pop dediğimiz müzikte. Bugün saf bir pop diyebileceğimiz bir müzik var mı? Onu bir düşünmemiz lazım.
1: Ama şöyle bir şey var. Mesela gençler demode buluyorlar dediniz. Gençler Türk sanat müziği dinlerler mi? Dinlemek için ne yapmak lazım diye belki de sormak lazım. Dinlemesi gerekir mi ya da?
0: Şimdi bizim okulumuz zaten Türk müziği, benim kanunu seçen öğrenci Türk müziğini severek geliyor genelde. Onda bir sıkıntı olmuyor. Daha önce ortaokullarda çalıştığım dönemlerde çok ön yargılıydı çocuklar. Hani küçük Türk müziği neden dinlesin? Biz dinlerdik küçüklüğümüzde. Ben ilkokulda Muazzez Abacı dinlediğimi hatırlıyorum. Yani o dönem öyleydi belki. Tabii TRT1'in sadece TRT kanallarının olduğu o Bir Başka Gecelerle büyüdük biz. Orada mutlaka sonunda bir az solist çıkar. 3-4 şarkı seslendirir filan. Ve onun da etkisi olabilir. Bu daha küçük yaş grubuna gelince çok ısrar etmeden dinletirdim. Türk müziği değil de böyle biraz önce bahsettiğimiz içinde Türk müziği enstrümanı ve Türk müziği tınıları geçen pop görünümlü eserleri dinlettiğimde, o Türk müziği kısmı, o motifler girdiğinde şöyle bir göz göze geldiğimizde çocukların gözlerinin parladığını hissederdim. Genlerimiz de var, bunu inkar edemeyiz. Her ne kadar işte sevmiyorlar. Gençlere sevdirelim kavramını sevmiyorum ben zaten. Seviyor. Seviyor ama her yaşın bir gereği var. O çok konduramıyor. Türk müziği dinliyorum ya da Türk müziği seviyorum ama getirmiyor işi.
1: Çok küçük yaşlarda o tadı gerçekten duydu mu çocuk? Yani kitap okumayı mesela çocuklar sevmiyor diyoruz ama 5-6 yaşlarında, çok erken yaşlarda kitaba maruz kaldım ya da kitabı gördü mü, o tadı, o hazı duydu mu? Müzik açısından da aynısı belki de.
0: Evet, hiç dinlenmemiş. Türk müziği hiç dinlenmemiş bir evde.
1: Evet.
0: Bir hüzzamı nasıl okutalım, değil mi? Evet.
1: Şunu duyuyorum. Mesela şu anda çok popüler, yine pop müzik diyeceğim ya da popüler müzik diyeyim, pop müzik demeyeyim. Popüler bir müzik içerisinde bir arkadaşımız, bir TRT sanatçısı arkadaşımız çok güzel bir ney taksimi araya girmiş.

0: Şarkı yarışması yine bizim çocukluğumuzun vazgeçilmeziydi. Yıllarca sonuncu olup dönerdik. Ta ki Ney deyince aklıma geldi
1: Evet.
0: şimdi. Bir Ney melodisi kimdi? Şebnem, soyadını hatırlamıyorum.
1: Hakel.
0: Taker sanırım.
1: Paker diye
0: Paker
1: hatırlıyorum.
0: mi?
1: Evet,
0: Evet, ben de
1: yanlış
0: Hayal Meyal
1: hatırlamıyorsam.
0: hatırlıyorum.
1: Aha.
0: Bir Ney ve darbuka
1: Evet
0: kullanmıştı
1: evet hatırlıyorum.
0: hatırlarsanız.
1: Hatırlıyorum
0: Ve
1: eseri.
0: orada biz ilk defa üçüncü mü dördüncü mü
1: Üçüncü
0: olmuştuk?
1: olmuştuk.
0: Dereceye girmiştik.
1: Evet.
0: Sonra bunu keşfettik.
1: Evet.
0: Artık hani belki kötü bir tabir ama tereciye tere satmayı bıraktık. Biz, çünkü insanlar bizi geleneksel müziğimizle duymak istiyor.
1: Evet.
0: Bu bizim müziğimiz, özümüz. Ne yaptık sonra? İşte halay koyduk araya. Sonra Sertab Erener'in birinciliği vesaire. İşi orada kavradık.
1: Evet.
0: Halk bunu istiyor aslında.
1: Kesinlikle
0: Hani
1: öyle.
0: biz halk istemiyor, hayır Türk müziği
1: Hayır,
0: falan diyoruz
1: hayır.
0: ama ninnilerle başlamış bir genetik bir şeye sahibiz.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bütünlüğe sahibiz, evet.
1: Şunu da sorayım. Az önce hüzdanla mı başlayalım dediniz. Açıkçası en çok sevdiğiniz makam hangisi
0: Hüzzam.
1: diye sorsam hüzdan mı?
0: Hüzzam. Evet.
1: O zaman iyi ki hüzdanla başlamışız.
0: Hüzzam vazgeçilmezimiz.
1: Neyle devam edeceğiz peki şimdi?
0: Şimdi bestelere gelelim. Biraz önce Elif ile konuşurken
1: Evet.
0: Elif'in bestecilik yönünü zaten biliyoruz.
1: Evet.
0: Son anda son bir iki üç dakikaya denk geldim. Naçizane benim de böyle denemelerim var.
1: Harika, harika.
0: Şimdi onlar bu TRT repertuarından geçmiş olanlar da var ama bu daha yenice böyle 1,5 yıllık filan bir Hicaz'ımız var. Onu yapalım mı Erol?
2: Yapalım.
1: Muhteşem, buyursunlar efendim.
0: Hicaz, ben de bulayım tabletimden. Söz müzik bir arada gelen bir şarkı. Bakalım beğenecek misiniz?

0: Şimdi bizim için de muhteşem bir gece oluyor bu arada. Yapımcımız Burhan Kaya'yla bir yandan göz göze geliyoruz. Söz ve beste yazım sürecini de az önce ben Elif hocama da sordum. Sizden de merak ediyorum. Mesela bu eser nasıl çıkar?
1: Bu eser nasıl çıktı? Mesela bunun üzerinden gidersek, sadece ilk dize. Bir gün herhalde sahilde yürürken, gel gönlümü yakma ey nazlı güzel, bu kadar. Döndü durdu, hemen tabii kaydediyorum öyle bir durumda. Makamı çıktı Hicaz, usulü de çıktı. Bunun üzerine biraz uğraş gerektiriyor. Sonra yavaş yavaş işte araname çıktı. Sonra birinci kıta, meyana kadar. Bazen hiç gelmiyor. Yani şunu düşünüyorum ben. Önce oraya bir açıklık getireyim. Herkesin bestecilik anlayışı farklı ya. Üzerime hiç alınmıyorum bir kere, onu söyleyeyim. Burada bir yaratıcı mı dersiniz, bir kaynak mı, özümüz mü dersiniz? Orada bir bağlantı. O bağlantıyı yakaladığımız an kendiliğinden o ilham dediğimiz şey belki de akıp gelen, sadece bekliyorsunuz. Yaptığınız hiçbir şey yok. Dolayısıyla çok üzerimize alınacak da bir şey yok. Sonra kesiliyor mesela, dedim ya, birinci kıta çıktıktan sonra bu maddesel aleme tekrar döndüğümüzde koşturmaca, heyecan, iş, sabah kalk, akşam gel gibi bir ara kesiliyor. Bir bakıyorsunuz bir hafta sonra. Bunun için mesela bir kelime çıkmıyor. Bunun için özellikle benim birkaç mekanım var. Kendimi iyi dinlediğim, genelde denizle karşılıklı olmayı seviyorum, deniz kenarını seviyorum. Arabaya okuldan çıkışta atlayıp oralara gidip böyle birkaç saat oturmuşluğum var. Hadi gelsin bakalım. Geliyor. Ama emek. Yani diyeceğim, bu söz müzik bir anda geliyor ama haydi bakalım komple geldi, yazdık bitti değil.
0: Değil.
1: Biraz da emek istiyor.
0: Bir de farkında olmak, yani çevremizin farkına varmak gerekiyor. Sahilde geziyorsunuz. Hepimiz geziyoruz sahilde. Ama elimizde belki telefonla geziyoruz ya da aklımızdaki bir dertle geziyoruz sahilde. Orada denizin sesini, rüzgarın teninize vuruşunu, her şeyi hissetmek lazım ki
1: öyle.
0: bunlar ortaya çıksın. Farkında olmak, anı yaşamak lazım belki.
1: Aslında o enerjinin, o gördüğünüz enerjinin dönüşümü sizin bedeninizi, sizin zihninizi, ruhunuzu kullanarak bir başka forma dönüşüyor. Beste olarak çıkıyor. Termodinamiğin ilk yasasıdır ya, enerji hiçbir zaman kaybolmaz, dönüşür. Bu beste de öyle bir şey, şiir de aynı şekilde. Dönüşen bir enerji var. Karşıdan onu alıyorsunuz. Ne derler o enerjiyi dönüştüren... amplifikatör diyesim geliyor.
0: Evet,
1: şu bilgim yok
0: olabilir.
1: da, biraz anladım şu an herhalde.
0: Dönüştürücü.
1: Dönüştürücü diyelim enerji. Bir nevi sizin ruhunuzu ve zihninizi artık neyse kullanıp
0: bu esere dönüşmesi ama harika olmuş. Yani o enerjinin bu sonuçla ortaya çıkması
1: evet.
0: muhteşem. Yüreğinize
1: Gönderene
0: sağlık.
1: minnetle diyoruz.
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. O zaman az önce Elif hocamla konuştuk. Şimdi bahsi bence geldi. Buradan devam edelim. Yapay zeka ve müziği konuştuk. Bence burada biraz buna da girmek lazım. Yapay zekanın sizce müziğe etkisi ne oldu ve hem zararı hem yararı nedir?
1: Şimdi teknolojiden güzel yönde faydalanıyoruz.
0: Evet.
1: En basit notalarımızı artık bilgisayarla yazıyoruz vesaire. Fakat ben yapay zekaya çok ısınamadım. Isınamayan bir bireyim. Şu an yapay zeka bir arkadaşım yok. Herhalde parmakla gösteriliyoruz. Etraftan duyduğum kadarıyla herkesin bir
0: yapay
1: zeka arkadaşı var.
0: Tabii.
1: İşte benimki falan diye bahsediyor arkadaşlar. İşte bugün şunu söyledi. Güzel yani, psikoloğa gitmekten iyi mi? Kimileri öyle düşünüyorlar. Fakat benim yok. Şu an sıcak bakmıyorum. İkincisi, yapay zekanın işte bu ruhu, bu dönüşümü yaşatabileceğini düşünmüyorum. Zaten onu yaparsa yandık. Şu anda insanların yaşanmışlıklarından o algoritmayı kendince oradan alıp buraya işte doluya koyuyor vesaire, bir şey çıkarıyor. Evet, hüzün verebilir o şarkıya, o sese.
0: Az önce dönüştürücü dediniz ya. Bizim verdiğimiz verileri çok iyi dönüştürüp ortaya bir eser ortaya koyabiliyor ama bizim verdiğimiz, biz o duyguyu verebilir mi? Şu an için veremiyor.
1: Yani kendi başına yapay zeka duygulara ve yaşanmışlıklara sahip olmadığı için bir ruh

0: yapılmış belli. Bazen keman pes kalıyor ama o ruh bütünlüğünü tamamen size geçiriyor. Hmm. Yani orada bir yaşanmışlık var.
1: Evet.
0: Ben bunu seviyorum.
1: Evet.
0: Yoksa yüklediniz işte şu bilgisayara, sesin pürüzlerini aldınız, dengeye getirdiniz, o frekansa getirdiniz. Hayır, onu anlıyoruz. Adı üstünde yapay. Biz doğal olanı seviyoruz.
1: Evet. O doğal bir eseri daha dinleyelim mi sizden şimdi?
0: Haydi bakalım, ne dinleyelim?
1: Kimden dinleyelim? Ne dinleyelim?
0: Neler vardı?
2: Unuttum. Yine şimdi eserinden girelim mi? Çok kısa.
0: Salıncak. Ha, mesela bu da ilginç. İki tane getirdik zaten.
1: Yine sizin eseriniz.
0: Şimdi bunda da gökyüzüne bir salıncak kuralım. El ele tutuşup, biraz narin, biraz mahcup, biraz ürkek, sallanalım, sallanalım. Sonra uzanıp arşa kadar önce bir hüzzam yapıp nihavente karar kılalım. Kuşlar gelsin yanımıza, ahengine hayran olduğumuz. Onlar bizi, biz onları kıskanalım. Gökyüzüne bir salıncak kuralım. El ele tutuşup, biraz narin, biraz mahcup, biraz ürkek. Sallanalım, sallanalım. Gökyüzüne bir

0: Efendim.
1: Burada da minik bir anekdot.
0: Buyursunlar.
1: Mesela burada sosyal medyada gökyüzünde gerçekten bir salıncak, hoş bir kadın tek başına sallanıyor bulutların arasında. Öyle bir görsel çıktı karşıma.
0: Evet.
1: Sözler geldi. Gökyüzüne bir salıncak kuralım. Bu söz müzik bir arada değil. Önce sözler çıktı. Sonra buna böyle hareketli, kıpır kıpır, pozitif, ona uygun bir müzik istedi canımız. Güzel gitti. Araname çıktı. Her şey. Fakat o hüzzam kısmı var ya.
0: Evet.
1: Önce bir hüzzam yapıp nihayette karar kılalım.
0: Hı hı.
1: Burayı da hüzzam yapıp nihayette karar kılmak istiyorum. Burası beni uğraştırdı mesela. Hı. Bayağı haftalarca uğraştım. Yani çok kısa bir kısa vaktiniz var. O bir iki ölçüde hani bir taksim yapsanız hüzzamdan nihayete geçeriz de orada o kadar kısıtlı bir süreniz var ki onu oturtmakta zorlandım. Ama keyifli. Evet,
0: beğendiyseniz. Evet, çok keyifli, çok hoş bir çok iyi bir eser ortaya çıkmış. Aynı zamanda bir şiir kitabımız var diye duyduk
1: evet,
0: biz.
1: Evet. 2022 yılında çıkmış. Küçük, incecik bir 96 sayfalık bir kitabımız var. Covid döneminin herhalde pek güzel yanı yoktu ama en güzel yanlarından biri de kendimizle baş başa kalmamızdı.
0: Doğru, doğru.
1: O iç sesle haşır neşir olmaktı. Hiç olmadığımız kadar o kaynakla bir

0: gerçekleştik. Dolayısıyla o kitap Covid döneminin eseridir.
1: Eseri o.
0: Evet.
1: Peki
0: Açsane.
1: Uzun dönemde yazdığımız şiirlerin bir toplamı mı, yoksa bütün şiirler Covid döneminde mi yazıldı?
0: Yok, o dönem çıkanlar işte herhalde bir 100'e yakın bir şiirdi. Hı-hı. Sonra üstüne eklendi. Artık Hı-hı. kitap olmadı. Yani öyle bir hevesim de yok şu anda, ama yine yazıyorum, devam ediyorum. Ya yani geldikçe.
1: Harika.
0: Zorlamıyoruz.
1: Bir tanesi eğer uygunsa dinlesek sizden şu anda. Az önce
0: Olur.
1: gerçi eserlerin girişinde dinledik.
0: Bir tane
1: sadece
0: burada.
1: Çok güzel sanat müziği söylemiyoruz, çok güzel şiir okuyoruz. Onu da
0: yok,
1: ifade edelim.
0: O konuda hiç iddiam yok.
1: Ben,
0: sizlerin yanında ben
1: estağfurullah,
0: haksızlık edip
1: estağfurullah.
0: Hiç iddiam yok.
1: Erol hocamın alttan verdiği namelerle çok tatlı geliyor. Buyursunlar efendim.
0: Bir tane okuyalım bakalım. Koklamak nedir bilir misin? Peki ya dokunmak? Görmek, işitmek. Ha bir de tatmak var. Tadına varmak, hissetmek her şeyi, her zerreyi, her serrenle. Farkına varamıyoruz. Fark etsek de çok kalamıyoruz. Bilemiyoruz nelere sahibiz, nelere şahidiz. Göremiyoruz. Tam gördük derken kayıveriyor gözümüz eksiğe, noksana. Bu da insan olmanın gereği deyip sıyrılıveriyoruz işin içinden, en kolayından. Girdik mi yine batakla? Haydi sil baştan. Biter mi bu iş? Dön başa, dön başa. Bir şey yapmalı, bir şeyler. Görmenin yetmediği yerler vardır ya bazen. Kapatmalı gözleri o halde. Açmalı benliğindeki tüm ışıkları. Dinlemeli, dinlemeli ta derinleri. O ne sükun, o ne güzellik. Seni arıyorum, neredesin demeli köpürerek. Yoruyorsun beni. Yine dinlemeli, dinlemeli. Duymalı, ben hep buradayım deyişini. Asıl sen neredesin? Sahi, biz neredeyiz?
1: Harikasınız. Bilinçli miydi yoksa bir tevafuk mu bu arada? Az önce fark etmekten, dinlemekten, duymaktan, hissetmekten bahsederken bir anda şiir tam onun üzerine geldi.
0: Evde bir iki tane şiir seçerken bunu hiç düşünmemiştim ve şu anda da siz söylemeseniz farkında değilim. İşte dedik ya, bazı şeylere sadece şahit oluyoruz. Bize izlemek düşüyor. Olması gereken her şey oluyor. Olması gerektiği zaman da oluyor. Çok güzel bir senaryo yazarı var.
1: Kesinlikle öyle.
0: İçeride mi, yukarıda mı ne derseniz. Güzel bir yolculuktayız. Hı-hı. Hayat güzel bir yolculuk. Bize de bu yolun tadına varmak düşüyor.
1: Harika.
0: İyisiyle, kötüsüyle.
1: Biz sayenizde şu anda anın tadına fazlasıyla varıyoruz.
0: Çok, bizim için de öyle. Çok keyifli ekiple.
1: Bir yandan zamana bakıyorum. Hiç bitmesin istiyoruz. Oo. Ama azalıyor.
0: Epey geçmiş.
1: Azaldıkça diyorum ki bu az zamana yine en azından bir 3 eser daha girer diye sizden bir tane daha rica edeceğim ben
0: şimdi. Ne yapalım
1: şimdi.
0: Nihavent yapalım mı bu kez? Koklasam saçlarını.
2: 5 yapalım.
0: Şimdi de öyle geldi içeriden. 5 yapalım. Olur.

0: Teşekkürler, sağ olun efendim. Az önce konuşurken şimdi ses eğitimi aldığınızdan bahsettiniz değil mi? Konservatuvarda.
1: Konservatuvarda ses eğitimi bölümünde değildim. Temel bilimler bölümündeydim. Aslında ses eğitimi almadık.
0: Almadınız. Ama konservatuvarda okuyanlar aynı zamanda bir enstrüman çalıyorlar diyebiliyorum ben.
1: Evet.
0: Değil mi? Sizin enstrümanınız
1: kanun.
0: Kanundu. Kanunla aranız nasıl diye sorsam. O dönemdeki Erol hocamla karşılaştığınız dönemden bahsetmiyorum.
1: Ondan sonra büyük bir hırsla çalışmaya başladım dermişim. Yok. Şimdi Kaan'ın okuldayken iyiydi. Güzel, çabuk ilerledim. Yani 18-19 yaşından sonra Kaan'a başlayan bir kişi olarak fena ilerlemedim. Sonra uzun süre ara verdim. Tekrar elime aldıktan sonra şimdi bağlı olduğum, çalıştığım okulun Kaan'ın öğretmeni ihtiyacına binaen açtığı bir sınav vardı. Ona girdim. Çok şükür şu anda Kaan'ın öğretmeni olarak çalışıyorum. Böyle bir iki öğrenciyle
0: harika
1: dersler yapıyoruz.
0: Harika. Eğitim süreci nasıl geçiyor? Eğiticilik nasıl sizce? Gençler iyi mi? Onu da sorayım.
1: Çok iyiler var. Hı-hı. Evet. Yani iyiler var. Vasatlar var. Daha yeni sınavımızı bitirdik. 2 haftalık bir sınav sürecindeydik. Komisyon yetenek sınavını bitirdik. Her geçen yıl talep biraz daha artıyor. Fakat sanki biraz bilinç azalıyor. Yani severek, müziği tutkuyla isteyerek gelen sayısı azalıyor. Güzel bir okulda okumak ön plana geçebiliyor.
0: Evet.
1: Temiz bir okul, daha az öğrenciyle haşır neşir olmak. Bunlar cazip geliyor. Bu biraz tabii üzücü ama zamanın gereği. Bir de çok fazla güzel sanatlar lisesi açıldı. Türkiye'nin dört bir yanına. Bu güzel bir haber.
0: Evet.
1: Dolayısıyla öğrenciler dağılıyor. Ama biz memnunuz. Güzel bir sınav yaptık. Bakalım bu yıl yeni cici öğrencilerimiz gelecekler.
0: Harika. Koro şefliği de yapıyorsunuz aynı zamanda değil mi?
1: Koro bir dönem, Covid dönemine kadar bir 4-5 yıl kadar çalışmıştık. Sonra yine o Covid'le birlikte unuttuk bu işleri. Biraz zor.
0: Zor.
1: Tabii zor derken karşınızda çok böyle meslek erbabı, çok özel insanlar var. Hitap ederken ben biraz hani zor, incitmemeye çalışıyorsunuz ama bu şarkı olmaz diyorsunuz. Bazen insanlar müziğin içine girince çocuklaşıyorlar. Dolayısıyla o kısmı beni, o iletişim kısmı beni biraz yordu. Yoksa çok keyifli bir iş amatör koro.
0: Topluluğu yönetmek, hele ki bu kadar munis, bu kadar temiz bir alanda, Türk sanat müziğinde kolay değil açıkçası.
1: Evet. Tabi biraz geleneğe sadık kalmaya çalışıyorsunuz. Evet. Çok da çoğaldı amatör korolar. Bu da kalite olduğu sürece güzel ama orada da biraz herhalde seviye düştük. Şimdi çok itinalı seçmeye çalışıyorum laflarımı ki kimsenin canını acıtmayalım diye. Fakat güzel hizmet ediyor amatör korolar.
0: Evet.
1: Yani ben bakıyorum çok tatlı emekli hanımlar geliyorlar. Güzel sesler de çok hoş. Hani hep şu örneği veriyorum. Bilmiyorum canlı yayında verilir mi ama biz bizeyiz nasıl olsa. Hanımlar böyle altın günü yapıp dedikodu yapacağına çok güzel müzikle haşır neşir
0: harika,
1: oluyorlar.
0: Harika, kesinlikle güzel bir örnek oldu.
1: Güzel bir hizmet olduğuna inanıyorum arkadaşlarımızın yaptığını. Keyifli.
0: Harika.
1: İzlemek keyifli.
0: Aklımdayken onu da sorayım. Az önce en sevdiğiniz makamı sordum. Hüzzam dediniz. Kanun çalıyorsunuz ama kanundan daha çok sevdiğiniz

0: hoşunuza giden bir enstrüman var mı diye de insan merak etmiyor değil. Kanuna başladım ama aklımda şunda kaldı falan.
1: Konservatuara başladığımda kanun gibi bir fikir yoktu. Bizi böyle amfiye topladılar. Erol bilirsin bizim o meşhur amfimiz. Orada klasik kemençede aklım kalmıştı. İkisi arasında kalmıştım ama kanun çok daha popüler ve hoş gelmişti. O zaman için böyle daha havalı gelmişti. Klasik kemençe, o tırnak kemençesi çok bilinmiyor. İlginç gelmişti sesi. İnsan sesine çok yakın bir tınısı var zaten. O aklıma geldi şimdi.
0: Ama kanun daha popüler sanki.
1: Memnunum. İyi ki kanun olmuş. İyi ki olmuş. Keşkelerimiz yok.
0: Harika. Bir eser daha dinleyelim mi?
1: Evet, sona yaklaşıyoruz.
0: Sona yaklaşıyoruz.
1: Herhalde.
0: Ben en sona bir eser daha sıkıştırmak adına.
1: İki hareketimiz vardı herhalde. Neler getirdik Erol? Notalar sende. Hüzzamı yapalım. Evet, yine. Hüzzam ama değişik bir hüzzamımız var. Böyle Hicazkar'la giren bir hüzzamımız var. Neveser Kökbeşi'ni anmadan geçmeyelim. Biraz sonra dinleyeceksiniz zaten. Çok önemli bir besteci. Benim hayatımda gerçekten taptığım kötü bir laf da... eserleri nakış gibi, hani evet, annelerimiz iğne oyası yapardı eskiden ya böyle, evet, çok emekli bir çıtır çıtır nakış gibi geliyor bütün eserleri. Dinleyin bakalım,
0: buyursunlar efendim. Harika.

0: Harikasınız efendim. Gerçekten muhteşem bir eser.
1: Sizden
0: de dinlemek harikaydı. Tür sanat müziğinde bir asalet de var sanki. Bu insanın tür sanat müziği söyleyenlere, uğraşanlara da o asalet ruhuna yansıyor gibi hissediyorum ben.
1: Yansır.
0: Saray müziği olduğu için mi?
1: Yansır değil mi? Evet.
0: Öyle bir his var açıkçası. Son dakikalarda bir de TRT'yi ben size sormak istiyorum. TRT müziğimizi korumak adına çok önemli bir kurum. Biz bunun adına çok büyük çalışmalar yapıyoruz. O geleneği korumak için çaba sarf ediyoruz ki TRT Name diye de özellikle zaten bir kanalımız var. Siz de daha önce çok kez radyomuza konuk oldunuz. Bu açıdan TRT sizin için ne anlam ifade ediyor diye de sorayım.
1: TRT çok önemli bir okul. Bizim dönemimize döndüğümüzde gerçek bir okuldu.
0: Evet.
1: Çok şanslıyız dedik ya. Şimdi tabii o söz

0: Sözleşmeli devri kapandı fakat herhalde TRT'nin elinde olan en iyi şey şu anda gençlik koroları ve çocuk koroları.
1: Evet.
0: Benim gözlemlediğim kadarıyla.
1: Çok önemli tabii ki.
0: Çocuklarımız var, giden gençlerimiz var, okulumuzdan da öğrencilerimiz. Arkadaşlarımız çalıştırıyor, çok da keyifli, bilinçli. Bunu takdir ediyorum.
1: Harika.
0: Devamını diliyoruz.
1: Harika,
0: güzel
1: harika.
0: Güzel çalışmaları, evet.
1: İnşallah daha güzel çalışmalar sizin gibi konuklarla, sanatçılarla daha da güzel olacak diyelim biz. Vaktimizin sonuna geldik. Bir eserle de yavaş yavaş programımıza veda edeceğiz. Son cümleleriniz, bir selamınız, kelamınız varsa onu da alalım.
0: Çok keyifli bir programdı.
1: Bizim için
0: ben
1: de
0: öyle. Tüm ekibe teşekkür ediyorum.
1: Bizim için
0: sevgili
1: de öyle.
0: Erol, teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür.
0: Eline, emeğine sağlık. Bu saatte normalde ben sabahçı bir insanım. Herhalde REM uykusuna falan geçmiş oldum. böyle beni ayakta tuttunuz harika,
1: harika
0: bir enerjiyle. Çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum tekrar.
1: Bizim için de muhteşem bir geceydi. Yüreğinize sağlık, ayağınıza sağlık. Programımıza değer kattınız. Efendim, Türk Sanat Müziği sanatçısı ve bestekar Pınar Yorgancılar bizimle birlikteydi ki kendisine TRT sanatçısı kıymetli büyüğüm Erol Gönüldaş da eşlik etti kanunuyla. Program yapımcımız da Burhan Kaya'ydı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Teknik yönetmenimiz Demin Coşkun. Mikrofon başında ben Emre Şimşek. Size güzel bir gece diliyoruz ve yine harika bir eserle veda ediyoruz efendim. Buyursunlar.
0: Bir asker makamında bir eserle kapatalım. Numan Ağa'nın eseriyle "Ben Sözüne Bağlamam Bel" diyelim. Ve iyi geceler dileyelim tüm dinleyicilerimize.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Zirveye yönelik eleştirilere artık reddi miras yapan bir Türkiye yok sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, milli meselelerin, siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan, hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadelede rehavete kapılmamak gerektiğini belirtti. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalara dikkat etmek durumundayız dedi. Hain darbe girişimine karşı milletin destansı bir direniş gösterdiğini vurguladı. Bize istikamet verecek olan ruh, işte 15 Temmuz gecesi milletimizin sokaklarda ortaya koyduğu ruhtur dedi. İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen yemekte devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü vurgulandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla gazi ve şehit yakınlarını ziyaret etti. Kürşat Zorlu, 15 Temmuz'da milletin destan yazdığını, darbe girişimine karşı sergilediği direnişle tarihe geçtiğini belirtti. 15 Temmuz mücadelesi Türk dünyası için de tarihe geçen bir mücadele oldu dedi. Terör örgütüyle iltisaklı 6 kişi ve 3 kuruluşun mal varlığının dondurulmasına karar verildi. Karara göre FETÖ-PDY terör örgütü iltisaklı Hilal ve Celil Kalyoncu'yla Doğan Ertuğrul'un mal varlıkları donduruldu. Bu kapsamda ayrıca Kalyoncu Holding, Almanya merkezli Uluslararası Gazeteciler Derneği International Journalist Association'la Avusturya merkezli Özgür Gazeteciler Cemiyeti'nin de mal varlıklarının dondurulması kararı alındı. DHKPC terör örgütü iltisaklı Ali Ercan Gökoğlu, Zeliha Koyupinar ve Erdal Gökoğlu da mal varlıkları dondurulan kişiler olarak listede yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'da düzenlenen Ukrayna konulu Gönüller Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları vardı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha hatırlattı. Ukrayna ile 9 Avrupa ülkesi balistik füze savunma ittifakı kurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gönüller Koalisyonu'nun çok taraflı gücünün gelecek aylarda Ukrayna'ya komşu ülkelerde tatbikatlar düzenleyeceğini duyurdu. Koalisyonun Ukrayna için oluşturduğu çok uluslu güç harekete geçmeye hazırdır dedi. Washington Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'ı vurdu, İran'da misilleme yaptı. Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz dedi. Boğazı kendilerinin yönetebileceğini, bunun için ödeme almaları gerektiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda abluka bugün başlayacak. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler Özel'e destek veriyor dedi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin iddianame de vardı. İddianameyi okudum, sıradan değil ifadelerini kullandı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 48. duruşması yapıldı. Duruşmada savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanlar alındı. Bayraktar Kızıl Elma insan

Fransız savaş uçağı havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma S-2 kanat altında taşıdığı Jet 230 süpersonik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de yabancı plakalı araç kullanımına ilişkin esaslarda düzenleme yapıldı. Artık sadece tescil sahipleri değil, alt ve üst soy yakınları da aracı kullanabilecek. Düzenlemeyi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Gurbetçi vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağladık," dedi. Haberleri sunduk.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. En derin sevdalarımızı, acılarımızı ve sevinçlerimizi dile getirdiğimiz türkülerden bir demet hazırladık sizler için. Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç, hoş geldiniz. Programımıza Muzaffer Sarı Sözer'in Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsüyle başlıyoruz. Selcan Kökşen Şahin sizlerle. Yağmur yağar her dereler sel alır, gurbete gidenin yarini el alır.

Yavuz Tapucu'nun Ahmet Yılmaz Taş'tan derlediği Şanlıurfa türküsüyle Mesut Şimşek sizlerle. Ben bu dağın ağacıyam, hem tatlıyam hem acıyam.

Gece ezgileri devam ediyor sevgili dinleyenler. Sırada Talip Özkan'ın Mevlüt Dede'den derlediği Afyon türküsüyle Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe var. Allı gelin taş başını yol eder, ördek gider su başını göl eder.

İhsan Öztürk'ün İzzet Altınmeşe'den derlediği Elazığ türküsünü Selma Geçer'den dinliyoruz. Şu Fırat'ın suyu akar serindir, yârimi götürdü kanlı zalimdir.

Mehmet Özbek'in Enver Demirbağ'dan derlediği Elazığ türküsünü Aysun Gültekin'den dinliyoruz. Ahçıyı yolladım urum eline, eser bağdı sabah zülfün teline.

Nida Tüfekçi'nin Neşet Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsüyle Gülşen Kutlu sizlerle. Ahu gözlerini sevdiğim Dilber, sana bir sözüm var diyemiyorum.

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Nezaket mevsimi.
3: Merhaba değerli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün toplumsal dayanışmanın en hassas dengelerinden birini, bir şey talep ederken takınmamız gereken zarafeti ve bize gelen bir talebi geri çevirirken korumamız gereken o incitmeden hayır diyebilmek sanatını konuşacağız. Hayat birbirimize ihtiyaç duyduğumuz devasa bir ağdır. Ancak nezaket bu ihtiyacı bir dayatmaya veya bir mecburiyete dönüştürmemeyi gerektirir. Birinden bir iyilik isterken ona hayır diyebilme özgürlüğünü en baştan tanımak zarafetin ilk şartlarındandır. Talebimizi bir emir gibi değil, bir rica gibi muhatabımızın vaktine ve imkanlarına duyduğumuz saygıyla sunmalıyız. Zira nezaket sahibi bir ruh çok iyi bilir ki iyilik ancak gönüllülük esasıyla yapıldığında gerçek değerini bulur. Yardım etmenin ve istemenin ahlaki boyutuna vurgu yaparken muhatabı borçlu hissettirmemenin önemini her zaman hatırlamalıyız. Birinden bir şey isterken onu zor durumda bırakacak bir ısrardan kaçınmak, onun mahremiyetine ve sınırlarına duyduğumuz saygının bir yansımasıdır. Öte yandan bize gelen bir talebi reddetmek durumunda kaldığımızda bu hayırı bir duvar gibi değil bir köprü gibi sunabilmeliyiz. Reddetmek bir haksızlık değil, aslında bir sınır çizme hakkıdır. Ancak bu hakkı kullanırken takınılan sert üslup bir nezaket ihlali olabilir. Modern dünyanın en önemli düşünürlerinden Bauman

0: Bir ricayı geri çevirirken hayır yapamam demek yerine durumun nedenlerini nezaketle açıklamak ve bu durumdan duyduğumuz üzüntüyü karşı tarafa hissettirmek muhatabımızın onurunu korur. Nezaket hayır kelimesinin o soğukluğunu iyi niyetin sıcaklığıyla yumuşatabilmektir. Immanuel Levinas'ın da hatırlattığı gibi karşı karşıya olduğumuz her insan bizden bir cevap bekler ve o cevabın netliği bizim karakterimizi ele verir. İletişim uzmanları hayır diyebilmenin aslında bir öz saygı biçimi olduğunu belirtirler. Ancak bu öz saygı bir başkasını hor görmeyi gerektirmez. Bir iyiliği reddederken dürüst, net ama mutlaka nazik olmalıyız. Bahanelerin arkasına saklanmak yerine imkanlarımızın el vermediğini içtenlikle dile getirmek karşımızdaki insana duyduğumuz ciddiyetin bir kanıtıdır. Aynı şekilde bir iyilik talep ettiğimizde reddedilirsek bu durumu bir kırgınlık vesilesi yapmamak, muhatabımızın sınırlarına duyduğumuz saygının bir gereğidir. Eski bilgelerin de dediği gibi istemek bir derttir, vermemek bin dert. Bu karşılıklı hassasiyet içinde ricalarımızı birer hediye, reddedişlerimizi ise birer dürüstlük abidesi olarak karşı tarafımıza sunabilmeliyiz. Bugün birinden bir şey isterken onun özgürlüğünü, birini reddederken de onun kalbini gözetmeyi unutmayalım. Öyle bir şekilde reddet ki hayırın evet kadar tatlı olsun sözünün ışığında zarafet en keskin kararları bile en yumuşak üslupla duyurabilmek maharetidir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hepinize ricalarımızın kabul gördüğü, hayırlarımızın ise kırgınlık yaratmadığı nezaket dolu ömürler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Bugün programımızın ilk bölümünde hem cebimizi hem de gezegenimizin geleceğini doğrudan ilgilendiren enerji verimliliği konusunu konuşacağız. Az harcayarak daha çok üretmek, konforumuzdan ödün vermeden kaynaklarımızı korumak mümkün mü? Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu üyesi Altuğ Karataş konuğumuz olacak. Programımızın ikinci bölümünde ısınmanın ve iklim krizinin en önemli unsurlarından biri olan karbon ayak izini Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Cengiz Türe ile konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün Yaşamın Ritmi'nin ilk konuğu Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Altuğ Karataş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza Sayın Karataş. İyi haftalar.

0: Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk Sıla Hanım. Ben de sizlere ve tüm dinleyenlere iyi haftalar diliyorum.
1: Sağolunuz. Enerji verimliliğini konuşmak istiyoruz. Çünkü dünyamızın aslında çok önemli meselelerinden biri. Öncelikle tanımlayalım mı? Konuştuğumuz konu nedir tam olarak?
0: Tabii ki bu çok önemli, bu vurgu yaptığınız yer. Çünkü enerji verimliliği ile enerji tasarrufu bazen karıştırılıyor.
1: Evet.
0: Biz önce enerji verimliliğinden başlayalım. Aynı işi, aynı üretimi ya da aynı konforu siz açılışta da belirttiniz. Yapacağız ama daha az enerjiyle bunu halledeceğiz. Yani mevcuttaki evimizi ısıtıyorsak eğer, bunu %20 daha az enerjiyle ısıtabiliyorsak, yalıtım yaparak, pencerelerde bir takım değişiklikler yaparak ya da mevcuttaki iklimlendirmemizi, mevcuttaki ampulümüzü, akkor ampulü, yüksek verimli aydınlatmalı ampulle değiştirdiğimizde aynı ışığı elde ediyorsak ama daha az elektrik tüketerek elde ediyorsak, bu yaptığımız işe, bu operasyon neticesinde enerji verimliliği diyoruz.
1: Hı hı.
0: Her enerji verimliliği operasyonu neticesinde Sıla Hanım mutlaka bir tasarruf elde ederiz. Ama enerji verimliliği şu değildir. İki tane aydınlatma armatüründen, ampulünden birini söndürmek, daha loş bir ortam oluşturmak enerji verimliliği değildir. Çünkü o durumda konforunuzu değiştirmiş ve azaltmış oluyorsunuz. Tasarruf elde ediyoruz ama her tasarrufun sonucunda verimlilik elde etmesek de her enerji verimliliği operasyonu neticesinde enerji tasarrufu sağlarız. Onun için birincil önceliğimiz konforumuzu, üretim kalitemizi, yüksek kalitemizi bozmadan daha az enerjiyle bu işi gerçekleştirmek.
1: Evet, çok net, çok güzel bir açıklama oldu. Teşekkür ederiz. Şimdi derneğinizi biraz tanımak isteriz Sayın Karataş. Enerji Verimliliği Derneği neden kuruldu? Amaç neydi? Neler yapılıyor?
0: Biz tabii ülkemizde temel amacımız enerji verimliliğini bir yaşam kültürü haline getirmek. Çünkü verimlilik kültürü çok önemli. Bunu yerleştirdiğiniz zaman ülkelerin hem refah seviyesi artıyor hem de kişi başına geliri artıyor, israfı önlüyor.
1: Hı hı.
0: Biz bu verimlilik ve yaşam kültürü haline getirme konusunu daha bilinçli kullanma, toplumun bu alışkanlığını, bu kaslarını geliştirmek üzere aslında çalışma yürüten bir derneğiz. Çünkü enerji verimliliği sadece faturaları düşüren teknik bir konu değil. Aynı zamanda arz güvenliğini güçlendiren, bu son savaşlarla birlikte çok daha fazla öneme çıktı.
1: Evet.
0: Dışa bağımlılığı azaltan, sanayimizin rekabetçiliğini arttıran, iklim değişikliği konuşacaksınız belki birazdan, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayan çok stratejik bir konu.
1: Hı-hı.
0: Onun için enerji verimliliği neticesinde cebimizde kalan enerji aslında yerli ve milli bir enerji kaynağı.
1: Hı-hı.
0: Biz de Enerji Verimliliği Derneği olarak bununla ilgili politikalar üretiyoruz. Özellikle okullarda çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik eğitimler düzenliyoruz. Enerji bilincinin küçük yaşlarda kazanılması için çalışmalar yürütüyoruz. En önemli yaptığımız çalışma da her yılın Ocak ayının ikinci haftasında Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri, seminerler, konferanslar, çalıştaylar, kamuoyu bilgilendirme faaliyetlerini yürüten aslında büyük bir sivil toplum kuruluşuyuz.
1: Peki genel olarak farkındalığı nasıl buluyorsunuz? Şu anda durum nedir? Sizin çalışmalarınızın etkisi nasıl oluyor ya da farklı kurumlar tarafından yapılan çalışmaların bir durumu, tabloyu özetleyebilir misiniz bize?
0: Tabii ki. Ben özellikle dinleyicilerimizi bu konuda bizim web sitemize de incelemeleri için yönlendirmek isterim. enver.org.tr Enerji Verimliliği Derneği'nin sayfasında da paylaşıyoruz. Biraz önce sizin sorduğunuz soruyla bağlantılı olarak biz enerji verimliliği bilinç endeksli çalışmaları ve araştırmaları yaptık Sıla Hanım.
1: Evet.
0: Bu araştırmalar neticesinde kantitatif bir araştırmayla 200 puan üzerinden sorduk. Vatandaşımıza birçok soru sorduk. Hem sanayi için hem de binalarımız için. Vatandaşımız enerji verimliliği konusunda bilinci yüksek.
1: Hı.
0: 200 puan üzerinden 174 puanla diyor ki ben enerji verimliliği konusunu biliyorum. Peki uyguluyor musun diye sorduğumuzda ise puan 130'lar seviyesinde çıkıyor. Burada bilinçle davranış arasında, uygulama arasında bir fark olduğunu görüyoruz Sıla Hanım.
1: Hmm.
0: Zaten büyük çabamız da hem devletimizin hem yerel yönetimlerimizin, sanayicilerimizin, sivil toplum kuruluşlarının ve bizlerin ve şu anda siz de bu yayını bir sorumluluk olarak yapıyorsunuz. Bunun sayesinde aslında bu davranışı arttırmak, aynı atıkların geri dönüştürülmesindeki sıfır atıkta nasıl Türkiye bir hikaye yazıyor, bir başarıya ulaşıyorsa enerji verimliliğinde de bu bilinci arttırarak biz onu 130 küsür puanlardan bu bilinci davranışı özür diliyorum bilinç seviyesine yakın bir noktaya getirdiğimizde yıllık Türkiye'nin 10 milyar dolar civarında enerji verimliliğiyle enerji tasarrufu yapma imkanı var.
1: Evet, bunları konuşmak gerçekten çok önemli. Çünkü bilip ama buna rağmen davranışını düzenlememek de farklı bir sıkıntı var. Herhalde sürekli bunu hatırlatmak gerekiyor. Şimdi bireysel olarak, peki biliyoruz çoğunluk olarak pek çok şeyden haberdarız. Doğru bildiğimiz bazı yanlışlar var mı? Yaygın yanlışlar.
0: Çok var. Yani o kadar çok var ki mesela en çok sorulan yayınlarda, televizyonlarda da bize soruluyor. Bir kıştan bir de yaz mevsiminden örnek verelim. Kombiyi sürekli açıp kapatmak mı, kombiyi sürekli açık bırakmak mı diye soruluyor. En önemli konu şu, birincisi binalarımız ve evlerimiz yalıtımlı olmalı. Yalıtımsızsa bu bahsettiğimiz palyatif çözüm de bir çözüm değil. Ama eğer binalarımız yalıtımlıysa siz kombinizi sürekli belli bir sıcaklıkta alt ve üst komşunuzla beraber açık bıraktığınızda aç kapa yapmaktan daha verimli bir durum ortaya çıkartırsınız. Hı hı. Benzeri klima sistemlerinde de, iklimlendirme sistemlerinde de var. Orada da şöyle bir teknik bilgi verelim. Belki vatandaşımız şu an uygulamaya da geçer. Yaz dönemi klimalarınızı her bir santigrat derece daha yüksek ayarladığınızda, yani 21 derecede değil 23 derecede çalıştırdığınız, 1 santigrat derece daha yüksek sıcaklığı ayarladığınızda %7 daha az elektrik tüketir vatandaşımız. Evet. Sağlık açısından da önemli. Dış ortam sıcaklığı 31, 32, 33 derecelerdeyken en fazla 6-7 derece düşük sıcaklıkta iç ortam ayarlamak sağlık açısından da önemli. Aha. Onun için biz Enerji Verimliliği Derneği olarak geçtiğimiz günlerde sosyal medyada da paylaştık bunu. Klimalarımızı 24 ya da 25 santigrat derecelere ayarlayalım. En az %20 civarında bir enerji tasarrufu sağlarız. Benzer durum yalıtım için de geçerli. Evlerimizde yalıtım yapmak toplamda kışın faturalarımızı %30 ila %50 azaltabilir. Çok ciddi bir tasarruf sağlayabilir. Hı hı. Bunun haricinde de aydınlatma armatürlerimiz. Mesela dijital cihazlarla ilgili de söyleyeceğim. Standby dediğimiz, bu hayalet tüketim diyoruz. Bıraktığımız zaman, tatile gittik, hafta sonu bir yere gittik, fişte bıraktığımız zaman yaklaşık ömrünün toplam elektrik tüketiminin %4'üne 5'ine tekabül edebilecek tüketimler oluyor. Bunları fişten çekersek hem enerji tüketimini azaltırız hem de bilinçli bir toplum olarak daha konfor seviyesi daha üst seviyede yaşayabiliriz.
1: Hı hı. Aslında en çok israf nereden kaynaklanıyor? Bu söylediğiniz hatalardan mı? Yani klimayı 18 dereceye ayarlayıp başka hiçbir şey düşünmemek gibi mi? Bu alanlarda mı oluyor?
0: Çok ciddi oluyor Sıla Hanım. Yani 18 ile 24 arasında 6 derece fark, biraz önce de belirttim, neredeyse %40'lara yakın bir elektrik sarfiyatı oluyor. Hı hı. Bunu ölçtüğümüz zaman biz net görüyoruz. Biz enerji etütleri de gerçekleştiren bir yapımız var. Burada da net görüyoruz. Ya da bunu aslında evlerimizdeki o standby dediğimiz hayalet tüketim noktasındaki tüketimler, ısıtmada yalıtım, mesela kışın pencerelerimizin içeriden dışarıdan içeriye doğru giren soğuk havayı biz bertaraf etmek için ısıtmayı arttırmaya çalışıyoruz.
1: Evet,
0: ama
1: evet.
0: O basit bir nal buradan alacağımız belki bir sünger şeritler, eskiden evlerimizde çok kullanırdık, annelerimiz babalarımız uygulardı. Bunlar ciddi tasarruf sağlayabilir.
1: Çok
0: ya da peteğimizin üzerine koyacağımız bir tas su, içeriği nemlendirmek daha sıcak hissettirir Sıla Hanım. Kışın da yine bir santigrat derece evimizi daha az ısıtmak zorunda kalırsak bu sefer de %5 ila %7 daha az doğalgaz tüketiriz. Siz içeride mesela kışın çamaşır kuruttunuz, nemlendirdiniz ya da bir tas su koydunuz. Bu da sizin daha sıcak hissetmenize sebep olabilir. Onun için bu tip, biraz önce de sizin sorduğunuz gibi benzer konuları vatandaşlarımıza daha çok anlatırsak, bu vesile oluyor şimdi yayınınızda. Evet, Türkiye'nin potansiyeli yüksek. Araba kullanırken de mesela toplu taşımayı kullanmak evet tasarruf ama çok fazla frene ya da gaza basmak mesela, arabayı sürekli dur kalk kullanmakla daha stabil, yani daha durgun, daha düzenli kullanan birisinin arabadaki yakıt tüketiminde %30-40'a yakın fark ediyor Sıla Hanım.
1: Evet.
0: İşte damlaya damlaya göl olur demiş atalarımız. Toplu halde bunu bütün vatandaşlar, yurttaşlar bunu gerçekleştirdiği zaman gerçekten ciddi anlamda Türkiye'nin enerji faturasına düşüş sağlanabilir.
1: Hı hı. Şimdi evlerde beyaz eşya önemli tabii enerji tüketimi konusunda. Orada hem seçerken hem kullanırken dikkat edilmesi gerekenler var sanırım. Bunları nasıl anlatırsınız bize?
0: En başta alırken aslında bu tavsiyemizi yapalım. Özellikle yeni evlenen çiftlere ya da beyaz eşyalarını değiştirmek

0: değerlendirme zamanı gelmiş olanlara söyleyelim. İlk yatırımı yaparken bu maliyetiniz daha düşük oluyor. Özellikle A artı dediğimiz enerji verimliliği sınıfı yüksek olan ürünleri aldığınızda bundan daha düşük enerji verimliliği sınıfında olanlara göre biraz daha pahalı olabilir. Hı hı. Ama yaptığımız hesaplamalar bize şunu gösteriyor. Bir buzdolabının, 20 yıllık bir buzdolabının yaklaşık olarak yıllık elektrik tüketimi 750 kilowatt saat iken, hı hı, yüksek verimli A artı bir buzdolabının yıllık enerji tüketimi 300 kilowatt saatler civarında. Yani çok %50'den daha fazla bir verimlilik potansiyeli ortaya çıkıyor. Bununla birlikte klimalarda, çamaşır makinalarında, beyaz eşyalar dediğimiz bulaşık makinalarında makinaları mutlaka ve mutlaka A artı sınıfı alalım. Bunu bir kere cebimize koyalım. Sonra ise kullanım aşamasında Sıla Hanım ciddi potansiyeller var. Hı hı. Eko programlarından hep bahsediyoruz biliyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Çamaşır makinaları ve bulaşık makinalarında enerjiyi esas olarak su ısıtmaya harcıyoruz. Siz çamaşır ve bulaşık makinalarınızı yüksek devirli 70 santigrat derecede çalıştırmak yerine ekonomik programda çalıştırdığınızda yaklaşık 55 derecelik su ısıtarak işinizi hallediyorsunuz. Bu da elektrik tüketiminizde %40'a yakın bir tasarruf sağlıyor size bu verimlilikle. Hı hı. Daha uzun olması sizi korkutmasın, dinleyicilerimiz için söylüyorum. Önemli olan ekonomik programda çalıştırılması. Benzerini buzdolaplarının kapağının açılmaması, evde yerleştirirken buzdolaplarının direkt güneş ışığıyla karşı karşıya kalmaması, hı hı, fırın kapaklarının açılmaması gibi ve bir de süpürge, saç kurutma cihazı gibi çok yüksek elektrik tüketen cihazların da yine kullanımında dikkat etmek lazım. Mesela saçımızı duştan çıktıktan sonra önce havluyla kurutup sonra, hı hı, saç kurutma makinesiyle bunu gerçekleştirdiğimizde daha az enerji harcarız. Bir örnek de verelim, hangisinin canavar olduğunu, enerji canavarı olduğunu aslında anlatalım. Hı hı. Bir buzdolabı saatte 0.3-0.4 kilowatt saat enerji harcarken buzdolabı,
1: evet,
0: eğer bir saç kurutma makinesini bir saat çalıştırmış olsanız 2500 watt. Yani birisi 300 watt civarında harcıyor, biri 2500 watt civarında harcıyor. Tam 6-7 katından fazla. Benzer durum elektrik süpürgelerinde de var. Onun için elektrik süpürgesinin, buzdolabının, elektrik süpürgesinin, saç kurutma makinesinin buzdolabından 7-8 kat çalıştığı esnada daha fazla elektrik tüketiminin olduğunu bilmeniz gerekiyor.
1: Hı hı. Şimdi akıllı ev sistemleri var. Teknoloji de sürekli gelişiyor aslında. Enerji verimliliği konusunda da avantajlarımız oluyor teknolojinin gelişmesiyle birlikte. Akıllı ev sistemleri ne kadar rol oynuyor bu açıdan?
0: Aslında yapay zekanın da hayatımıza girmesi ve otomasyonla beraber birleşmesiyle daha da fazla önem arz etmeye başladı akıllı ev sistemleri. Mesela termostatlar. İnsanlar evlerinde yaşama esnasında sürdürürken peteklerinin ısıtını sürekli ayarlayamayabilirler. Ama akıllı bir sistemle eğer oda sıcaklığını 24 santigrat dereceye ayarlayıp bırakırlarsa, hı hı, sistem otomatikman zaten o oda sıcaklığını yakaladığında ısıtmayı keser. Böylece gereksiz yere evi tekrardan aynı pompa ulaştırmak için cam açıp enerji kaybetmek zorunda kalmazsınız. Evet. Yine benzer veya da evde kimse yokken sistem olabilecek en düşük seviyeye iner ve ısıtmayı kapatır. Yine akıllı prizler, biraz önce belirttik ki hayalet tüketim oluyor. O televizyonların altında, uydu alıcı sistemlerinde o kırmızı minik minik ışıklar vardır. Hı hı hı. Onlar da bir elektrik tüketimidir. Bu akıllı prizler bunları kapatabilir, gereksiz tüketimi keser. Akıllı aydınlatmalar evlerde de var. Timerleme deriz biz teknik olarak buna. Siz hareket ettiğiniz esnada açılır ya da yüksek ışık tüketimini yapar. Ama o hareket etmiyorsanız kısılır. Enerji tüketimini %25'i indirir ama yeni ışık verir. Ya da sensörlerle beraber hem su için hem de elektrik için aç kapa yapar. Bununla birlikte yine yazın iklimlendirme de çok önemli oldu. Hı hı. Sizin odada ihtiyacınız olan sıcaklığı yakaladığında klimaları otomatikman 24-25 dereceye çıkartıp biraz önce size bahsettiğim 18 derece ile 24 derece arasındaki %40'a varan elektrik tasarrufunu bu akıllı sistemler sağlayabilir. Hatta ve hatta bazı kayıplarınızı uyaran sistemler bile var. Şu anda, evet, gereksiz enerji tüketiyorsunuz diye. Onun için teknoloji geliştikçe, evet, kişi başına elektrik tüketimimiz daha artıyor gözüküyor ama enerji verimliliğiyle bunu belli bir tüketimin altında tutup hem konforumuzu arttırıp hem de enerji tüketimimizi azaltma şansımız var.
1: Hı hı. Şimdi bireysel tercihlerimizle yapabileceğimiz çok fazla şey, mesela araç kullanımından bahsettiniz. Toplu taşım, işte bireysel aracımızı kullanırken, özel aracımızı kullanırken neye dikkat edeceğiz? Tabii teknolojiyle birlikte hibrit ve elektrikli araçlar da denklemde. Bunlar hakkında bilgi alabilir miyiz?

0: miyiz?
1: Evet, elektrikli araçlar özellikle bu son Körfez Savaşı'ndan sonra da Hürmüz krizinden sonra, petrol ve motorun krizinden sonra satışlarının daha da arttığını görüyoruz. İnsanlar elektrikli araç tüketimine giriyorlar. Şunu net söyleyebilirim. Biraz önce size araçların dur kalk esnasında çok ciddi enerji tüketimlerinin arttığını söylemiştim. Elektrikli araçlarda bu tüketim azalıyor. Yani şehir içi kullanımında aslında elektrikli araçlar benzinli ya da dizel araçlara göre, motorin araçlara göre daha az enerji tüketerek aynı işi yapıyorlar. Uzun yollu mesafede de hız burada çok önemli Sıla Hanım. Elektrikli araçlarda bunu kullananlar daha net görüyor. Yani 90 kilometre, 100 kilometre ya da 110 kilometre hızla gidenle 130-140 kilometre hızla giden aynı enerjiyi tüketmiyor kilometre başına. Burada da aslında elektrikli araçları daha yavaş kullandığımızda, ki trafik kuralları gereği de zaten bunu yapmamız gerekiyor.
0: Lazım, evet.
1: Bunu özellikle vurgulayalım. Ama hem canımızı, hem başkalarının yaşam konforunu, hem de aynı zamanda cebimizi koruma imkanına sahip oluyoruz. Bir de sadece motorlar, yakıt tüketimi ve elektrik açısından da düşünmeyelim. Mesela lastik basıncı bile sizin enerji tüketiminizi, yakıt tüketiminizi bir anda düşürebilir. Yaklaşık %3'e kadar yazın çok seyahat oluyor araçlarımızda. Araç için uygun lastik basıncını eğer ayarlarsanız benzin istasyonlarında ya da bir lastikçide, sizin aracınızın yakıt tüketimi %3 azalabilir. Ya da bunu yapmıyorsanız, tersten söyleyelim, o zaman da sadece lastikteki hava basıncının yanlış ayarı yüzünden %3 fazla yakıt tüketiyor olabilirsiniz. Hibrit araçların tabii dur kalk ve da araba fren yaptığında o boşa giden enerjiyi tekrar elektriğe çevirmek gibi son derece tasarruflu operasyonları var kendi içinde. O sebeple elektrikli araçlar ve hibrit araçların dizel ve benzinle tüketen araçlara göre şehir içi kullanımda ve o boşa giden enerjiyi tekrar elektriğe dönüştürmedeki potansiyelini düşündüğümüzde daha verimli ve bu sayede daha enerji tasarruflu olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet, bunlar tabii bireysel olarak dikkat edebileceklerimiz, ama tabii bir ülkede sanayi de çok ciddi enerji harcıyor ve şehirleşmede herhalde buna dikkat edilmesi gerekiyor. Binalarda yalıtımın yapılması, bunların enerji bütçesine etkisi nedir acaba?
1: Sıla Hanım, çok ciddi. Evlerimizi önce söyleyeyim, büyük yapıları. 2011 yılında bir yönetmelik çıkarttık, yalıtım yönetmeliği. Hatta geçen yıl tekrar revize ettik, daha tasarruflu, verimli bir yalıtım yönetmeliği çıktı. Ama 2011 yılından önce yapılmış binalarınız varsa eğer, bizi dinleyenler içinde, ve binanız yalıtımsız ise, bilin ki şu anda inşa edilen bir binaya göre sizin doğalgaz ya da klima çalıştırdığınız esnasında elektrik tüketiminiz %40 en az, hatta %50 daha fazla. Siz enerjinizin büyük bir kısmını dışarı atıyorsunuz. O sebeple 2011 yılından önceki binalarda oturanlar yönetim olarak karar alabilir ve binalarının yalıtımlarını gerçekleştirebilirler. Yeni yalıtım yönetmeliğimizle birlikte artık İstanbul'dan Erzurum, Antalya'ya kadar her ilimize göre o binaların iskan alabilmesi için, imar ve iskan alabilmesi için bu yalıtımı gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bu binalarımız tarafı, içerideki elektronik eşyalar, beyaz eşyalar zaten konuştuk. Sanayi kısmında ise bir başka potansiyel var. Çünkü Türkiye'nin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %35'lik kısmı, %30 ile 35 sanayide, %35 ile 40 gibi bir ortalaması da binalarda harcanıyor.
0: Evet.
1: Sanayide de o gördüğünüz yüksek bacalardan atmosfere atılan ısıyı tekrar fabrikaların geri döndürme imkanı var. Bu çok ciddi bir potansiyel. Enerji santrallerinin atık ısılarından bölgesel ısıtma yaparak o coğrafyadaki ilçelerin, mahallelerin ısıtılması imkanı çok ciddi potansiyel. Sanayide elektrik motorlarının yüksek verimli elektrik motorlarına dönüştürülmesiyle %10'lardan %40'lara kadar tasarruflar sağlamak mümkün. Daha çok örnek sayabilirim Sıla Hanım, ama şu örneği sadece belirtelim. Sanayide 24 saat yaşam, oradaki yaşam 24 saat 3 vardiya olduğu için oralarda yapılan enerji verimli yatırımlarının kendi yatırımlarını elde ettikleri verimlilik ve tasarrufla 1 ila 3 yıl arasında geri ödediğini söyleyebiliriz. Elimizde hesaplamalar ve uygulamalar var. Onun için hem sanayi hem de binalar için enerji verimliliğinin en iyi yatırım aracının olduğunu söyleyebilirim. Hani ne Bitcoin, ne döviz, ne emlak. Gerçekten enerji verimliliği gibi çok kısa sürede yatırımını ödeyen başka bir araç yok.
0: Tabii öyle bir konu ki daha saatlerce konuşabiliriz ama bugünlük burada kesmemiz gerekiyor programımızın süresi itibariyle. Herhalde her şeyden önemli olan bunun ne kadar önemli bir konu olduğunun farkında olmak. Sanırım daha detaylı bilgi isteyenler derneğiniz.

0: bize ulaşabilir Sayın Karataş. Siz tekrar bilgiyi hatırlatırsanız nasıl ulaşacaklarına dair.
1: Tabii ki Enerji Verimliliği Derneği'nin web sitesi enver.org.tr adresinden Enerji Çocuk, Enerji Hanım gibi karakterlerimiz de var. Onlar vasıtasıyla enerji verimliliği bilincini anlatmaya çalışıyoruz. Bu siteden de bizlere ulaşabilir, detaylı bilgileri alabilirler. O sebeple sizin vesilenizle de ben de her dinleyicimizi bugünden itibaren bir enerji verimliliği elçisi ilan edelim. Harika. Ve onların yapacağı katkılarla ülkemizin enerji faturasının çok hızlı biçimde düşeceğini, bu durumda bizim zenginliğimiz olacağını da sizin vesilenizle tekrar hatırlatmış olalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bize katıldığınız için iyi günler diliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.
0: Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde de dünyamızı, çevremizi konuşmaya devam ediyoruz. Karbon ayak izi konusunda Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Sayın Cengiz Türe'den bilgiler alacağız. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Evet, karbon ayak izi aslında uzun zamandır gündemde olan bir konu ama son yıllarda iklim değişikliğini artık çok hayatımızda hissetmeye başladık. Daha da dikkat çekiyor, daha da herhalde bu konuda özenli olmak zorundayız. Bunu hatırlatmak gerekiyor. Sizinle yine bu konuyu öncelikle tanımlayarak, bir kez daha hatırlatarak başlayalım mı Sayın Türe? Karbon salınımı nedir? Neden olur, neye sebep olur? Bununla başlayalım.
1: Tabii ki. Karbon salımı öncelikle bu çok detaylı olarak ortaya çıkan tanımlar içerisinde yer alıyor. Öncelikle izin verirseniz bir terminolojiyi düzelterek başlamak istiyorum programa. Hı hı. Karbon salınımı yerine karbon salımı kullanılması daha doğru bir tanım.
0: Evet.
1: Maalesef uzmanlarımız ve tüm şeyde bile bu alışkanlık haline geldiği için genellikle salınımı kelimesi kullanılıyor. Salınım bir salkaç hareketini ifade eden bir tanımdır. Hı hı. O yüzden karbon salımının burada sizin aracılığınızla da hem ülkemizde herkes için daha doğru tanım olarak duyurmasını açısından uyarıda bulunmak istedim.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bu noktada şunu söylemek istiyoruz. Dünya bir küresel iklim değişikliği yaşıyor ve giderek artan süreçte yaşıyor. Bunun arkasında yatan sebebin biliyorsunuz karbon salımı dediğimiz sera gazları oluşturduğunu hepimiz biliyoruz. Sera gazları nereden kaynaklanıyor dediğimizde en birinci kaynak ise bizim fosil yakıtlar dediğimiz yer altında uyuyup duran petrol, kömür, doğal gaz gibi kaynakların yer üstüne çıkarılarak atmosfere enerji salındıktan sonra atmosfere salınmasıyla gerçekleşen ve bunun sonucunda da ortaya çıkan gazların gezegenimizin üst kısmında birikerek aşağıya gelen güneş ışınlarının tekrar atmosfere geri kaçmasını engellemesi sonucunda ortaya çıkan bir iklim düzensizliği, bir ısıl düzensizlikten bahsediyoruz. Bunun ortaya çıkmasında karbon salımının arkası yatan sebep aslında sadece karbondioksit değil, pek çok sera gazı var, metan gibi, azot oksitler gibi. Bu gazların tümü bir araya geldiğinde sera gazı olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla bunların tümüne birden biz karbon salımı adını veriyoruz.
0: Hı hı.
1: Ve bu noktada bunu da bir ton cinsinden ifade ederek de karbon ayak izi kavramını ortaya koyuyoruz. Ki insanın bu anlamda yapmış olduğu salımların yani atmosfere vermiş olduğumuz gaz miktarının ölçüsünü sembolize olarak ifade ettiğimiz karbon ayak izi kavramı ortaya çıkıyor. Büyük karbon ayak izi, büyüyen karbon ayak izi de iklim değişikliğinin birinci nedeni olarak yaşadığımız iklim krizlerinin ve daha da yaşayacaklarımızın nedeni olarak karşımıza çıkan önemli bir etkendir.
0: Hı hı. Karbon ayak izinin ayrıca hesaplanması ve bir kavram olarak ortaya çıkışından bahsediyorsunuz. Neden önemli bu? Neyi değiştiriyor? Buna neden gerek duyuldu? Nelere bağlı olarak değişiyor ya da değiştirilebiliyor? Daha genel olarak anlatmanızı rica ediyorum.
1: Tabii ki. Şimdi karbon ayak izi kavramı dediğimiz şey işte bu ölçü yani insanların, bireyin, ülkelerin, işletmelerin tüm faaliyetleri sonucunda ortaya çıkardıkları sera gazı miktarının ölçümü olarak karbon ayak izi değeri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla karbon ayak izi dediğimiz şey aslında iklim değişikliğine yapmış olduğumuz etkinin bir ölçüsü, onu ölçebilmekle ilgili olan bir kavram. Nasıl ki bir şey alırken ağırlık ölçüsüyle alıyorsak, nasıl ki bir yol ilerlerken kilometre olarak bir ölçü birimi kullanıyorsak, sera gazlarının, atmosfere verdiğimiz sera gazlarının miktarında karbon ayak izi ölçümüyle bunu gerçekleştiriyoruz. Genellikle de kilogram ya da ton cinsinden ölçülüyor. Ne kadar kilogram, ne kadar ton karbon ayak izi ürettiğimiz biçiminde ölçülüyor. Dolayısıyla bu ölçüyü bilmeden, karbon ayak izimizin ne olduğunu bilmeden, onun fazla mı, eksik mi, yoksa ne kadar etkili olduğunu anlayabiliyoruz.

0: olmasa mümkün değil. Bu nedenle tüm dünyada bunun gerçek bir ölçü birimi olarak karbon ayak izi değeri çıkıyor. Ve bu karbon ayak izi değerinin ölçümüne bağlı olarak da belli miktarlarda ölçümler sonucunda azaltım politikaları ya da azaltım uygulamana geçirmesi gerekiyor. Yani salımını gerçekleştirdiğimiz karbon ayak izinin azaltılması için onun ne kadar olduğunu bilmek ve ne kadar azalttığımızı bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu miktar bizim iklim değişikliği etkisi üzerinde ne kadar etkili olduğumuzun da bir ölçüsü aynı zamanda. Dolayısıyla ölçemediğimiz şeyi yönetemezsiniz. Bu nedenle de artık iklim değişikliği mücadelenin temeli birincisi karbon ayak izimizin ne kadar olduğunu ölçmek ve onu ölçülebilir düzeyde de aşağıya doğru çekmektir. O nedenle bu karbon ayak izi kavramı ve ölçümü yapılarak bugün gündemimizde en fazla yer tutan konuların başında geliyor.
1: Peki çok basit önlemlerle mesela bu ölçümde karbon ayak izini ciddi oranda düşürmek mümkün oluyor mu? Nelere bağlı oluyor karbon ayak izindeki bu yükseklik düşmeler? En temel unsurlar neler?
0: En temel unsurlar tabii ki başta dediğim gibi fosil yakıt tüketimine bağlı olan enerji üretiminden kaynaklanıyor. Ve hayatımızın en önemli kısımlarını her kesiminde büyük miktarda enerji tüketiyoruz ve enerjimizi de yanma sonucunda açığa çıkan enerjiyi kullanıyoruz ve bunun sonucunda açığa çıkan sera gazları nedeniyle de iklim değişikliği ve karbon ayak izi yaratıyoruz. Bu nedenle bunun birincil temeli bir kere var olan fosil yakıt kaynaklarından yani petrol, doğalgaz, kömür kaynaklarından giderek daha az yararlanmak ve bunların yerine de daha çok temiz enerji dediğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru yönelmek, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, dalga enerjisi gibi pek çok enerji türü var. Bunlara doğru yönelerek daha sıfıra yakın salım gerçekleştiren enerji kaynaklarını yönelmek. Bunun dışında sadece var olan enerjinin yapısını değiştirmek değil, aynı zamanda fosil kaynaklardan elde etsek bile enerji verimliliği ve enerji tasarrufu dediğimiz kavramlar gündeme giriyor. Dolayısıyla biz eğer kaynağımızı değiştiremiyorsak fosil yakıtlardan direkt hızlı bir şekilde güneş enerjisine ya da rüzgar enerjisine hızlı bir geçiş yapamıyorsak bunun yerine var olan fosil yakıttan elde ettiğimiz enerjiyi de daha verimli, daha tasarruflu kullanma yöntemlerine geçmek zorundayız. Evet. Dolayısıyla bu sürecin yönetilmesinde en önemli unsur enerji ve enerjinin hangi kaynaktan elde edildiği ve bizim enerjiyi yönetme ve kullanma biçimimiz. Maalesef enerjiyi yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Bazı durumlarda da enerjinin çok fazla boşa gittiği, verimsiz kullanıldığı alanlar var. Bu verimliliği arttırmak için daha verimli araçlar kullandığımız gibi aynı zamanda da enerji kullanım miktarımızı da azaltmamız gerekiyor. Bu süreçte bunları yerine getirdiğimizde var olan enerji miktarımızın büyük bir çoğunluğunu yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaya başladığımızda bu düşüşlerin açık bir şekilde sağlandığını bilimsel kanıtlarla, hesaplamalarla ortaya koyabiliyoruz. O halde çözüm bir var olan enerjimizi tasarruflu ve verimli kullanmak ve bunların sebep olduğu emisyonların ya da karbon ayak izini azaltmak. Diğer yandan da çok düşük ya da hiç karbon ayak izi üretmeyen yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmak. Bunların tümü de bir önceki sorunuzda sorduğunuz gibi hesaplayarak ve ne kadar yaptığımızı izleyebilerek ortaya koyacağımız bir durum olarak karşımıza çıkıyor.
1: Biz günlük hayatımızın içinde herhalde çok da bunu düşünmüyoruz. Çok da farkında olmuyoruz. Temel ihtiyaçlarımız işte giysilerimiz, nasıl giyindiğimiz, nasıl beslendiğimiz, yaşam şeklimiz ne kadar etkiliyor? Acaba nelere dikkat çekmek istersiniz?
0: Evet, zaten bu dediğimiz şeylerin başında hepimiz bildiği gibi yani her şey enerjiyle elde ediliyor. Yani ham maddenin kullanılması, işlenilmesi, çıkarılması ve bunların tüm faaliyet aşamalarının her biri aslında birer emisyon kaynağıdır. Yani doğadan bir kullandığımız maddenin çıkartılmasından tutun, örneğin giysi dediniz, doğada pamuk yetiştirilmesi gerekiyor, bunun için petrol kullanılması gerekiyor, sulama için elektrik kullanılması gerekiyor. Oradan bunun nakliyesi, fabrikalara gelmesi, her aşamasında yaşamımızın günlük yaşamımızda kullandığımız tüm araç, gereç ve hizmetlerin büyük bir çoğunluğu sonunda biz mutlaka bir enerji kullanıyoruz ve emisyon ya da karbon ayak izi üretiyoruz. Dolayısıyla tüketimini yapmış olduğumuz tüm

0: unsurların hepsinde minimal bir anlayışa doğru dönüştürmek oldukça önemli. Üretilmiş olan tüm kaynakların birer karbon ayak izinin olduğunu, birer su ayak izinin olduğunu, dolayısıyla kaynak tüketimimiz arttıkça bunları ne kadar fazla kullanırsak, bunlardan ne kadar fazla tüketirsek, buna bağlı olarak da daha büyük bir karbon ayak izine sahip olacağız. Yani aslında bireylerin karbon ayak izi toplanarak bir ülkenin karbon ayak izini oluşuyor. Hı hı. Ülkelerin karbon ayak izi de dünyamızın karbon ayak izini oluşturuyor. Hı hı. Dolayısıyla bireyin her türlü faaliyetinden kaynaklanan pek çok karbon ayak izi üretimi var. Yediğimiz besinlerin üretimi aşamasından tutun, giydiğimiz kıyafetlere kadar, kullandığımız elektronik aletlere kadar ve ulaşım, özellikle ulaşım ve transport gibi lojistik gibi sistemlerin devreye girmesine kadar her biri birim karbon ayak izi üretme potansiyeline sahip ve bunların size ürünlerin ham maddelerinin çıkarılması, üretilmesi, taşınması ve sizin kullanımınız aşamasında her birinin ayrı ayrı karbon ayak izleri var. Dolayısıyla sonuç olarak tüketici olarak bizim, hı hı, ya da kullanıcılar olarak bu süreçteki alışkanlıklarımızı ya da tüketim miktarlarımızı azaltmamız ya da bunları da verimli ve tasarruflu kullanmamız bireysel olarak yapacağımız en büyük karbon ayak izi tasarrufu olarak karşımıza çıkacak diye söyleyebilirim.
1: Bu temel ihtiyaçlarda giyinme, beslenme, tüketimi azaltmanın dışında dikkat edebileceğimiz neler var? Bize tüyolar verebilir misiniz acaba? Yani hangi koşullarda üretildiğini, bir ürünün nasıl bilebiliriz? Hani burada dikkat etmemiz gerekenler var mı? Besinlerimizde nelere dikkat edebiliriz? Mesela et tüketiminin özel bir yanı var sanıyorum karbon ayak izinde. Temel bilgileri alabilir miyiz bu konuda?
0: Tabii şimdi özellikle beslenme için kullandığımız bir kere yerel kaynaklardan tüketim yapmak en önemlisi. Çünkü yerel kaynaklar olabildiğince bölgenin ekosistemine uygun ürünler üretildiği için dışarıdan daha fazla ona girdiği sağlamayı olabildiğince azaltıyorlar. Hı hı. Ve bunun dışında da aynı zamanda da o gıdanın taşınması sonucunda, ulaştırılması sonucunda ortaya çıkacak karbon ayak izinin de daha küçük olmasına neden oluyor. Bunun dışında her besinin, her gıdanın üretim süreçleri birbirlerinden farklı. Hı hı. Elbette ki özellikle büyükbaş hayvanların üretilmesi ve bunların bunlara yönelik olarak yapılan besicilik faaliyetlerinin birazcık daha fazla karbon ayak izi ürettiğini biliyoruz. Hı hı. Bu karbon ayak izi üretmesi sadece bu hayvanların beslenmesi için barınaklarda kullanılan enerji ve su gibi bir takım kaynaklar değil, aynı zamanda bu canlıların fermente gazlarının, yani bunların sindirim sistemlerinden açığa çıkan gazların da yoğun olması nedeniyle atmosferde metan miktarındaki belli oranlarda artışlara neden oluyor. Hı hı. Elbette bunların tümünü bir felaket senaryosu ve slogan çevreciliğiyle dile getirmek yerine gerçek değerler üzerinden ve gerçek konular üzerinden ve bilimsel temellere dayanarak götürmek gerekiyor.
1: Evet.
0: İşte bu süreyle yapılan çalışmaları, bundan sonra et yemeyecek miyiz, bundan sonra şunu tüketmeyecek miyiz gibi değil, bunların her birinin sağlıklı ortamlarda yerine getirilmesi ve bizim gerçek miktarlarda tüketme alışkanlığına dönmemiz gerekiyor. Hı hı. Çünkü biz beslenme konusunda oldukça israfı yüksek olan bir toplumuz. Bu hem tahıl ve buğday gibi unlu ürünlerde, hem et gibi, hem sebze meyve gibi konularda tükettiğimiz kadar neredeyse de bunların atık haline dönüşmesine de neden olan bir tüketim alışkanlığımız var. Hı hı. Dolayısıyla bunlardan vazgeçmek yerine bunları da gereği kadar, zaten insanın da biliyorsunuz son zamanlarda bu obezite dediğimiz kavramın ortaya çıkmasıyla yoğun bir şekilde gereğinden fazla beslendiğini görüyoruz. Hı hı hı. Bunları normal diyet sınırları içerisinde tükettiğimizde hem sağlığımızı koruyacağız, hem
1: uçlara
0: de
1: gitmeye gerek yok. Doğru.
0: Evet. Karbon ayak izini küçülteceğiz besinlere dayalı olarak.
1: Evet. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Yine aslında hayatımızda artık temel ihtiyaç internet. Bir e-posta göndermek bile karbon ayak izimizi etkiliyor. Bir de şimdi yapay zeka girdi hayatımıza. Enerjide ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Bunlarla ilgili temel uyarılarınız neler olur acaba programımızın sonunda?
0: Evet. Tabii dünya bir taraftan biraz evvel bahsettiğim gıda konusunda

0: obezite eşittir bir dijital obezite de yaşıyoruz. Dolayısıyla bu dijital obezitemiz bizim ne kadar bu elektronik ve dijital kaynaklardan yararlanmamızın hangi bilinç ve hangi değerleri yaratmak için kullandığımızı da doğru orantılı olarak karşımıza çıkıyor. Bugün dünyada pek çok konuda kullandığımız bu dijital ortamlar, özellikle koşulları altında yapılan faaliyetler büyük oranda bir veri tarlalarının oluşmasına ve buraların elektronik sistemlerin olmasına neden bağlı olarak çalışıyor. Bunların çok yüksek oranda bir enerji ihtiyacı var. Hı hı. Hem bilginin ya da üretilen bilginin görünür kılınması hem de ulaştırılması hem de diğer taraftan bu sistemler büyük oranda soğutma ihtiyacı olan sistemler. Yani eğer siz bu sistemleri doğru düzgün soğutamazsanız internet bilgisayar sistemlerinin çalışması mümkün olmayacağı için yine yoğun bir şekilde enerjiye ve soğutma sistemleri içerisinde kullanılan gaz da en fazla karbon ayak izi üreten gazlardan bir tanesi. Kloroflorokarbonlar var, soğutucu gazlar var. Pek çok noktadan dolayı aslında kullandığımız bilgisayarlar, iletişim sistemleri bu konuda çok masum değiller. Çünkü gerçekten de bir makalede okuduğuma göre örneğin bir mailinizin silmeden bilgisayarınıza saklamanızın 3 karanlık bir özellikle yapay zeka konusunda bunları biz bir enerji unsurunun kimini kullanmak yeri bilinçli ve veriye ulaşmak ve doğru bilgi üretmek için kullanacak alışkanlıklara dönmemiz gerekiyor. Çünkü hiçbirinin yani burada yapılan tüm faaliyetlerin her birinin bir karbon ayak izi maliyetinin olduğunu unutmamalıyız. Gerçekten de şu anda en büyük unsurlardan bir tanesi özellikle yenilenebilir enerji kullanmayan bu veri tabanlarının ya da internet sistemlerinin büyük bir karbon ayak izine neden olduğu ve hepimiz için de bunu paylaştığımızda bireysel karbon ayak izinde dijital tüketimimizden de kaynaklandığını söylemek mümkündür.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim bugün bize katıldığınız için, katkılarınız için. Gerçekten çok aydınlatıcı oldu hepimiz için. Sağ olun, iyi günler.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Cengiz Türe konuğumuz oldu. Ve programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, Teknik Yönetim'de Gülden Acar, ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Hepinize merhabalar. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. 2021 Birleşmiş Milletler Gıda İsrafı Endeksi raporuna göre Türkiye her yıl kişi başına 93 kilogram yiyeceği çöpe atıyor. Dünya genelinde en fazla gıdanın israf edildiği ülkeler arasında maalesef ülkemizde yer alıyor. Alışveriş yaparken planlı ve ihtiyaç olan gıdaları almak önemli. Çabuk pörsiyen yeşil yapraklı sebzeleri yıkamadan kağıt havluya sarıp kapaklı bir kap içerisinde ya da birkaç yerinden delinmiş poşet içinde buzdolabında saklamak en doğru yöntem.

0: bazı meyveler mesela elma, armut, muz gibi meyveler salgıladıkları etilen gazı sebebiyle özellikle yeşil sebzelerde çürümeyi hızlandırırlar. Onun için meyvelerle yeşillikleri aynı poşette ya da aynı ortamda bulundurmamak lazım. Artan yemeklerinizi, artan meyve ve sebzeleri, artan börekleri, hamur işlerini buzdolabı poşetleri içinde dondurucuya kaldırabiliriz. Kabuğu ile kullanabileceğimiz sebzeleri soymadan kullanabiliriz. Maydanozların saplarını ince ince doğrayarak yemeklerin, dolmaların, çorbaların, salataların içinde kullanabiliriz. Benim annemin bir yöntemi var. Annem maydanoz saplarını buzdolabında bekletir bir poşet içinde. Sarma ya da dolma yaptığında tencerenin dibine döşer. Bu şekilde hem maydanoz saplarındaki mineral ve vitaminlerinden yararlanmış oluyoruz, hem de dolmanın dibi tutmuyor efendim. Böyle bir yöntemi uygulamanızı tavsiye ederim. Soğanların kabuğunun hemen altındaki o sert beyaz kabuğu maydanoz saplarını, iyi yıkanmış enginar, kereviz gibi sebzelerin dış kabuklarını ya da yapraklarını, maydanoz gibi sebzelerin saplarını, kısacası sebzelerin kullanmadığımız tüm kısımlarını, tane karabiber, defne yaprağı, kekik, biberiye dalı gibi baharatlarla tencerede az bir suda kaynattıktan sonra elde edeceğimiz sebze stoğu suyunu buzlukta dondurarak böyle birer porsiyonluk dondurucu kaplarında ya da bu sıvı gıdalar için hazırlanmış dondurucu poşetlerinde saklarsak bu sebze stoğunu yemek yaparken, çorba yaparken tencereye ekleyip o güzel lezzetlerinden ve o minerallerden, o vitaminlerden olabildiğince yararlanmış oluruz. Elma kabuklarını kurutarak bitki çaylarına ya da yaptığımız herhangi bir çayın içine ekleyerek lezzetini arttırmamız mümkün. Limon ve portakalların dış kısmını rendeleyerek salata soslarında, bazı tatlılarda kullanabiliriz. Bugün de süremizin sonlarındayız. Yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Zirveye yönelik eleştirilere artık reddi miras yapan bir Türkiye yok sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, milli meselelerin, siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan, hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadelede rehavete kapılmamak gerektiğini belirtti. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalara dikkat etmek durumundayız dedi. Hain darbe girişimine karşı milletin destansı bir direniş gösterdiğini vurguladı. Bize istikamet verecek olan ruh...